0: ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuza, havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki, hoca dedi, bu kuşları geri gönder. Dedim ki, ne zaman göndereyim? Dedi ki, cumartesi günü gönder dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın, burada havuza
1: Ha bu.
0: şampuan döktüm mesela, tamam mı? Gelmesinler diye.
1: Hocam burada
0: Belediye
1: kuşlar
0: dökmüşken birkaç
1: nerede?
0: havuza daha döktüm.
1: Tam tavus
0: Çok hoşuma
1: kuşu.
0: gitmişti böyle.
1: Tamam.
0: Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim,
1: Ha.
0: hani köpükler havu uçuşuyor ya. Bunu
1: Evet.
0: gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki, ya ne yapıyorsa havuzu temizliyoruz, hala köpük geliyor falan. Oraya dökmüşken öyle
1: Gizliden
0: dökmüşüm.
1: dökünce bunlar sizden sonra mı köpür? Size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet, kuşlara gel git
1: Aslında bu
0: demiştim.
1: bilimsel bir size özel
0: Bana
1: bir
0: bir
1: şeyle.
0: bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani
1: Allah
0: hocaya bak dediler, çağırdı kuşları, şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana
1: Çok
0: nasıl
1: enteresan.
0: getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım. Ama ressam kafam vardı, böyle ressam kafasındaydım. Dedim ki, ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedavi götürüyorum aylık. Neden sordunuz bunu şimdi neyse. Ondan sonra...
1: Hemen değiştirelim.
0: Heh.
1: Yüzü üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece
0: Heh. Neyse, şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeye çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya. İnsanız. Örtmeye çalıştıklarımız, belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin de öyleydi yani misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
0: Evet.
1: İşte galiba ben oraya girdim, oradan çıkıyorum.
0: Evet, çıkalım.
1: Lütfen bağışlayın.
0: Ne demek,
1: Hakkınızı
0: estağfurullah,
1: helal edin.
0: estağfurullah.
1: Şimdi oradan çıktım. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
0: Evet.
1: Her mesleği yaparak değil mi?
0: Evet.
1: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
0: Aile olmak.
1: Meselesi.
0: Sorumluluk, büyük bir sorumluluk.
1: Şöyle, şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan, ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Çocuklar.
0: Evet.
1: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle ve işte hor görülen
0: Evet.
1: bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var? Zümre var. Zümre.
0: Evet. Şimdi korku değil de hani biz eskiden kocasından korkuyorduk, karısından korkuyorduk, babasından korkuyorduk, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de sevgiye. Biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyor elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
1: Neden böyle bir
0: Benim
1: şey? Niye böyle şeyler oluyor bu?
0: çocuklarımı o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de, aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin, ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem, bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya, 3 gün sevdim, 3 yılda severim, 60 yılda seviyorsam durayım mı orada? Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde, aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benim 2 kızım var, onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki, kızlarım ben size okuttum. Zor şartlarla okuttum.

0: En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın, kızım için söylüyorum bunu. Bakın, oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz, basınla görüyoruz, efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip, hani Allah için vermek diye bir şey var ya, birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru düşünüyorum. Yok, nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim bakın. Bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman çocuğuyla da ayrılıp gelmişse burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları da imkanları yoksa diyorum bakın. İmkanları yoksa. O öyle bir durumdadır ki değil onun kocasının ayrıldığı kocası belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et, yemek kattınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değildi, erkek.
0: Zaten onu göze almıştır. Kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fizik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu 3 varsa erkek evlensin, kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımız çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımızı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkekler dedir.
1: Ağır oldu bu hocam.
0: Ağır olsa bile bir erkek 3 şeyin tamamlasın. Ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek mesela. Niye kadın erkek olarak konuşuyoruz mesela? İnsan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak işte gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada
0: şu çağda,
1: şunu çağda. Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
0: Bir tane bile entelektüel felsefe varsa evde, bak eşin erkek anlamında.
1: Vesvese mi?
0: Erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime, evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa, yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
1: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
0: Her sorduğun soruya başka bir cevap veriyorum.
1: Sonra bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
0: Her
1: bakış
0: soruya başka bir cevap veriyorum ya. Onaylanıyorum.
1: Estağfurullah. Ne demek ben haddim değil hocam. Siz gayet de güzel gidiyorsunuz. Peki şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara, sizi üzecek şeylere girmiyorum. Evet. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
0: Çok tesadüf şey oldu ya böyle.
1: Ben oraya takıldım biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin bak. Orada kesinlikle bilinçli yani, bir şey değildi gerçekten.
0: Sonra gittim muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
1: Sonra insanlar size
0: sonra muavinlik yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal mavin 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm. Hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya'ya mı gitmiş?

0: Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman.
1: Yani gidip Malatya'dır.
0: Malatya.
1: Yani gelince bugün Malatya'ya gidiyor.
0: Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
1: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
0: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim esprili olan.
1: Çok eğlenceli bir.
0: Çok eğlenceliyimdir. Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
1: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için. Mesela normalde ne derler işte böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir, ha, bir mukallit. Hani böyle
0: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye özendiğim kişi vardır diye.
1: Evet vardır ve öyle konuşur mesela. Evet. İşte bunu bir aksandan işte evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı evet. Bir şeyin de evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün işte o gün en ünlü Enkırman'a gittim.
1: Dedim burada kalalım mı? Çok evet. Güzel. En tamam. Ünlü Enkırman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama tamam. Küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam. Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama önce kısa bir ara sonra inşallah buradayız.

0: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Arap'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
2: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
1: Çok ünlü değil mi bir sunucuyla karşılaştık.
2: Anchorman. Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli. Çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o Anchorman benim ünlü bir Anchorman. Dedi ki yok dedi böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
1: Çok güzel bu sayıyor bana
2: zaten. Yani. Ben iyice üstüne basa basa o zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
1: Şimdi
2: sonra söyleyeyim. Bıraktım. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Hı-hı. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
1: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı?
2: Şöyle akademik seminerlerde işte seminer verdiğim zamanlarda kitabın diliyle konuşmayı biliyorum. Kitabın diliyle okuduğum gibi konuşabiliyorum. Ancak diğer tarafta vatandaşla konuşurken evet yerine he kelimesini kullandım. He öyle oldu falan.
1: ne
2: bana ne demiyorum da bana ne diyorum. Bana ne? Bana ne kelimesi. İnsanların ağzında ve bir anda insanlar da yayılıyor bu. Güzel aslında kendi aranda eğleniyor insanlar. Benim bu şivemle.
1: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resimle ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
2: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Hı. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında insanlığa bıraktıklarım mesela tabloların ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
1: Niye?
2: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum ve para peşinde olmadığım için düşünsenize tablo satacağım, götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da bile teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani her şeye hazırım. Korkmak beni zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşinde koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye ders resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak, bu kadar. Diğerleri teferruat.
1: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz, ilk neyi çizerdiniz?
2: Zaten biz kolay resmi unuttuğumuz. Biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
1: İşte, mesela şu ana bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
2: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
1: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
2: Ben bu işe öyle başlamıştım.
1: Çok özür dilerim hocam.
2: Para resmi yapmıştım.
1: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
2: Evet.
1: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu takas usulünden artık gerçekten görünebilir. Daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmini sizden istediler. Yani sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı resmi. Bizim algıladığımız dışında.
2: Paranın resmini çizim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin sanatı, Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çince'yi. Bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematik dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum resimden. Sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
1: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden
2: yok,
1: mi?
2: Ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu. Bu benim bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Yani benim özelliğimdir bu aynı
1: ama
2: zamanda.
1: Ama ilmi sima denilen bir
2: yok,
1: sima
2: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup olduğu. Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili. Korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarından yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
1: Tek evet. misiniz Türkiye'de bu anlamda?
2: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynakla soru sordu. Ben resmi kaynakla resmi cevaplar verdim bununla ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
1: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
2: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim. Ben senim. Sen bensin. Herkes birbirini tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı, utanma ifadesi aynı, mahcup olma ifadesi, kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti haktan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
1: Evet. Çok iyi. Peki, Kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya, kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
2: Ben birkaç kere meşhur olmuştum. Çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
1: Nerede? Ne zaman?
2: Söylemeyeyim. Eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanlar gelip bana temas etmesi. Hani bir şahlabanla görüşüyormuş gibi bir yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insan bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
1: Yok hocam, estağfurullah.
2: Ondan sonra. Ama böyle inandıklar için.
1: Ya üst düzey
2: bir... Ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
1: Harikasınız.
2: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatta müktesebana anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması, benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, işte biri bana diyor ki aa ben sizi çok seviyorum falan dediğime utanıyorum. Ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum. İşte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
1: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan... Hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim. Ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir. Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç. Ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş. Şöyle biliyor musun? Adamlar at abi anahtar dediği halde bakın. Ben o değilim. Ben benim abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemle görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
2: Evet.
1: Onun dışındaki bir dünyamızda.
2: Herkes aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Değil mi? Mesela mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan, değil mi? Birçok müşteriniz de vardı. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
2: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar, işte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işareti olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamızı. Mesela mutlaka onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye

0: ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
1: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
0: Öyle mi?
1: Hiç kimseye tablo vermedim. Yani onu
0: konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar? Yani neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok da konuşuldu. Evet, güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
1: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için o da bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı, çamurdan halk edilen bir insan vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşyanın işte dünyaya ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki bunun kalbini çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, Esra deyin. Bütün duvarların Esra dediğini duyarsınız. Bakın eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler hani o aciz ve fakir o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini ölçsen karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya, saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
0: Tabii, öyle mi?
1: Tabii bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Bunlar hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir, bugün eğlendiklerimizdir. Yarın Allah kerim. Yarını düşünmeyin, bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili, nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu ve nasıl bir tat alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle küçük kuçular vardır, götürüp götürüp gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
0: Allah muhafaza.
1: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken İnsan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, ne var oluyor? Ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
0: İnsan kötü oluyor o zaman.
1: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
0: Kötü insan kimdir peki?
1: Kötü insanın, artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
0: Hayır mesela şöyle, tamam onlar.
1: Bunlar
0: tamam,
1: bizim bilin, kötü diyor. Bunları yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğru yürüyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Orada kaza oluyormuş. Bir trafik ışığı koyarız oraya. Ben bazen kötü insanların iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum. Acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün İyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar verirler. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır.
0: Evet, doğru. Peki, şimdi Orhan Hocam, şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz. Evet. Burnu yokmuş resmin.
1: Resmi şöyle anlatayım ben size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım, en iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle, hani ressam benliğine kullanayım. Diyorum ki, benim daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım, çok okudum, çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde, ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya. O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi 100 bin avroya sattım o günün parasıyla. Ve ödül aldım o resimden.
0: Harika.
1: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor. Ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum, yüzüm, gözüm iyi değil falan filan diye. Sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyorum, yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum, yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
0: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
1: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun
0: neden
1: öğrencisi de kung fu dersi aldım.
0: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli
1: şöyle,
0: fırça atmak
1: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
0: Dövülmemek?
1: Dövülmemek.
0: Çocukken mi hocam?
1: Yok. Şu an bile yani.
0: Niye?
1: Şu an bile.
0: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
1: ressam
0: şey?
1: Ressam ve heykeltıraş olunca insanlar şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar bir heykelin ve bir resmin altında büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitim, sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bizim bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
0: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
1: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna baharattan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün

0: bilim ve ilime sahip olabilirsin. Yani teknoloji neyse aklına, hangi teknolojinin peşine koşuyorsan evreni bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi, biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyonluk yıllık, 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın. Yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerime.
1: Tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi, iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturuyorum. İnsanım ben.
1: Anladım.
0: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en sonki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda
0: her şey uzadı. Daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyiyiz. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyorduk, tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama tuzlu ayran niye veriyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyor. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti var, teknoloji arttı. Anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır şöyle, 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre, yani bu İstanbul'da?
0: O özlediğim yerde, o 14 yıl yaşadığımız Öz'de, kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlemememi sağladı. Gözlemlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani. Oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
0: Hepsinin mesela kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan, hani başka biri, mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize, ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım, içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim, götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü şu an içine 10
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun. Vermedim yani. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında? 6 yaşındaydınız. Resme başladınız.
0: Ben tabii yani
1: 6 yaşında resme başladınız.
0: Ben çocukken oynadığım çamurları 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. Bak, o küçük küçük çamur parçalarını oynadığımda.
1: Tamam.
0: Ben şunu gördüm. Her insanın iklimi, oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim, yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
1: Kim?
0: Rahmi Pehlivan'dı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivan'ın caddesi var şu an. Ve orada Rahmi Pehlivan'ın evinin sokağında benim sokağım var. Evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyordum. Yani yiyip içiyordum. Yani onunla birlikteydim bak. Düşünebiliyor musunuz bu? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yaptı.
1: Özlüyor musunuz o zamanları hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemiyorum. Benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş,
1: iyi.
0: Geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani

0: o günü yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. Onun çocuk onu yine yaşardı. Hmm. Ben gidip o zorluğa katlandım. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var ya, o benim ya. He. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnuzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş, oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal vardı, bizim hastanenin doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki, oğlum neden güldün dedi. Dedim ki, anne dedim, ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani, değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özünde konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettirir
0: ben
1: ya
0: şöyle,
1: karşıdakine.
0: Gözlemlemem benim çok iyidir. Mesela benim gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığımın psikiyatre gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum. Elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu.
1: Allah Allah.
0: Böyle şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse hani Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah Allah evet, evet. Hocam ne yaptınız
0: görmek,
1: ya?
0: Bende görmek çok ileri.
1: Ne oldu?
0: Hani bu görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı. Evet. Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimizle indirirsek
0: kötü bir
1: gerçek
0: şey.
1: Olmadığını
0: kötü bir şey. Hissettiniz. Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğin, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne bakıyorum.
1: Kırıcı bir şey ya.
0: Yok, mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum. Olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii kesin görüyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep böyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha
0: görmek,
1: mantıklı.
0: Görmek. Yüzümüzde yani yazıyor. Zahirdeki... Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz ya. Neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm. Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren sürekli adam öldüren. İş alıyorum öldürüyorum gidiyorum yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydir. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbelkader dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oluyor. Bu yani bu delilikmiş yorucu gibi, saçmamış gibi geliyor ama bu resim bilgisidir.
1: Yani İnsan bence de yüzünde sanki,
0: kim olduğu hocam, yazıyor.
1: Bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında, eğer yalanları ağzında bir, ben onu çiz desem bana, mesela tablo haline getir, yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim, katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsun.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani o orada bir sıkıntı yok. Yani hani bu bir tahmini falan değil. Odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok. Öngörü dedi.
0: Ben bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum. İşte ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında, yani gözüm içinde 1,5 ay çalıştığım bir gözüm içinde 1,5 ay çalıştığım bilirim. Yani anlam ve ifadeyi ayırabilmek için.
1: Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi siz öyle?
0: Mesela yeni bir öğrencim var işte, kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı, aslında kırmızı değil, mavi, ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor, gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de görmek mümkündür.
1: Görünmeyeni görmek.
0: Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun, görebilirsin.
1: Mesela göreni, gördüğünü yok etmek, görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan, oradaysan, karşılaşmışsan görmemeye çalışın. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi, hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olması istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zaman da elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara. Düşünebiliyor musunuz? 3 günde, 2 günde verebiliyorum bakın. Yani çok basitçe verebiliyorum. Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinde var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanlar.
0: Evet,
1: çocukları.
0: Evet. Saat süre yok. İşte hocam diyor evde yemek kalmamış. Diyor. Evde ekmek kalmamış. Evde zeytin kalmamış. Evi zannediyor orayı, tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim, hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon, hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ettiniz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum kendi yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum, bilmiyorum. Şu anda tamamen atıyorum.
0: Ne değişti mi?
1: Şu şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani sizin kendinize şahsınıza müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız, ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki ağladı. Annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı. Aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın. Bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın. Hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle ya. Yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi sizin gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese, yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağduyusu var. Sağduyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak bu işte otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Bana fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte,
1: fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla. Yol da fazla. Bana göre fazla. Ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başında. Hemen size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında bir körlük olur diyoruz değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda, şuna geldiğimizde dediniz ya kalbin çok dolu olursa değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini.
1: Dünyayla doldurursa gerçekte
0: konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Yani tespitim bu benim, tespitlerim. Tespit
1: sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını göster. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben üç kere dört kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Eyvallah. Peki kıymetli hocam evet programımızın yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında,
0: tabii.
1: Dünyanın dışında. Onun için, tamamıyla insani onun için ilişkilerden
0: bahsediyorum. Hakkan yan olmak, hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var ama ancak Hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ama burada şey vardır. Taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmak.

0: olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur.
1: Çok da fazla mesaj geliyor.

0: Eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
1: Şimdi ben
0: çok izlenen
1: dediğim
0: programlar.
1: Gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
0: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
1: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve onu kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
0: Doğru.
1: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
0: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
1: Gözlemek
0: çok gibi. Ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim
1: yok. Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
0: Amerika'da bir...
1: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100.000 yıl yaşamamız mümkün olacak. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
0: Çok yaşamak mı istiyoruz?
1: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veriyi ortaya koymak. Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
0: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
1: İsraf edilmek, her şeyde israf. Günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek. Bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim sana. Huyumdur yani.
0: Hayır, estağfurullah, dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
1: evrenin
0: israfı.
1: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyordum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
0: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
1: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok, yanlış biliyorsunuz. O 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Orada bir açıklama yaptılar. Yani ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara, git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiğin markete gidiyorsun, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış, hücre çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem senin benim hayatımın üst 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan, efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
0: Salyangoz 300 yumurta.
1: 300 yumurta yapıyor. Hamsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın insanoğlu hesap yapıyor. Diyor ki bir çocuk yapsam diyor, acaba ne olur falan filan. Ya boş ver, uğraşamam diyor. Çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu ya.
0: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam, işte aile değerli mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada

0: de mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Evet. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz. Evet. Ya da işte
1: hiç hesabım sonra
0: hamsi ne kadar yapıyordu
1: yumurtayı? 3 bin.
0: 3 bin yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok
1: hesap
0: fazla hesap
1: yapıyor. Hesap yapıyor.
0: Yapması. Neden?
1: Hesap yaptığı için
0: teslim
1: başını beladan kurtarmıyor. Çünkü... Başını beladan kurtulmuyor. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar böyle. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap. Yani göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
0: Yani her çizen, sanatla, her çizen sanatla ressam olabilme potansiyelini
1: tabii,
0: taşıyor.
1: Tabii tabii. Herkes. Bak, ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altında değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeli resim öğretirim bak. Ya çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
0: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
1: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatlar ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap. Bize bir ev yap desem. Sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
0: Mutluyduk.
1: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bakın. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız, ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem pınardan su doldururdu çaydanlıkla. Çay demlerdi. Biz o çayı 14 yıl pınardan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
0: Duydum.
1: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar
0: evet,
1: böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden.
0: Biliyorum hocam.
1: Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematikle zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç eder diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl, o senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum, onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar, sen dedin 7 diye. Bak. Veya öbürü dedi 4 diye. Bak. Biz uydurduk onu, uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinde yaşa. Bugün saat kaç diye bak, uykun gelirse git uyu. Bak. Canın istediği zaman yemek ye. Bak. Mesela üç öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. Üç öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğle.
0: Tek öğün mü yemek lazım?
1: Canın istediği zaman ye. Az
0: hiç,
1: ye.
0: Hiç yemeyebiliriz.
1: Yok, canın istediği ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani üç öğün yemek yemek diye bir şey yok. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani üç öğün yemek yemek nedir?
0: Bunu bir konuşalım hocam kendilerine.
1: Şimdi kurumlara gittiğim için bana üç öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir anda 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
0: Çok iyi. Güzel bir şey.
1: Evet, bulduğun zaman yiyeceğim.
0: Onlar aslında bu değil mi?
1: Yemek hesabı yapmayacağım. Bulduğun zaman yiyeceğim.
0: Yiyeceksin.
1: Evet.

0: Peki hocam, biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
1: Tamam, çok gidelim. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda? Sizin çok sevdiğiniz ve herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta içerisinde Rabbim nasip ederse burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar almışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım, hayırlı geceler. Eyvallah.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugün sizin de eşlik etmenizi isteyeceğim kıymetli bir misafirimle yine huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Abdullah Uçman'la nicedir? Görüşmek, konuşmak isterim. Bunu hem çok isterim hem hangi kapıdan gireceğimi bilemeyeceğim kadar zengin bir dünyayla da karşı karşıya olduğumun farkında olduğumdan şöyle bir ayağım sürçerdi ister istemez. Neyse ki cahil cesareti diye bir şey var. Ben ona sığındım. Sizin eşliğinize bu yüzden daha da fazla ihtiyacım var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık diyelim. Şimdiden ağzınıza sağlık da diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi geçireceğiniz kapının önünde ben bekliyorum, duruyorum. Dediğim gibi nicedir bu söyleşiden istifade edebilmek için bir kenarda bekliyorum. Fakat bize kapıyı aralayacak olan, burada bir pencere açacak olan bir babanın oğluna yazdığı mektuplar. Türk siyasi tarihinin de, felsefe tarihinin de, edebiyatının da önemli isimlerinden biri. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sevgili oğlum Nazif diye adını bu şekilde koyduğunuz oğluna yazmış olduğu mektuplar. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan sizin riyasetinizle, sizin emeğinizle ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi bir kere nicelik olarak da bakıldığında göz korkutacak kadar ciddi bir eser bu bir taraftan.
1: Evet.
0: Ama bütün katmanlarını düşünerek de insan hafiften tereddüt edebilir. Yazan isim, giden isim, tarihi tanıklıklar, bizim oradan bakacağımız yerler yaklaşık bir yıldır okuruyla buluşmuş, bir araya gelmiş bir çalışma bu. Fakat ilk adımından başlayalım. Böyle bir şahsiyetin mektupları şahsi olmanın ötesinde neden önemli?
1: Şimdi tabii Rıza Tevfik dendiği zaman Rıza Tevfik'in Türk politika hayatında da edebiyat hayatında da kültür hayatında da çok farklı, çok önemli bir yeri var. Tabii uzun hikaye, yani bu programda hepsini anlatmamız mümkün değil. Bu Türkiye, daha doğrusu Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ve Avusturya'nın yanında giriyor. Bazı cephelerde, Çanakkale'de olsun,

0: Yemen cephesinde olsun bazı muvaffakiyetler kazanmış olmasına rağmen mağlup devletler safında değerlendiriliyor. İşte neticede Mondros Mütarekesi, ondan sonra Sevr Anlaşması. Rıza Tevfik de o sırada, Rıza Tevfik'in hem bir edebi şahsiyet, yani şair, çok iyi bir şair devrinde. Filozof lakabını ta gençlik yıllarından beri kullanıyor. İyi bir felsefeci. Darülfünun'da felsefe müderrisliği yapmış ama bir taraftan da siyasetin içerisinde, politikanın içerisinde İttihat ve Terakki fırkası henüz daha gizliyken, yani meşrutiyetten önce o oraya dahil olmuş. Daha sonra meşrutiyet ilan edildikten sonra Edirne mebusu olarak meclisi mebusana giriyor. Ters düşüyor. Hürriyet ve İtilaf fırkasına geçiyor. Bir süre sonra ayrılıyor. Tekrar giriyor. Yani böyle bir inişli çıkışlı bir politik hayatı var. Ve maalesef bu işte Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman da Şurayı Devlet Reisi, yani önemli bir mevkide, işte Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin bir tür idam fermanı kabul edilen, yani tarih kitaplarında hep öyle geçer, Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette de
1: yer alıyor.
0: Gerçi daha sonra onu niye gittiğini anlattığı bir takım şeyler var ama neticede o imza, o anlaşmada onun da imzası var. Ve bundan dolayı da 150'likler diye bilinen, yani Osmanlı Devleti'nin yok olmasında rolü olan 150 kişi tespit edilmiş. Bunlar arasında Rıza Tevfik de var. Gerçi bu 150'likler henüz daha ilan edilmeden önce, yani 2 yıl kadar önce 1922 yılında işte İstanbul işgal, İngiliz ve Fransız işgali altında işte önce Samsun'da başlıyor biliyorsunuz. İşte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Ondan sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. İşte Ankara'da yeni bir oluşum ortaya çıktığı bir dönemde. Kasım 1922 yılı Kasım'ında Rıza Tevfik'in de çok yakın arkadaşı olan Ali Kemal güpegündüz bu İstiklal Caddesi'nde berber dükkanından yakalanıp alınıp sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülürken yolda İzmit'te biliyorsunuz linç ediliyor. Bu hadisenin duyulması üzerine hayatını tehlikede gördüğü için Rıza Tevfik de birkaç arkadaşıyla beraber İngiliz sefaretine sığınıyor. Daha sonra da gemiyle kaçıyorlar. Yani yurt dışına kaçıyorlar. İşte orada Kahire'de daha henüz yeni kurulmakta olan Ürdün emiri Kral Abdullah'la karşılaşıyor. Kral Abdullah bunları Ürdün'e davet ediyor. Yani hayatının orada ona bir takım görevler veriyor Rıza Tevfik'e. Yani böylece Rıza Tevfik'in hayatında böyle bir 20-21 yıllık bir gönüllü sürgün dönemi başlamış oluyor. İşte bir kısmını 32 yılına kadar Ürdün'de, Amman'da, daha sonra oradan emekli olup Suriye'nin bu pardon Lübnan'ın Akdeniz sahilinde Cünye kasabası diye bir yer var. Oraya yerleşiyor. Şimdi İstanbul'dan ayrılırken hatta Laleli'de şimdi ikamet ediyor kirada. Eve gelip karısıyla bile vedalaşamadan kaçıyor. Neyse arkasından karısı Nazlı Hanım'la küçük oğlu Nazif daha 12-13 yaşlarında o sırada Galatasaray Mektebi'ni okuyor. Onları da Ürdün'e getirtiyor. Nazif'le bir de büyük bir oğlu var. O da Cambridge'de özel okulda okuyor. Onlar da geliyorlar. Her ikisini, Nazif'i de Said'i de Beyrut Amerikan Koleji'ne şey yapıyor, gönderiyor. Said orada uzun süre kalmıyor. Ayrılıp Amerika'ya gidiyor. Onun hikayesi ayrı. Nazif o Beyrut Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Rıza Tevfik, yani bu benim gibi böyle işte Arap çöllerinde perişan olmasın, diye İstanbul'a gönderiyor. Yüksek tahsilini yapması için 1935 yılında. Fakat Nazif işte Mimli Rıza Tevfik'in oğlu
1: diyeceğim, gelebilmesi
0: olması biraz dolayısıyla İstanbul'da hukuk ya da siyasal okullarına girmek istiyor. Fakat önüne bir yığın engeller çıkıyor. Yani aşağı yukarı 2-2,5 sene bu engelleri aşabilmek için. İşte bu mektupların çoğu bu 1935, 36, 37 yıllarında çoğu Cünye'den, daha sonra bir süre Kıbrıs'a davet etmiş bir arkadaşı Rıza Tevfik'i Lefkoşa'dan gönderdi mektuplar. Daha sonra 37 yılında, 36-37 yılında yine bir tanıdığı Ürdün Başvekili Hasan Paşa var. Onun daveti üzerine Oxford'a gitmiş. Oxford'dan, Londra'dan gönderdiği mektuplar var. Yani burada toplam büyük bir kısmı mektupların işte Cünye, Oxford'dan gönderilmiş 137 mektup var. Bunları bana, ondan da madem açıldı şey yapayım. Şimdi ben Rıza Tevfik'le tanışmam şöyle. Ben 1900 maalesef bu öğrenci olaylarının böyle zirveye çıktığı dönemlerde İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde 1968-69 döneminde girdim. Ama maalesef çok kötü bir talebelik yıllarımız oldu. İşte boykotlar, işgaller vesaire. 1972 yılında mezun oldum. Daha sonra işte Profesör Mehmet Kaplan Hoca'nın yanında doktora çalışma, Rıza Tevfik üzerine doktora çalışması yapmaya başladım. Rıza Tevfik az önce de söylediğim gibi, evet büyük bir şair, edebiyatçı ama onun yanında işte felsefeci, sosyolog, politik özelliği falan var. Rıza Tevfik'in içerisine girdiğimiz zaman rahmetli hoca dedi ki yani bunun hepsini biz şey yapamayız, yani altından kalkamayız çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Biz sadece edebiyatçı, şair bir Rıza Tevfik, bunu üzerine yoğunlaşalım. Diğer yani felsefeci, politik taraflar üzerine başkaları çalışmaya yapsın diye.
1: Başkaları, başka disiplinler
0: çalışsın. Böyle bir sınır çizdik. İşte o yıllarda tabii bu bahsettiğim 70'li yıllar, şimdiki gibi bilgisayar yok, internet yok. Kütüphanelerde gazeteleri tarayarak, mecmuaları tarayarak önce bir Rıza Tevfik'in işte yayınladığı şiirler, makaleler, edebiyatla ilgili makale, onların bir tespitini yaptım. Ondan sonra onları belli bir açıdan değerlendirmesini yaparak aşağı yukarı 80'li yıllara doğru aşağı yukarı bitirdim şeyimi. Tezim bitmek üzereyken mutlaka bilirsiniz, rahmetli Cemil Meriç hocanın kızı Ümit Hanım, Ümit Meriç. O zaman Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tanışıyoruz Cemil Meriç dolayısıyla kendisiyle. Bir gün fakültede karşılaştık. İşte sordu tezinin akıbeti ne alemde diye. Dedim ki işte bitirmek üzereyim. Dedi ki ailesiyle tanışmak ister misin? Elbette dedim, tanışmak isterim. Ümit Hanım vasıtasıyla, o zaman hayattaydı küçük kızı Munise Hanım. İşte Rıza Tevfik'in küçük oğlu Nazif Bey. Torunu Rıza Bey vardı. Onlar Kadıköy'de oturuyorlardı. İşte bir randevu alıp galiba 79 yılının sonlarında ziyaretlerine gittim. İşte tanıştık, kendimi anlattım. Fakat tabii Rıza Tevfik 1943 yılında geri dönmüş ama işte o mimli olması dolayısıyla çok yakın arkadaşları bile bir mesafe koyuyorlar. Yani çekiniyorlar falan, böyle bir şey var. İşte bir takım şeyler sordum. Tezimde halledemediğim. Onlara cevap verdiler. Hatta hiç unutmam. Nazif Bey dedi ki bizim aile hakkında sen bizden daha fazla bir şey biliyorsun falan diye böyle itifat etmiş. Yani asıl benim ilgim. Dedim ki Rıza Tevfik'ten kalan, yani onun müsveddeleri, biz ona tereke deriz. Terekesinden bir şeyler var mı? Yani onları görmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Dediler ki fazla bir şey kalmadı. Sadece kızına gönderdiği bir takım mektuplar var. Ödünç olarak onları aldım. Birkaç mektup vermişlerdi. Hatta yine çok talihsiz bir şey. Rıza Tevfik işte 1949 yılında vefat ediyor. Karısı Nazlı Hanım bir galiba bu Boğaz'da bir İstinye tarafından bir kira evinde otururken sel geliyor, su basmış. Rıza Tevfik'ten kalan evrakın büyük bir kısmı maalesef
1: orada kaybedilmiş.
0: Zayi olmuş orada. İşte dediğim gibi başlangıçta böyle bir mesafe koydular ama bir süre sonra benim yani herhangi bir art niyetim olmadığını yani.
1: Onların tereddüdü var mıydı sizin görüşme talebiniz, sorduklarınız ya da talep ettikleriniz?
0: Yani sevgili. Herhangi birisi gibi böyle bir resmi davrandılar ben başlangıçta. Fakat ben ilişkimi kesmedim. İşte bayramlarda o zaman bayram kartı vardı. Kart gönderiyordum. Telefonla işte yılbaşı tebriği, bayram tebriği filan. Zannediyorum bir süre sonra benim bir art niyetim olmadığını anladılar. Özellikle torunu, o da Rıza Bey, beni arayıp zaman zaman işte Abdullah Bey buluşalım bir yerde, bir çay bahsini buluşuyoruz. Bana bir paket getiriyor. İşte bir buluşuyoruz, yine başka bir paket getiriyor. Yani Rıza Tevfik'ten kalan şeyler. Bir gün yine bir telefon etti. Dedi ki arabası olan bir arkadaşınız var mı? Dedim buluruz. Fakülteden arabalı bir arkadaşımla kalktık gittik. Hakikaten böyle bir şey, bir büyük bir kolye, bir karton kutu hazırlanmış. Onu aldık. Hakikaten onu eve getirdiğim zaman sabaha kadar ben uyuyamadım. Oradan işte Refik Halid'in mektupları çıktı. Onları ayrı bir şekilde muhafaza etmiş. Tevfik Fikret'in şeyleri çıktı, mektupları çıktı. Yani gerçekten bunlar bir hazine değerinde şeylerdi benim için. Ve bunları bana intikal ettikçe ben bunları değerlendirdim. O zaman Tarih Toplum diye bir dergi çıkıyordu aylık. Orada bir kısmını yayınladım. Bir kısmını küçük kitapçıklar halinde yayınladım. Daha sonra bu işte Rıza Bey ne var ne yok yani kendilerini intikal edin. Hatta bir kısım şeyler bu su baskınından kurtarılmış. Böyle çamurluydu. Çamurları filan hala muhafaza ettiğim evrak arasında böyle çamurlu evrak var. Bu şekilde değerlendirdim küçük kitaplar halinde. Daha sonra 2012 yılında Nazif Bey'in oğlu, kulakları çınlasın, Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı ile yine telefonla konuşuyoruz. Bir gün yine bir telefon etti. Babamdan kalan bir takım şeyler var. Yani biz bunları şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Yani en iyi siz değerlendireceksiniz diye. O zaman bu ben daha emekli olmadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin Bomonti'de Fen Edebiyat Fakültesi binasında bir gün böyle bir bavul, böyle kanter içerisinde bir yaz günü Ahmet Bey çıka geldi. Hakikaten orada o bavul içerisinde çok değerli. İşte o bavuldan bu babasına gönderdiği şeyler çıktı.
1: Sormaya hazırlandığım şeyin cevabı önden geldi. Çünkü bu kitap işte geçtiğimiz yıl 2025 yılında, tabii ki yıllar sürmüştür hazırlık aşaması da, onun da detayını merak ederim ama 70'lerin başından itibaren alakadar olduğunuzu söylediğiniz kişiye ait terekeden nasıl üzerinden 50 yıl geçtikten sonra ancak okurla buluştu diye soracaktım ki galiba. Evet.
0: Tabii daha önceki geldi. Yani o Rıza Başıkoğlu torunu, onun ve bana ondan intikal eden evraklar arasında yine az önce söyledim, mesela Refik Halid'in mektupları çıkmıştı. Hı. Aşağı yukarı 60-70 kadar mektup, o bir küçük kitap halinde yayınladım. Bir Ali İlmi Fani diye, o da 150'liklerden ama o Antakya'da yaşıyor. Onunla mektuplaşma. Mesela ona gönderdiği

0: yukarı böyle bir 25 sayfalık bir mektup çıkmıştı. Onu küçük bir kitap halinde, orada daha çok kendi sanat anlayışını, şiir anlayışını anlatan işte Ali İlmi Fani'ye bir mektup diye küçük bir kitap halinde yayınladım. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey, onunla mektuplaşıyorlar. Ali Ekrem Bey'in bu Servet-i Fünun hareketi nasıl başladı, nasıl dağıldı filan bunu anlatan 25 sayfalık bir mektubu çıkmıştı. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Yine bu 150'liklerden Refik Cevat Ulunay vardır. Onunla mektuplaşıyorlar. Karşılıklı onlar çıkmıştı. Aşağı yukarı 8-10 mektup. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Başka kızı Munise Hanım'a gönderdiği bir 50-60 kadar mektup. O yine bir küçük kitap halinde yayınlandı. Demin sözünü ettiğim Refik Halid'in gönderdiği mektuplar ama maalesef onun karşılıkları olması lazım ama onun ailesinden oğulları hayattaydı o zaman. Temas ettiğim halde bir şey çıkmadı. Onlar bir kitap halinde yayınlandı. Karısı Nazlı Hanım'a gönderdiği, yani çeşitli seyahatler dolayısıyla işte Avrupa'ya gidiyor, Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor. Oradan gönderdiği mektuplar, 50-60 kadar mektup vardı. Onlar yani müstakil kitaplar halinde. En son yani mektup olarak bu
1: oğluna Nazif'le gönderdiği
0: bunlar bu çıktı. Evet.
1: Söylediğinize göre bunlar oğlunu İstanbul'a gönderdikten sonra 30'lu yılların ortalarında veya ikinci yarısına doğru.
0: 35, 36, 37'li yıllarda.
1: O yıllarda yazmış olduğu mektuplar. O esnada eşi yanında mı yoksa oğluyla birlikte mi göndermiş o Türkiye'ye gelebilir?
0: Yok, eşi yanında. Yani Nazlı Hanım yanında. İstanbul'da işte şeyi var, bu Munise Hanım var. Yani Nazif'in ablası var. Onun yanında kalıyor. Nazif yani İstanbul'a geldiği zaman ama dediğim gibi yani bu mektuplarda sürekli çeşitli işte üniversiteye girmek için yani yüksek tahsil yapmak için çeşitli müracaatları var. Fakat çok sıradan engeller çıkar. Mesela yani bunlar hep burada mektuplarda var. Mesela Beyrut Amerikan Koleji'nden mezun olmuş. Gayet güzel İngilizcesi var. Oradan aldığı diploma burada geçerli sayılmıyor. Yani böyle bir şey muamele. Hatta bir nüfus tezkeresi var elinde. Onu geçerli saymıyorlar. Yani böyle çok sudan şeylerle, bahanelerle yani benim tabii çok açık net bir şekilde değil ama Rıza Tevfik'in oğlu olması dolayısıyla asıl böyle engeller çıkıyor. Araya bir takım şeyler yani tanıdıklar vesaire filan girdiği halde yani bu engelleri aşması aşağı yukarı 2,5-3 yıl sürüyor. Sonunda o yıllarda Yüksek Ticaret Mektebi deniyor. Daha sonra işte Ticari İlimler Akademisi diye bilinen Sultanahmet'teki okul. Yakın zamana kadar şeydi Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binasıydı ama şimdi galiba bir İslami İlimler Üniversitesi diye bir üniversite oldu. Yani şeydeki işte Sultanahmet'teki okula girebiliyor. İşte oradan mezun oluyor Nazif. Daha sonraki yıllarda 40'lı 50'li yıllarda da İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın özel kalem müdürü olmuş Nazif Bey oluyor. Yani ben kendisini tanıdığım zaman 80'li yıllarda emekli olmuştu. Hilton'dan emekli olmuştu. 86 yılında da vefat etti Nazif Bey. Yani ben kendisiyle birkaç defa görüştüm. Hem bu bahsettiğim ilk Kadıköy'de Munise Hanım'ın evinde. Daha sonra 81 veya 82 yılındaydı. Rıza Tevfik'in gazetelerde kalmış halk edebiyatı, tekke edebiyatı ile ilgili makalelerini toplamıştım. Kültür Bakanlığı bunu bir kitap halinde yayınlayacaktı. Varisi olarak Nazif Bey'den izin almam gerekiyordu. Bu münasebetle Mecidiyeköy'de evine gitmiştik. Gitmiştim eşimle beraber. İşte bir yazılı izin aldım. O şekilde şey basıldı kitap. Yani bir iki defa bu şekilde şeyimiz ziyaret oldu. Münasebetimiz oldu kendisiyle. Hatta o da şimdi hiçbir hayatta değil. Karısı Nazlı Nazif Bey vefat ettikten sonra beni yine eve davet etti. Ve işte bir takım kalan evrakı, yani Nazif Bey'den kalan şey de evrakı da bana vermişti. Yani böyle bir aileyle şeyimiz oldu. Ama asıl dediğim gibi, yani bu mektuplar Nazif Bey'in oğlu Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı tarafından böyle bir bavul halinde. Tabii daha başka şeyler, fotoğraflar, başka şeyler de çıktı o bavuldan. Bu şekilde yani 2012 yılında bana intikal etti.
1: En başta söylemiştiniz ama biraz benim açımdan hafiften kapalı kaldı. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı'nı çalışmanın çeşitli disiplinler içinden değerlendirecek tarafları olabileceğini söylediniz. Ve hocanız Mehmet Kaplan'la bu çalışmaya girdiğinizde onun edebi kişiliğini işaret eden kısmıyla ilgilenecektiniz. Evet. Hocanızın yönlendirdiği bir isim mi oldu, yoksa sizin keşfiniz veya sizi çekim alanına davet eden kendisi mi oldu?
0: Yok, hocamızın şeyi oldu. Hocamın, yani bir takım başka şeyler de, isimler de teklif etti. Onlar arasından, yani o zamana kadar ben Rıza Tevfik, yani filozof diye bilinir. Kaplan Bey'in bizim ders kitabımız olarak fakültede okuduğumuz Şiir Tahlilleri diye bir kitabı vardır. İki cilt. Birisi bu Tanzimat'tan başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar geldi birinci cilt. Hatta Akif Paşa'nın Adem Kasidesi'nden başlar. Yahya Kemal'e kadar gelir. İkinci cilt Cumhuriyet devrini ihtiva ediyor. Faruk Nafiz'den başlar. İşte ikinci yeniye kadar gelen bir cilt. Bunlar bizim ders kitabımızdı fakültede. İşte bu birinci ciltte Rıza Tevfik'ten bir Şam-ı Gariban diye bir şiirini almış. Onun tahlilini yapıyor. Yani Rıza Tevfik'i sadece bu şekilde ben tanıyordum. Yani Kaplan Bey'in kitabındaki bu şiir dolayısıyla. Onun dışında fazla bir şeyim yoktu. Ama işte doktora tezi olarak aldıktan sonra içine girince...
1: İşte 50 yıllık bir hukukunuz
0: evet,
1: var böyle de bakınca.
0: Ve dediğim gibi yani... Hala bitiremedim. Bir de onu da söyleyeyim. Bu işte gerek torunu Rıza Bey'in, merhum Rıza Bey'in, gerekse Ahmet Bey'in bana intikal eden terekesinden o kadar çok şey çıktı ki, yani bu yayınladıklarım dışında o kadar çok malzeme çıktı ki, mesela kendisine gönderilen mektuplar, şu an iki cilt yayınladım. Aşağı yukarı bir her ciltte bir 50-60 kadar mektup var ama yani 2-3 cilt daha olabilecek kadar şey var. Ben en sonunda ben tek başıma bunların üstesinden gelemeyeceğim kanaatiyle bu mektupların, evrakın büyük bir kısmını karşıda İslam Ansiklopedisi var, Diyanet İşleri'ne bağlı, İSAM diye kısaldım. Onlara hediye ettim, hibe ettim. Onlar eksik olmasınlar tasnif ettiler. Kabaca tasnif edildi ve internete şey yapıldı. İnternette,
1: yüklendi,
0: evet, orada.
1: Ortamda,
0: yani
1: mi?
0: Benim dışımda başkaları da bu arşivden yararlanma imkanı, evet, olsun.
1: Bir
0: yani
1: kaynak.
0: Bunları ben böyle, yani benim şey yapmam, hepsini değerlendirmem mümkün değil diye onlara verdim. Onlar yani oradan bir kısım evrakı, başkaları da yani bu konuda işte az önce söylediğim gibi felsefi yönüyle ilgili, ne bileyim siyasi yönüyle ilgili birçok şey var, materyal var orada. Onlar da pekala yani gün yüzüne çıksın tabii, yararlansın diye böyle bir şey yaptım.
1: Tabii ki kendi disiplininiz içinden profesyonel bir yaklaşımınız var. Fakat insandan insana bir temas ve köprü aynı zamanda edebiyat. Ne olursa olsun oğluyla mektuplaşan bir adamın mektuplarını aslında elden geçiriyorsunuz, gözden geçiriyorsunuz. Siz doğrudan kendiniz burada neyle karşılaştınız? Hem ele aldığı şeyler bakımından, hem dile getiriş biçimi bakımından nasıl bir Rıza Tevfik'le karşılaştınız?
0: Az önce söyledim, ben yani bu bana intikal eden, işte terekeden çıkan evrakı, mektupları değerlendirdim. İşte bir kısmını o kitaplar basın. Bir de bunların dışında Rıza Tevfik'in mektupları adıyla 2016 yılında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanan bayağı hacimli bir kitap yayınladım. Aşağı yukarı orada da bir 150

0: Bir kadar mektup ve onlar mesela o yılların Osmanlı Devleti'nin Türkiye'nin kalbur üstü şahsı. Mesela Said Halim Paşa'ya yazılmış mektuplar vardı. Ne bileyim İbdülemin'e yazılmış mektuplar. Halide Edip'e yazılmış mektuplar gibi, yani gerçekten Ferit Kam'a yazılmış mektuplar. Şimdi hepsini şey yapamıyorum. O mektuplarda da burada da bunlar sıradan mektup, yani işte havadan sudan bahseden şeyler değil. Bunlar aynı zamanda kültür tarihimiz bakımından, edebiyat tarihimiz bakımından çok önemli bilgiler var o mektuplarda da. Bunlar da evet, daha çok ailevi şeyler var, meseleler var burada, ama bunun dışında da mesela işte Türkiye oğlundan aldığı bilgiler doğrultusunda işte kaydını yaptırmış Yüksek Ticaret Mektebi'nde. Doğru dürüst dersler için ders kitabı yok. Bu konuda eleştirileri var. Ne bileyim, o günkü Türkçe'nin sadeleşme süreci var. Bu konuda şeyleri var, eleştirileri var. O devrin siyasi havası dolayısıyla bazı değerlendirmeleri var. İşte Atatürk'le ilgili şeyleri var, değerlendirmeleri var bu mektuplarda. İşte 1937-38 biliyorsunuz, 39'da İkinci Dünya Savaşı çıkacak ama savaşın ayak sesleri yavaş
1: duyuyor
0: yavaş...
1: Duyuyor mu onu, görüyor mu?
0: Onunla ilgili şeyleri var, değerlendirmeler. Yani Türkiye'nin asla o Birinci Dünya Savaşı'na girmişiz, mağluplar safında yer almışız, koca imparatorluk dağılmış ve küçük bir şey kalmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti çıkmış neticede. Bunu yaşamış biri olarak savaşın felaket getireceğini ikaz eden şeyleri var. Burada değerlendirmeler var. Bu açıdan önemli yani bu mektuplar. Kendisine yapılan işte bu sevr dolayısıyla çeşitli gazetecilerin ya da başka bir takım devrim adamlarının...
1: Nasıl buralarda hocam? Kırgın biri mi var?
0: Şeyler
1: kızgın
0: var.
1: Biri
0: yani
1: mi var?
0: Vatan haini gibi ithamlar var. Onlara şeyler yapıyor. Yani ben hiçbir zaman vatan haini değilim. Şartlar beni mecbur etti bu anlaşmayı imzalamaya diye. Ve hiçbir zaman şey değil, yani durumundan şikayetçi değil. Fakat tabii şeyi var. Yani memleketinden, vatanından uzak olmanın bir vatan hasreti var. Vatan hasreti var. Bulunduğu yerde, yani gerek bu Amman'da gerekse Cünye'de bulunduğu günlerde dertleşeceği, konuşacağı 2-3 kişi var. Sabih Bey diye yine Türkiye'den kaçmış birisi var. Bir de Necip Bey diye birisi var. Sık sık adı geçen. Yani onların dışında
1: görüştüğü
0: kimse yok. Yani Türk vatandaşı yok. Bir takım Ermeniler var. Türk Ermeniler. Onlarla şey yapıyor, konuşuyor filan, ama böyle bir şey var. Yani bir vatan özlemi var. Vatan hasreti var. Hatta bazı mektuplarda var. Türk, yani bana bir izin versinler, işte bir ay memleketime gideyim, hasretimi dinlendireyim, tekrar memlekete döneyim gibi, böyle bir turist gibi, ki çok hazin bir şey bu. Yani bir zamanların işte filozof Rıza Tevfi, ne bileyim o ikinci meşrutiyetin ilan edildiği günlerde Selim Sırrı ile beraber İstanbul caddelerinin sokaklarında şey yapıyor. Vatandaşlara hürriyetin, meşrutiyetin ne olduğunu anlatan, sokak mitingleri yapan bir adam. Böyle birisi. İşte Meclis-i Mebusan'da mebus olmuş. Şura-i Devlet reisi olmuş. Avrupalı Türkologlar, şarkiyatçılar arasında şeyi var. Böyle bir muteber bir yeri olan bir kişi. Ne hale gelmiş yani, kendi vatanına bir turist olarak gelmek isteyecek kadar. Bir de İşte bu Atatürk'ün vefatından kısa bir süre önce 38 yılında bu yüzelliklerin affedilmesi meselesi gündeme geliyor. İşte mecliste tartışılıyor, konuşuluyor. Bununla ilgili şeyler var. Yani uzaktan takip ediyor. Pek yani daimi olarak dönme şeyinde değil. Çünkü kendine göre şeyleri var, sebepleri. Bu Amman'da Yani Ürdün'den bir emekli

0: maaşı bağlı. Mesela çok cüz'i, sembolik. 20 Suriye lirası diye.
1: Evet.
0: Bununla hem kıt kanaat geçinmeye çalışıyor orada, hem de her ay Nazif'e 25 lira para gönderiyor. Böyle bir şey de var. Böyle bir şey. Diyor ki eğer yani bu af kanunu çıkar, İstanbul'a geri dönersem oturacak bir mekanım yok, yerim yok. Nasıl yaşayacağım? Emekli maaşım kesilir mi? Kesilir mi, kesilmez mi? Bunun şeyleri var. Uzun süre endişeleri var. Hatta işte 38 yılında bu yüzellikleri affeden kanun çıkmış. Dönmüyor hemen. Geriye dönmüyor. Mesela Refik Halit ilk dönenlerden biridir. Zaten Refik dönmüyor. 43 yılına kadar, yani 38, 5 yıl.
1: 5 yıl boyunca kalmaya devam ediyor. 5 yıl boyunca
0: edilir. İşte böyle bunun tereddütler içerisinde artık en sonunda kalkıp dönüyor. 1943 yılı Haziran'ında dönüyor. Ama işte kızının evinde misafir kalmış. Bir kira evi tutuyorlar şeyde, Kadıköy'de. Onlar hep var bu mektuplarda. İkinci el eşya satan eskici dükkanından işte karyola alıyor, masa alıyor, sandalye alıyor. Gerçekten çok hazin bir şey. Yani o Rıza Tevfik.
1: Hayatın kendisiyle ilgili çok ibretli bir şey, evet, bir taraftan bakıldığında. Çizmiş olduğunuz portreye göre şimdi bir münevver, bir entelektüel, bir edip, şair, feylesof ama siyaset de veya onun getirdiği şartlar da yabancısı olduğu şeyler değil. Her ne kadar sonunda Sevr'de benim imzam olmasa bir başkasınınki olacaktı. Dolayısıyla o büyük akışın içindeki inisiyatif kendi, inisiyatifsiz bir parça diye görüyor, böyle izah ediyor. Bu mektuplarda veya başka mektuplarda da dediğim gibi 50 yılı aşkın bir hukukunuz olduğu için de rastladığınız şöyle bir şey var mı? Acaba siyasete bu kadar somut biçimde girmeyebilir miydim? Burada yer almayabilir miydim? Dolayısıyla bu kadar uzak kalmayabilir miydim? Ya da bu kadar haksızlığa uğramış hissediyorsa kendini bu manada, bu haksızlıklara da maruz kalmayabilir miydim? Hesaplaşması var mı? Doğrudan yazdığı ya da sizin gözlemlediğiniz.
0: Yani politika, siyaset nedense her zaman cazip geliyor şeyde. Yasa, yani bugün de böyle, yani isim zikretmeye gerek yok. Yani üniversitede belli bir yere gelmiş, belli bir kariyer yapmış kişiler bile kendi mesleğinde ilerlemek yerine, bilmiyorum yani böyle benim şahsen böyle bir şeyim olmadı ama çeşitli açılardan cazip geliyor politika. İşte ne bileyim özel arabalar vesaire filan, yani onun da bir takım şeyleri var. Politik şahsiyetlerin getirileri var. Herhalde onları şey yapıyorlar. Rıza Tevfik'in yani işte İttihat ve Terakki fırkasına girmiş başlangıçta, o da zoraki giriyor. Yani onları da anlatan şeyler var. Burada da mektuplarda da var. Erkek kardeşi bir haksızlığa uğramış. Hatta onun da adı Nazif. İntihar etmiş. Biraz da onu öne sürerek Sait Halim Paşa, özel ders verdiği kişi Sait Halim Paşa, daha sonra sadrazam oluyor. Biraz onun zorlamasıyla İttihat ve Terakki'ye henüz daha gizliyken girmiş. İşte sonra İttihat ve Terakki'nin Edirne mebusu oluyor. Ters düşüyor İttihatçılarla. Hürriyet ve İtilaf fırkasına giriyor. 1912 yılında parlamento feshedilmiş, yeni seçimler yapılacak. O seçimler dolayısıyla Gümülcine'ye gitmiş, orada propaganda konuşması yapmaya. Orada dövülüyor İttihatçıların adamları tarafından. Ve o seçimlerde seçilemiyor. Yani ondan sonra oturmuş işte felsefe kitapları yazıyor. Onun çok ünlü bu 1914 yılında İttihatçıların Marif Nazır Şükrü Bey diye birisi vardır. Onun önayak olmasıyla Marif Nezaretine bağlı olarak İstilahat-ı İlmiye Encümeni diye bir cemiyet kurulmuş, resmi cemiyet. Amacı batılı felsefi ve edebi terimlere Türkçe'de karşılıklar tespit etmek amacıyla. O devrin Rıza Tevfik de var o şeyin içerisinde. O devrin kalbur üstüne kadar şeyi varsa işte Fuat Köprülü, Ziya Gökalp, Ali Ziya gibi bu encümenin içerisinde. Fazla maalesef şu savaş çıkınca Birinci Dünya Savaşı uzun süre çalışamıyor. Dağılıyor ama Rıza Tevfik o çalışmasını devam ettiriyor. İki cilt halinde Mufassal Kamusu Felsefe adıyla ansiklopedik bir lügat hazırlamaya girişiyor. Ama maalesef onu da işte politikaya girince tamamlayamıyor. C harfine kadar tamamlamış ama oradaki maddelerin her biri, mesela bir ateizm maddesi var. Küçük bir kitap hacminde. Ne bileyim, sanatla ilgili Ars diye bir madde var. Küçük bir kitap hacminde. Yani politikaya daha sonra karışmayıp bu felsefe lügatını tamamlasaydı çok daha başka iyi bir şey olurdu. Çok kalıcı bir şey olurdu.
1: Biz daha çok istifade ederdik diyorsunuz. Tabii.
0: Yani şeyden sonra bu işte yani avami tabirle söyleyeyim. Hanya'yı Konya'yı anlayıp bu sürgüne gittikten sonra yani yaptığı ben politikaya girmenin hatalı olduğunu, yanlış olduğunu farkında. Yani zaman zaman onu bu mektuplarda da başka mektuplarda da şey yapıyor, zikretmiş. Ama tabii iş işten geçmiş. Yani dediğim gibi politikaya girmeyip bu felsefi çalışmaların, edebi çalışmalarına devam etseydi tabii Türk kültür hayatı bakımından çok daha şey olacaktı, faydalı
1: farklı olacaktı. Farklı eserler
0: elbette,
1: olacaktı
0: elbette. Yani o en verimli olabileceği zamanda, 40'lı yıllarda, 40'lı yaşlar, 40'lı 50'li yaşlarda yani o bütün o birikimini ortaya koyabilecek bir şeydi. Maalesef bu felaket şey yapıyor, geliyor başına.
1: O şartların getirdiği mektuplaşmalar da sizin için de bir araştırmacı olarak, bir akademisyen olarak, ilgilisi için de profesyonel manada değil, sadece bir döneme bakmak isteyen, bir insan tanımak isteyen okur için de bir şey olarak çıkıyor. Evet. Buyurun.
0: Pardon. Burada yani hep bütün mektuplarda önemli şeyler var ama özellikle bir 60. mektup var. 1936'nın Ocak ayında yazılmış. Orada bu beş hecelerden bir Orhan Seyfi Orhan vardır. O bir makale yayınlamış. İşte Rıza Tevfik'in işte bu işte sevr meselesi tekrar gündeme getiriliyor. Ondan sonra şiirlerinin pek de orijinal olmadığı, işte halk şairlerinin bir tür pastiş gibi tekrarı, etkilenmesi falan gibi, böyle yani pek daha çok ilmi değil de daha çok devrin havasına biraz da uygun yazılmış bir eleştiri mahiyetinde. Ona cevap mahiyetinde bu 60. mektup, aşağı yukarı 15 sayfalık falan bir uzun bir mektuptu. Evet, orada evet. Bütün bu kendisine yöneltilen ithamlara ayrı ayrı tek tek cevap veriyor. Yani o mektup çok önemli bir mektup, 60. mektup. Tabii diğerleri de önemli ama o dediğim gibi bu edebi şahsiyetini, mahiyetini açıklaması bakımından o farklı bir yeri var o mektubun.
1: Sadece kitabın kapağını kaldırmaya bile 40 dakika, 45 dakika yetmeyecektir ama biz gayret gösteriyoruz. Ve bir çabayla bu bereketlensin istiyoruz. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na olabildiğince baktık bu çalışmanızda ama ben şimdi dönüp biraz da size bakmak istiyorum. Uzun yıllara dayalı bir çalışma alanı, bir mecra olarak çıkıyor. Bir kişi bir dönemle birlikte sizin pusulanızın gösterdiği yerde duruyor hakikaten. Şimdi çok kolay telaffuz etmek. Diyorsunuz ki 70'li yıllarda. Onun üzerinden geçmiş onlarca yıl. Üstelik günün şartları bugünün şartlarından çok farklı.
0: Evet.
1: Dağınık olanı derleyip toparlama, insanlara, ana kaynaklara doğrudan ulaşma gibi meseleleriniz de var. Neden emek verdiniz bu kadar? Sadece bu kitap için sormuyorum. Çok ilginçtir çünkü peşinde olduğumuz soru birazcık da şu. Çok hızlı akan zamanlardan geçiyoruz. Dikkatimizi toplamak bile zor. Bir metnin yarım sayfa bir şeyin okunması bile bugün neredeyse zul haline gelmiş durumda. Dikkatinizi nasıl topladınız? Biz kendi dikkatimizi belli bir şey üzerinde temerküz ettirmekte bu kadar zorlanırken.
0: Evet, yapacak başka işimiz yoktu. Şimdi tabii bu bir çalışma disiplini ayrı bir şey. Benim rahmetli hocam, yani Mehmet Kaplan hoca, hem hocam oldu, daha sonra da onun asistanı, son asistanı oldum. Hoca hakikaten çok son derece disiplinli bir kişiydi. Mesela derse zamanında gelir, saatini çıkarır, masaya koyar. Her işleyeceği her dersle ilgili küçük defterleri vardı. Derse girmeden şöyle bir bakar ama irticalen yapardı dersleri. Ve ders saati dolunca da dersi bitirir, saatini alır, çıkardı. Gerektiği zaman işte bir takım şekiller veya tahtaya yazılması gereken şeyler var. Yani son derece disiplinliydi. Bize de, yani ben de dahil bütün asistanlarına, diğer talebelerine de bunu şey yapardı. Yani örnek almamızı isterdi. Hoca, ben asistan olduğum yıllarda da Fatih'te oturuyordum. Hoca karşıda Kadıköy'de oturur. Hoca fakülteye gelmeden önce bir asistan arkadaşım daha vardı. Beraber o da Yavuz Selim'de oturur, Necat Birinci. Geliriz, hocanın odasını açtırırız, masasını sildiririz. Hoca gelir, elini öperiz. İşte çay, kahve neyse içerken hoca derdik, işte bu akşam ben evde, hocanın eşi 60'lı yıllarda vefat etmiş, yalnız yaşıyordu. Yani tekrar evlenmemiş. İşte gece şu kitabı okudum, sen şu konuda şöyle bir araştırma yapıyorsun. Şu gece ben şöyle bir makale okudum. Yani sürekli böyle bizi şey yapardı, teşvik ederdi. ben 77, 78, 79 yılında yeni evlenmiştim. İşte sabah kalkıp eşim de çalışıyor. Hocadan önce gitmemiz lazım. Alelacele tıraş olmadan geldim bir gün şeye, fakülteye. Hoca geldi, elini öptük, baktı. Dedi ki, medeni adam her gün tıraş olur. O kadar. Yani bu disiplini, bir de daha sonra bu 80'li yıllarda asistan olduktan sonra şimdiki üniversitelerden çok farklıydı o zaman üniversite, yani YÖK'ten önceki dönemde. Hocaların, mesela Kaplan Bey'in haftada 4-5 saat dersi var. Onun dışında doktora öğrencileriyle meşgul olurdu. Asistanlarla müşterek çalışmalar yapardık. Mesela hocanın evinde, çarşamba günler hocanın evinde toplanırdık. Asistanları, doçentlerle beraber. Mesela birkaç yıl Cenap Şahabettin'in evrakı kızları tarafından intikal etmişti. Onların tasnifini yapıp şey yaptık. Bir kocaman cilt hazırladık. Daha sonra Atatürk'ün vefatının 100. yıl dönemi dolayısıyla 6 ciltlik bir antoloji hazırladık. Yine hocanın nezareti altında. İşte Atatürk devri fikir hayatı, Atatürk devri Türk edebiyatı şeklinde. Bu çalışmalar dolayısıyla sabahleyin kalkıp Necat Bey'le Kadıköy'e giderdik. Mesela bir gün bir vapuru kaçırdık. Yani vapurla gidiyoruz. O zaman şey yok. Vapurla gidiyoruz. Karaköy'den vapur kaçırdık. Tabii yarım saat kadar bir gecikme oldu. Gittik hocanın evine. Hoca, diğer elemanlar, İnce Engin'in hocam, Birol Emil Hoca bizi bekliyorlar. Hoca dedi ki, bu böyle geç kalmak, yani bu tür çalışmaların ahenginin bozulmaması lazım. Ondan sonra bir daha biz hiç geç kalmadık. Yani bu çalışma disiplinini zannediyorum hocadan aldım zannediyorum. İşte tabii hoca gibi olmamız elbette mümkün değil ama işte karınca kararınca hocanın yolundan gitmeye gayret ediyorum. Gayret etmeye çalışıyoruz. İşte bir de onu da söyleyeyim. Hoca sürekli olarak bize şunu söylerdi. İlimle, irfanla, kültürle, okumakla, yazmakla meşgul

0: Ama aldığı asistanlar var mesela, bunlardan biri Orhan Okay, hı hı. Mehmet Akalın gibi. Yani onun dışında idarecilik hiç yapmış değildi hoca ve bize de bunu şey yapardı. Yani ilimle, irfanla meşgul olan kişinin idarecilikte kaybedeceği vakti yoktur derdi. İşte dediğim gibi biz de hocanın karınca kararınca izinden gitmeye gayret ettik. Etmeye çalışıyorum ben.
1: Anlayabilirsek çok güzel bir ders. Pardon. Ben çok teşekkür ediyorum. Yorduk sizi.
0: Estağfurullah.
1: Belki okuyacaklarınızdan, yazacaklarınızdan alıkoyduk ama ayırdığınız zaman için de müteşekkirim gerçekten.
0: Yani şey yapabildiysek, bir şeyler telaffuz edebildiysek bir sizlere, seyircilere, dinleyicilere ne mutlu bana.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz.
0: Vakit doldu mu 45
1: dakika? Evet, veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
0: Yani dediğim gibi yani Rıza Tevfik söz konusu olunca böyle sabaha kadar
1: şüphesiz
0: konuşacak şey var. Yani,
1: evet,
0: malumat
1: bu ancak
0: var ama,
1: bir fragman olabilecek
0: yani,
1: bir şeydir.
0: Zannediyorum ana hatlarıyla bir şeyler telaffuz ettik.
1: Çok istifade etti fakat sonrası artık araştırmacının ve yazarın elinden çıktıktan sonra da okura emanet, araştırmacıya
0: tabii bir de,
1: emanet.
0: Yani onu da siz de şeyin bunun bunların dediğim gibi muhafaza edilmesi, edilmiş olması çok önemli bir şey. Değerlendirmek üzere bana intikal etmesi ayrı bir şey. Benim bunları hazırlamam da bir süreç. Ama bunların ete kemiğe bürünmesi, yani kitap halinde ve çok güzel bir şekilde basılması da yayın evine de, bu yani Vakıfbank Kültür Yayınları'na da buradan teşekkür etmemiz lazım.
1: Çok haklısınız. Tekrar yani teşekkür ediyorum misafirimiz olduğunuz için. Yine zaman
0: başka,
1: kısıtından
0: başka programlarda,
1: başka bir programlarda
0: inşallah
1: devamını da bu şekilde getirelim.
0: İnşallah.
1: Değerli izleyenler, bugün misafirimiz Profesör Doktor Abdullah Uçman'dı. Size de müteşekkir meşlik ettiğiniz için bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi önce 3 başlığımız var. Onları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk manşetimiz korkunç bir yok oluş. Aslına bakarsanız dünya bir süredir bu meseleye kafa yoruyor. Yapay zeka, yüksek teknoloji ve robotik kodlama üzerinden dünyadaki gelişmeleri değerlendiren yorumlar artıyor. Bu süreçte dikkat çekici iki açıklama geldi. Birisi Selçuk Bayraktar'dan dedi ki, yapay zeka ve bu çığır açan teknolojilerde öyle bir ilerleme ve devinim var ki insanlık korkunç bir yok oluşa doğru gidebilir. Bu bir uyarıydı. Sonra Profesör Akşit'ten bu uyarı geldi. Dedi ki, elektrikli araçların yabancı menşeli olanlarını biz artık kritik kampüslere sokmuyoruz. Çünkü bunlar ses kaydediyor, görüntü kaydediyor, haritalandırma yapıyor ve aynı zamanda yapay zeka tarafından bir füze gibi de kullanılabiliyor. Bu süreçte Türkiye neler yapmaya çalışıyor? Bu yapay zeka kimlerin elinde hangi silahlara dönüşebilir sorusuna ve yüksek teknolojiyle ilgili dünyanın içinden geçtiği sınava biraz bu açıdan bakacağız. Zira Hollywood filmlerinden yansıyanlar yavaş yavaş hayatımıza giriyor gibi. İkinci başlığımız iç siyasetten yansıyanlar ve elbette Türkiye'nin bir süredir konuştuğu fon vurgunu tartışmaları üzerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşmasında kısa süre önce bir değerlendirme yaptı. Kabinede fon meselesini uzun uzadıya konuştuklarını söyledi. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz dedi, kırmızı çizgileri hatırlattı. Bir de muhalefet haysiyet cellatlığı yapıyor eleştirisinde bulundu. Yeni parti bu fon vurgununda günlerdir

0: Abu altından sopa gösteriyor ve aralarında bakanların da olduğu isimleri açıklayacağız diyordu. İki isim ortaya attılar ancak ikisi de yalan çıktı. Bir nevi aslına bakarsanız yeni parti baltayı taşa vurdu gibi. Üstelik iki gazeteci de bunları haberleştirip yayında paylaştığı için elektronik kelepçeyle karşı karşıya kaldı. Peki bu fon vurgunun meselesi, yeni parti nereye koşuyor gündemi, siyasette nasıl yankı buldu? Hepsini konuşacağız. Elbette bir başka dikkat çekici başlığımızsa teröristli Türkiye mücadelesi olacak. Zira bugün güvenlik kaynakları Metina kampında 4 ayrı bölgenin terör örgütü PKK tarafından boşaltıldığını duyurdu. Görüntüler elimize geldi, onları da paylaşacağız. Ve son başlığımızsa dünya siyasetinden yansıyanlar, aslında savaşlar çağındayız diyebiliriz ve bu süreçte herkes kendi göbeğini kesmeye çalışıyor gibi. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin'le bir dizel anlaşması yaptığını söyledi. Avrupa'ya Rusya'dan gaz almayın, petrol almayın diyen ABD, kendisi doğrudan dizel krizini Rusya üzerinden aşmaya çalıştı. Ukrayna küplere bindi. Aynı zamanda Avrupa'da biraz kandırılmış, aldatılmış hissi hakim oldu. Peki ne oluyor sorusuna bakacağız. Aynı zamanda özellikle Afrika boynuzunda da tansiyon yeniden yükselecek mi soruları var. Eritre ile Etiyopya arasında bir iç savaş, daha doğrusu bir savaş mı olacak sorusu gündemde. Hepsini konuşacağız ama şimdi izleyeceğiniz video aslında ilk başlığımızın en kritik görüntüsü.
1: Iris, mesajlarımı aldın mı? Ben yapmadım.
2: Özür videonda öyle dememişsin ama.
1: Ne?
2: Özür videon.
1: Özür videosu... Yani o zaman suçu...
3: O deepfake yapmam çok yanlıştı. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Dediğin gibi Iris, bunu düzeltmenin tek bir yolu var. Hayatıma son vermek. Bu senin için.
1: Ne? Kim yaptı bunu?
4: Adım Aya ve yanlış aileye bulaştım.
1: Iris, mesela...
0: Açıkçası dehşetle izlemiştim filmi. Bir yapay zeka demo sürüşü aileye veriliyor kullanılması için. Ve yapay zeka aileyi yavaş yavaş ele geçiriyor. Aileye kendince kötülük yaptığını düşündüğü bu genci de kendince cezalandırıyor. Önce bir deepfake ile bir intihar videosu çekiyor. Sonra da elektrikli arabayı ele geçirip o akıllı cihazı, intihar karesini bu şekilde hayata geçiriyor. Yani kusursuz cinayet gibi yani bir durum, evet, söz hepsi, konusu. Hepsi gerçekten rahat, enteresan bir Hollywood filmi ama baktığımızda sanki yavaş yavaş dünya buraya gidiyor gibi. Şimdi önce konuklarımızla tanıştırayım, ardından da sohbetimize geçelim. Akşam gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Ali Salihoğlu bizimle. Hoş geldiniz Sadık.
5: Hoş bulduk.
0: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ve akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da da başkentten, Ankara'dan bizimle olacak. Üstad, siz de hoş geldiniz. Hemen geleceğim size ama öncesinde Sayın Hacı Salihoğlu'na bu meseleyi biraz sormak istiyorum. Aynı zamanda bir eğitimci de olduğu için kendisi. Konu gerçekten enteresan. Şimdi Tİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit. Aynı zamanda biliyorsunuz işte Kaan uçak motoruyla ilgileniyor kendisi. Memleketin kıymetli isimlerinden birisi. Diyor ki yapay zeka diyor, her savaş simülasyonunu sorduğumuzda elektrikli arabaları bir füze gibi kullanabileceğini gördük diyor. Bir izleyelim arkadaşlar açıklamayı, sonra devam edelim.
7: Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımın da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o da istiyorsa onu yapar.
0: Şimdi diyor ki yani yapay zeka elektrikli otomobilin kontrolünü eline alabiliyor ve bunu diyor işte az önce filmde izlediğimiz gibi intihar makinesi ya da işte bir saldırı makinesi gibi kullanabiliyor diyor. Bir anlamda yerli yazılıma da aslında atıf yapıyor ama sizden bir değerlendirme alsam, hani bu yapay zeka cinayeti mümkün mü diye manşet attık ama bu korkunç bir yok oluşun eşiğinde mi dünya? Hani Terminator, evet, filmlerini biz işte gençken böyle korkarak izlerdik ama bugün Çin'deki robot olimpiyatlarına baktığımızda tek eksiklerinin bir makinalı tüfek olduğunu görüyoruz o robotların.
5: Doğru. Oldukça ürkütücü tabii. Mümkün mü? Mümkün. Yani artık bilim bunun olabileceğini söylüyor. Yani gelinen teknolojideki bu ileri aşama bunun aynı zamanda insanlık aleyhine de karşısına da kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Bu son gösterdiğim filmden o fragman daha yeni. Hı hı. Çok daha eskileri var aslında. Doğru. Yani yaklaşık bir 10 yıl kadar önceydi, belki 12-13 yıl kadar önce kısa filmler arasında o kabuslar serisi gibiydi. Robotlar kontrolden çıkıyor, silahlanıyorlar ve onları kontrol edenlere savaş açıyorlar. Dolayısıyla bu konuda Hollywood'un mahir olduğunu biliyoruz. Yani yaşanmadan önce bazı şeyleri, politik bir alan olduğunu da çok iyi biliyoruz. O açıdan yazılım, yani hep şunu konuştuk ya İbrahim Bey. Her dönemin bir teknolojik, daha doğrusu güç unsurları tarife muhtaçtır. İnsanlığın dönüm noktaları var, yeni gelişmeler var, güç unsurları ya yenileri eklenir ya mevcutlar yenilenir ve dolayısıyla yeniden bir tarife muhtaçtır. Ama şunu hep ben ifade etmeye çalışırım. Değişmeyen bir şey varsa her dönemin ileri stratejik teknolojisini iyi tarif edeceksiniz ve o asıl hiç değişmeyen güç unsurudur. Dolayısıyla bugün bu. Yani sonuçta yakalanan, gelinen seviye, yazılımdaki bu derinlik, bu kontrolden çıkma ihtimali de olan, bir silaha dönüşme ihtimali olan bir zemin. İşte en son İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah saldırısı, çağrı cihazlarıyla.
0: Zaten Netanyahu yani elindeki telefonu da gösterip hepinizin cebinizdeyiz diye de zaman zaman söylüyordu. Yani, hepimizin cebinde biz varız diye.
5: Dolayısıyla aslında hepimiz için de kullanıyoruz ama diyoruz ki aslında işte güvende değiliz. Elimizdeki bu adına akıllı denilen cihazlarla. Bunun daha ötesi de yani Profesör Akşit sahanın en iyilerindendir. En iyisidir hatta.
0: Kendisi orada da tanırız. Enteresan bir şey var. Yani evet. Mesela o videoyu ben izledim sosyal medyada. Altına millet yazmış. Ya Profesör Akşit'e akıl satmaya çalışanlar ya, var. Yani ya. Sen bu işleri nereden biliyorsun falan ha, diyenler.
5: Evet onu da güvende
0: birisi de artık en son özgeçmiş böyle koymuş demiş ki ya biyosuna bir bakın ya, lütfen demiş. Yani hani böyle.
5: Son derece parlak bir zeka, büyük bir beyin. Yıllardır aslında hiç işin fiyakasıyla uğraşmamış. Aynen. İşin aslında mutfağında. Ben de kendisini yakinen tanırım. Dolayısıyla o yönüyle de gurur duyduğumuz ilim insanlarından, mucit insanlardan biri. Dolayısıyla uyarıda dikkate almak gerekiyor kuşkusuz. Ona ilave sevgili Selçuk Bayraktar'ın vurgusu da onu pekiştiriyor. Evet. Dolayısıyla bu mucit insanlar... Bilimin içerisinde derinliğiyle bu meseleyi çok iyi yaşayanlar bu uyarıyı yapıyorlar ve dolayısıyla biz de bu konuda evet kaygılarımızı arttırıyor. Kısacası bu büyük şirketler içerisinde yani bu teknoloji şirketleri içerisinde de böyle bir karşılıklı elbette hem rekabet var hem de ilginç bir şekilde oradan istifa eden birinin ortaya attığı bir kaygıyla da bir parça derinleşti. Trump buna karşı çıktı. Evet. Yavaşlayalım dediler. O bunun
0: orada şimdi mesela şöyle bir şey de konuşuluyor. İşte hani bu yavaşlayalım diyenler aslında Çin'in bu işte çok ileri gittiğini ve bir şekilde frenlenmesi gerektiğini düşünenler. Yoksa evet. Böyle çok da iyi niyetli değil diyenler de var. Tabii bunları bilemem ben. Hani sonuçta sadece yorumlar olarak söylüyorum ama mesela bu konuda Çin'in ne yaptığı meselesi sadece gösterdikleri kadar biliyoruz.
5: Bu tabii onların kişisel iyi niyetlerine, insaflarına bırakılacak bir konu değil. Çok açık. Kontrol edilmesi, denetlenmesi gereken bir alan olduğu çok açık. Bence bu tür şirketlerin tıpkı o ileri teknoloji savunma şirketlerinin devlet denetimi ve onunla mutlak surette iç içe olma hali özel şirket bile olsa bunlar için de geçerli. Ve dolayısıyla mutlaka devlet tarafından ya kontrol edilmesi ya devletlerin iradeleriyle ancak mümkün olması. Yani burada tek bizim... sığınacağımız ya da kullanabileceğimiz güç devletin iradesi. O da milletiyle bütünleşmiş bir kerim devletse tabii. Her devlete de güvenemiyorsun ya. Sonuçta devletin içinde de başka bir devlet çıkıyor. Dolayısıyla o yanıyla belki ilk akla gelen bir içerik olabilir. Üniversitelerimizde her alanın yapay zekayla zenginleştirilmiş ve desteklenmiş içeriklerine önem veriyoruz. Teşvik ediyoruz. Yeni bölümler açılsın istiyoruz. Ama sonuç itibariyle insana hizmet eden, insanın odağında olan ve insanın asla denetiminden çıkmayan bir yapay zeka iklimi ya da ekosferidir esas olan.
0: Hı hı. Ama mesela bunu, burada Sayın Akşit tabii. Diyor ki yerli araçları diyor bir hani bir şekilde diyor kontrol edebiliriz. Yazılımla sızsalar bunu fark tabii. Edebiliriz. Güzel düzeltmeler yapabiliriz. Tekrar onu kendi hizmetimize sunabiliriz ama diyor yabancı menşeli araçlarda işte sadece hani ABD menşeli, Çin menşeli olan ya da başka tabii. Araçlar için de bunlar geçerli. Bu uyarıda bulunuyor. Yani mesele otomobillere kadar gelmişse bir tane filmde vardı aslında o görüntüyü arkadaşlar bulursa kontrolden çıkan araçlar da böyle intihar dalışları yapıyorlardı. Korkunç bir görüntüydü.
5: Sonuçta en basit yanıyla sosyal medya zeminleri ve platformları O da yeri geldiğinde nasıl insanların aleyhinde kullanılabiliyor. Doğru. Rejimler,

0: iktidarlar siyasi zemin için kullanıldığını görüyoruz, biliyoruz. Algoritmasıyla nasıl yönlendirmeye çalışıldığı insanların, nasıl aslında fikir özgürlüklerinin, hürriyetlerin kısıtlandığını, onu da görüyoruz. Dolayısıyla ama bu yanıyla bir yeni segment, yeni bir alan, yani daha doğrusu kaygı uyandıracak, üzerinde düşünülmesi gereken bir boyuta taşınmış durumda. O da meselenin silah boyutu.
1: Peki, şimdi Selçuk Bayraktar'ın uyarısını da vereyim. Şimdi Teheccüd Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Öğretim Kurulu Başkanı, yani Teknofest'te artık hani çok aktif ve etkili bir isim. Bu işlere çok kafa yoran birisi aslında. O da bu konuyla ilgili kaygılarını paylaşıyor ama aynı zamanda hani bizim için önemli olan bölümü de şu, bizim de hani bu meselede mücadelenin içinde olmamız gerektiğini de vurguluyor. Çünkü hani başkalarının insafına kendi geleceğimizi terk edemeyecek kadar sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bir izleyelim.
2: Bu hızla, bu hırsla biz devam edecek olursak ancak hepimizi, insanlığı, evlatlarımızı, nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor. Yapay zeka ile birlikte gelen bu yeni nesil teknolojik dalgada burada bütün bu geliştirilen teknolojilerin ne için olduğu, teknoloji için teknoloji mi, makine için teknoloji mi, yoksa bütün bunların insanlık için mi olduğu sorusunun çok daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor. Bugünün yarışına değil, henüz başlamamış yarışlara odaklanmak, bizler gibi alanı yeni kuran ülkeler için, yani teknolojik ekosistemini yeni kuran ülkeler için biraz daha doğru bir strateji gibi gözüküyor. Dost doğru bir düsturla bugünün yarışına değil, yarının yarışını bugünden öngörüp ona bugünden hazırlanırsak o alanda zamanı geldiğinde lider olabiliriz.
1: Şimdi Üstad, mesela Birleşmiş Milletler'in bu konularda çeşitli kısıtlamalar getirmesi gerektiği yönünde talepler, eleştiriler, öneriler var. Ama mesela Türkiye olarak biz kendi geleceğimizi bu tür kurumlara emanet edemeyeceğimizi herhalde içinden geçtiğimiz süreçte gördük mü? Siz bu verilen mesajları nasıl okudunuz? Nasıl bir perspektif açarsınız? Bir ufuk turu yaptırırsanız yani Türkiye nasıl bir yol yürümeye çalışıyor? Dünya ile bu rekabette nereye oturuyoruz?
3: Şimdi İbrahim Bey, şunu söylemek lazım. İnsanoğlu yani bin yıldır, binlerce yıldır yani İnsanlar düşündü, hayal etti ve bu düşündüklerini, hayallerini hep gerçekleştirdiler. Yani bundan belki de bir 30 yıl, 40 yıl önce biz bir televizyonda Amerikan yapımı uzay filmini seyrettiğimizde ya da işte bundan 50 yıl önce, 40 yıl önce çocukluğumuza şaşırıp kalıyorduk. Ama bunların hepsinin gerçek olduğunu gördük. Yani insanoğlu neyi hayal ettiyse hepsini gerçekleştirdi. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu ilerleyen teknoloji İnsanoğlunun geleceğini güzelleştirmek, yaşamını, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapıldığı takdirde oldukça iyi. Şimdi hem Sayın Selçuk Bayraktar olsun hem Sayın Hocamız olsun bütün bunların tehlikesine de vurgu yapıyorlar. Ne demek istiyorlar? Bakın şimdi 11 Eylül 2001 İkiz Kule saldırılarını biz mesela terörizmle mücadelede, terörizmle postmodern terörizm çağına geçiş olarak nitelendiriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Terör örgütlerinin de teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanmaya başladığını görüyoruz. Mesela eylemlerinde uçak kullanmaya başladılar. Bu bir teknolojiyi kullanmalarıdır. Yine tank kullanmaya başladılar. Eleman temininde sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Yani şimdi teknoloji gelişirken sadece devletler halkına yönelik, toplumlara yönelik iyilikler olsun, sağlık alanında, eğitim alanında, kültür alanında bu yapay zekaya da teknolojiyi kullanırken devlet dışı aktörler ki özellikle terör örgütleri başta olmak üzere yasa dışı örgütler de bütün bunları kullanma yoluna gidiyorlar. İşte en büyük tehdit bu.
1: Mesela bir örnek vereyim. Bugün işte Anadolu Ajansı'nda haber vardı. Fransa'da zincir marketlerin soğutucu sistemlerini hackliyorlar ve bütün gıda ürünlerini çöpe çıkarıyorlar.
3: Kesinlikle.
1: Gıda güvenliğine ilgili büyük endişe içerisindeyiz diye açıklama geldi. Hani bu hafifçe bir saldırı tehdit değil diye.
3: Evet. Gıda güvenliğinin tehdittir bu açık net bir şekilde. Yani bütün bunları kullanabiliyor. Yani tüm örgütlerde burada yasa dışı olsun ya da devlet dışı aktörler, toplumsal hareketi uygulayanlar ya da sahada olanlar, devlete karşı aksiyon almak isteyenlerin hepsinin de bu teknolojiyi yoğun bir şekilde kullandığını görüyoruz. İşte siber saldırılar değil mi? Bankalara yönelik siber saldırılar, devlet kurumlarına yönelik siber saldırılar. Bunlar içerisinde değerlendirilir. Ama arzu edilen nedir? Yapay zekanın işte ya da teknolojinin insan sağlığına, kültürüne ya da toplumun iyiliğine yönelik adımlar atması. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü karşı taraf diye tabir ettiğimiz diğer gruplarda bunu net bir şekilde kullanabiliyorlar. Ama bir de bunu devletler kendi savunmaları için kullanıyor. Yani bakın askeri sahada, muharebe sahası dediğimiz o sahada da devletler bunu kendi

0: savunmaları için kullanıyor. Yani işte burada özellikle çelik kubbenin yapılmasında gelen tehdidi tespit, teşhis ve önleme gibi. Bunların hepsinde bu yapay zeka kullanılıyor. Bunlar tamam normal ama bir de İsrail gibi karşı tarafa farklı teknikler kullanarak ve bunlar da tehdit ederek. Mesela Netanyahu çıktı Birleşmiş Milletler kürsüsünde en son yapmış olduğu konuşmada çağrı cihazını gösterdi. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi dedi.
1: Yani, evet.
0: Yani bu bir tehdittir. Yani tamam çağrı cihazı çok küçük bir teknolojik alet olarak değerlendirirse teknolojinin gerisine de kalsa ama Hizbullah'a karşı kullanıldı. Telefonlar dedi her bir telefonu elinize aldığınızda bizi düşünme halinde açıklama yaptı. Burada bu bir tehdittir. Ama bu da kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye ne yapacak? Türkiye'de yerli ve milli yazılım yapacak. Bakınız biz 90'lı yıllarda terörle mücadelede bulunurken telsiz sistemlerimiz, oradaki kripto sistemlerimizi kendimiz ne zaman kendi kripto sistemimizi yazdık, uyguladık, telsizlere yükledik o zaman terörle mücadelede atağa kalktık. Ama diğer kripto sistemi yüklediğinizde Amerika'nın verdiği ya da Amerikan telsizleri kullandığınızda Motorola da dahil olmak üzere o zaman içinde açıklar vardı, riskler vardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de kendi yazılımını yapacak, kendi mühendislerini yetiştirecek. Bu teknolojiyle ilgili, yazılım özellikle teknolojisiyle ilgili kendi elemanlarını, kendi mühendislerini yetiştirerek bu konuda tedbir alacaktır diye düşünüyorum.
1: Şu sahneyi bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Sesi var mı? Şimdi bu işte akıllı araçların çıldırdığı anlara gösteren bir filmdi. Sizin anlattığınız sahneler.
2: Yine bu gelsin. Sit down, okay?
3: You see anyone?
1: Aile otonom araçların ne yaptığını anlamaya çalışırken birdenbire ortalık karışıyor. Bakın sahneyi göreceğiz. En etkili sahnelerden birisiydi. Profesör Akşit'in işte dikkat çekmeye çalıştığı mesele tam olarak bu aslında. Evet. Yani diyor ki roket sana, havel sana, T'yi yasel sana artık ya. Bu araçları sokmuyoruz diyor. Aksın. Aile şu anda canını kurtarmaya çalışıyor. Ve şanslarına da işte hani iyi manevralar yapabiliyorlar. Tam hedefli sahnelerden birisi bu. Yani resmen kamikaze ya, otomobil saldırısı evet. Gibi bir durum söz konusu. Şimdi buradan da aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında ortaya koyduğu TOG vizyonu da bu açıdan da baktığımızda ne kadar kıymetliymiş diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum.
4: Tabii.
1: Yani... Sayın Alabar'da şimdi size geleceğim ama bugünün bir dikkat çekici gelişmesi vardı. Havelsan insan hava ve deniz araçlarını ortak akılda buluşturdu. Görüntüyü versin arkadaşlar. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim. Mesele özetle şu. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Saftek dergi genel yayın yönetmeni olarak ama diyor ki yani bir insansız deniz aracı üzerine böyle bir tane drone'u yerleştiriyor ve biz diyor göreve gidiyoruz diyor. İDA SİHA'ya yani drone'a diyor ki ben seni şuraya kadar götüreceğim. Tabii ben bunu egzajere ederek anlatıyorum. Bundan sonra diyor iş sende diyor. Bundan sonra patlayıcıyı alacaksın hedefe gideceksin. Görevi yapıp geleceksin diyor. Bunlar aralarında konuşuyorlar ve işi bitiriyorlar. Görüntü şimdi ekrana geliyor. Ortak akılda buluşuyorlar. İDA söylüyor, SİHA yapıyor. Şimdi tüm bu dakikaya kadar konuştuklarım üzerinden sizden bir değerlendirme rica etsem. Birazdan mesela bir İsrail'den bir görüntü izlettireceğim. Filistin topraklarında işgal edilen Batı Şeria'daki barbarlığı vahşete dair. Ama önce şuradan bir başlayalım müsaadenizle. Siz nasıl bakıyorsunuz bu işe?
5: Evet. Şimdi tabii Akşit Hoca'nın söyledikleri ayrı bir konu. Öncelikli olarak stüdyodaki konukları da selamlıyorum. Akşit Hoca'nın söyledikleri ayrı bir değerlendirme konusu. Havelsan'ın biraz önce göstermiş olduğunuz kara ve düzeltiyorum hava ve deniz araçlarının konsepti ayrı bir konu. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım.
1: Akşit Hoca ile başlayalım o zaman.
5: Birkaç dakika belki hakka geçebilirim. Stüdyodaki diğer hocalarımdan da bu konuyla ilgili baştan bir şey yapayım. Helallik alayım. Şimdi sevgili İbrahim, Havelsan'ın insansız sistemlerde bir müşterek harekat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani bir joint operation. Yani bir deniz aracıyla bir hava aracı, ikisi de insansız ve bir müşterek harekat icra ediyorlar. Biz zaman zaman NATO'nun içerisindeki güçlerin müşterek harekat kabiliyetleriyle ilgili değerlendirmeler ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatlarını değerlendirirken, bu tatbikata şu kadar gemi, şu kadar hava aracı, şu kadar kara birliği katıldı ve bunlar müşterek bir harekat icra ettiler falan diyerek yorumlarımızı yapıyorduk. Şimdi ilk defa Türkiye'de, ilk defa değil ama bu kadar geniş kapsamda ve bu kadar net görüntülerle bir deniz aracıyla bir hava aracının bir müşterek harekata katıldığını görüyorsunuz. Tabii bu müşterek harekatın da birçok veçesi otonom sistemlerle ve Havelsan'ın ortaya koymuş olduğu bir yazılım ile gerçekleştiriliyor ve bunlar koordineli bir görev yapıyorlar. Nedir olan? Denizdeki bir insansız deniz aracı USV-12. Bu insansız silahlı deniz aracı denizde oldukça düşük bir süliyet içerisinde, radarların bile görme imkanının olmayacağı şekilde denizde belli bir mesafe alıyor ve belli bir mesafeye kadar sırtına koymuş olduğu Sagan İHA'yı taşıyor. Sagan İHA dediğimiz, işte quadcopter diye de nitelendirebileceğimiz, işte dört pervaneli, işte bu şekli değişebilir, tek pervaneli de olabilir.
1: Drone gibi oluyor.
5: Etmez. Bir drone'u belli bir mesafeye kadar sırtında adeta taşıyıcı anne gibi götürüyor. Belli bir mesafeye ulaştıktan sonra söz konusu drone üzerindeki 60 milimetrelik havan mühimmatını alarak havalanıyor ve bırakması gereken hedefin üzerine bırakıyor. Tekrardan deniz aracının üzerine konumlanarak bölgeden uzaklaşıyor. Şimdi bunu tabii bir tane düşünmeyeceksiniz. Bunlardan 1000 tanenin sadece havan mermisi olarak da düşünmeyeceksiniz. Farklı patlayıcılarla size doğru geldiğini düşüneceksiniz. Yani bu adeta aklı yerinden alacak kadar dehşet bir asimetrik karşılık olur. Hem çok süratli, hem oldukça düşük bir süliyet. Dolayısıyla denizle ilgili radarların görme şansını engelliyorsunuz. Hem de belli bir mesafeye geldikten sonra radar kesit alanı oldukça düşük bir drone üzerinden havan mühimmatını belirlenen hedefe bırakıp gidiyorsunuz. Ben bunları izlediğimde aklıma ne geldi sevgili İbrahim? Şu, 24 TV farkı olsun bu. Kataib Şahin birlikleri oluşturuldu. Suriye'de muhalifler, özellikle bu sulh döneminde İdlib'de göreceli huzur yaşayan muhalifler, Halep'e saldırıyı gerçekleştirmeden birkaç yıl önce Kataib Şahin tugaylarını oluşturdular. Kataib Şahin tugayları drone tugayları aslında. Yani onlarca, yüzlerce drone'u kullanabiliyor. Neden önemliydi? Şundan dolayı, İranlı milis güç dedikleri orada kan akıtan İran'ın getirmiş olduğu taşıma unsurlar, işte Kasım Süleymani'nin zamanında orada ektiği bitkiler, muhaliflerin bir hava gücü olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde Halep'in mevzilerinde nöbet tutuyorlar ve saldıracak bir muhalif saldırısının başarılı olamayacağından emindiler. Ne diyorlardı? Ya zaten hava unsurları yok. Gelecekse karşıdan gelecek. Bir baktılar ki o Kataib Şahin birlikleri Halep'in etrafında koruma görevi yapan ne kadar İranlı ve Suriyeli milis ve asker varsa ya da rejimin askeri, onlara orayı dar ettiler. Neyle ettiler? İşte bu şekilde havan mermisini toplantı halinde, yemek yerken, orada rehavet halindeyken gittiler tepelerine bıraktılar. Bu anlamda çok kıymetli. Tabii bizi dinleyenlere şuradan şu örneği vermek istiyorum. Yani bunu tek olarak düşünmeyin dediğim gibi. Bu şekilde 1000 tane olduğunu düşünün. Hatta bugün açıklama yapıldı Ulaştırma Bakanı'ndan. Türkiye'de drone kullanmayı bilen, yani profesyonel seviyede bilen insan sayısı 1 milyonu geçmiş. Şimdi önümüzdeki dönemde 81 vilayette drone üretme ve drone operatörü yetiştirmeyle birlikte bu sayıyı 4-5 milyona çektiğimizde zannediyorum ki bölgede dronelar konusunda Türkiye ile mücadele edebilecek hiç kimse olmayacaktır. İşte bu Havelsan'ın deniz aracından bir drone'u belli bir noktaya götürmesi, o drone'da da 60 milimetrelik havan gibi normal şartlarda karadan atıldığında hedef isabet ettirme oranı oldukça düşük ve meşakkatli bir işi sıfır hatayla yapıp geri dönmesi, tabii ki bir müşterek harekatın denizde sahaya sürülmesi. Son bir cümle söyleyeceğim bu konuya dair. Şimdi bu bir deniz aracı, bir drone'u götürüyor. Drone'da 60 milimetrelik hava mühimmatı var. Ukrayna'da ne gördük biliyor musunuz? Bir deniz aracı üzerine monte edilmiş karadan havaya, yani karadan atılıp havadaki unsurları vurabilecek füzeyi taşıyordu. Ve bu deniz aracı karadan attığı kara hava füzesiyle Rusya'ya ait muharip bir uçağı düşürdü.
1: Doğru.
5: Şimdi bana bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce bu bilgime rağmen birisi dese ki ya işte küçük bir deniz platformundan hava aracı atılsa, o hava aracıyla da Rusya'ya ait bir hava muharip tayyaresi düşürülse, adama derim ki ya benim vaktimi boşuna harcama. Çünkü umulmayan, beklenilmeyen, düşünülmeyen şeyler artık muharebe sahasının gerçeği anlamına geliyor. Yani sadece havan atmıyor, gökyüzündeki helikoptere, tayyareye füze fırlatan deniz araçları var. Şimdi dolayısıyla iş başka bir yere doğru gidiyor. Gelelim Mahmut Akşit Hoca'ya. Bir iki dakikada hemen onu
3: özetleyeceğim. Orada Sayın Akşit diyor Mahmut ki yani bütün diyor simülasyonlarda tabii yapay zekanın diyor bu otonom araçları bir füze gibi kullandığını gördük diyor.
5: Tabii hemen ona geleceğim. Onu anlatacağım. Şimdi Mahmut Hoca'nın bu açıklamaları sonrası sevgili İbrahim çok şaşırmadık açıkçası. Neden şaşırmadık? Çünkü bilinen bir şey bu. Yani söz konusu elektrikli araçlar, hatta elektrikli araç da demeyelim sevgili İbrahim. Yani içten yanmalı motoru olan araçlarda da artık söz konusu teknolojiler var ama özellikle elektrikli araçların yurt dışında üretilen versiyonlarının kesintisiz veri toplama kaynağı olarak çalıştığını görüyoruz. Bu önemli bir tabir. Kesintisiz veri toplama kaynağı. Dolayısıyla adeta bir süper kompütür dediğimiz süper bilgisayar gibi vazife görüyor. Neyle yapıyor bunu? Bu araçların içerisinde sayısız kamera var. Biliyoruz zaten olduğunu. Bunlar komple teorisi değil. Yani geriye giderken bakıyoruz. Ön tarafta hedef çıktığında araba kendi kendine fren yapıyor falan. Sayısız kamera var. Lidar sistemleri ve radar sensörleri var. Mikrofonlar var. Uydu alıcıları var. Ultrasonik sensörler var. Ve bunlar etrafı 360 derece non-stop tarıyor. En son bir arkadaşım Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'ya gittiğinde bir görüntülü görüşme gerçekleştirdik ve arabanın arka koltuğuna binmiş, araba onu istediği noktaya şoförsüz olarak götürüyordu.
1: Doğru.
5: Tamamen o yerdeki şeritlerle tanıtılmış bir düzen oluşturulmuş. Tabii Amerika'nın tamamı için geçerli değil ama artık o araç seni A noktasından B noktasına rahatlıkla götürür hale gelmiş. Zannederim 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Niğde'nin Güllüce köyünden anneni bindirecek birisi arabaya ve İstanbul'a kış geldiğinde otomatik olarak araba sizin eve şoförsüz olarak getirebilecek duruma gelecek. Bunlar tabii bilim kurgu falan değil. Artık bu nokta zaten hayatımıza girdi. İşte bunları kameralar, radar sensörleri, mikrofonlar, uydu alıcıları, ultrasonik sensörler vasıtasıyla yapıyor. Peki böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca ses ve yüz tanımadan 3 boyutlu mimari koordinat çıkartıp haritalandırma dahil yapabiliyorlar. Yani mesela Sayın Hocam'ın görev yapmış olduğu üniversitede, rektörlük yaptığı üniversitede bir araç gelse, bu konuyla ilgili de kendisine bir görev tanımlansa, sahip olduğu bu kameralar, lidar sistemleri, radar sensörleri, mikrofonlar, uydu alıcıları, ultrasonik sensörler, küresel konumlandırma sistemiyle olan irtibatıyla hocamın görev yaptığı üniversiteyi çok rahatlıkla 3 boyutlu olarak ortaya koyabiliyor. 3 boyutlu olarak. Şimdi tabii bu büyük bir bilgi toplama vesilesi. Bir de bunların backdoor yazılımları var. Arka kapı yazılımları. Yani bu araçlar sürekli olarak 112 acil servisle, ambulans hizmetleriyle bindiğimiz artık içten yanmalı yeni 2026 model arabalarda bile hemen aynanın altında başımıza bir sıkıntı geldiğinde, musibet geldiğinde bastığında ambulansı çağıran düğmeler var. Yani bu demek ki o backdoor dediğimiz arka kapı üzerinden hastane sistemiyle falan irtibatlı bunlar. İşte buralara da bir sızma gerçekleştirildiğinde bu arabalardan her türden hizmet elde edilebilir. Bunun filmleri çıkıyor ama filmin çıkması bizim ispatımız olmamalı. Zaten söylüyoruz yani bunların hepsi var bu arabaların içerisinde.
3: Yani şöyle sen Alvar'da yayıncılık açısından ekranda görüntünün görselliği daha etkileyici ve pekiştirici olduğu için destek olarak kullanıyoruz.
5: Ya tabii. Ona bir itirazım yok sevgili İbrahim. Yani artık yani bunun sadece filmlerden ibaret olmadığını vurgulamak için söylüyorum bunu. Şimdi dolayısıyla iş buraya kadar geldi ve Milli Savunma Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda birçok birime girerken cep telefonunuzu sokamıyorsunuz. Neden sokamıyorsunuz? Çünkü işte cep telefonları da aynı zamanda kesintisiz veri toplama kaynağı olarak kullanılabiliyor. Bir diğer konu da batarya güvenliği. Yani bunlar batarya yönetim sistemlerine bir siber müdahale gerçekleştirilerek adeta patlatılabilir cihazlar olarak da görülüyor. Hepsi için böyle bir vasıf bunlara eklenmiş anlamında söylemiyorum bunu. Ama batarya yönetim sistemine girilirse ileride bir tehlikeli silah gibi patlatılabilecek hale dönüşebilir anlamında söylüyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Yaşanmış örnekler verirsek konu daha iyi anlaşılıyor çünkü. Çeçen lider Ramazan Kadirov Tesla Cybertruck adlı kamyoneti aldı ve üzerine bir makinalı tüfek monte etti. Bu Tesla'da büyük sıkıntı yaratınca Amerika Birleşik Devletleri'nden müdahalede bulunaraktan Tesla Cybertruck devre dışı bırakıldı. Şimdi hatırladım. Bu elle dokunur bana sana ona göre değişmeyen bir gerçek. Bu yapıldı. Bu biliniyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki biz kill switch dediğimiz özellik o araçların tamamında yeri geldiğinde etkisiz hale getirebilmek maksadıyla kullanılıyor. Şimdi buradan konuyu F-35'lere getireceğim. Türkiye'de malumunuz önemli bir F-35 lobisi var ve bunlar Türkiye'de işte Akşit Hoca'nın da başında olduğu birim tarafından bir motor üretilmemesi için ellerinden her ne geliyorsa yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Ve biz kill switch gibi bir konuyu The Telegraph'ın haberi üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, İsviçre Savunma Bakanlığı'nın, İsveç demiyorum, İsviçre Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir takım haberler üzerine eleştirdiğimizde ya bunlar hurafe anlatıyorlar anlamına gelecek karşılıklar veriyorlar. Ne yaptığımızı, ne söylediğimizi, neyi neden söylediğimizi sonuna kadar bilerek söylüyoruz. Yani ben bu işe ömrümü vermiş, dergideki arkadaşlarımla beraber her daim konuyu araştıran birisi olarak bu kill switch özelliğinin The Telegraph'ta tartışılıp da Türkiye'de tartıştırılmamasını anlayabilmiş değilim. Ama şunu söyleyeyim, Cybertruck'ı uzaktan kontrol edenler F-35'i kontrol edemeyecek diyorlarsa, daha önce yayınladım, sana da gönderdim hatırlarsan değerli dostum İbrahim. P-35'in program direktörü Kor General yaptığı açıklamada mecliste savunma yaparken şu soruyla karşı karşıya kalıyor. Diyor ki biz P-35'i bize dost ve müzahir bir ülkeye verdiğimizde kullanılmamasını istediğimizde hangi tedbir aldınız? Biz diyor o tedbiri aldık, bunda herhangi bir sorun yok diyor. Şimdi almaması zaten mümkün değil. Yani bu kadar bir bilgisayar şeklinde dönüşmüş bir uçakta hiçbir şekilde onu etki altına alabilecek bir emir komuta zinciri kurulmamış olursa asıl buna şaşmak lazım. Dolayısıyla
3: zaten Sayın Alabarda hatırlarsınız sadece Güney Kore'de F-35'leri uçurmaya kalkan pilotlar uçak başında kalmışlardı ve işte Lockheed Martin'den yeni şifre istemek zorunda kalmışlardı. Hatırlıyorum o olayları.
5: Tabii. Şimdi bir şey daha söyleyeyim sevgili İbrahim. Bu konu ile alakalı Selçuk Bey'in yaptığı açıklamalar hep böyle birbirinin mütemimmim cüzü. Yani birbirini tamamlayan konular aslında bunlar. Yapay zekanın geldiği noktada nasıl davranmalıyız, yapay zeka konusunda ne yapmalıyız? Yani yapay zekanın insanlık açısından bir tehdit oluşturmasına dair ortaya koyulmuş hüsnü niyetli cümleler bizi yapay zeka ile uğraşmaktan alıkoyamaz. Çünkü yapay zeka toplumlara geri kalmışlığını egale edebilecek bir sıçrama tahtası olma özelliği de sunuyor. Dolayısıyla yapay zeka konusu Selçuk Bayraktar'ın da dile getirdiği gibi insanlık açısından kontrollü gidilmediği takdirde büyük bir tehlike olabilir. Fakat aynı zamanda da yapay zeka üzerinden bugünkü üretim hızını, bugünkü yazılım hızını, bugünkü iş yapma kolaylığımızı çok daha hızlı boyutlara taşıyaraktan 10 günde yapılacak işi 1 günde, 1 saatte yapılacak işi birkaç saniye içerisinde yapabilecek konuma geliyoruz. Şimdi biz Teknofest'teydik, Savtek dergi olarak sevgili İbrahim. Orada gördüğümüz robotların Urfa Havalimanı'nda yani çiğ köfte yoğurdukları, oyun oynadıkları, oyuna eşlik ettiklerini falan gördük. Neden? Çünkü karşısındaki insanın hareketlerini kameraları, sensörleri vasıtasıyla gözetleyip el ve kol hareketlerini direkt benzeştirebiliyorlar. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü yapay zeka ile donatılmış robotlar sadece senin vermiş olduğun eski düzende olduğu gibi 1-0 mantığında olduğu gibi ne yapayı onlara komut edersen onu yapan sistemler değil. Öğrenen sistemler. Yani fişini çekerim olur biter. Yok. O öğrenen bir akıllı makine olduğu için gidip kendi fişini kendisi fişe takabilir. Kendisine batarya koyabilir. Yani öğrenen sistem olduğu için direkt sizinle birebir kor bir mücadelenin içerisine girebilir. Şimdi ama bu yapay zeka ile donatılmış robotların bize füze sallamasından ziyade tehdit başka yerden geliyor. Nedir o tehdit? Yani bu yapay zeka üzerine

0: üzerinden büyük devletlerin, işte Avrupa'daki devletlerin, Türkiye gibi devletlerin, Çin gibi devletlerin sistemlerine siber saldırılar gerçekleştirebiliyor bu robotlar. Çünkü yazılım mühendisliği konusu büyük sıkıntı altında. Neden? Sizin bir senede yapacağınız yazılımı bir saat içerisinde ne istediğinizi iyi tarif ederseniz yapabilen artık bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Fransa'daki marketlerin enerji hatlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrasında binlerce ton etin elektrik eksikliğinden dolayı donarak çöpe atılmış olması az buz bir şey değildir. Hatırlayalım, Macron bundan sadece 10 gün önce bir hibrit saldırıyla karşı karşıya kalınabileceği açısından bütün güvenlik birimlerini toplayıp bir toplantı yapmıştı. Demek ki çok bir çözüm sağlayamamışlar. Peki bu saldırıların sadece marketlerin enerji sistemlerine değil de bir ülkedeki enerji tesislerine, barajlara, nükleer santrallere, hastanelere, hava yollarına, bankalarına, limanlarına, raylı sistemlerine aynı anda bir saldırı gerçekleştirdiğinde bütün bu sistemin çöktüğünü düşünürseniz,
1: taş devri,
0: yolda gidemeyen trenlerden yönünü bulamayan öyle vapurlara, elektrik enerjisi yokluğundan çalışmayan işte metrolara varıncaya kadar acayip bir kaos. Ve diyorlar ki sevgili İbrahim, asıl bu nükleer tehditten 1000 kat daha büyük bir tehlike. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya çok iyi teksip olması, hem sistemlerini koruma altına alması, hem de ileride savaştığı bir ülkenin bütün sistemlerine filtrasyon sağlayabilmesi, onlara sızabilmesi, siber saldırılar düzenleyebilecek bir konuma mutlaka yükselmesi gerekiyor. Fakat ben hala bunu her fırsatta söylüyorum, son cümlem olsun. Hala devlet kuruluşlarında WhatsApp gibi, Telegram gibi, belediyelerde, bakanlıklarda, kamu kurumlarında herkesin kolayına geldiği için server'ı, yani bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri'nde olan ya da Telegram gibi server'ı yurt dışında olan sistemlerin kullanılması büyük bir güvenlik açığıdır. Bunu özel hayatla alakalı söylemiyorum. Elbette İbrahim Güneş ne istiyorsa onu kullanabilir. Ama değil mi ki siz kamunun bir konuyla alakalı dosyasını göndereceksiniz. İsterseniz bir öğrencinin karnesi olsun. Hiçbir şekilde bu sistemleri kullanmamamız lazım. 5-6 yıl önce
1: Sayın Alabar da Ukrayna Savaşı'nda Rus kurumu generalleri bu şekilde öldürdüler ya. Yanındaki askerlerin cep telefonundan işte tespit edip
0: bu yüzden sevgili İbrahim, bundan 5-6 yıl önce açıklandı. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında Amerikan menşeli işletim sistemi kullanılmayacak diye. Vallahi ben görüyorum hepsi onu kullanmaya devam ediyor. Yani evet, olması gerekeni, yapılması gerekeni yazalım, ülkemizde gurur duyalım ama eksiklerini de ortaya koyalım. Ha, yok peki mu kullanan bakanlıklar? Var elbette kullanan. Ama bununla ilgili doğru düzgün bir yasal mevzuat düzenlemesi bile yapılmamış durumda. Yani öyle bir uygulama getireceksiniz ve öyle zorlayacaksınız ki buna tevessül edenin eli yansın. Hemen bir konuyu hatırlatacağım. Bir Amerika Birleşik Devletleri hibesi 5 milyon dolar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün akıllı ya trafik sinyalizasyon sistemi bu hibeyle bir Amerikan firmasına verildi. İran'da gerçekleştirilen saldırılarda İsrail ve Amerikan istihbaratının bu denli başarılı olmasının en önemli amili trafik sinyalizasyon sistemine sızılmış olması. Şimdi ben şunu anlayamıyorum hala. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket kara kaşımıza, kara gözümüze meftun oluyor ve bize 5 milyon dolar hibe yapıyor ve biz o 5 milyon dolarla da o şehrimizdeki sinyalizasyon sisteminin yazılımlarını ona göre yapıyoruz ve buna yerel yönetimler kendi yetki alanını kullandı diye uzaktan seyircik alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey mi Allah aşkına? Yani ben o yerel yönetiminin o hakkını o gece daha bir kararnameyle ortadan kaldırırım ve o konuda güvenlik açığı oluşmasına asla izin vermem. Yaşamadık mı bunları? Hepsini yaşadık. Dolayısıyla çok müteyakkız olmamız lazım gelir diyerekten sevgili İbrahim, sözü daha fazla uzatmadan sana teslim edeyim.
1: Peki Sayın Alvar, teşekkür ederim. Sayın Ali Salihoğlu, meselenin bir de teknoligarklar uyarısı ve bölümü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj gelmişti. Onu bir izlettireceğim. Bu bölümü de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü artık devletlerin otoritesi de sorgulanır ve tartışılır hale gelmiş vaziyette. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana

0: gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Her şey burada. Mesele bu. Köklerimizden kopmadan yenilenmek. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuz da, istikametimiz de, hedefimiz de tam olarak budur.
1: Sayın Ali Salihoğlu, şimdi İlimlerime Vakfı'nın 75. yıl dönümü etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları verdi. İki boyutuyla soracağım. Bir, hani Erdoğan'ın bu oligarklar, tekno oligarklar uyarısını nasıl değerlendiriyorsun? İkinci sorum da şöyle. Şimdi geçenlerde bir emekli general şöyle bir ifade kullandı, izledim. Diyor ki, şimdi ileride robot askerler çıkacak ve bu şirketler bu robot askerleri hükümetlere satacaklar. Biz de bunların parasını vereceğiz, alacağız. Orduyu da bir şekilde küçülteceğiz bunları aldığımız için ve bir gün bu şirketler, bu robot askerleri tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi ordu aleyhine ya da devlet aleyhine ya da millet aleyhine kullanmaya kalktığında bunu kim durduracak? Böyle bir soru sordu, ben kendi kendime düşündüm hani.
2: Şimdi aslında şöyle bir yanı var bu işin. Bu aslında epey bir zamandır hani küresel sermayenin akışkanlığı, sınır tanımazlığı, dolayısıyla devlet iradelerinin dışında işliyor olması, şirketler, terör örgütleri falan. Buna ben hep karşı çıktım. Mesela terörden yola çıkalım, güvenlik konuşuyoruz. Hiçbir terör örgütü devlet desteği olmadığı süre yaşayamaz.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla terörün tarifinde de o yüzden uzlaşılmaz ya. Yani aslında devletlerin güç mücadelesinin silahlı diplomatik yoludur terör. Terör örgütü onun aracıdır. Doğar belki. Bir süre varlığını sürdürür ama uzun soluklu olamaz. Niye? İnsan, para ve silah. Üç olmadan bir terör örgütünü tarif edemezseniz üçünün de sınır aşma kabiliyeti devletlerin iradeleriyle mümkündür. Şimdi dolayısıyla mesela mikro makro çıkar örtüşmesidir. Devlet eliyle sistem domine edilir. Dolayısıyla onun o makro çıkarı şirketleri, bu tekno oligarklardır, bugün geldiğimiz noktada ileri teknoloji üreten, yayan firmalardır, şahıslardır, neyse. Onların mikro çıkarlarıyla o makro çıkar örtüşür. Yoksa zaten gerçekten evren bir kaotik düzene geçer ve o sistemi domine edenin de varlık birbiriyle aslında bir anlamda simbiyotik ilişkidir. O da devletten yararlanır, devletin gücünden. O da devletin çizdiği o egemenlik alanı, o küresel etki alanının bir araçları olarak kullanır. Örnek verelim, hani vardı ya bir aparat, şimdi ne olduğunu hatırlayamadım. Kanadalı bir şirketti, Baykar makineye veriyordu, vermem dedi.
1: Evet, kameraları.
2: Sonra da battı herhalde.
1: Altta kameraları, evet.
2: Ha yani.
1: CAT sistemleri deniyor.
2: Mesela niye vermedi?
1: Karadağ operasyonu için.
2: Ya da derin deniz sondajları. Veririz parasını, yaptırırsınız. Yapamazsınız. Stratejik bir alandır. Mikro makro çıkar örtüşmezse senin oradan bir güç elde edeceğini. Sonuçta devletler arası güç mücadelesinin şeyi bellidir. Etkinlik alanı bellidir. Sahası bellidir. Herkes birbirini kollar. Gücünün varlığını konsolide etmeye çalışan muhtemel rakiplerin de bilir. Onların yükselişinin vaktinden önce önünü kesmeye çalışır. Şimdi dolayısıyla bu geldiğimiz noktada ileri teknoloji meselesi de bu devletleri aşacak, devletleri ortadan kaldıracak, insanlığın çöküşünü hazırlayacak. Böyle bir noktada görmüyorum ben bunu. Aslında bunu bir süre sonra devletler kendileri açısından silah olarak da kullanabilecek. Hani o bir asker emeklisi dostumuz mu söyledi o kaygıyı sana? Sonuçta o da aynı şey gibi. Yani geçmişte bize heronları veriyordular da heronların bir anlamda ya da senin üretmediğin bir silahın sana teslim edildiğinde sana bir de paket veriyordular. Diyorlardı ki kimin tehdit olduğuna biz karar veririz, sen evet. değil. Yani bir buna ben ithal tehdit algısı demiştim.
1: Şuna şuraya kullanamaz. Tabii. Mesela yani, Leopard tanklarını Suriye'de tabii. kullanamazsın. Yani, Irak'ta kullanamazsın.
2: Tehdit dosyasını da ithal ediyordun silahla birlikte. Açıyordun ama bu nereye, buraya kullanamazmışım. Benim için tehdit orası değilmiş, burasıymış. Öyle değil miydi? Sattığı silahın aslında bir anlamda tutsağı ediyordu seni. Şimdi dolayısıyla bugün onun modernize olmuş, en ileri teknolojiyle donanmış araçlarıyla şu anda bunları konuşuyoruz. Sonuçta yine, hani demin güzel bir karşı gördüm, o kayboldu. Siber vatan mı dediniz?
1: Evet, siber vatan yani mücadelesi. Güzel.
2: Yani bu da bir vatan mücadelesi. Bu da yine hani o dilimizden düşmeyen ve haklı olarak da hep vurguladığımız iç cephe meselesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarısı. Gençlik diyor. Onun kontrol edilmesi, sizin iradeniz dışında içeriden çökertilme, ahlaki değerleriniz, neyse bütün o biriktirdiklerinizi kuşaktan kuşağa aktarılanları, sürdürülemezliği, onu bir başka yere çekebilme becerisi, yabancılaştırma, kendi toprağına, kendi değerine, kendi insanına düşmanlaştırma çabası. Tüm bu araçlar bu işin kullanılabilir. Dolayısıyla kendin olmaya devam edeceksin, kendini üreteceksin, kontrol edeceksin. Niye Çin kaygı uyandırır Amerika açısından? Küresel bir şeyse bu, yani sınırların mınırların ortadan kalktığı, hayat bayram olmuş, insanlık adına uğraşıyoruz, hep birlikte gelin bu işi kontrol edelim. Böyle bir dünyaya doğru da hiçbir zaman gitmedi, gitmeyecek. Bunu söyleyeyim. O yüzden yine esas etken devletlerin iradeleridir. Hı hı. Sonuçta bir devlet yeri geldiğinde terör örgütü gibi çalışıyor. İşte İsrail'in olduğu durum. Bir devlet olarak da kabul etmiyorum yani o işgalci bir yapı. Sonuç itibariyle o devletin türü, nüvesi ne için varlık gösterdiği, nasıl bir şey olduğu, bazen kendi halkına zulmeden devlet çıkıyor ortaya. Öyle
1: tam
2: değil mi?
1: Burada İsrail ile ilgili evet. bir video izlettirmişti. Devam edin lütfen. Şimdi Mossad bir video paylaştı. Dedi ki Yahudilere ait keçileri Araplar zehirledi. 4 tane keçi işte telef oldu. Ama diyor İsrail medyası bunları görmezden geliyor. Çünkü Araplara bunu yapanlar yerleşimciler değil, telef değildi falan diye bir mesaj paylaşıyor. Sonra bugün ortaya çıktı. Görüntü burada. Yani bu işgaller keçileri kendileri zehirleyip öldürüyorlar. Sonra da işte siz bizim hayvanlarımızı telef ettiniz, katlettiniz diye oradakileri oradan sürmek için operasyon başlattılar. Yine 400 tane insan Batı Şeria'da evsiz kaldı. Evlerini yıktılar. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Şu zihniyet, hani şeytanın aklına gelmez bu. Kendi hayvanını evet. zehirleyip sonra işte bunu Filistinliler yaptı deyip onların evlerini yıkıp oradan sürmeye kalkmak. Yani şeytanın aklına gelmez bu senaryo. Şu insanların elinde yapay zeka teknolojisi olduğunu ve bu silahları bunların yönlendirdiğini düşünerek sevgili bir dünya Bey, inşa ediyoruz.
2: Annesinin karnındaki cenini hedef almış ve bunu bile isteye ve üstelik onu bir düşmanlaştırarak cümle kurabilen, adına bakan denilen bu Siyonist soykırımcı çetenin eli kanlı katillerinin neler yapabileceğiyle ilgili bir sınır yok. Hani Birleşmiş Milletler'in soykırımla mücadeleyle ilgili sonradan çıkartılmış bir şeyi var. Mevzuatı var. 4 şıktan oluşuyor. Bunlar bir araya gelince soykırım oluyor ya. Ya da bir, en az bir tanesi. Onları çok aştı. O şıklar çok arttı. Senin aklına, bizim aklımıza gelmeyecek şeyler eklendi. Dolayısıyla çok açık. Bu da bir kez daha ortaya koyuyor ki sadece bu meselenin şu yanı değil. Yani teknolojinin getirdiği bu risk, bu siber güvenlik alanı sonuçta yine kendin olmanı, senin olmanı. Yani diyorduk ki biz üç tarafı denizlerle çevriliyiz. Doğal gazımız, petrolümüz yok. Bu cümleyi kolay kuruyorduk.
1: Doğru.
2: Hatta ben jeopolitiği dersler okuturken hep bunlar ezber cümlem oldu artık. Çocuklara da zihinlerine yerleşsin diye sakın bunu yazmayın, not kırarım. Diyorlardı ki hocam haksızlık yok ki.
1: Yani, aramadan bulamazsın.
2: Not kırmıyordum ama yani bir bilinç oluşsun.
1: Doğru.
2: Yeterince aradınız mı? İkincisi siz aradınız mı? Dolayısıyla işte o siz olabilmek. Mecburuz.
1: İşte ben de tam burada aslında program başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan'ın evet. vizyonuyla da yani tabii. bizim milletçe şöyle bir lüksümüz yok. Yani işte yapay zeka, çığır açan teknolojiler, bu işte yüksek teknolojili işleri başka milletlere kaptırma lüksümüz yok. Onlar tabii bir yerden başlamış ama bizim ona koşmak, depar atmak zorunda olduğumuz bir dünya var. Şu insanlar, şeytanı şaşırtan insanların tabii elinde bu
2: bir
1: çünkü.
2: Bir de onlara muhtaç olmak gibi bir riski artık
1: üstlenemeyiz. Bir daha Allah her onlara muhtaç olduğu günleri tabii göstermesin.
2: Dolayısıyla bu ileri teknolojinin, yapay zeka, bunun getirdiği bütün teknolojik ilerlemeler, bunun öncüsü olabilmek, üreticisi olabilmek. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim kaçınılmaz bir mücadele alanımızdır. Bunu yaptığımız zaman insanlık adına kullanabilecek millet bu millettir işte. Bak o zaman herhangi bir yerde bunu bir silah olarak kullanıyor mu? Bunun da en somut şeyi Mehmetçik'tir. Mehmetçik sıfatını taşıyan başka bir ordu yoktur. Evet. Haklı olmadığı hiçbir savaşa hiçbir kuvvet sokamaz onu.
1: Peki. Yani şöyle söyleyeyim, bizzat Selçuk Bayraktar'dan hem de görüntüleri izleyerek, Sayın Alabar'da da şahittir, izlemiştik. Bir hava savunma sistemi vurulacak. Bir ülkede SİHA'dan izliyorlar. Vuracaklar hava savunma sistemini. O sırada kız çocuklarıyla iki tane oğlan çocuğu top oynamaya geliyor. Vazgeçiyor. Bekleyin, vurmayın. O sırada, ya gördüler, bizzat izledik yani. Başka bir noktadaki hava savunma sistemini vuruyorlar. O çocukların top oynadığı yerde vurmadıkları hava savunma sisteminin başındaki asker apar topar kamyonete biniyor. Kaçmaya çalışıyor. Ne? Panikle elektrik direğine çarpıyor. O sırada çocuklar kaçıp gidiyorlar zaten. Panikle elektrik direğine çarpıyor. Elektrik telleri düşüyor ve patlıyor o cihaz. Yani hani şimdi başka bilmiyorum. Başka bir millette böyle bir asker var mı yani? Çocuklar geldi, dur vurmayın bekleyin diye talimat veren. Böyle bir durum söz konusu. Konuyu da yine buradan üstad şeye bağlayacağım. Bugünün sıcak gelişmesiydi. Onu da ıskalamayalım. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Metina bölgesindeki mağaraları boşalttığını görüntülerle beraber teyit ettiğini bildirdi. Şimdi görüntüler gelecek ekrana. Bu bize ne anlatıyor? Yüksek teknolojinin, Türkiye'nin verdiği mücadelenin bu işlerde ne kadar etkisi var? Tabii ki tek çarpan o değildir ama bu meselelerde mesafe almamıza ne kadar etkili oldu? Siz ne düşünüyorsunuz gidişatla ilgili terörist bölge, terörist Türkiye meselesinde? Şimdi
3: İbrahim Bey, bir kere bu Türk askerinin terörle mücadelesinde uyguladığı, sahada uyguladığı strateji, taktiği ve insanlığı söyleyecek olursak, yani burada mutlaka sahada bizzat görev yapmış bir kişi olarak oradaki terörle mücadelemizde Doğu ve Güneydoğu'da insanlara nasıl yaklaştığımızı, ki jandarma genel komutanlığında 90'lı yıllarda insan hakları dersleri kondu. Bakın ta o zaman kondu. Yani 90'lı yıllarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde insan hakları dersleri vardı. Gidildiğinde vatandaşa nasıl davranılır? Çünkü biz vatandaşa iyi davranmak zorundayız. Vatandaş bizim vatandaşımız. Başka birinin değil yani. Bu sınırlarda yaşayan bizim vatandaşımız. Biz onu başkasına kaptıramayız. Eğer siz farklı şekilde uygulamaya kalkarsanız, farklı bir taktik uygularsanız, zulüm yaparsanız o zaman terör örgütünün eline kaptırırsınız.
1: Ki en çok karalanmaya çalışılan Mehmetçik'te olduğunu söyleyebilirim. Mesela işte ben hemen düşünüyorum şimdi, işte kimyasal silah kullandığı yalanıyla mücadele ettik. Afrin'de hastaneyi bombaladığı yalanıyla mücadele ettik. Zaho'da piknik yapan aileleri bombaladılar diye yalanlarla mücadele ettik. Yani sen Alabar'da hatırlar o dönem bu haberleri, işte bu yorumları sık sık ekranda paylaşıyorduk. Mehmetçik böyle bir asker değil diye.
3: Onları konuştuğumuzda şunu da söyledik hatırlarsanız. Yani bunu, bu haberi yapanlar bizzat bilinçli olarak yaptırılıyor ki daha sonra bunu daha sonraki zamanlarda ülkeye müdahale amacıyla kullanabilmek için yaptırılıyor. Zemin hazırlattırılıyor. Bunun ayrıntısını zaten konuşmuştuk.
1: Şimdi, peki 10 dakikam kaldı için yavaş yavaş bu Irak'taki gelişmelere gelsek.
3: Irak'takine. Şimdi bu bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge stratejisinin bir yansımasıdır. Şu anda örgüt üst düzey yöneticilerden bazıları her ne kadar sıcak bakmasa da tabanda bunun karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla yavaş yavaş başladılar. Özellikle bu kamplardaki sığınakların boşaltılması, yerlerin gösterilmesi. Bakın Sarp kayalıklarda önemli yerlerden sığınaklar boşaltılıyor. Mühimmat depoları gösteriliyor. Zaten biz bunu söylemiştik. Yani ben silah bıraktım demekle silah bırakmak olmuyor. Silah bıraktım dediğin andan itibaren senin bu Türkiye'nin uzatmış olduğu o kadife eli tutmuş olman
1: burası
3: bu anlama gelmiyor.
1: Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesi diye bir yer. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason isimleri verilen 4 tane PKK'ların yuvalandığı yer. Buradan Türkiye'ye geçip işte sızma yapıyorlardı. Buradan lojistik sağlıyorlardı. Burada işte eğitim yapıyorlardı. Burada mühimmat saklıyorlardı.
3: Şimdi o bölgede çok fazla sarp kayalık var. Çok fazla mağara var. Yani şimdi bu 4 tane çok kıymetli ama bunun sayısının hızlı bir şekilde artması lazım. Evet. yavaş. Yani şu anda bu yaptıkları da yavaş, onu da belirtmek lazım. Dört tane nedir ki? Orada yüzlerce mağara var. Yüzlerce sığınak var. İşte araziyi gösteriyoruz ekranda. Oradaki bölgelerde her taşın altında, bakın sadece mağara değil, her taşın altını dahi kazıp orada mühimmat depolayabiliyorlar. Hiç ummadığınız yerlerde mühimmat çıkabiliyor. Yani Cudi Dağı'nda 94'te hiç ummadığımız yerden kazıyoruz. Dedektör ötüyor, kazıyoruz. İşte altından uçak savar mühimmatı çıkıyor. O şekilde adamlar tertiplenmiş. Onların hepsinin yerini göstermesi lazım. Yani bu dört tane tamam, başlangıç için iyi. Tamam, bunu şey yapalım ama bunun sayısını katlayarak artması lazım ki örgütün

0: çalışan, İsrail'le beraber hareket edelim diyen açıklamalar gündemimize geldi. Bunları paylaştık. Özellikle İlham Ahmet sık sık İsrail lobisine öyle yaslanmaya çalışıyordu o dönemde.
1: İşte biraz önce dedim ya, yani terör örgütünün üst düzey kadrosuna belki bu işe inanmayanlar, bu işe yanaşmayanlar olabilir. Onlar da dedim yani İsrail'in ya da bir başka aktörün yönlendirmesine muhtaç olabilirler ya da yönlendirmesine kanabilirler, ikna olabilirler. Yani o yüzden de bu tür faaliyetlerin hızlanması lazım, sayısının çoğaltılması lazım. Çünkü arazi çok geniş. Arazi çok kayalık sarp ve oldukça fazla silah mühimmat depolarının olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bunların da bir an önce tespit edilmesi lazım, teslim edilmesi lazım ve yapılan görüşmelerde de bu sürecin işletilebilmesi için hızlı bir şekilde davranılması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Sayın Alabar'da bir 4 dakikam 5 dakikam var ama sizden de bir değerlendirme almak isterim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasındaki Sincar mutabakatı da bu anlamda kritik önemdeydi. Şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye Pençe Kilit Harekatları zaten örgütü burada kötürüm bırakmıştı. Şu an aslında beklenenler mi oluyor? Bir de tabii hem Bahçeli'den hem Erdoğan'dan sık sık bu işle ilgili provokasyon uyarıları vardı. Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz?
2: Yani sevgili İbrahim, çok açık şunu görebiliyoruz ki yani coğrafyaya yeni bir format atılıyor ve bu format atılma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti edilgen değil, ikna eden ve ikna diplomasisini kullanan bir ülke. Yani Irak'ta ve Suriye'de yaşananlar ile Türkiye'nin pençe kilit harekatlarıyla ortaya koymuş olduğu mücadele ve Suriye'de yaşananlar ile Türkiye'nin gerçekleştirdiği dört kapsamlı harekat ve bugün Trump yönetiminin işbaşı yapmasıyla birlikte ortaya koyulan bölgesel siyaset birbirini tamamlayan cinsten. Burada neyi görüyoruz tabii ki? Irak ve Suriye konusunda da devlet dışı aktörler yerine Türkiye gibi Türkiye'ye rağmen oyun kurulamayan bir ülkeyle iş yürütülmesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de her ne anlamda bulunması gerekiyorsa bunu DAEŞ terör örgütüyle, PKK-YPG terör örgütüyle, onunla bununla değil, bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte yapmalı. Çünkü Türkiye'ye rağmen Lawrence'ların yani Brett McGurk'ların ortaya koyduğu siyaset maya tutmadı. Neden tutmadı? Çünkü ocağına incir ağacı dikti Türkiye. Yani orada ben belki çok büyük oyunlar kuramam, bütün coğrafyayı kapsayacak. Ama beni güneyden kuşatacak bir terör devleti projesi ortaya koyacaksanız onun da ocağına incir ağacı dikerim dedi ve dikti. Yani Suriye'de Sayın Cumhurbaşkanı Fırat'ın doğusu devrim gerçekleşmesine rağmen hala PKK-YPG'nin elindeyken tam bir yıl önce Ahlat'tan seslendi. Konuştuk bunu. Eğer kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz dediğinde sırıtanlar vardı. O sırıtanları ekranlarda gördük biz. Aralık-Ocak ayında pelekleri şaştı. Şimdi de diyorlar ki ya ama işte YPG kendini lağvetti ama Suriye ordusunun içerisinde daha güçlü hale geldi falan gibi kerameti kendinden menkul laflar ediyorlar. Irak konusu da öyle. Yani Irak'ta Türkiye'nin ortaya koyduğu terör örgütünü kötürüm bırakacak kapsamlı bir harekat olmasa ve Türkiye içerisinde terör örgütünün yaprak kıpırdatacak hali, mecali kalmayacak şekilde operasyonlar olmasaydı elbette terör örgütü İbrahim'in de kara kaşı pek güzelmiş diyerekten silah bırakacak hali yoktu. Bunu yapmak zorunda kaldı ve terör örgütü değişen havayı görüyor. Yani Trump yönetiminin, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu coğrafyada gayri nizami unsurlarla, devlet dışı aktörlerle iş tutmayacağını görüyor. Ya uçağın kanadına koyacak, tepeden fırlatıp gidecek ya da siz paşa paşa bu konularla alakalı yapılması gerekeni yapacaksınız. Terör örgütünün elebaşları bu konularla alakalı o kadar saf adamlar değiller. Olanı biteni okuyabiliyorlar. Yıllardır girdikleri o inde yaşıyorlar. Ve orada sayısız istihbarat örgütüyle bir araya geldiler. Ne olup bittiğini görebiliyorlar. Şimdi bu manzaralar, bu görüntüler neden önemli? Şundan dolayı. Şimdi bu terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye kapsamındaki çarkın dönebilmesi için ne gerekiyor? Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede bir yazı yayınlaması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki terör örgütü Sincar'da da, Şengal Dağı'nda da terör örgütünün kendi adıyla medya savunma alanlarında da Kandil'de de silah bıraktı ya da bırakmadı. İkisinden birini söyleyecek. Neye dayanıyor?

0: dayanarak söyleyecek bunu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği görüntüler, verdiği bilgiler, verdiği raporlar doğrultusunda. Neler, hangi raporları veriyor bilmiyoruz. Ama basınla paylaşılanı şu an ekrana getiriyorsun. Terör örgütü uzun bir süreden bu yana saldırı üssü olarak da kullanamadığı ve Mehmetçiğin baskısıyla bunalmış olduğu, içinde artık doğru düzgün terör örgütü mensubunun da kalmadığı mağaraları boşalttığını İstihbarat Teşkilatı havadan yapmış olduğu görüntülerle elde ediyor.
1: Sayın Alamar'da Kandil'e doğru mu gidiyorlar? Yani bundan sonra ne olacak?
0: Millet rahat olsun. Ha, bundan sonra ne olacağı geleceğim. Hemen geleyim o zaman. Bundan sonra eğer ki medya savunma alanları dedikleri alanlar Şengal Dağı, Kandil gibi Irak'ta terör örgütünün silah bırakması beklenen yerlerde silah bırakılırsa ve bu da bu şekilde ekranda örneğini gördüğümüz şekilde teyit mekanizmasıyla teyit edilirse, o zaman Milli Güvenlik Kurulu bu sürecin tamamlandığını resmi gazetede yayınlayacak ve yayınlanmasıyla birlikte o 6 aylık bir süreç var. O 6 aylık süreç işletilecek. Yani iş peki, bu anlamda rayında gidiyor. Yani bu...
1: Sayın Alabar'da çok az vaktim kaldığı için bir video izlettireceğim. Haluk Bayraktar paylaştı kısa süre önce. Onun üzerinde kısacık da olsa bir yorum alalım. Biraz tebessümle tamamlayıp bitirelim istiyorum bu bölümü.
0: Tamam.
2: Ne yapıyorsun? 3'e gidiyor. Nedir dedim hayali? Ne olacaksın büyüyünce? Uzay bilimcisi dedi. Uzay bilimcisi. Manavcı gibi bir şey. Manavcı. Dedim şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin.
1: Bayraktar bu
3: İşte
1: videoyu
3: bu,
1: paylaşırken...
3: %100 Türk kağıdından yapılmış ilk uçak. Bu da, pardon bana döner misiniz? Şayet yerseniz ilk uçak gemisi. Şu anda Havacılık Yüksek Okulu'nda bir dersteyiz. İzleyelim bakalım dersi neler oluyor.
4: Sağ olsun.
3: Evet, bir arkadaşımız oldu. Uçuyor görüyorsunuz. Uç küçük yavrucacık, uç!
2: Uçuyor çocuk, uzay bilimcisi olacak. Olmazsın burada, olmaz. Niye uçuyorsun? Biraz çapını bileceksin canım. Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne? Nedir? Panayır. Panayır. Sordum ne okuyorsunuz falan diye çocuklar, birisi öyle kaldırdı. Ne okuyorsun? Atom okuyorum dedi. Türk çocuğu atom okuyor. Gözünü bozmaya değmez. Öyle okuyor.
1: Sayın Alabar'da Haluk Bayraktar diyor ki uçuyor bizim çocuklar, bu kez şaka değil. Artık hani uçuyor bizim çocuklar diye açladık klibimi söylüyor.
0: Ben de bir cümle söyleyeyim de araya o şekilde gidelim. Sevgili İbrahim, ben de bir cümle söyleyeyim araya öyle gidelim. Bu milletin evlatlarının önü açılırsa komedyenlerden kanaat önderi edinmek durumunda kalmaz millet.
1: Peki.
5: Ben de bir cümle söyleyeyim.
1: Buyurun.
5: Ben bunları tabii çok yaptılar. Yani Sakarya gaz sahasında gaz buluyorsunuz, hava gazı deniyor. Ya. Tok çıkıyor, teneke parçası deniyor, soba borusu deniyor. Akşam gazetinde bir yazı yazmıştım. Asitli bünyeler sevinç üretemez diye.
1: Peki. Burada tabii Cem Yılmaz eleştirmek için falan da paylaşmadım. Bunu onu da söyleyeyim. Sadece hani memleketin evlatlarına daha çok güvenmemiz lazım ve ufuk açmamız lazım. Çünkü en başından beri neyi konuşuyoruz? Yapay zeka. İşte o keçileri zehirleyip sonra iftirayı başkalarının üzerine atanların elinde gerçekten ya, ağır bir silaha dönüşebiliyor. Bizim bu silahları kuşanmamız da şart gibi. Kısa bir mola, birazdan birlikteyiz.

0: Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Masada ne var devam ediyor efendim. İkinci başlığımızı açtık ve fon vurgunu tartışmalarına dair değerlendirmelerimiz olacak. Muhalefetin içinden geçtiği sürece de bakacağız. Şimdi bu konuyla ilgili olarak hani muhalefetin durduğu, ana muhalefetin durduğu yerle iktidarın durduğu yer arasında gerçekten gözle görülür bir ayrım oluşmaya başladı gibi. Bir de hani siyaset biraz omurgalı bir duruş isteyen bir mesele ya ve çözüm üretme aynı zamanda da vizyon ortaya koyma meselesi ya. Bu konuyla ilgili yeni parti genel başkanı Özgür Özel epey çuvallamaya başladı gibi. Zira bu fon vurgunu meselesi gündeme geldiğinden bu yana sürekli olarak şunu söylüyordu işte. Bunlar işte aslında ihmal edildi, devlet görevini yapmadı, bu görevini yapsaydı bunlar işte olmayacaktı. İşte bunun hesabını da bunların vermesi gerekiyor ve işte bu süreçten de bir şekilde oy tahvil etmeye çalıştı. Haklı olduğu yerler var ancak baltayı taşa vurduğu yerler var. Örneğin işte devlet bunlara niye göz yumdu meselesinde aslında baltayı taşa vurmuş gibi görünüyor. Zira kendisi geçen yıl Akın Gürlek ki dönemin Cumhuriyet Başsavcısını hedef almak için bakın neler söylemiş.
2: Erdoğan ben ekonomistim diyor. Gözdesi Başsavcı Akın Gürlek. Ne gazeteci bıraktı, ne siyasetçi, ne akademisyen. En son borsaya da el attılar. Aslında Akın Bey SPK'ya yabancı değil. Değerli eşleri Sermaye Piyasası Kurumu'nda üst düzey yönetici zaten, yönetim kurulunda. Görev onların, borsada bir şey varsa SPK devreye girer, araştırmayı yapar. Bir suç varsa o suç hakkında da gider savcılığa suç duyurusunda bulunur. Ama emir Tayyip Bey'den gelince eşinin kurumunu bile beklemeye tahammülü yok. Gitmiş geçen cuma günü borsa düştü diye soruşturma başlatmış.
1: Şimdi Sayın Ali Salihoğlu konuşmayı ögelerine ayırırsak diyor ki eşinin diyor çalıştığı kurum SPK eşini bile beklememiş diyor. Yani şimdi bir başsavcı şu anki Adalet Bakanı kötü bir şey mi bu bir? Şimdi diyor ki Erdoğan diyor borsadaki manipülasyon üstüne gidin demiş diyor. Şimdi burada şimdi ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum bazen. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte geçen yıl daha bu meseleler patlamadan ya böyle bir şeyler geliyor kulağımıza gidin bunlara bakın demesi kötü bir şey mi?
3: İşte nasıl yaman bir çelişki, nasıl büyük bir garabet aslında. Dolayısıyla yani ben bu bölümü de içine koyarak yarınki akşam gazetesindeki yazım buna ayırdım. Başlığı da fon vurgunundan siyasi vurgun çıkarabilme çabası olarak değerlendirdim. Çaba bu. Bir yanıyla da tabii başka bir yaman çelişki de. Bir yılı devirdik. Partisinin mensubu olan belediyeler ve belediye başkanlıkları ilgili yolsuzluk iddiaları, soruşturma süreçleri ve ardından kovuşturmaların ve yargılamaların başladığı bir dönemin içindeyiz. Tanıklıklar var, kanıtlar var, itiraflar var. Nasıl bir tutum sergilendi ona ilişkin? Hiçbirinin kendi kitlesine de sakın acaba bile demeyin. Hakikatin peşine düşmeyin. Bize inanın yok sayın.
1: Bunların ki Silivri yargılamalarına şimdi itiraflar sayfası açıldı.
3: Yüzlerine karşı neler söyleniyor. Neler geliyor? Yüzlerine karşı söyleniyor. Yani savcılık soruşturması şimdi artık yargılamada ve hakim karşısında aynıları ve daha derini çok net söyleniyor peş peşe. Bir tek kelam etmiyoruz. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Çok net. nefsine esiri olanlar bizden uzak olsun. Bizden değildir. Bu cümleyi sen kurabilir misin? Niye kurmazsın? Niye diyemezsin? Olabilir, yanlış yapmışlardır. Hadi öyle bak. Hiç böyle bir cümle kurdun?
4: Yok.
3: Tamamını, yoksaydın. Şimdi nasıl inanacak sana insanlar ya? Ve şimdi bunun üzerinde tepiniyorsun. Açıkçası buradan bir siyasi vurgun peşindesin.
4: Çıkar mı?
3: Bence çıkmaz.
4: Bence de.
3: Yani şimdi bu çok önemli bir tespiti yansıttınız. Ne zaman başlamış demek ki? Evet, bayağı bir epey zaman değil mi? Ve sonuç itibariyle ne yapmış Sayın Cumhurbaşkanı şu anda? Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırmış. Çok sayıda müfettiş şimdi. Onlar ilgili devlet kuruluşların görev ihmali, daha kötüsü bu işin içerisinden çıkar devşirmeye çalışanlar. Neyse açığa çıkacak. Yine tespit ettiği biçimiyle kabinenin Adalet Bakanı bunu açıkladı. Sonuçta
4: 85 kişi tutuklandı şimdiye
3: tabii
4: kadar.
3: Tabii yani tutuklandı. Hani... Bir de 100 milyonun üstünde fahiş evet, kar elde edenlerin tespit edildi, donduruldu, TMSF'ye bildirildi. Miktarı belli. Şimdi onlarla ilgili bir sonuç itibariyle hani...
4: Süreç yürüyor.
3: Süreç yürüyor.
4: Birer milyon liralar tabii, hemen iade edilecek.
3: Yine iade edilecek de bundan bağımsız yani adli süreçlerden de bağımsız olamayacak. TMSF'nin o konudaki yetkisi de yüksek, el koyacak birçok şeyine. Dolayısıyla yapılacak her şey yapılıyor ve sonuç itibariyle de bunlar kamuoyunun önünde oluyor. Ve bunlar yapılırken işte şu anda 42 binin üstünde hani o tırnak içinde mağdur kimdir sorusunun cevabını tespit etti devlet. 1 milyonun altında ana parayla girmiş olan sonuçta bu bir bu vurgunun bir sistemi var kendi içinde. Doğru.
4: Peşinden, altta kalanın canı çıksın
3: tabii,
4: sistemi.
3: Yani peşinden sürüklediği küçük yatırımcıyı üzerinden bir vurgunu yaptıkları anlaşılıyor en basit deyimiyle. Dolayısıyla bunu devlet sonuçta tespit etmiş durumda. Ve dolayısıyla onları mağdur kabul ediyor. Ana paralarını ödemek üzere 42 bine yakın insanınkini ödemesini yaptı. O süreç devam edecek. Burada tabii önemli olan bu konuda hiçbir şekilde bir kuruş devlet bütçesinden evet. buraya aktarım yapılmayacak. Kamu kaynağı kullanılmayacak. Tamamen bu vurgunun içindeki asli aktörler, şirketi, kişisi neyse mal varlıkları üzerinden kiminin nakit, kiminin de taşınmazları nakdi çevrilerek TMSF marifetiyle bunlar ödenecek. Ama sonuç itibariyle buradan bir siyasi pozisyon almaya çalışanların bir samimiyet sınavına girmesi gerekir. Bir tek cümle istiyoruz. Benim içimde de nefsine mahkum olanlar, esir olanlar olmuştur. Onlardan biz uzak durmak istiyoruz. Yargılama sonuçlarından çıkan çıkacak işte. Her şey netleşecek. Zaten o süreçler ya vardır ya yoktur. Arası yoktur. Ya bu yolsuzluklar, rüşvet, çarkı ya vardır ya yoktur.
4: Orada da mesela şöyle bir savunma var. Şimdi mesela Cemil Tugay şimdi AK Parti'ye geçti. İşte hemen yine başladılar söylemleri. İşte aslında dosyalarını kapatmak için geçiyor vesaire diye. Sonra arşivi yalan söylemez. Arşivde çıktı. Özgür Özel'in kendi ifadesi var. Cemil Tugay için işte süt de leke olur, Cemil Tugay da leke olmaz diye söylüyor. Şimdi yani bilmiyorum ki bu nasıl bir siyaset anlayışı ya da bu siyaset anlayışının gerçekten millette nasıl bir karşılığı olabilir emin değilim yani.
3: Ya bu konuda gerçekten bu meselenin takipçisi olmaları elbette bir muhalefet görevi olarak buna
4: kesinlikle
3: söyleyecek
4: hiç sözümüz yok. İtirazımız yok.
3: Burada bizimle aynı safta olurlar. Biz de istiyoruz. Bu vurgunu kimler yaptıysa, hangi yöntemleri kullanarak yapıldıysa, bu konuda devletin ilgili kurumları buna müsamaha gösterdiyse, hak ettikleri bütün cezai, idari, adli görmeleri ve mali açıdan da yaptırma olmalıdır. Ama bunu yaparken de gerçek anlamda da ikiyüzlü olmamak gerekir. Kendi ekosistemini de bir şekilde unutmamak gerekiyor.
4: Doğru. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kabine toplantısında fon soruşturmalarının genişçe bir şekilde ele alındığını söyledi. Muhtemelen işte ilgili bakanlar da briefingler verdiler. Sonrasında Erdoğan bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Onu da bir izleyelim. Üstad'a soracağım.
5: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.

0: ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır.
1: Şimdi Sayın Gökçe, yeni parti iki bakanın ismini ortaya attı. İşte bunlar fona yatırım yaptı, babası işte bu işin içerisinde vesairede. Fakat bu açık açık iki taraf tarafından da yalanlandı. Şimdi Erdoğan diyor ki ya bu FETÖ'vari yöntemleri kullanmayın diyor. Sorumu şöyle soracağım. Sayın Özgür Özel de sürekli çıkıyor, işte şunlar var, bunlar var, elimizde liste var filan diyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz dedi ki ya kardeşim böyle dedi, hani sürekli sağda solda şey yapıp durmayın. Gidin savcılığa verin. Yani elinizde kim varsa, ne varsa, ne belge varsa götürün. Yargı gereğini yapsın. Niye dedi böyle? Hani bu aba altından sopa gösterme siyasetine nereye varmaya çalışıyor yeni parti? Şimdi, yani bu Silivri yargılamalarında şu an itirafçılar dönemine geçildi. Bunu mu gölgelemeye çalışıyorlar? Yoksa biz bir koz bulduk, ah buradan yürürüz ve iktidar oluruz diye mi ümitleniyorlar?
2: Şimdi şuna bakmak lazım. Yani yeni parti lideri Özgür Özel kendi partisi içerisinde çıkan yolsuzluklara karşı mesela ne yaptı? Yani onlarla ilgili bir, ne açıklama yaptı? Korumacı bir politika mı izledi? Yoksa onlarla ilgili olarak tamam bunlar yaptı deyip kabul etmedi.
1: Partiden bile ihraç edemedi.
2: İşte, bakın onu demek istiyorum yani. Şimdi baktığımızda mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili bazı işte hususlar iddia edildi, şu anda hapiste. Günlerce miting yapıldı. Ya da diğerleriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Kabullenilmedi. Uşak Belediye Başkanı ile ilgili. Bir türlü kabullenilmedi. Günler sonra kabullenildi. Ama yani burada bir korumacı bir politika izlendi kendi işlerinde. Ama Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz. Olayı öğrendiği andan itibaren, bu işler kendisi ulaşıldığı andan itibaren bir süreç başlatıyor. Adli süreç başlatıyor. Şimdi bakın, bu adli süreç ağır işleyebilir. Tabii ki yani yüzlerce dosya var. Bir dosyayı okumak o kadar kolay değil. Onları inceleyeceksiniz, ifadeler alacaksınız.
1: Mesela Akın Gülek Başsavcılığı'nda geçen sene meseleyi araştırmaya başlamış.
2: Geçen sene yani başlatılmış araştırma. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanımızın korumacı bir politika yok. Açıklamaları belli. İlk günden itibaren böyle batağa saplanmış olanlarla ilgili hesabımızı soracağız, yollarımızı ayıracağız dedi. Net mesaj verdi. Daha ne söylesin? Yani bunu ben açık net bir şekilde belirtmek istiyorum. Daha ne söyleyebilir? Yani illa bununla ilgili onlara öyle bir sert eleştirimi yapsın ya da ne yapsın? Uslup öyle değil Sayın Cumhurbaşkanı. Hı. Yöntem öyle değil. Yani herkesin bir yöntemi olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Dolayısıyla burada da fon olayında da ben ya tamam, tabanda çok etki yaptı, hoş karşılanmadı, hepimiz buna hemfikiriz. Evet, evet. Bunu iktidar da biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Mutlaka yani biz biliyorsak o da mutlaka araştırmasını yapmıştır, bu konuda bilgi sahibidir. Ve
1: burada ama mesela Cumhur İttifakı seçmeninin duruşunu da takdir etmek gerekmiyor. Biz kim olursa olsun tabii buna razı değiliz dedi. Diğer taraftaki gibi hani baktığınızda her şeyi bir sineye çekeriz. Çalıyorsa da bizim adamımız.
3: Ve onların yazar çizer yok takımına bakın.
1: Ve tabii medyası da öyle yani. Sanatçı abi işte. Mesela birazdan Murat Ağrel'in bir şeyini paylaşacağım. Fotoğrafını paylaşacağım. Sayın Alabar'da da soracağım. Ya biz de mesela Sayın Alabar'da da burada çıktığımız yayınlarda da en başından beri diyor ki kardeşim yetimin hakkını kim çalıyorsa tabii hesabını gitsin versin.
2: Yani bunu Cumhur İttifakı'nın ağır topları, ağır isimleri bunu belirtti zaten. Yani bakın hadi bırakın bizleri. Cumhur İttifakı'ndaki önemli isimler bu konuda açıklama yaptı. Net bir şekilde yetimin hakkını kim yediyse hesabını verecekti. Bu çok önemliydi. Yani bunu yapanlar da toplumun karşısına çıkamaz hale geldiler. Bunu belirtmek lazım. Peki yeni parti ne yapmaya çalışıyor? Yeni parti burada AK Parti'yi, iktidarı sıkıştırdığını düşünüyor. Bakın burada bir seçime gitmek mi istiyor? Pek sanmıyorum. Seçime gidilse de pek bir şey elde edecek.

0: geleceğini sanmıyorum ama daha fazla toplum nezdinde kendi tabanında AK Parti'yi yıpratmaya mı çalışıyor? Ama yöntem belli. Yani izlenen yöntem belli. Korumacı bir politika izlenmiyor. Biraz önce belirttiğim gibi kendi partilerine çıkan usulsüzlükleri günlerce kabullenemeyip onların arkalarından gidip mitingler yapıp korumacı bir politika izlerken bu tarafta da adliye mekanizması çalışıyor. Adli mekanizma çalışıyor. Süreç işliyor ve yakın zamanda da bunlarla ilgili mutlaka kararlar çıkacaktır. AK Parti içerisinde barındırmayacaktır ki karar alındı, barındırmadılar zaten. Ama böyle iftira atmak, ben Sayın Bakanımızı televizyonda izlerken ilk bu açıklamayı çok böyle içinin sızladığını ve haykırarak böyle konuştuğunu dedim, bunda tamam var mutlaka bir şey dedim ve sonuçta çıktı. Ya isim benzerliğinden, araştırmadan, etmeden bir isim benzerliği de üzerinden bu şekilde spekülasyonlar yapmak, toplumu ayağa kaldırmak, kışkırtmak kabul edecek bir yöntem, siyaset peki değil diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Bir de onu ortaya atan o milletvekili bir açıklama yaptı. Özür kabahatinden büyük. Siz yaparsınız, biz de yaparız.
2: Evet, ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Yani Sayın Alabar'da şimdi Murat Alren gazeteci bir fotoğraf paylaşıyor. Diyor ki ayağıma kelepçe takabilirsiniz, sokağa çıkmamı engelleyebilirsiniz, cezaevine de atabilirsiniz. Mesele benim ayağımda kelepçe değil, mesele halkın gerçeği öğrenme hakkı. Şimdi televizyon ekranından da işte bu iki bakanla ilgili iddialar gündeme geldiğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialarda bulunurken Murat Alren'e diyor ki İsmail Saymaz sordu mu diyor hani bunu, ben diyor aradım ulaşamadım diyor bakanlığa diyor. Fakat bakanlıktan bugün Bekir Kaplan Ticaret Bakanı Bolat'ın basın danışmanı bir mesaj paylaştı. Diyor ki kendisi beni aramadı, tek bir telefon, tek bir mesaj dahi yok, apaçık yalan söylüyorlar diye söylüyor. Şimdi bu gazetelik anlayışını nereye koymamız lazım? Bir bunu soracağım. Bir de Kılıçdaroğlu'ndan bir video izlettireceğim. Sonra değerlendirmesine bırakacağım. Şimdi Ankara'da olsun, çok bölünmesin istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun videosunu bir verelim arkadaşlar.
3: Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saat. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
2: Şimdi selam vardı. Ya nereye koyalım biz bunu? Ben gerçekten anlamakta da zorlanıyorum meseleyi. Şimdi bunlar çok itibarlı gazeteciler, demokrasi havarisi, özgürlük savunucusu, ifade özgürlüğü savunucusu. Bizler hani böyle tırnak içinde yandaş yalaka medyayız. Ya şimdi hani hasbelkader kazandığımız maaş belli, yaşadığımız hayat belli. Bugüne kadar alnımızın akıyla bu işi yaptık. Hani benim hani 11 yıldır burada yöneticiyim. Bir tane bugüne kadar yemiş, teksip yemişim. Aleyhime açılmış dava yok. Hani işte şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Halk TV işte düne kadar kendi medyasıydı aslına bakarsanız. Şimdi İsmail Saymaz diyor ki ya diyor beni de yaktınız diyor. Hani diyor ben diyor size sordum bunu teyit ettiniz mi diye diyor. Ne yapalım, nasıl anlatalım millete bu anlayışı?
4: Şimdi diyor ki sorun bacağımdaki kelepçe değil, halkın gerçeği öğrenme hakkı.
2: Evet.
4: Vallahi sorun işte tam bu son cümlede. Doğru haberi, gerçek haberi öğrenmek halkın en tabii hakkı. Bak biz buradan meydan okuyoruz değil mi? Diyoruz ki 10 yıldır İbrahim Güneş'le program yapıyoruz ve bugüne kadar bir Allah kulu bize yalan söylediniz, iftira attınız diyemedi. Niye diyemedi? Çünkü kılı kırk yarıyoruz, muhalefeti eleştiriyoruz. Eleştirirken hiç kimsenin ne özel hayatına giriyoruz ne de bu konuyla alakalı olmayan bir şey var, bir şeyi varmış gibi gösteriyoruz. Çünkü bunun adı 5. kol faaliyetidir. Halk gerçeği öğrenmek zorundadır. Gazeteci dediğin halkın bilgisi dahilinde olmayan olayı bütün çıplaklığıyla ortaya koyarsın. Senin iktidarda canın bile yansa o gerçek orada durduğu sürece sana bedel ödetir. E peki yaşadığımız o mu? Değil. Yani bir milletvekili, İzmir milletvekili Özlale eline verilmiş bir metni aldı ve aynen şu cümleyi söyledi. Elimizde belgesi olmayan hiçbir konuyu açıklamayız. Şimdi siz dinlediğinizde karşınızda bir milletvekili doğruluk ve sadakatla hizmet edeceğine namusu üzerine

0: yemin etmiş bir milletvekili. Elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamayız diyor. Ve oradan hem Ticaret Bakanı Sayın Bolat'a hem de Aile Bakanı Maynur Hanım'a birisinin babası üzerinden, diğeri kendi üzerinden söz konusu fonlara girip 400 koyup 800'le çıktığını söylüyor. Tamam. Şimdi gerçekten 400 koyup 800'le çıktıysa zerre konuşmam ben bu konuda. Derhal gereği yapılsın derim. Örnek Fatma Betül Sayankaya istifa dilekçesini sunmadan 6 saat önce geçtim televizyonun, daha doğrusu kameranın karşısına. Bu iddialar şayet doğruysa derhal istifa etmeli. Değilse de açıklama yapmalı. Çünkü bilmiyoruz, bir iddia atılmıştı. Şimdi siz Ümit Özlale olarak namusu üzerine mecliste yemin edip göreve başlamış birisi olarak bir şey söylediğinizde bizim ne dememiz lazım? Ya Sayın Ticaret Bakanı, Sayın Aile Bakanı, bu tür iddialar var. Siz bu konuyla alakalı ne diyorsunuz? Zaten anında geldi yalanlama. Maynur Hanım dedi ki benim babam Hasan Özdemir, vatandaşlık numarası şu rakamlarla bitiyor. Söz konusu İzmir Milletvekili Özdale'nin söylediği vatandaşlık numarası başka bir Hasan Özdemir'e ait. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. Oysa onun söylediği kişinin TC kimlik numarası Bartın nüfusuna kayıtlı. Şimdi normal şartlarda bu kadar net yalanlamalar geldikten sonra ne yaparsınız? Ha, Ticaret Bakanı da dedi ki ben Sukuk fonunda benim param var ama 400 koyup 800 çekmedim. Bu söylemiş olduğu yerde de herhangi bir param falan yok dedi ve açık bir şekilde bu konuyu gündeme getirdi. Şimdi diyor ya gazeteci olduğunu zanneden arkadaş, ulaşamadım kendisine. Kendisi diyor ki şu saatte aradım, ulaşamadım falan. Oradan mütevellit Ticaret Bakanı basın müşaviri Bekir Kaplan dakika olanı anlattığında aslında yine ortada büyük bir dezenformasyon ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Aramamış. Aradı, beni motordaydım falan diyor. O kronolojiyi dizdiğinde o kendisine telefonla ulaşmaya çalıştın mı suali tevcih edildiğinde aslında öyle bir derdi hiç olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi kardeşim, gazeteci iftira atmak için yoktur. Gazeteci hakkı hakikati ortaya koymak için vardır. Sen hakkı hakikati koy. Mahinur Hanım da bu konuyla ilgili tek kelam edemesin. Bak bakalım biz buradan o zaman neyi söylüyoruz. Söyledim. Kendi sosyal medya mecramda da var. Girip tarihlerine, saatine kadar bakılabilir.
1: O akşam Masada Ne Var programında da konuştuk. Senal'a vardı yani.
0: Orada da söyledim. Evet. Orada da söyledim. Şimdi şöyle. Yani keriz silkeleme diye nitelendirebileceğimiz bir şeyin içine karışmışsa kusura bakmayın, biz burada kimseye ikbal sağlamak için ekran karşısında iki saat oturup anlatmıyoruz yani bu konuları. Kim bir kör kuruşa tevessül etmişse hesabını versin. Net. Ya adam, kadın bir tamamlayayım. Bir iddia ortaya koyuyorsunuz. O iddiadaki kişinin o olmadığını anlıyorsunuz. Yaşar Hocam söyledi. Açıklamanız daha da beter. Siz önce mağdur olmuş vatandaştan özür dileyin. Ya kardeşim, konuyu nasıl sarttırabilirsin? Ve aynı türden bir suçlamaya sadece bir hafta önce kendiniz uğramışsınız Ümit Özdağ'la olarak. İki tane sosyal medyada bilinen isme zerre kadar onurunuz, haysiyetiniz, şerefiniz varsa özür dileyin diyorsunuz. Ve haklısınız. Size böyle bir iftira atıldıysa bu özrün dilenmesini talep etmek sizin hakkınız. Siz iki tane bakana iftira atıyorsunuz. İnsanlar iftira olduğunu ispat etmek durumunda kalıyor ve ispat ediyorlar. Özür dileme konusu söz konusu olduğunda da yaptığınız açıklama özrü kabahatinden büyük şekilde özür dilemeyeceğinizi söylüyorsunuz. Bir hafta önce zerre kadar şerefin, onurun, namusun, haysiyet kırıntın varsa özür dile diye feryadı figan ediyordunuz. Aa, bu da yetmez. Beyefendinin eşi açlıktan geberin, bunlar size az bile yapıyor diye tipik bir sekülerin ağzından sıklıkla duyduğumuz, ben aslında bu konuları niye gündeme getiriyorum? Çünkü açlıktan ağzı kokan sensin ve ben senin için mücadele ediyorum diye Jacoben bir zihniyet var. Evet. O Jacoben zihniyet hiç bizi yanıltmıyor. Bu şekilde paylaşımlar yapıyor. Sonra onu siliyor. Sonra hesabını etrafa kapatıyor falan. Rezilce işler.

0: rezilce işler. Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar yüz kızarmazlık, bu kadar utanmazlık, bu kadar edepsizlik, bu kadar adapsızlık kabul edilebilir şeyler değil sevgili İbrahim. Dolayısıyla burada sözümüzü...
1: Bir video izlettirdim. Süre çok hızlı akıyor. Üçüncü bloğa geçmem gerekiyor. Yeni Parti Genel Başkanı tamam. Özgür Özel bugün Mudanya sahilinden denize barış çelengi atmış. Görüntüler gelir şimdi ekrana. Nedir bu denize çelenk atma işi? Siz hani Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönüm etkinliğiymiş ama ben hani mevzuyu çok anlayamadım da izledim de. Anadolu Ajansı'ndan baktım alameti farikası nedir diye. Neden denize çelenk atmış?
0: Alameti farikası kırmızı halı ve o kırmızı halıyla ikinci musluk vakası, musluk töreni açma vakası bugün gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu bir dönemde Havelsan'ın geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli sistemleri ya da gençlerimizin üniversitelerde karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için yurt inşaatlarını falan konuşmazsınız. İşte bunları konuşursunuz. Heykel açılır, denize çelenk bırakılır falan filan.
1: Ali İbrahim diyor ki Sinop'ta ölürken balıklardan özür dilemek için mi acaba diyor.
2: Ya da balıklar ya korktu, yani, korktu mu burada?
0: Sevgili İbrahim, izahı olmayanın mizahı olurmuş. Yani maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaştırma siyasetine bilmiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli güvenlik siyasetine bilmiyorum. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün bu şekildeki etkinliklerine maruz kalıyorum. Ve sonra Celal Şengör gibi bir isim kitap yazıyor. Anadolu ferasetiyle donanmış insanlara yönelik. Diyor ki sizin cehaletiniz benim hayat konforumu kaçırıyor diye. Sizdeki bu konformizm bizi sabahlara kadar uykusuz bırakıyor sevgili İbrahim. Ben de öyle söyleyeyim.
1: Peki. Üçüncü başlığa geçeceğim. Sıcak bir gelişme de var. Husiler Suudi Arabistan'ın Hamis Musait kentindeki hava üssünü drone'la hedef aldığını duyurmuşlar. Birazdan ona da geleceğim ama dizel kriziyle başlayalım istiyorum meseleye. Çünkü Trump yine dünyayı bir şoke etti. Şimdi dizel krizi meselesine geleceğim ama Sayın Hacı Salihoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha'dan bugün bir açıklama geldi. Onu ekrana verir arkadaşlar grafiğini. Sanki Ukrayna'da bu İstanbul'daki 2022'deki barış anlaşmasını bozmanın bir pişmanlığı var gibi okudum ben. Yani. Tekrar hani umudumuz Erdoğan durumuna mı geldiler? Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Radyodan dinleyenler için de söyleyeyim. Diyor ki Volodymyr Zelenski, devlet başkanımız, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelebilir. Bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız. Savaşın bitirilmesi için Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerekli diyor. Erdoğan bizi bir anlamda barıştırsın demeye getiriyor gibi. Siz bu açıklamayı nasıl okursunuz? Hatta bir de şöyle yapayım müsaadenizle. Erdoğan evet. O zamanki açıklamasını bir hatırlatayım.
3: Olur.
1: 2022 yılında 29 Mart'a götürmüşsünüz müsaadenizle. Bu grafikle beraber konuyu değerlendirmiş oluruz en azından. Erdoğan bakın 2022'de hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya aynı masaya oturttuğunu ne söylemişti?
4: Çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki komşuluk, dostluk, insani yakınlık özellikle bu hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız.
1: Neredeyse 4,5 yıl olmuş.
5: Ya. Evet, yani tam aslında
1: Ukrayna'yı o zaman biliyorsunuz İngiltere sabote etmişti. Zelenski'yi.
5: Yani kısacası sevgili İbrahim, öyle bir kullandılar ki Ukrayna'yı. Olan Ukrayna halkı ne oldu? Ekonomik sıkıntılar açısından da aslında Avrupa'nın.
1: Tabii İngiltere'de de vereceğim güzel krizde kim neler söylemiş.
5: De onlar oldu. O zaman o aklı gidip gelen Biden'ın aslında dış politika açısından kendileri açısından yaptıkları en başarılı operasyondur Ukrayna meselesi. Ukrayna'yı gerçekten Rusya tehdidine karşı koruyup kollamak isteyen Amerika böyle mi korurdu? Aksine savaş devam etsin birazcık daha, birazcık daha. Bir yandan o 2019 Trump döneminin hani Atlantik çatlağı o ta Bush döneminden başlayan bir süreçti. Onu yeniden yapılandırmak. Çıktısı ne oldu? İki tane daha NATO ülkesi kazandılar. Finlandiya ve İsveç. Eğer bu Ukrayna savaşı olmasaydı.
1: Onlar girmeyeceklerdi.
5: Siz İsveç'i, Finlandiya'yı, hadi Finlandiya sınır falan. İsveç'i ikna edebilir miydiniz halkını? Ama öyle bir sonuçta korku ortaya çıktı ki onlar da koşar adım bu işin içerisine girdiler. Yeni bir silah pazarı oluştu. Dolayısıyla sonuç itibariyle aslında Rusya'nın Avrupa'yla bir yeni güvenlik mimarisi içerisinde olabilme ihtimalini de ortadan kaldırdınız. NATO'ya bir düşman gerekiyordu, onu yeniden yapılandırdınız.
1: Tabii ben hatırlıyorum. Neredeyse Rusya NATO'da gözlemci olarak oda falan sahibi olmuştu.
5: Tabii canım, tabii canım. Yani, ha, Ukrayna'nın tarihsel sürecine baktığınız zaman hep üzerinden gelip geçilen, bir tampon işlevi gören, sonuçta o Dnieper nehri de bir anlamda onun hep doğusunu Rusya'nın tamamen kendi kontrolünde kabul ettiği, Ukrayna'nın tamamını aslında denetiminden çıkmasını istemediği bir anlayışı vardı. 2014'te Kırım ilhakını unuttunuz, unutturdunuz, elinizi kıpırdatmadınız. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Trump da yapacağını yaptı. Zaten yapmıştı. Önce bir hırpaladı Zelenski'yi, sonra nadir toprak elementleriyle ilgili o anlaşmayı imzalattı.
1: Çöktü malzeme.
5: Ondan sonra da
1: madenlere.
5: İkisi arasında bir anlamda tavşana kaç, tazıya tut politikasında uyguladı. Sonunda işte dizel anlaşmasıyla da yapacağını
1: yaptı. Peki tam
5: yaptı.
1: Trump'a gelmişken şu Trump'ı bir dinleyelim arkadaşlar. Zelenski gözden çıkarmış gibi geldi bana Trump.
3: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Zelenski'ye Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin. Ancak rafinileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunları yol açan bir mesele dedik. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı.
1: Şimdi diyor ki Ukraynalılar kendilerine bir lider bulsun evet. diyor. Bugün biraz mübalağalı değerlendirmeler de vardı bazı ekranlarda işte Zelenski'yi de kaçırır mı Trump aynı Maduro'ya yaptığı gibi diye. Siz hani nasıl okuyorsunuz? Zelenski gözden çıkardı mı artık bu şeyde? Bir de yani hani Avrupa'ya bu kadar işte ya Rusya ambargo uygulayın, kısıtlama yapın vesaire, gaz almayın, benzin almayın, dizel almayın derken Trump'a gidip Putin'le ben anlaştım, dizel bize gönderiyor demesi.
5: Hiç şaşırtıcı değil, Trump'ın şeyi bu. Yani politikası da bu, anlayışta Ukrayna da öyle baktı. Bir de çok büyük bir seçim vaadiydi. Ben olsam bu savaş zaten çıkmazdı dedi de bir ay içerisinde bu işi çözerim dedi. Dolayısıyla Zelenski ile bir parça o konuda sıkıntılar yaşadı ama çok yerinde canlı görüntülerle bütün televizyonların önünde okkalı bir şekilde onu hırpaladı. Doğru. Yani kuşa çevirdi. Sonuçta şu anda onun gözünde Zelenski öyle bir tip işte. Yeri geldiğinde her türlü hakareti de yapabildiği, anlaşmada imzalayabildiği zaten yani kullanılan bir şeydi. Yani Zelenski'nin liderliği konusunda övgü cümlesi kuracak halimiz yok. O da diyor ki şimdi bu süreç olsun. Yani birazcık bu işte ateşkes vesaire Rusya'yı bir durdurun. Biz bir seçim yapalım falan noktasında. O da herhalde kaçacak yer arıyor. Geldiğimiz nokta burası.
2: İngiltere'ye gider hocam.
5: Tabii doğru.
2: İngiltere'ye gider.
5: Gider. Onlar son kertede sonuna kadar kanat germeye çalışıyorlar. Belirttiğiniz gibi 2022'de Sayın Cumhurbaşkanı bu işle ilgili iradesini kullanmıştı. Sonuç alınma aşamasındaydı. İngiltere aman dedi, biraz daha ihtiyaç var. Devam. Cepheyi kapatmayalım. Sonuçta geldiği nokta burası. Yazık oldu Ukrayna halkına. Ona üzülüyorum.
1: Şimdi Kremlin'den de bir açıklama var mesela. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu barışa kapı aralıyor. Biz ateşkes değil, uzun süreli bir barış istiyoruz. Enerji ateşkesinin sadece petrol rafinerileriyle ilgili olup olmadığı konusunda yorum yapmayacağız. Enerji ateşkesiyle ilgili temaslarımız devam ediyor. En kısa sürede bilgilendireceğiz diye Peskov'dan, Kremlin'den, sözcüden bir açıklama var. Sanki böyle yine filler tepişir, çimenler ezilir gibi bir tablo mu oldu?
5: Yani dizel anlaşmasıyla uygun koşullarda Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne dizel satacak.
1: Satıyor, para kazanacak.
5: O da iç piyasada seçim öncesi bir parça regüle edecek, düzenleyecek, bir parça düşürecek şeyi. Kendi piyasasındaki vatandaşın şeyini. Rusya bu işten para kazanacak. Ama koşulsuz, katı bir ambargonun altında başta Almanya olmak üzere Almanya halkı
1: geleceğim birazdan. Ben çok mutsuz
5: yazın
1: görünüyorum
5: ortasında,
1: meselede.
5: Almanya'da kamu taşıtlarında şeyler kısıtlanıyor, klimalar çalışmıyor, insanlar

0: gündelik hayatın içinde bunu yaşıyor. Yazında, kışında donmaktan beter hale geliyorlar.
1: Mesela Putin'in bir açıklaması vardı. Diyor ki siz 150 dolara doğalgazı pahalı buluyordunuz. Geçen sene 1000 dolara aldınız. Bu sene 1500 dolara alacaksınız ve hala da
2: işte evet, önemli.
1: Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz demeye getiriyor. Efendim Sayın Alabar'da.
2: Doğru bu söylediğin çok önemli bir tespit.
1: Ve yakıt stokları da yok diyor yani artık diyor, Avrupa'nın yakıt stoku da kalmadı diyor. Zaten hatırlarsanız daha önce Trump şöyle demişti, rezerv stokları da piyasaya sürmeler için ben bunları ikna ettim demişti. 100 milyon varillik bir rezervleri varmış, onu da piyasaya sürecekler diye.
0: Sonra da Amerika
1: diye
0: satar oraya enerji kaynağını, 1'e 10 işte.
1: Hiç şaşırmam. Evet. Üstad şimdi birkaç açıklama izlettireceğim. Mesela bir tanesi Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar Donald Tusk'ın açıklamasını?
3: Ukrayna.
4: Rusya Ukrayna'yı domine etmek istiyor ve bunun orada durmayacağını biliyoruz. Rusya Avrupa'daki güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmek istiyor. Adını koyalım bunun. Rusya mevcut Avrupa güvenlik mimarisini yok etmek istiyor ki Rus hakimiyeti 1989 öncesindeki haline dönebilsin.
1: Slovakya Başbakanı'ndan da bir açıklama var. O da diyor ki Putin ile Trump'ın Rus dizelinin ABD'ye tedariki konusunda vardığı anlaşma Avrupa Birliği'nin siyasi yönetimi ne kadar saf ve öngörüsüz olduğunu gösteriyor. Rus dizel yakıtının ABD'ye tedarik edilmesine ilişkin varan anlaşma ABD'nin daha ucuz yakıta Rusya'nın ise ek bütçe gelirine ulaşmasını sağlayacak. Avrupa Birliği ülkeleri ise yüksek fiyatlar ve arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Yani diyor ki sizin diyor yani yönetiminiz Avrupa Birliği adına yaptığınız yönetimde tam bir fiyasko diyor. Özellikle de Rusya'ya yakın olan ülkelerin liderleri daha tedirgin tabii bu anlamda baktığımızda. Önce bu iki açıklama üzerinden bir değerlendirme istesem neler söylersiniz? Hem Polonya hem Slovakya hem tedirgin hem de mutsuz görünüyor.
5: Şimdi İbrahim Bey bakın bu 2022'de bu savaş başlamadan önce yani Şubat ayında başlamadan önce ya da başladıktan sonra yaptığımız açıklamalarda hep şunu söylüyorum. Yani Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere bazı batılı ülkelerin sözüne güvenerek bu savaşa girmesi ya da Rusya'yla savaşı göze alması burada kaybedeceğini bir göstergesi. Yani batılıların sözünde durmayacağını net bir şekilde belirtmiştik. O dönem içerisinde çok fazla da eleştiri yağmuruna tutunmuştuk ama gelinen noktada şunu gördük. Bunun olmadığını yani batılı ülkelerin Amerika'nın da sözünde durmadığını gördük. Aynı Amerika ne yaptı o dönem içerisinde? Avrupa'ya dedi ki ambargo uygulayın. Bakın NATO ülkelerine. Ambargo. Ne oldu? Almanya uyguladı. Doğalgazı özellikle enerji fiyatlarında çok pahalı satın aldı Amerika'dan. O zaman şunu söyledik. Dedik ki bakın dedik size Amerika buradan enerji almayın benden alın diyor. Çok pahalı satıyor. Kim kazanıyor? Amerika kazanıyor. Silah satıyor Amerika kazanıyor. Doğalgaz satıyor Amerika kazanıyor. Kim kaybediyor? Avrupa kaybediyor. İşte Volkswagen grubu 60 bin işçi çıkardı. Yine şu anda sıkıntılar devam ediyor. Yani her ülke kendi durumuna göre bir sıkıntı yaşıyor. Peki şu anda ne oluyor? Bakın Polonya diyoruz.
1: Ya
5: Polonya.
1: Mesela Fransa'da eğitim eylemleri var. Polise çatışıyor öğrenciler, öğretmenler. Bütçe tabii yok, öğretmen tabii yok.
5: Ve o da nedir? O da nedir? Diye. Avrupa'nın izlemiş olduğu yanlış politikanın, göç politika yani bu emperyalist politikanın, sömürgeci politikanın bir sonucu. Göçmen krizini kendileri yarattı. Göç krizini kendileri yarattı ve bugün de onunla yüzleşmeye çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bakın Polonya ve Slovakya. Polonya bugün Rus ana karasıyla Avrupa ana karasının tam ortasına duran ve tarihte de bu savaşların olduğu yani Napolyon'un, Hitler'in Rusya'ya gittiği o istikamette olan bir ülke. Kendisini tehditli hissediyor ama öyle bir tehditli hissetmesine rağmen yanlış bir politika izliyor. Rus liderler, Gorbaçov olsun, Putin olsun bunu söylediler. Gorbaçov da oldu. Benim sınırıma doğru gelmeyin dedi. Karpatlara yanaşmayın dedi. Putin de en son dedi ki Karpatların doğusuna geçmeyin dedi. Yani şimdi bu şu yanlış anlaşılmasın. Tamam Putin istedi diye NATO genişlemeyecek diye bir şey söz konusu diyenler olabiliyor. Ama şunu söylememiz lazım. O da kendine göre bir güvenlik tehdidi algılıyor. Ve buna göre politika geliştiriyor. Dolayısıyla Avrupa bugün Ukrayna lideri Zelenski 2022'de Dolmabahçe görüşmelerinde onu kabul etmiş olsaydı belki de Donbas'ı kaybetmeyecekti. Binlerce insan ölmeyecekti. Kendisi 500 milyar dolarlık kritik mineral rezervlerini kaybetmeyecekti. Yeraltı kaynaklarını kaybetmeyecekti. Daha birçok şey sayılabilir.
1: Tabii Ukrayna'nın en az 50 yılını kaybettiler şu anda.
5: Birçok şey sayılabilir. Binlerce insan öldü yani. Hepsini burada hayatta kalacak.
1: Sayın Alabar'da şimdi Almanya şansölyesi

0: Merz'den bir açıklama dinlettireceğim sizden. İşte Polonya'nın Slovakya'nın eleştirileri ve Merz'in açıklaması üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim ama sonrasında bir Etiyopya, Somaliland, işte Yemen'de ne oluyor bu altın boynuzunda, Afrika boynuzunda düzeltiyorum. Ne oluyor? Bir oradan da bir değerlendirme almak istiyorum kalan bir 5 dakikada ama önce şu Merz'i bir dinleyelim.
1: Birleşik Devletler ve Rusya arasındaki dizel ihracatı anlaşmasını not ediyoruz. Böylesi bir karar Almanya ve Avrupa için söz konusu bile değil. Rusya yalnızca baskı altında ciddi müzakerelere girişir. Bu yüzden Rusya'ya yönelik yaptırımlarımızı sürdürüyoruz. Moskova'nın Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik acımasız saldırıları sonrasında yaptırımları daha da sıkılaştırmalıyız.
2: Sivile enerji versorgte
0: evet, şimdi Sayın Alabar'la konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi Slovakya'da diyor ki yani Avrupa Birliği liderleri çok öngörüsüz ve saflar bu konularla ilgili diyor ya. Hani Erdoğan 2022'deki uyarıları, bugün geldiğimiz noktadaki öngörülerin tutması meselesi üzerinden ve Merz'in bu işte not alıyoruz gibi böyle sızlanmalarından bir değerlendirme rica etsem neler söylersiniz?
3: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında bugüne kadar geldikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çizmiş olduğu yoldan hiçbir şekilde çıkamadıkları için geldiği noktada apallayan bir Alman siyasetçi görüyoruz. Daha önce yayınlarda bir konuyu gündeme getirmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun Avrupa'da bulunması NATO karargahlarında şu şekilde özetlenir. Keep the Germans down, Russians out, Americans in. Yani Rusları dışarıda tut Avrupa için. Amerika'yı içeride tut, yine Avrupa için, Almanları da aşağıda tut. Yani tekrardan bir savaş çıkartmasınlar. Şimdi böyle bir yaklaşık 70 yıl geçti sevgili İbrahim. Ve dolayısıyla da bunun keyfini çıkarttı Almanlar. Uzunca bir zaman boyunca savunma harcamalarını kendi refah devletlerine harcadılar ve Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında idare ettiler. Dolayısıyla gün geldiğinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Trump gibi bir başkanın daha fazla Avrupa'yı bir yük olarak görüp yanında taşımayacağı için dizel konusunda Rusya ile petrol sevkiyatı konusunda çok rahatlıkla anlaşabildiğini gördük. Trump bunu niye yapıyor? Şundan dolayı Kasım ayında bir seçim yapılacak. Ekim ve Kasım ayları içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol fiyatlarının gerilemesiyle alakalı kamuoyu nezdinde önemli bir katkısı olur Trump'a. Neden? Petrol düşer. Petrol düştüğünde galonu iki katına çıkmış Teksaslı ya da işte New Yorklu daha ucuza yakıt alır ve bu bana etki eder diye düşünüyor. Peki Alman, yani Alman Başbakanı amiyane bir tabirle yani biz bu işin safı mıyız yani falan anlamına gelecek açıklamalar bunlar. Ve kendi güvenliğini tehlikede gördüğü için de Rusya'nın diz çöktürülmesi siyasetine teşne edilmiş, bulaştırılmış. İngilizler de aynısını düşünüyorlar. Ama işte daha ne kadar bu savaşı bu şekilde sürdürebilirler? İşte dünyanın geldiği nokta belli. Amerika Birleşik Devletleri'nden doğalgazla bir şekilde kışı geçirmeye çalışıyorlar falan ama 4 kıştan bu yana Avrupa'da doğalgaz ücretleri üzerinden önemli bir hoşnutsuzluk var. Biz Türkiye'de bunu fark etmiyoruz ama Avrupa'da bir otele gittiğinizde saat 10'dan sonra içerisinin buz gibi olduğunu ve bütün otellerin, kafelerin, restoranların elektriğinin ve enerjisinin kısıtlandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa bu işte daha çok yüzleşecek. Burada bir barış olur mu? Doğrusunu söylemek gerekirse ben kış ayının bu şekilde geçeceğini öngörebilirim. Yanılmış olmak, daha az insanın ölmesini görmek beni hiç rahatsız etmez. Ama ben gidişatın bu şekilde daha devam edeceğini
0: yani
3: diyorum.
0: Avrupalılar 1500 dolardan yani doğalgaz alacaklar o zaman öyle ya da böyle.
3: Evet çünkü ihtiyaç var. Dizel konusunda da var. Dünya dizel sıkıntısıyla karşı karşıya gelecek. Biz bunun sıkıntısını çekmiyoruz ama bu konuyla alakalı ortaya koyduğumuz adımlardan dolayı sıkıntı çekmiyoruz derken fiyat anlamında söylemiyorum.
0: Stok
3: bulamama
0: anlamında.
3: Evet. Fransa'da çünkü her 10 benzin istasyonundan 2-3'ünde belli türdeki yakıt türevlerini bulamıyorsunuz. Yani paranız olsa da yakıt alamıyorsunuz. Yani bu artık sıkıntı olarak belirmeye başladı. Şimdi bir diğer konu da sevgili İbrahim, Sudan, Somali, Etiyopya hattında olanlar. Sudan'ın kendi içerisinde bundan 10 küsur yıl evvel bölünmesinin esas sebebi Siyonizm'di. Güney Sudan varsa bugün Siyonizmin Afrika'daki ortaya koymuş olduğu yayılmacı siyasetin bir tezahürü olarak ortaya koyuldu. Hatta Ömer El-Beşir'in

0: falan savaş suçlusu ilan edilmesiyle ilgili hususlarda Uluslararası Ceza Mahkemesi Siyonizmin tasallutu altında iş yaptığı için o günler yaşandı. Şimdi aynı Uluslararası Ceza Mahkemesi kaderin cilvesine bak ki İsrail'in başındaki soykırımcıyı da savaş suçlusu ilan etti. Nedir peki? Yani oradaki emellerini, yayılmacılığını, Afrika ile ilgili siyasetini güdebilmek için Falaşalar siyasetini daha 1970-80'li yıllarda ortaya koydu. Falaşa siyaseti Yahudilerin Exodus'a yani Kudüs'ten çıkartılması esnasında bir kavminin Etiyopya'ya gittiğini ve oradaki Yahudilerin kendilerini oradan sürgün eden Nebukadnezar ve Roma kralı Titus sonrasında oraya yerleştiğini falan söyleyerek oraya Entebbe operasyonuyla beraber Entebbe'nin dışında da Etiyopya'ya operasyonlar düzenlendi ve İsrail'in içerisine on binlerce Falaşa getirildi. Bu on binlerce Falaşa sevgili İbrahim, İsrail'in Afrika siyasetinin bel kemiğini oluşturur bugün. Yıllarca eğittiler. Ben buradan soruyorum. 4,5 milyon Suriyeli kardeşimiz geldi. Suriye'yi manipüle etmek için değil ama ilişkilerimizi daha da düzenli yapabilmek, muhafaza edebilmek için acaba 10 bin tane Suriyeli'yi çok iyi bir şekilde eğitip gidin kendi devletinize de faydalı olun, bizle de bağınızı kopartmayın şeklinde bir eğitim sürecinden geçirdik mi? Ben bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Ama geçen haftaki konumuz Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun açılmasının bu anlamda önemli bir başlangıç olduğunu doğru konuşmuştuk. Hatırlatalım.
1: Ki eğitilenler de var aslında. Hani bakan seviyesinde dahi bu işlerde görev alanlar var, oldu.
0: Tabii, ya var tabii ki ama yani şey bir program çerçevesinde evet mi? Biz hiç kimsenin bizim goyimimiz olsun, Suriye'de bize hizmet etsin falan diye değil. Evet. Suriye
1: sen
0: halkına hizmet etsin.
1: 3 dakika kaldı ama şu Yemen için de bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Şimdi yeni Husiler Suudi Arabistan'ı bitireyim. Buldu.
0: Bakın Sudan'da da, Somali'de de, Etiyopya'da da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni karşınızda görebilirsiniz. Karşı tarafta da meşru hükümetleri görebilirsiniz. Şimdi Somaliland üzerinden burayı parçalama ve Türkiye'nin oradaki faaliyetlerini bir şekilde kısıtlama ile ilgili bir şeyler yapıyorlar. Gelelim Yemen'e. Yani Yemen'de Husilerin saldırısının önümüzdeki süreçlerde devam edeceğini öngörüyorum. Riyad'a yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar da bu anlamda devam edecek. Riyad'ın en büyük açmazı devam eden savaşta kendi önleme hava savunma sistemleriyle ilgili füze stoklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olmaları ve şu an büyük bir füze sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaları hava savunma füzesi anlamında. Ama şöyle söyleyeyim, yani İran'ın kendi içerisinde stoklarını yenileme hızı var fakat Yemen'de bu işin daha fazla taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini açıkçası öngörüyorum. İnşallah Suudi Arabistan Yemen ile ilgili hususlarda sadece savaşarak değil Husileri de İran'ın yanında savaşmaktan alıkoyacak tedbirleri, diplomasiyi de sahaya sokaraktan kazanmayı başarır. Açıkçası Türk hariciyesinin bu konuyla ilgili gayret gösterdiğini de görebiliyoruz. Yani Husilere yönelik Suudi Arabistan'a teknik anlamda destek vereceğini söyleyen Türkiye, aynı zamanda da Husilerin bir devletin piyonu olaraktan kendi coğrafyasını kana bulamaması için bir ikna siyasetini devreye soktuğunu söyleyebilirim sevgili İbrahim.
1: Sayın Alabar da bugün işte bir Husi militanını ele geçirmişler. Görüntüsünü izledim. 18 yaşında bir çocuk diyor kime karşı savaşıyorsun diyor. Yahudilere ve diyor işte Hristiyanlara İzledim. Karşı savaşıyorum diyor. İşte görüntü geldi ekrana. Yani oradaki çocukların da kime niçin savaştığı bildikleri de bir tof muamma bir durum söz konusu. Sıcak bir gelişme var onu
0: yani
1: söyleyeyim.
0: Yani İbrahim biz Halep'te katliamların anasını gördük. Yani en büyüklerini gördük. En muazzamlarını, en vahşetli olanını gördük. Bu katliamların arkasında Kasım Süleymani'nin oraya yerleştirmiş olduğu İranlı milis dedikleri kan dökücü teröristler tarafından o çocuklar Halep'te katledildi. Peki. Hala unutmadılar. Aynı şeyi Yemen'de de yaptılar.
1: Peki.
0: Aynı şeyi Yemen'de de yaptılar ve bu çocukların ölümünden mesuller. Yeter ki İran kendi karasında rahat etsin diye coğrafya yansa umurlarında değil.
1: Peki. Bitiriyorum. Bitirmeden şöyle bir ifade kullanacağım. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'de Kürt meselesini çözen Nobel'i hak eder bu kişi de başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diye söylüyor. İşte hani mağaraların boşaltılması, terörsüz bölge, terörsüz Türkiye mücadelesi, tüm bu coğrafyalarda mazlumun haklarını koruma çabası, işte tüm bunları verebilmek için

Yapay zeka başta olmak üzere çığır açan teknolojilerde verilen mücadele, masada ne vardı hepsini bir şekilde harmanlamaya, sizlere anlatmaya çalıştık. Muhalefetin içine düştüğü durumun takdirde sizin elbette diyelim ve veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Bizimle olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor ve moderatör sabahın ilk saat dilimine başlıyoruz. Dünyadaki bir gelişmeyle başlayalım hemen ilk haberimize. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim artık giderek daha da tırmanmaya başladı. Özellikle başkent Riyad'da saldırı uyarısında bulunuldu ve peş peşe 3 ayrı patlama sesi geldi. Bir yandan da Husiler şöyle bir açıklama yaptı. Bir hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi. Görgü tanıkları uyarının ardından şehirde ard arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı. Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türkiye El-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Husilerden de bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'nın füzelerle Hamis Mushaid kentindeki hava üssünün ise drone'la hedef alındığı duyuruldu. Ayrıca Mekke ve Medine'nin kutsal bölgelerinin hedef alınmayacağı belirtildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'da son dönemde düzenlenen saldırıları görüntüleyen ABD vatandaşlarının gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada gözaltına alınan ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi. FETÖ taktiği nitelemesi yaptı. Muhalefetin fon soruşturmasına olan yaklaşımını eleştirdi. Haysiyet cellatlığına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da vardı.
1: Fahiş getiriler elde etmiş. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz.
2: Haksız kazanç sağlayanlar bedelini öder diyerek net mesaj verdi. Ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi.
1: Kanun teklifini

0: meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi. Bunlar FETÖ taktiği dedi.
0: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da ayrı bir parantez açtı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de meclisi işaret etti.
0: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. NATO'da olduğu gibi Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.
2: Fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcıların ana para iadesi için yasal düzenleme hazırlığı sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasanın Ekim ayında çıkmasıyla birlikte para iadelerinin de başlayabileceğini duyurdu ve bu ana para iadesi için de kamu kaynağının kullanılmayacağını, 3 ayrı kaynağın devreye gireceğini söyledi.
3: Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır.
4: Fon soruşturmasında mağdur olan küçük yatırımcıların ana para iadesi için yasal düzenleme bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasanın Ekim ayında çıkmasıyla birlikte ödemelerin yapılabileceğini belirtti.
3: Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorumlu fonlar.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasfiye sürecine alınan 131 fonda 455.000'den fazla yatırımcı bulunuyor. Olağan tasfiye sürecini kabul eden 3 şirketteki yaklaşık 46.000 yatırımcıya ödemeler yapıldı. Diğer yatırımcılar içinse olağanüstü tasfiye süreci devreye girdi.
3: Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
4: Olağanüstü tasfiyede yatırımcılara kar payı ödenmesi öngörülmüyor. Ödemelerin yatırımcıların net yatırım tutarı üzerinden ana para esas alınarak yapılması planlanıyor.
3: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil.
4: Ana para iadelerinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ödemeler için fonlarda kalan varlıklar, hesaplara yapılacak iadeler ve sorumluların mal varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilecek kaynaklar kullanılacak.
3: Olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken

0: kullanacağımız üç kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı, tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak.
1: Fon soruşturması giderek genişliyor. 440 kişinin toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığı belirtiliyor. Yani 100 milyon lira üzerinde gelir elde eden isimler artık mercek altında. Bir yandan da bunu insider trading, yani içeriden bilgi sızdırma yoluyla elde edip etmedikleri de araştırılıyor ki çeşitli sermaye piyasası kurumlarına gönderilen müzekkerelerdeki listeleri yayımlayan hesaplara ilişkin de soruşturma başlatıldı.
2: 5 milyar lira.
3: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
4: Fon soruşturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlılık çerçevesinde genişliyor. Sabah gazetesinde soruşturmada gelinen yeni aşamaya ilişkin detaylar yayınlandı. Buna göre yapılan incelemelerde 1-16 Eylül tarihleri arasına odaklanıldı. Ve 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı kaydedildi.
3: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
4: Bu 440 kişinin diğerlerinden farkı söz konusu tarihler arasında 100 milyon lira üzerinde çıkış yapmaları. Hesapları detaylı incelemeye alındı. Şimdi bunların haberli olarak çıkış yapıp yapmadıkları titizlikle araştırılıyor. Bu araştırma insider trading, yani içeriden bilgi sızdırma araştırması. İçeriden bilgi alıp alamadıklarına göre şekillenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te daha önce 141 gerçek kişiyle 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini açıklamıştı. Bu rakam 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerindeki çıkışları kapsıyordu. Yeni gelişme, incelenen tarihin öne alındığını ve soruşturmanın genişlediğini ifade ediyor. Adli süreçte bu gelişmeler yaşanırken süreci siyasallaştırmaya yönelik hırslar soruşturmanın selametini tehdit etmeye devam ediyor. Bir takım sosyal medya hesapları SPK, Borsa İstanbul ve Bankalar Birliği gibi kurumlara gönderildiği iddia edilen bazı belgeleri yayınladı. Bu belge adı listede yer aldığı belirtilen gerçek kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasına yönelik bir müzekkere. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın içeriğine yönelik gizli ibareli belgelerin kamuoyuna paylaşılması sonrasında harekete geçti. Bu paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Ümit Özdağ'la fon vurgununda baltayı taşa vuran yeni partinin günah keçisi oldu. Son olarak duyduklarını ekranlara taşıyan İsmail Saymaz, Özdağ'ın adını vererek soruşturmayı sulandırmakla suçladı. Ancak Özdağ'ın suçlamalarının kefili aslında Özgür Özel'di. Şimdi muhalif taban yeni partinin eline yüzüne bulaştırdıklarını konuşuyor.
5: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit etti.

0: Hepsinin belgesi var.
1: Ümit Özlale, Özgür Özel'in fon vurgununu siyasallaştırıp AK Parti'ye angaje etmesi için görevlendirdiği isimlerden biri. Bakan Göktaş'ı hedefe oturttuğu ifşayla baltayı taşa vurmuş, söylediklerinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. TC numarası Bakan Göktaş'ın babasına ait değildi. Sadece isim benzerliği vardı.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir.
1: Özlale'nin iddialarını Sözcü TV ekranlarından dile getiren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Saymaz durum değerlendirmesini cezasını çektiği evinden yaptı ve o da Özlale'yi suçladı.
3: Özlale hem fon soruşturmasını sulandırdı hem de muhalefetin inandırıcılığına ağır darbe vurdu. Fon skandalı ile iç kriz yaşayan AK Parti'ye muhalefet yalan doğru ne varsa söylüyor deme hakkını verdi.
1: Oysa Özlale yeni partideki ifşa fiyaskosunun sadece günah keçisi. Zira sadece bir gün önce Genel Başkanı Özgür Özel, Özlale'nin düzenleyeceği basın toplantısına işaret ederek bunların teyidi üzerinde çalışılıyor. Ancak önemli miktarda bilgiyi teyit etmiş durumdayız demişti.
4: Son husus bahsettiğiniz mesele, dün Ümit Özdağ'la söyledi. Bunların teyidi üzerinde çalışılıyor. Ancak önemli miktarda bilgiyi teyit etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette. Ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masasını yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar.
1: Özlale'nin bakanların ismini verdiği açıklama, Özgür Özel'in bu haberini verdiği teyit mekanizmasının işletildiğini iddia ettiği açıklama. Ama ortaya çıktı ki teyit meyit yokmuş.
2: Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı.
1: Partisi onun döneminde yolsuzluk çukuruna düştü. Ortaya çıkan ahlaki skandallarda cabası. İzmir başta olmak üzere birçok belediyeyi AK Parti'ye kaptırdı. Kefil olup o istediği isimler nedeniyle muhalif tabanın hedefinde. Eline yüzüne bulaştırdığı son icraatı da fon vurgunu oldu. Ümit Özlale'nin çapı Özgür Özel'in kabahatlerinin kefaletini ödemeye yetmiyor.
0: 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdim.
5: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında para hareketleri ve telefon kayıtlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Özellikle de dosyada rüşvete ilişkin dikkat çeken iddialar var ki zaten belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Şimdi Sabah gazetesinin haberine göre de hak ediş ödemelerinin karşılığında rüşvet istenildi ve bunun da makam odasında elden teslim edildiği iddiaları yer aldı.
6: Hak ediş ödemeleri karşılığında %20 rüşvet istendiği öne sürüldü. Makam odasında milyonlarca liranın elden teslim edildiği iddia edildi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturmada şüpheli ve tanık ifadeleriyle mali incelemelere ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Sabah gazetesinin haberine göre iş insanı Halil Yılmaz, biriken alacaklarını tahsil edebilmek için kendisinden 9 milyon lira istendiğini beyan etti. Yılmaz, söz konusu parayı iki ayrı seferde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın makam odasında elden teslim ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Orhan Yıldırım da hak edişlerini alabilmek amacıyla Ulutaş'a makam odasında 300 ila 400 bin dolar ödeme yaptığını, son olarak 100 bin doları bizzat teslim ettiğini söyledi. MASAK ve emniyet incelemelerine göre belediyeden yüklenici firma hesabına hak ediş ödemesi yapılmasının ardından tutarın yaklaşık %20'si aynı gün nakit olarak çekildi. Parayı çeken şirket çalışanlarıyla rüşvete aracılık ettiği iddia edilen Anıl Alioğlu'nun işlemlerden kısa süre sonra Ulutaş'la aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine ilişkin HTS tespitlerinin de dosyada yer aldığı belirtildi. Dosyaya yansıdığı aktarılan diğer iddialarsa alışveriş kartlarının nakde çevrilmesi ve dizüstü bilgisayarların rüşvet olarak verilmesi oldu. MASAK raporunda Ulutaş'ın banka hesaplarındaki yıllık işlem hacminin 2017'de 600 bin lirayken 2025'te 231 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kız kardeşinin hesabında da 212 milyon liralık para hareketi bulunduğu aktarıldı.
5: Fotoğrafı Yapay zeka kaynaklı tehditlerle ilgili uyarılar son dönemde oldukça artmaya başladı. Mesela canımıza emanet ettiğimiz yabancı üretim akıllı otomobiller ne kadar güvenli sorusu özellikle de tartışılıyor ki teknolojik devinimin korkunç bir yok oluşa sebep olabileceği de gündemde. İşte biz de bu uyarılar üzerinden bir analiz haber hazırladık aslında. Hem siber savunma, siber vatan savunması hem de dijital surlar inşa etmek meselesini ele aldık. Ama takdir milletin elbette.
1: Hollywood yapımı Dünyayı Ardında Bırak filminde otonom sürüş özelliği olan araçlar kontrolden çıkıyor, ölümcül bir silah haline dönüyordu. Benzer birçok senaryo bugünlerde gün. Örneğin Sizi Dinliyor filminde yapay zeka önce sahte intihar videosu yayınlıyor, hemen ardından da gencin aracını ağaca çarparak cinayeti intihar gibi gösteriyordu.
7: Adım Aya ve yanlış aileye bulaştım.
1: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in yaptığı açıklamalardan sonra otonom sürüş güvenliği meselesi, akıllı cihaz şeklindeki otomobillerin oluşturabileceği tehditler bir kez daha gündeme geldi.
8: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları land cruise missile olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor.
1: Akşit bu yüzden yabancı kökenli araçların artık kritik savunma sanayi tesislerine girişinin yasaklandığını belirtti.
8: Biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil.
1: Çığır aşan teknolojiler üzerine çalışan bir başka kritik isimden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da bu konuda dikkati çeken bir uyarı geldi.
9: Bu hızla, bu hırsla biz devam edecek olursak ancak hepimizi, insanlığı, evlatlarımızı, nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor.
1: Yapay zeka, yazılım güvenliği, siber vatan savunması en kritik başlıklar arasına girmiş vaziyette. Dünya bu alanda kıyasıya bir rekabet içinde. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Başkan Trump'la yaptığı görüşmede de özellikle yapay zeka meselesi önemli başlıklardan biriydi.
10: Xi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi. Çünkü bu daha doğru ve şık. Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda ABD frene basmayacak.
1: Bu süreçte her ne kadar yapay zekanın sınırlandırılması, ortak kurallar oluşturulması çağrısı yapılsa da şimdilik bu konuda başı çeken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in bu tür kısıtlamalara gönüllü olmadığı ortada. İşte tam bu noktada herkes kendi göbeğini kendi kesmeye, yerli ve milli yazılımlara kendi yapay zeka ekosistemini oluşturmaya çalışıyor.
11: Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyerek yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacaklar. Milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler.
1: Çığır açan teknolojiler savaş konseptlerini de ciddi anlamda değiştiriyor. Bugün keyifle kullandığımız cep telefonları dahi gün geliyor, düşmanların elinde bir silaha dönüşebiliyor. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden gösterdiği çağrı cihazları, Siyonizme karşı duranlara cebinizdeki telefonlarda biz varız mesajları bu sürecin bir yansıması.
12: Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them.
1: Orta Çağ'da milletleri korumak için yüksek duvarlar örülürdü. Kaleler güçlü surlarla tahkim edilirdi. Milenyum çağında ise artık görünmez alanlarda savaşlar da veriliyor. Bu yüzden de dijital surlar inşa etmek gerekiyor.
11: Dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek

0: Bunları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız.
1: Zira biz istesek de istemesek de Terminatör çağı adım adım geliyor. Düşünen makineler çağında tahkimatını iyi yapanlar ayakta kalırken yapamayanlar sömürülen ülke pozisyonuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
2: Kastamonu'da pancar tarlası kana bulandı. Taşköprü'de bir kişi tartıştığı ailenin üzerine kurşun yağdırdı ve olayda bir baba, iki oğlu ve amca hayatını kaybetti.
3: Kastamonu'da pancar sökümü sırasında silahlar konuştu. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
4: Yenge.
3: Olayın adresi Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyü. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında pancar sökümü sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli yanındaki tabancayla Karasu ailesini ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine köye komando birlikleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli olay yerinden ayrılarak Alatarla Jandarma Karakolu'na gitti ve teslim oldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Sarıyer'de şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı ve yabancı uyruklu bir vatandaşı kaçırdı. Ekipler Başakşehir'de yaptıkları operasyonda şüpheleri yakaladı. 198 bin dolar varlığındaki değerin gasp edildiği olayda da 6 şüpheli gözaltına alındı.
5: Sarıyer'de İranlı iş insanını sahte polis kimliğiyle kaçırıp 2 milyon dolar fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı. İş insanının kripto hesabındaki 48 bin doları ve 150 bin dolarlık saatini gasp eden şüphelilerin aracına GPS cihazı yerleştirerek takip yaptıkları belirlendi. Olay Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen İranlı iş insanı eşiyle evinde oturuyordu. Bir süre sonra yemek almak amacıyla lüks otomobiline bindi. Evinden uzaklaştıktan sonra içinde 4 kişinin olduğu bir araçla önü kesildi. Şüpheliler adama sahte polis kimliği gösterdi ve "aradığımız adam sensin, bizimle emniyete gelmen lazım" diyerek iş insanını araçlarına aldılar ve hareket ettiler. Bir süre sonra şüpheliler aracı aldıkları iş insanına darp ve tehditte bulunarak önce kripto para hesabında bulunan 48 bin doları ardından kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati zorla aldılar. Araç içinde yaşanan bu arbededen sonra şüphelilerin 2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz diye tehdit ettikleri ve rehin almak amacıyla Güvercintepe mevkiinde bir depoya yöneldikleri öğrenildi. İranlı iş insanının kaçırılması olayına ilişkin faillerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu Milli Ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli Esenyurt ve Başakşehir'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 adet polis yeleği, 5 adet telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet airsoft tüfek ve 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin iş insanının aracına bir süre önce GPS cihazı yerleştirdikleri ve an be an takip ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul'da motosikletli suç çetelerine peş peşe operasyon düzenlendi ve bir ayda 289 şüpheli yakalandı. 20 saldırı da gerçekleşmeden önlendi. Ele geçirilen silahlar ve motosikletler de emniyette sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da çetelere demir yumruk mesajı verdi.

0: Silahlar, mermiler, saldırılarda kullanılan motosikletler. Hepsi operasyonlarda ele geçirildi. İstanbul'da motosikletli suç çetelerine peş peşe darbe vuruldu.
1: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Bu mesaj İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan geldi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan motosikletli çetelere yönelik bir ay boyunca seri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı, 175'i tutuklandı. 51 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekipler bazı saldırıları da gerçekleşmeden önledi. Kurşunlama hazırlığındaki şüphelilere suçüstü müdahale edildi. 20 silahlı saldırının önüne geçildi.
2: İstanbul'da suç çetelerine yönelik operasyon düzenlendi ve operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı ve ele geçirilen suç unsurları da işte burada sergileniyor.
0: Sergilenenler arasında 153 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve av tüfekleri vardı. Binin üzerinde mermiye de el konuldu. İş yeri kurşunlamalarında kullanılan 6 motosiklet de aynı alandaydı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilen silahları inceledi, operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Mücadelenin süreceğini vurguladı.
1: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir. Özellikle bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir. Aynı azim ve kararlılıkta suçla mücadeleyi sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bir ayda yüzlerce şüpheli yakalandı. Saldırılar önlendi. İstanbul polisinin motosikletli suç çetelerine yönelik takibi sürüyor.
3: İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kimyasal tanker Kanlıca'da kıyıya sürüklendi. Hem iskeleye hem yalılara yaklaştı ve müdahale edildi. Demir atılarak durduruldu. Tanker ekiplerin müdahalesinin ardından Küçükçekmece demir sahasına emniyetle demirletildi.
4: Makinesi arızalandı, kıyıya doğru sürüklendi. İskele ve yalılara yaklaşan kimyasal yüklü tanker demir atılarak durduruldu. İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar yaşandı. Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükü İtalya'nın Monopoli Limanı'na götürüyordu. Malta bayraklı tanker tipi yük gemisi Kanlıca önlerinde makine arızası yaptı. Kanlıca vapur iskelesi ve sahildeki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tanker, karaya oturma ve kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mürettebatın demir atmasıyla gemi durduruldu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römorkörü sevk edildi. Tankerin emniyetli bir alana alınması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre operasyon İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonda gerçekleştirildi. Arızalanan gemi kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına emniyetle demirletildi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin bilgi ve beceri kazanımı yanı sıra aynı zamanda milli ve manevi değerleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Bilgiyi anlayan, değerlendiren ve hayata aktaran gençlerin yetiştirilmesine önemine dikkat çekti.
5: Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayışla ve kararlılıkla 2002'den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık.
6: Türkiye'nin eğitim altyapısı, fırsat eşitliği ve akademik başarı alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Eğitimde hedefin sadece bilgi aktarmak olmadığını söyledi. Bilginin günlük hayatta kullanılmasının ve davranışlara yansımasının önemine dikkat çekti. Gelişen teknoloji ile birlikte değişen dünyanın içine eğitim modelinin de girdiğini belirtti.
5: Dünyanın çok hızlı değiştiğini hepimiz kabul ediyoruz. Dünya hızlı değişiyorsa eğer eğitimde, yüksek öğretimde bu değişime adapte olmak zorunda. Hem eğitimde hem yüksek öğretimde hem metodoloji ciddi şekilde değişiyor.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışında konuştu. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir çağda önemli olanın bilgiyi doğru değerlendirmek ve yeni sorunların çözümünde kullanmak olduğunu belirtti. Eğitim sisteminin de değişen

0: gelen dünyaya uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin bu anlayışla hazırlandığını kaydetti.
1: Bilgiye erişim çok farklı metotlarla, çok farklı enstrümanlarla olmaya başladıktan sonra artık eğitim ve öğretimin işleri tartışılmaya başlandı. Bu tartışmadan çıkmak için gelinmesi gereken yer yeni gelişmelere adapte olmak ve eğitim öğretim yuvalarını bilgi vermeklerini çıkartıp çocuklarımızın, gençlerimizin edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir metodolojiyi benimsemek.
0: Bakan Tekin, yapay zeka ve dijital ekranların bilgi erişimi kolaylaştırdığı günümüzde öğretmenlerin, öğrencilerin insani niteliklerinin gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerinde kamu, sanayi ve toplumla işbirliğini geliştirerek toplumsal katkı sağlamasının önemine vurguladı.

Moderatör Sabah'ta sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayacağız ve pek çok gazetenin ilk sayfalarına, manşetlerine, sürmanşetlerine bakacağız. Özellikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar özellikle de gazetelerin ilk sayfalarında kendilerine yer bulmuş. Hem Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler hem Orta Doğu'daki gelişmeler de yine elbette ki gazetelerde kendilerine yer bulan diğer konu başlıkları. Hemen şimdi Akşam gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş Akşam gazetesi. Haksız kazancı olan bunun bedelini öder başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan fon vurguncularına ve muhalefetin çamur siyasetine tepki gösterdi ve bizim önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesidir dedi. Milletimizin hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka öder diyerek konuya ilişkin tavrını bir kez daha ortaya koydu ve kentsel dönüşümle ilgili açıklamaları da vardı. Kentsel dönüşümü ertelemek İstanbul'a ihanettir dedi. Maltepe'de çöken binayı hatırlattı. Kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Deprem gerçeğini ertelemek İstanbul'a ihanettir ifadesi de yine dikkat çeken bir başka meseleydi. Bu arada hemen onun yukarısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi buluştursun diyor. Bunu kim diyor? Zelenski. Ukrayna lideri Zelenski Erdoğan'ın ara buluculuğunda Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkladı ki müzakerelerde de Rusya-Ukrayna müzakerelerinde İstanbul özellikle tabii ki 3 buluşmaya ev sahipliği yapmıştı. Bu konuda yine Zelenski Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda devreye girmesini istiyor ki Ukrayna Dışişleri Bakanı da Zelenski'nin ABD Başkanı Trump'ın katılımı veya Başkan Erdoğan'ın ara buluculuğunda Rusya lideri Putin'le bir araya gelebileceğini söyledi. Devam edelim hemen. PKK inleri boşalttı haberini görüyoruz. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre PKK-KCK'nın Kuzey Irak'taki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin bir aşaması daha geçildi. PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason adlı mağaraları boşalttı. Kampların 8 Ekim'de boşaltıldığı öğrenildi. Kampların boşaltılmasına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken yetkililer örgütün tüm faaliyetlerini tamamıyla sonlandırmasıyla toplumsal uzlaşı mekanizmalarının devreye sokulacağını da dikkati çekti. Bu da yine özellikle önemli bir gelişme ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da fon mağduru 100 binin altında açıklamasıyla fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeleri yapılacak adımları anlattın, aktardın. Akşam gazetesi de ayrıca yer verdi. Fona 1 milyon lira yatırdınız. Bu ana paranız. Sonra 2 milyon kar ettiniz ve bu rakamı çektiniz. Hesabınızda 1 milyon lira kaldı. Bu durumdakiler mağdur sayılmayacak, ödeme yapmayacağız açıklamasında bulundu. Detaylarını ve nedenlerini de bu şekilde sıraladı. Fondaki 450 bin yatırımcıdan net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlem yaparak haksız kazanç elde edenler bu imkandan

faydalanamayacak. Böylece sayı 100 binin altına inecek ifadesine yer verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maltepe'deki o çöken binaya ilişkin yaraların sarıldığına dair bir gelişme var. Evler bir yılda verilecek. Maltepe'de 5 kişiye mezar olan apartmanla çevresindeki 5 riskli binanın sahiplerine bir ev müjdesi. Çevre Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, iki öneride bulunduk. Bir yılda ev yapıp vereceğiz ya da hazır dönüşmüş dairelere yerleşecekler dedi. İstanbul Valisi Davut Gül de çöken apartman ve çevresinde boşaltılan 5 binadaki vatandaşlar için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı ki dün hem Ömer Bulut hem Vali Gül o bölgedeydi. İncelemelerde bulundular ve kentsel dönüşüm ofisinde hemen o bölgeye açılacağını, vatandaşların da taleplerini gelip oraya iletebileceğini de ayrıca belirtmişlerdi. Vatandaşla mağdur ailelerle de bir araya gelmişlerdi. İkili bunu da belirtelim ve sıfır atığın ustaları başlığını görüyoruz. Sıfır atık hareketinin 9. yılında usta eller çöpe giden malzemelere yeniden hayat vererek israfı önlüyor. Ustaların ellerinde asırlık evler eşyalara, sebze sapları yeni lezzetlere dönüşüyor. Mustafa Sever Kocaeli'de eski köy evlerinin ahşaplarından çeşitli mobilyalar üretiyor mesela. Erkan İçen Beyoğlu'nda branda ve tekstil parçalarıyla eski çantaları yeniliyor. Şef Altuğ Tezer'de İstanbul ve İzmir'deki mutfaklarda sebzelerin sap ve kabuklarını kurutup değerlendiriyor. Bunu da aktarmış olalım. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan konu başlıkları bu şekildeydi. Şimdi Sabah gazetesine geçeceğiz. Bakalım Sabah gazetesinde özellikle hangi haberleri görüyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kabine toplantısından sonraki açıklamaları yer alıyor. Milletin hakkı kırmızı çizgimiz ifadesini özellikle öne çıkarmış Sabah gazetesi de. Ve kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesidir. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecektir. Kim olursa olsun hesap sorarız diyor. Başkaları milletin malına el uzatanlara sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, kol kanat gelebilir. Biz onlara benzemeyiz. Devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda 1 milyon üniversiteli gence de iş imkanı haberini görüyoruz. Hemen bakalım detaylara. İşkur Gençlik Programı'ndan 220 bin gencin yararlandığını belirten Başkan Erdoğan, bu eğitim öğretim yılı kontenjanı 150 bine yükseltiyoruz. Ayda 14 gün katılan 19 bin 200 lira alabilecek, sigorta primleri karşılanacak. 2028 sonuna kadar da 1 milyon üniversite öğrencimiz yararlanacak ifadesi de açıklaması da adeta gençlere bir müjde niteliğindeydi. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi hemen Trabzon-Stuttgart Gönül Köprüsü haberini görüyoruz. Rakan çifti bir dönem koruyucu aile olarak kucak açtıkları 4 Afgan kardeşi Almanya'da ziyaret etti ve buluşmada da duygu dolu anlar yaşandı. Trabzonlu iki çocuk sahibi Murat ve Pınar Rakan, anneleri denizde boğulan, babaları Almanya'da olduğu için zor günler geçiren 4 Afgan kardeşe koruyucu aile olmuştu. Ve Rakan çifti 4 ay sonra babalarının yanına giden Nazeri kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Sedef, Seher, Serhat ve Sonya'yı çok özlediklerini söyleyen Pınar Rakan, sevgi bağımız her geçen gün güçleniyor ifadelerine de yer verdi. Hemen İzmir'le alakalı bir gelişme var. En altta sağda İzmir'e mega projesini görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu Tüp Geçit Projesi'nin müjdesini verdi. Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavi Şehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro olacağını da açıkladı ve İzmirli vatandaşlara bu müjdeyi vermiş oldu. Sabah gazetesi de bu şekildeydi. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturmasına, fon meselesine ilişkin aktardığı gelişmeler özellikle dikkati çekiyor. Ama farklı olarak mesela botokstan zehirlendiler haberini görüyoruz hemen sağda.
ona bir bakalım. Çünkü 16 kişi hastanelik oldu. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks sonrasında toksin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu ve solunum cihazına bağlanıp yoğun bakımda tedavi görenler de var. Yutma, konuşma zorlukları, kas güçsüzlüğü gibi ağır tablolarla karşılaşan doktorlar işlemi mutlaka uzmanına yaptırın, menşei bilinmeyen ürünleri kullandırtmayın diye de özellikle uyarıyor. Tam 16 kişi hastanelik olmuş botoksan zehirlendikleri dolayısıyla. Hemen onun altında rezidans yangını hayattan kopardı haberini görüyoruz. Şanlıurfa'da bir rezidansın üst katında dün sabaha karşı çıkan yangında binada görevli olan Ezgi Evcil yaşamını yitirdi. Binadan yaralı olarak kurtarılan bir kişi de hastaneye kaldırıldı ve yangının çıkış noktasına dair de ekipler tarafından inceleme, araştırma çalışmaları da başladı. Ve bir başka haber yurttan, Tokat'tan, o da şebeke suyunun 5000 kişiyi hasta ettiği haberi var. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 5000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı, ishal şikayetleriyle özellikle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği olayın kaynağı olduğu düşünülen şebeke suyu numunelerinin Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Sonuçlar çıkana kadar şebeke suyunu yeme içmede kullanmayın uyarısında da bulundu Tokat'ta yaşayan vatandaşlara. Eğitime bir gün ara verilirken okullarda temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Belediye kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını da yalanladı. Bunu da belirtelim. Suudilerin füzesi bitiyor başlığını görüyoruz. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor ve Riyad'ın seçenekleri de kısıtlandı bununla birlikte. Suudi yönetimi topraklarının savunulması için dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken ABD henüz talebi kabul etmedi. Geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyebilir. Kral Hadid Uluslararası Havalimanı'na peş peşe saldırıların ardından da uçuşlara getirilen yasağın süresi de uzatıldı. Hürriyet gazetesinde de öne çıkan konu başlıkları, haberler özellikle bu şekildeydi. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Bakalım Milliyet gazetesinde hangi konu başlıkları, haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelini öderler mesajı fon kriziyle ilgili muhalefetin eleştirilerine sert çıkmıştı. Yine Milliyet gazetesi de bu haberi özellikle gördü ve hemen yanında terörsüz bölgede yeni gelişme, PKK'nın hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metina'nın baze bölümündeki 4 barınma alanını boşalttığı bilgisi yine Milliyet Gazetesi'nde özellikle elbette ki öne çıkan haberlerden. 4 bölgenin geçiş noktası olan Metina'nın boşalması süreç içinde olumlu olarak değerlendirildi. Bunu da belirtelim. Farklı bir haber olarak Milliyet Gazetesi'nde Şampiyonluk Kupası Bahçeli'de haberini görüyoruz hemen sol tarafta. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkan Sinan Demircioğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı Şampiyonluk Kupası'nı takdim ettiği haberi de diğer gazetelerden farklı olarak Milliyet Gazetesi'nde ilk sayfada öne çıkan haberler arasında kendisine yer buldu. Son 3 gazete Türkiye Gazetesi ile şimdi devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde özellikle hangi konu başlığını görüyoruz. Saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor. Tekno tehdide yerli tedbir, yani savunma sanayi alanındaki yerli ve milli ürünlere dikkat çekilen ve yapay zeka özellikle de tabii ki yabancı üretimli olan otomobil, akıllı otomobillere vurgu yapılan haberle ilgili aslında bir gelişme. Türkiye Gazetesi bunu da özellikle elbette ki öne çıkarmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, PKK'nın 4 bölgeyi boşaltması, Kuzey Irak'ı terk ediyor haberi tabii ki Türkiye Gazetesi'nde var. Suudi Arabistan, Husiler arasındaki yeni gelişmeler var. Farklı olarak şunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu kararını verdi haberi hemen sol tarafta, altta. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiden CHP'ye dönüş taleplerine kapıyı kapattı. CHP kurmayları da canım istedi gittim, geldim, olmaz, burası yol geçen hanı değil dedi. Yani yeni parti ve CHP arasındaki o resleşmeler, krizler devam ediyor. Onu da belirtelim. Ve İBB davasında bir itiraf haberi, mecburen rüşvet verdik
ifadesini görüyoruz. İş insanı Doğan Demir, Asrın yolsuzluk davasında ifade verdi. İmar değişikliği için istenen bağışı kabul etmeye mecbur kaldım. Lanet ederek tamam dedim açıklaması da itirafı da özellikle dikkat çekiyor İBB davası kapsamında. Şimdi Yeni Şafak gazetesine geçelim bakalım Yeni Şafak gazetesinde İçişleri

Bakanlığı'nın bir haberini görüyoruz aslında. Okula anne eli değiyor başlığıyla birlikte hemen bakalım. İçişleri Bakanlığı okul saldırılarını önlemek için Şefkat Kalkanı adıyla bir program başlatıyor. Önce riskli okullarda devreye girecek, bir yıl içinde tüm okulları kapsayacak programda aileler, özellikle de anneler merkezi rolde olacak. Okul aile birlikleri aracılığıyla velilere ulaşılacak. Veliler bilgilendirme toplantılarına davet edilecek. Polis, rehber öğretmen ve uzmanlar okul saldırıları, uyuşturucu, akran zorbalığı ve dijital tehditler konusunda aileleri eğitecek. Ailelere ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, şiddet eğilimi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin erken belirtileri nasıl fark edecekleri özellikle anlatılacak. Hem aile hem öğretmenlerden gelen bilgiler okul rehberlik servislerinde gizlilik içerisinde değerlendirilecek. Gönüllü veli ağı kurulacak. Risk tespit edilen çocuklar öncelikle rehberlik, sağlık ve sosyal hizmet birimlerine yönlendirilecek. Somut tehlike veya suç belirtisi varsa da kolluk birimleri devreye girecek. Pek çok seçenek ve bu konu kapsamında, bu düzenleme kapsamında özellik burada var, onu belirtelim. Mekke Anlaşması meclise gelecek haberini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Husilerin Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarını lanetledi ve hayatını kaybedenler arasında umre ziyareti yapanlar olduğuna da dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması iç onay işlemlerinin tamamlanması için de önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız da sürüyor ifadesine kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dikkati çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki o son gelişmelerde Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Farklı olarak İstanbul'da Duba işgali haberini görüyoruz hemen solda Yeni Şafak gazetesinde. İstanbul'da park alanlarının zaten kısıtlı olduğuna dikkat çekilmiş. Etrafın ya da bina sahiplerinin yola koyduğu duba, saksı, çektiği zincir ve diktiği kazıklarla araç park edebilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Esnafın savunması da mal gelecek, müşterim gelecek şeklinde. İşte bundan dolayı da ne yazık ki şikayetler iyice artmış durumda. Ve son gazete Yeni Akit gazetesinde de yine özellikle tabii öne çıkan PKK ile ilgili PKK'nın 4 kampı boşalttığına dair haberi görüyoruz ki hemen farklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un kardeşliğin kapısı açıldı ifadesi. Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuşmuştu Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir kapı açıldığını, bu kapının barışın, kardeşliğin kapısı olduğunu belirtti ve bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş Gaziantep'te katıldı akademik yıl açılış töreninde ve yine Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasına ilişkin gelişmeleri, yeni itiraflar, yine Zelenski'nin özellikle arabuluculu olması, Erdoğan'ın olmasını istediği Putin'le görüşmesi kapsamında o haber özellikle var ki Milli Eğitim Bakanı'nın da açıklamalarını görüyoruz. Vicdanlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz ifadesi ki birkaç dakika önce biz de aktarmıştık. Ve Yeni Akit gazetesi de özellikle öne çıkan başlıklar, haberler böyleydi. Böylelikle özellikle gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlerine baktık. Şimdi kısa bir reklama gidelim ama saat başına yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık,

Bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde camlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Bir kez daha birlikteyiz. Ekranlarını yeni açanlar varsa hem 24 ekranlarından hem 24 radyodan bir kez daha herkese günaydın diyelim. Saatler 8'i gösteriyor. Moderatör sabahın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Şimdi bir son dakika gelişmesine verelim. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hemen detayları alacağız. 24 muhabiri Ada Kahriman'a uzanacağız. Ada, kolay gelsin. Aralarında belediye başkan yardımcılarında olduğu bilgisi var. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildi? Gözaltına alınanlar var mı? Detayları alalım.
1: Deniz Zeybek, sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında başsavcının verdiği talimatla birlikte 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ki çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Burada Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda belediye başkan yardımcılarının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Burada baktığımızda Fikret Gözüoğlu isimli kişi, yani belediye başkan yardımcısını görüyoruz. Aynı zamanda burada baktığımızda Gültekin Bayındır isimli belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığını görüyoruz. Hangi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Tabii ilk operasyona baktığımızda Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aslında buradaki operasyonların düzenlendiği belirtilmişti. Sahte belgeler düzenlendiği belirtilmişti. Otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği belirtildi. İlk operasyon kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği sırada ki baktığımızda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 50 şüpheli ilk operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 40 şüpheli tutuklanırken 10 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulanmıştı. Ki Erdal Beşikçioğlu da, ki burada Etimesgut Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu da burada tutuklananlar arasındaydı. Tabii burada özellikle ilk operasyonda yapılan açıklamaya baktığımızda adrese teslim, ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet, otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyon 30 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Bu kapsamda da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplamda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında belediye ile iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapılmıştı. Belediyede ve şüphelere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmişti.

0: eleştirildiğini biliyoruz. Tabii yapılan operasyon neticesinde de ilk operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyordu. 50 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 40'ı tutuklanmıştı ki burada tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyordu. Kendisi daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. 10 şüpheli için ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Bugün yapılan operasyona baktığımızda ise toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. İlk operasyon öncesi aslında Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan zaten bir soruşturma başlatmıştı. Sabah saatlerine baktığımızda Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Burada baktığımızda iki belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığını görüyoruz. Ki isimlere baktığımızda Fikret Gözüoğlu isimli kişiyi görüyoruz. Aynı zamanda Gültekin Bayındır isimli belediye başkan yardımcısı bu operasyon kapsamında, yani ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alındı. 25 şüpheli hakkında ki suçlamalara baktığımızda özellikle suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, suç örgütüne üye olma, Edim'in ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, zimmet gibi suçlamalar kapsamında toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli de burada sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı Deniz Zeybek.
1: Adı Kahraman'a teşekkür edelim. Elbette ki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen bu ikinci dalga operasyonuna kapsamında yeni gelişmeler geldikçe yine kendisine döneceğiz ve detayları almaya devam edeceğiz. Devam edelim şimdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında tarihi bir adım atıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre de terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma yerini tamamıyla boşalttı. Yani Türk ve Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi, iç barışın kalıcı hale getirilmesi kapsamında ortaya koyulan bu sürecin yeni aşamasına dair detaylara bakacağız şimdi haberimizde.
2: Irak'ın kuzeyindeki bu bölge bir zamanlar teröristlerin yuvalandığı, lojistik destek sağladığı, eğitim ve saldırı planları yaptığı Metina ve şimdi artık terörden arındırılmış bölge haline geldi. Kardeşlik kuşağının en sembolik görüntüsü muhtemelen bu olacak. Zira silah yakma töreninden Irak'taki terör kamplarının boşaltılmasına kadar geçen süreç sancılı da olsa adım adım ilerledi, ilerlemeye de devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan terör mağaralarını boşaltması süreçteki en kritik adımlardan birisi oldu. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanı Baze bölgesinde yer alan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen boşalttığını duyurdu.
3: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle bir devlet projesi haline geldi. Bugüne kadar sayısız kışkırtma, provokasyon açıklaması yapıldı. Ancak taraflar dirayetli bir duruş sergiledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki kardeşlik komisyonuyla yasal zemin için adımlar atıldı.
4: Biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesiyle bir asır evvel dağılan parçalarımızı topluyor, dağıtılan halkları bir araya getiriyor ve ortak hedefe yöneltiliyoruz.
2: Ardından mecliste 12 maddelik çerçeve yasanın 467 oy gibi büyük bir temsiliyet oranıyla kabul edilmesi umutları güçlendirdi. Bu yüzden taraflar uhuletle ve suhuletle yol yürümeye devam ediyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri silahlarıyla bölgedeki güçleri İran'ın üstüne salma girişiminin de akamete uğratılmasıyla birlikte süreç biraz daha ivmelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Irak Başbakanı Ali Zeydi ile vardığı Sincar mutabakatı meselenin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan Irak'ın kuzeyindeki terör kampları boşaltılıyor, diğer yandan 2. Kandil adı verilen Sincar'da merkezi hükümetin otoritesi tesis ediliyor. Ve Türkiye, Suriye'den sonra Irak'ta da güçlü bir istikrar sürecini adım adım inşa ediyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep 2026-2027 akademik yıl açılış töreninde konuştu ve terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.
4: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Artık bizim bu ülkenin bir tek evladını dahi teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Artık Türkiye'nin bir kuruş parasını dahi terörle mücadeleye harcayacak lüksümüz yoktur. İsrail diyor ki, siz bölgede istikrar mı istiyorsunuz? Ben de bölgede hakim olmak için istikrarsızlaştırmak istiyorum. İşte Türkiye devlet aklıyla bölgenin istikrarsızlaştırılması projesine karşı çıkıyor ve bu projenin uygulanmasına müsaade etmeyeceğini ortaya koyuyor. Bu sürecin ilk adımı da terörsüz Türkiye sürecidir. Ve inşallah terörsüz Türkiye ile birlikte iç kalemizi tahkim ederek sadece 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, terörsüz bölgenin kurulmasını da sağlayarak ümit ediyoruz ki bütün bölge halklarının birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmasını temin etmiş olacağız. Terörün bitmesiyle kaybedecek olan bir grup daha var, onu da söyleyeyim. Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Çatışma ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Terörün sona ermesi, terörsüz bölgenin kurulmasıyla birlikte Allah'ın izniyle bu bölgede yeni bir kavram olarak barış ekonomisi ortaya çıkacak ve barış ekonomisindeki kazanımlarımız bütün dünyaya örnek olacaktır.
1: Mardin Nusaybin'de 7 yıl önce Suriye'den atılan havan ve roketler sonucunda şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi ve programda terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasına, kardeşliğin kalıcı hale getirilmesine, tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.
5: Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den atılan havan ve roketler sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ise yaptığı konuşmada babasına olan özlemini dile getirdi. Babasının yokluğuna alışamadığını belirtti.
6: Ben senin kızın olarak yıllardır şunu öğrendim. İnsan babasının yokluğuna alışamıyor. Sadece onun olmadığı bir hayatta yaşamayı öğreniyor. Çocukken babaların ölebileceğini bilmiyor insan. Babalar hep eve döner sanıyorsunuz. İşte bizim hikayemizin en ağır cümlesi de budur. Sen eve dönmedin baba. Biz bugün artık o ateşin hiçbir eve düşmemesini istiyoruz. Çünkü acının dili yok, görüyoruz.
5: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanması ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin önemine dikkat çekti.
7: Bizler de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi partilerin destekleri, kurumlarımızın büyük bir gayretiyle hayata geçen ve bugün gerçekten büyük bir başarıya ulaşan terörsüz Türkiye sürecine el birliğiyle sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye süreci bu topraklarda barışın, huzurun, kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için, yüzyıllarca süre gelmesi için çok önemli bir fırsat. Hep birlikte inşallah huzurumuza, kardeşliğimize sahip çıkacağız. Elbette ki tek amacımız, tek gayemiz ülkemizin tamamında, bölgemizde huzurun hakim olması, kardeşliğin hakim olması. Bu toprakların mayasında var kardeşlik. Bu toprakların doğasında var kardeşlik. İnşallah bu süreci fırsat bilip kardeşliğimize daha fazla sahip çıkacağız.
5: Anma programı şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.
1: Kızıldeniz'de yükselen tansiyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin son günlerdeki saldırılarıyla giderek daha da artmaya başladı. Özellikle Husiler Suudi Arabistan'da 5 havalimanını hedef aldı ve toplam 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi de yaralandı. Özellikle de Kral Hadid Havalimanı başta olmak üzere çok sayıda havalimanlarını hedef alması da tabii bir yandan tepkilere neden oluyor. Bunlarla birlikte Yemen de karşılık verdi ve Husilere saldırılarına hız verdi.
5: Yemen'deki İran destekli Husiler bölgedeki gerilimi artırıyor. Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan'da havalimanları hedef alındı. Bombalar patladı. Yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Başkent Riyad'da Kral Halit Uluslararası Havalimanı hedef alınmıştı. Sivil altyapıyı vuran Husiler can kaybına ve maddi hasara yol açmıştı. Ardından Kral Fahd Havalimanı'na yeni bir saldırı düzenlendi. Dammam kentinde bulunan Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan hasarın boyutu belirtilmedi. Suudi Arabistan'da bir haftada çok sayıda havalimanı hedef alındı. Saldırılarda 10'dan fazla can kaybı kaydedildi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husiler bazı kentleri de hedef aldı. Suudi Arabistan'ın Abha kentinde alarm verildi. Kentte erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu. Alarmın nedeni ilişkin açıklama yapılmadı. Ülkede gelen saldırıların erken tespiti için yeni bir uygulama da başlatıldı. Vatandaşların gördükleri insansız hava araçlarını bildirebileceği bir uygulama geliştirildi. Öte yandan Yemen ordusu da Husilere yönelik operasyonlar düzenledi. Ordudan yapılan açıklamaya göre 1700'den fazla operasyon yürütüldü. 900'den fazla Husi mensubu etkisiz hale getirildi. Hükümet ise Husileri terör örgütü olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladı. İran'dan da arabuluculuk önerisi geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefon görüşmesi yaptı. Arakçı, ülkesinin Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına küresel çapta tepkiler de vardı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husilerin düşmanca saldırılarını kınadı. Uluslararası basında da bazı iddialar yer aldı. Haberlere göre Fransa, İngiltere ve Pakistan desteğini taahhüt ederken Türkiye gibi diğer müttefikler de yardım göndermeyi değerlendiriyor. Bir diğer kınama mesajı ise İsrail'den geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden havalimanına hedef alan terör saldırısına tepki gösterildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlere sayılı günler kala ABD ve İran arasındaki gerilim de sürüncemede kaldı. Aslında ABD seçim öncesinde İran'a saldırı düzenlemezken Tahran, Washington'a verilen 7 şartın bazılarının kabul edildiğini öne sürdü.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşan ara seçimlerin ardından İran'a saldıracağı öne sürüldü. Tahran, ABD'nin bazı şartlarını kabul ettiğini iddia etti. ABD, İran savaşında belirsizlik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, arabulucular vasıtasıyla ABD ile mesaj alışverişine devam ettiğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ise Washington tarafının İran'ın önerdiği 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini öne sürdü. Şartların Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma için yeterli olmadığını duyurdu. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin ise izinsiz geçiş sırasında mayına çarptığını açıkladı. İranlı yetkili ABD Merkez Komutanlığı'nı bölgede kaçakçılık operasyonları yürütmekle suçladı. Rıza'yı savaşın yeniden başlaması durumunda bölgedeki kritik altyapıyı hedef alacaklarını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Boğaz'da mayına çarpan tankere ilişkin açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatarak izinsiz güzergahta ilerleyen petrol yüklü bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını söyledi. Gemide yangın çıktığı açıklandı. Devrim Muhafızları Ordusu navigasyon sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin düşman olarak tanımlanacağını duyurdu.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor ki yapılan yeni saldırılarla birlikte şehitlerin sayısı da ne yazık ki arttı. Özellikle İsrail telefonların şarj edildiği bir çadırı hedef aldı ve 3 Filistinli şehit oldu. Bir yandan Batı Şeria'da da işgalcilerin zulmü artarak sürüyor.
5: Saldırılar tüm şiddetiyle devam etti. Ateşkes birçok kez ihlal edildi. Gazze şeridinde İsrail saldırılarıyla çok sayıda Filistinli şehit oldu. Han Yunus kentinde bir çadır hedef alındı. İsrail ordusu telefonların şarj edildiği çadırı bombaladı. Refah kenti yakınlarında sivillerin bulunduğu bir noktaya saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları Muaviye Camisi yakınlarında sivillerin toplandığı noktanın en az bir füzeyle hedef alındığını aktardı. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. Bölgedeki insani kriz derinleşirken Türk Kızılay, İsrail ablukasına rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Filistinlere her gün binlerce öğün yemek dağıtılıyor. Savaşın ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. Türk Kızılay bölgedeki binlerce kişi için hayati önem taşıyor. İsrail bölgedeki katliamlara ara vermeden devam ederken yaklaşan seçimlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun endişesi artıyor. Netanyahu'nun partisi Likud bölgedeki soykırım ve savaş suçlarıyla giderek destek kaybediyor. Ancak İsrail ordusu tüm cephelerde yüksek hazırlık seviyesini korumaya da devam ediyor. Netanyahu böyle bir dönemden geçerken bir darbede İsrail askerlerinden geldi. NASA belgeselinde konuşan İsrail askerleriyle birlikte Gazze'deki katliam belgelenmişti. Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Başsavcılığından konuşan İsrail askerleri hakkında soruşturma başlatmalarını talep etti. Askerler ciddi bilgi güvenliği ihlalleri, cezai nitelikte hareket ve İsrail'in diplomatik ve güvenlik çıkarlarına zarar verme suçlarıyla karşı karşıya. Yalnızca Gazze değil, Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin köylerine baskın düzenliyor, mülklerine zarar veriyor. Son olarak yüzü maskeli bir kişi Ramallah'ta bir Filistinlinin hayvanlarına madde verdi. Söz konusu hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Söz konusu zehirleme eyleminin bölgedeki Filistinli halkı suçlamak amacıyla yapıldığına yer verildi. Bu olayı bahane ederek Filistinlere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği vurgulandı.
1: İsrail'de bir kez daha Türkiye paniği var. Bu kez Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru gündemdeydi. İsrail basınına yer alan iddialara göre Türkiye bu koridorun güzergahını İsrail'in aleyhine değiştirmeye çalışıyor.
5: İsrail'de yine Türkiye paniği hakim. Bu kez Türkiye'nin Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoruna müdahale edeceği endişesi var. İsrail basınına göre Türkiye koridorun Hayfa Limanı üzerinden geçmesini önlemek için ABD ile temasta. İsrail basını Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunun dışında kalmanın ülkenin stratejik konumunu zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Kanal 13 televizyonu Türkiye'nin koridorun İsrail üzerinden geçmesini önlemek için ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Habere göre koridorun güzergahı bölge ülkeleri arasında diplomatik rekabete yol açtı. Mısır'ın projenin Süveyş kanalından elde ettiği geliri azaltabileceği endişesi taşıdığı belirtildi. Suriye'nin ise güzergahın Hayfa yerine kendi limanlarına bağlanmasını istediği öne sürüldü. Koridorun İsrail'i devre dışı bırakarak Doğu ile Batı'yı birbirine bağlamasının İsrail'in lojistik ve stratejik avantajlarını kaybetmesine yol açabileceği aktarıldı. Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve siyaset üzerindeki etkisinin koridorun mevcut yapısına doğrudan etkilediği savunuldu. Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir denildi. Tel Aviv yönetiminin proje sürecini ilerlemekte pasif kaldığı yorumu yapıldı.
1: Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarını hedef almama konusunda bir ateşkesin yapıldığı duyuruldu. Açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Ukrayna lideri Zelenski de bu gelişmeyi medyadan öğrendiğini söyledi ve şöyle bir iddia ortaya attı. Rusya ateşkese uymuyor dedi ve Kremlin'de açıklama yapmaktan kaçındı. Şimdi soru işaretleri var. Ateşkes uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? İşte Rusya ve Ukrayna arasındaki yeni gelişmeler.
8: You're in no position to dictate what we're going to feel.
5: ABD ve Ukrayna arasında yine tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşması Ukrayna lideri Zelenski'nin tepkisini çekti. Trump Zelenski'yi hedef aldı. Ukrayna'da lider değişikliğinin zamanı geldiğini söyledi. Ardından iki ülkenin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak belirsizlik sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski başta söz konusu enerji ateşkesinden haberi olmadığını söylemişti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeyi iyi bir haber olarak niteledi. Ancak bu anlaşmanın sahaya da yansıması gerektiğinin altını çizdi.
9: Ukrayna birçok gerilimi azaltıcı adım önerdi. Putin hepsine tek bir yanıt verdi. Hayır. Umarız sonunda Amerika'ya, Ukrayna'ya ve tüm dünyaya gerçek ve onurlu bir barışa yol açacak bir şey söyler.
5: Zelenski, Varşova Güvenlik Forumu'na da telekonferansla katıldı. Rusya'nın Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini ihlal ettiğini belirtti.
10: We agree.
9: Rusya, rafinelerine yönelik saldırıları durdurmamızı istiyorsa enerji altyapımıza yönelik saldırılarını son vermelidir.
10: Last night.
5: Zelenski, Putin'in Trump'ın paylaşımlarını okumadığını iddia etti. Anlaşmadan sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılar düzenlediğini öne sürdü. ABD'yi Rusya'yı anlaşmaya uyması için baskı yapmaya çağırdı.
10: But at midnight.
9: Amerikalılar ve Ruslar arasındaki görüşmelerin ayrıntılarını bekliyoruz. Bu enerji ateşkesi işe yarayabilir.
5: Zelenski bu açıklamasından önce Axios'a demeç vermişti. Başkan Trump bunu Putin'le müzakere ettiyse lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve kabul edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Zelenski Trump'ın Ukrayna'nın yeni bir başkana ihtiyacı var sözlerine de sert tepki gösterdi. Seçim için tam kapsamlı bir ateşkes olması gerektiğinin altını çizdi.
9: Eğer Trump seçim istiyorsa Putin'den 60 günlük tam ateşkes sağlasın. Biz de seçimleri organize edelim.
5: Fransa ve İngiltere gibi batılı müttefikler de enerji ateşkesi ihtimalini destekleyen açıklamalar yaptı. Moskova cephesinden ateşkese dair henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, barış için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul edecek siyasi iradeyi göstermesi gerektiğini vurguladı. Sözcü Peskov, ateşkes değil uzun süreli bir barış istediklerini belirtti. Peskov, enerji ateşkesi konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Temasların sürdüğünü vurguladı. ABD'nin tutumunun barışa kapı araladığının altını çizdi. Diplomatik kriz sürerken askeri hareketlilik de sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan bir Ukrayna kuru yük gemisinin vurulduğunu ve gece boyunca Rusya topraklarına fırlatılan 150'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Rusya Harkiv'de yoğun bir saldırı düzenledi. Bir market vuruldu. Ölenler ve yaralananlar oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede bir demiryolu da hedef alındı. Saldırı sonrası çıkan yangınlar söndürüldü. Dizel anlaşması ABD siyasetini de karıştırdı. 4 cumhuriyetçi ve 2 demokrat senatör ortak bir bildiri yayımladı. Rusya'dan dizel alınmasının kongre yasalarını çiğnediğini ve Putin'in savaşını finanse ettiğini belirttiler. Kararın derhal iptal edilmesini istediler. Öte yandan ABD yönetiminin Ukrayna'yı Rus rafinerilerini vurmaya devam etmesi halinde istihbarat paylaşımını ve silah satışlarını kesmekle tehdit ettiği iddia edildi.
1: Ukrayna'dan Rusya ile yapılacak olan müzakerelere ilişkin bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Zelenski'nin Trump ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Putin'le görüşebileceğini duyurdu. Sybiha, Ukrayna basınına konuştu. Savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın bu görüşmeler için hazır olduğunu vurguladı. Ukraynalı bakan, savaşın bitirilmesi için Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Sybiha, Zelenski, Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşülebilir ifadelerini kullandı. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni fiziki olarak birbirine bağlayacak bir tünel projesi yeniden gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, milyarder iş insanı Elon Musk'a seslendi ve Bering Boğazı'nın altından geçecek bir tünel projesi için çağrıda bulundu. Dmitriyev sosyal medya hesabından ABD'li iş insanı Elon Musk'a sürpriz bir teklifte bulundu. Musk'ın Ukrayna lideri Zelenski'yi eleştirdiği bir paylaşıma yanıt verdi. Musk'ın tünel açma şirketini işaret etti. Dmitriyev, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayacak Putin-Trump tüneli üzerinde çalışmaya başlamasının zamanı geldi ifadelerini kullandı. Dmitriyev, projeyle ilgili görsellere de yer verdi. Taslak güzergaha göre tünel, Bering Boğazı'nın altından geçerek Alaska ile Rusya'yı birbirine bağlayacak. Dmitriyev, 2025'te benzer bir öneriyi de yine gündeme getirmişti. Tünelin 8 milyar dolara mal olacağı ve 8 yıldan kısa bir süre içinde tamamlanacağı da iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Trump Jr. bir dönem 4 yıl nişanlı kalmıştı. Kiminle? Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'la birlikte. Şimdi bir dizi uygunsuz davranışları ortaya çıktı iddiasıyla gündemde. Büyükelçinin de görevden alınması değerlendiriliyor.
5: Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğluyla 4 yıl nişanlı kalmıştı. Adı bir dizi uygunsuz davranışla anıldı. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un görevden alınması gündeme geldi. Guilfoyle'un büyükelçi olarak lüks hediyeler kabul ettiği basına yansıdı. Senato onayı öncesinde yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para istediği yönünde iddialar dile getirildi. Bu haberler özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'yı ziyaret ettiği döneme denk geldi. Wall Street Journal'da iddialara yer verdi. Buna göre Guilfoyle uygunsuz hediyeler ve hizmetleri kabul etti. Yetkililere büyük bir kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında yönetim içindeki nüfuzunu kullanmayı teklif etti. Üst düzey yönetim yetkilileri durumdan rahatsız oldu. Bir yetkili Trump ve Rubio'nun Guilfoyle'un bildirilen davranışlarından son derece öfkeli olduklarını belirtti. Bu hafta ne tür bir eylemde bulunacaklarına karar vereceklerini söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli gıdaya erişimin milli güvenlik sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti. Temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekti ve her yıl dünyada 1,5 milyar ton gıdanın da israf edildiğini söyledi. Dünya Gıda Forumu'na bir mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel direktörlük adayını da açıkladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz.
2: Güvenli gıdaya erişimi milli güvenlik meselesi olarak tanımladı. Gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini vurguladı. Her yıl 1,5 milyar ton gıdanın israf edildiğine dikkat çekti.
1: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilik yap yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun açılışına video mesaj gönderdi. Gıda israfının önlenmesi için Türkiye'de yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Nimeti kıymet bilen bir anlayışı tesis etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. 2020'de başlatılan Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık girişimini hatırlatan Erdoğan, ekmek israfının %18 azaltıldığını açıkladı. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan küresel sıfır atık hareketiyle de bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlandığını vurguladı.
1: Ekmek israfını %18 azalttık. COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz.
2: Türkiye, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde de gıda güvenliği ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için Türkiye'nin adayının eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker olduğunu açıkladı.
1: Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili sık sık neden bu kadar geç kalındı diye sorarak aslında hesap sormaya çalışıyordu. Ancak aynı Özgür Özel'in geçen yıl borsa spekülasyonlarını araştıran Akın Gürley'i de hedef aldığı ortaya çıktı. Şimdi Özgür Özel'in acaba geçen yıl yaptığı o konuşmasını unutmuş olabilir mi? Bu soru üzerinde durduk. Detaylar ise analiz haberimizde.
3: Erdoğan ben ekonomistim diyor. Gözdesi başsavcı Akın Gürlek. Ne gazeteci bıraktı, ne siyasetçi, ne akademisyen. En son borsaya da el attılar.
4: Yİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclisteki kürsüden geçen yıl böyle söylüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in borsadaki spekülasyonları araştırmasına o iş senin değil SPK'nın işi diye tepki gösteriyor.
3: Borsada bir şey varsa SPK devreye girer, araştırmayı yapar. Bir suç varsa o suç hakkında da gider savcılığa suç duyurusunda bulunur. Ama emir Tayyip Bey'den gelince eşinin kurumunu bile beklemeye tahammülü yok. Gitmiş geçen cuma günü borsa düştü diye soruşturma başlatmış.
4: İşin ilginç yanı, o dönem neden bunları araştırıyorsunuz diye tepki gösterenler, fon krizi patlayınca neden bu kadar beklediniz diye hesap sormaya kalktı. Mesele İmamoğlu suç örgütü davası olduğunda sürekli masumiyet karinesini gündeme getiren, kendi yol arkadaşlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı göğsünü siper eden Yİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mesele AK Parti olunca bir anda masumiyet karinesini kenara attı.
3: İktidarın fon krizi konusunda kimyası bozulmuştur ve bu fon krizi konusunda onları kimin rahatsız ettiği ortadadır.
4: Özel sürekli olarak fon krizindeki liste elimizde açıklarız diye aba altından sopa göstermeye çalıştı.
3: Tabii bu işin parti sözcüsü boyutu var, kabinede bakan boyutu var, genel başkan yardımcısı boyutu var, sarayda yakın çalışma arkadaşları boyutu var ama bu işin arkadaşlar bir de aile boyutu var.
4: Özel'in bu tehdit dilinden sonra dolaşıma sokulan isimler de baltayı taşa vurmasıyla boş atıp dolu tutmaya mı çalıştı sorusunu akıllara getirdi. Zira AK Partili iki bakan işin içinde diye yapılan paylaşımdaki iki isim de iddiaları yalanladı. Yani özetle muhalefet baltayı taşa vurdu. Zira AK Parti'nin bu konudaki duruşu çok net. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz muhalefetin iftira siyasetine karşı çok önemli bir mesaj verdi.
5: Lütfen araştırmadan insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Gerçekten detaylarını bildiğiniz, belgeleriyle, bilgileriyle birlikte lütfen mahkemelerimize, adli makamlarımıza bunu intikal ettirin. Ve suçlu kimse, suçlu cezasını görsün. Orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır. Suç suçtur, suçlu suçludur.
4: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette. Gel.
0: Manisa Hakkisar'da otoyol adeta savaş alanına döndü. Geri geri gitmeye çalışan tur otobüsüne arkadan gelen çekici çarptı ve kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi de yaralandı. Şimdi o korkunç kazadan yaralı olarak kurtulan 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz var. O kurtuldu yaralı olarak bile olsa ancak hayat arkadaşını kaybetti. O dehşet anı da bakın nasıl anlattı.
6: Yedek şoför geri gelmeye başladı.
7: Bursa'dan yolcular Pamukkale kaplıcalarına gitmek üzere umutla otobüse bindi. Ancak Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri yanında facia yaşandı. On bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı kurtulan 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz'ın ifadeleri otoyoldaki büyük ihmali gözler önüne serdi.
6: Akşar kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şofora geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi.
7: Er Yılmaz otobüsün yanlış yola girdiği için şoförlerin otoyolda geri gitmeye karar verdiğini söyledi.
6: Yol uzayacak herhalde, bilemiyorum. Oradan onu Metin geriye çevirdi. Geriye çevirdi derken şoför durdu, geri gelmeye başladı sağdan.
7: Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Er Yılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini belirtti.
6: Geri gelmeye başlayınca artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
7: Kaza anında Er Yılmaz'ın yanında eşi ve arkadaşları vardı. Kazada eşi vefat etti.
6: Yanında arkadaşım vardı, ailem vardı. O vefat etti hanım. 11 kişi vefat ettiğini duyuyorum ama hanımı vefat etti yanımda. Ama ben onun vefatını da görmedim, o da benim görmedim.
7: 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerin ardından taburcu edildi.
8: Gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
7: Acının merkezi Bursa ve Konya'ydı. Hayatını kaybedenlerin 10'unun Bursa'da, birinin ise Konya'da toprağa verileceği öğrenildi. Katliam gibi kazanın ardından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Tur otobüsünün yedek sürücüsü içinse adli kontrol tedbiri kararı alındı. Kazada sürücülerin birbirini suçlayan ifadeleri de ortaya çıktı. Kaçırdığı kavşağa dönmek için otoyolda geri manevra yapan tutuklu otobüs şoförü kazanın emniyet şeridine sığınmaya çalışırken yaşandığını ileri sürdü. Arkadan çarpan ve yine tutuklanan çekicinin şoförü ise manevra yapmaya fırsat bulamadığını söyledi. Sola manevra yapamadım dedi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu da çıktı. Otobüs şoförünün yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, şartlar dışında geriye dönme, geriye gitmek maddelerini ihlal ettiği belirlendi. Kazayla ilgili çok yönlü tahkikat devam ediyor.
0: Antalya Sparta Karayolu'nda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Bir yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı ve özellikle görüntülerde minibüsün dengesini kaybettiği refüjü aştı ve devrildiği görüldü.
7: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs sağa sola savruldu. En sonunda refüjü aştı ve yola devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Antalya Isparta Karayolu Topallı mevkisi kavşağında meydana geldi. Kazayı görenler hemen ihbarda bulundu. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada 17 kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi.
9: Yani yaralılarımızın durumu ağır değil. Bu da bizim için en büyük teselli.
7: Kaza nedeniyle Antalya Isparta Karayolu'nda ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin yaşamını yitirdi. O bina çökmesinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Özellikle İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı tabii bölgeye gitti dün ve orada vatandaşları bilgilendirdi. Mağdur ailelerin ihtiyaçları için acil olarak 9 milyon lira kaynak ayrılacak. Kalıcı konutlar için de farklı seçenekler sunuldu yine. Bir yandan da Ömer Bulu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı bir yıl içinde TOKİ ile inşaatları yaparak bir nebze de olsa yaralarımızı saracağız dedi.
10: Abi, abi çıkın çıkın. Sakin olun,
11: çıkın. 5 kişi hayatını kaybetti, aileler evsiz kaldı. Maltepe'deki facianın ardından şimdi yaralar sarılıyor. Mağdur ailelere yaklaşık 9 milyon lira destek aktarılacak. Kalıcı konutlar için de 3 seçenek sunulacak.
12: Acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri geldi. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
13: 8 Ekim'de yaşanan facianın ardından geriye sadece moloz yığınları ve vatandaşın eşyaları kaldı.
11: O eşyaların her biri bir evden, bir hayattan geriye kalanlar. Ve bir baba var ki iki çocuğunu aynı binada kaybetti.
14: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok çok. Çok iyiydiler. Yani aşırı iyiydiler. Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi.
11: Faciada 11 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
12: Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Olayın o ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyonunda bütün kurumların destekleriyle arama kurtarma çalışmaları başladı ve hamdolsun 24 saat geçmeden bütün arama kurtarma faaliyetleri sonlandı.
13: 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırıldı. Şimdi ise devlet desteğiyle birlikte acil durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için destek çalışması başlatıldı.
11: Acil ihtiyaçlar için yardım, kalıcı konutlar için yeni bir yol haritası çiziliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, ailelerle görüştü, 3 alternatif masaya konuldu. O 3 alternatif ise şöyle: yarısı bizden desteğiyle yeniden yapım, devlet eliyle dönüşüm ya da Esenkent'teki hazır daireler.
15: İnşallah çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent de bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik. Bu alternatifi değerlendirecekler.
11: Kararı ailelerin tercihleri şekillendirecek. Çevrede tahliye edilen 5 binanın sakinleri de seçenekleri değerlendiriyor.
16: Evet, bizim bina mühürlendi. Burada 5 tane bina mühürlendi. Bizim bina da mühürlü şu anda. Bizi de Kaymakam Bey otellere gönderdi. Otellerde kalıyoruz şu anda. Teklif olarak da bugün hayırlı bir teklifler aldık. Vali Bey geldi, konuştu orada.
11: Bu binalara dönüşse inceleme sonuçlarına bağlı. Karat örnekleri alınacak, kat sayıları ve ruhsatları kontrol edilecek.
15: Kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize kanaat getireceğiz. Ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman ellerin üzerlerinden eksik olmayacak. İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi inşallah çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.
11: Ailelerin talepleri kentsel dönüşüm ofisinde toplanacak. Binaların durumu ve vatandaşların tercihleri doğrultusunda süreç ilerleyecek.
17: Bizi de davet ettiler toplantıya. İşte burada yapılacak olanları anlattı bize Vali Bey, Bakan Yardımcımız. Artık vatandaşın inisiyatifine bırakmayacaklarını söyledi Bakan Yardımcımız. Vatandaşın inisiyatifine bırakılınca maalesef böyle üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü anlaşamama durumları oluyor insanların arasında. Maalesef böyle oluyor.
0: Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik okul gıdası uygulaması vardı. Bu uygulamaya geçiş süresi 13 Eylül 2027 tarihine kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeyle okul kantinleri, kafeteryalar, büfeler ve çay ocaklarında satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda beslenme skoru sistemi de uygulanacak. Ambalajlarda okul gıdası logosunun yanında A, B veya C beslenme skoru ibaresi bulunacak. Gıdaların beslenme profilini gösteren kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Okul gıdası onayı iptal edilen ürünlerle beslenme skoru A, B veya C olsa bile Sağlık Bakanlığı'nca satışa uygun bulunmayan gıdalar okul kantinlerinde satılmayacak. Orta Amerika ülkesi olan Guatemala'dan duyanları şaşkına çeviren bir haber geldi. 15 yaşındaki bir kız çocuğu öldü sanılarak tabuta koyuldu ancak 8 saat sonra hayata döndü. Aslında hastaneye götürülürken bilincinin artık kapandığı ve nabzının atmadığını sandığı için baba öldüğünü düşünmüştü. Fakat cenaze töreni sırasında gözlerini açarak herkesi şok etti.
18: Öldü sanılıp tabuta konuldu, 8 saat sonra cenaze töreninde tabuttan kalktı. Guatemala'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Yuleydi Xcotoyac aniden fenalaştı. Babası kızını hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak genç kız yolda bilincini kaybetti. Aynı zamanda bir papaz olan babası aracını durdurup kızının nabzını ve solunumunu kontrol etti. Ancak yaşam belirtisi alamayınca onun hayatını kaybettiğini düşündü. Herhangi bir doktor muayenesi yapılmadan ve resmi ölüm belgesi düzenlenmeden genç kız için bir tabut alındı ve aile evde cenaze hazırlıklarına başladı. Olaydan yaklaşık 8 saat sonra aile ve yakınları yas tutmak için tabutun başında toplandı. Gözyaşları içindeki anne tabutun üzerine eğildiğinde içeride bir hareketlilik fark etti. Tam o sırada 15 yaşındaki Yuleydi gözlerini açtı. Aniden tabutun içinde doğruldu. Neye uğradığını şaşıran kalabalığın yası saniyeler içinde büyük bir sevinç çığlığına dönüştü. Ölümden dönen genç kız yere yığılmadan önceki anları kalbim çok kötü ağrımaya başladı, ağırlaştı ve sonra bilincimi kaybettim, sanki bayıldım sözleriyle anlattı. Yaşananları ilahi bir müdahale olarak niteleyen aile kızlarının hayata dönüşünü bir mucize olarak kutluyor. Olay tıbbi bir teyit olmadan verilen ölüm kararlarının ne kadar yanıltıcı ve tehlikeli olabileceğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Hayır. Moderatör sabahı noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte katechinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyen

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Riyad'da saldırı alarmı, patlama sesleri duyuldu. 5 havalimanının ardından Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim gitgide yükseliyor. Başkent Riyad'a saldırı uyarısı yapıldı. 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Husiler bir hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Evet, haksız kazancı olanın bedeli ödenecek. Ara ödemeler Ekim ayında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı fon soruşturmalarında güncel durumun toplantının ana konusu olduğunu söyledi ki dün de Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz editör masasının konuydu. Fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Beştepe'deki toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 saat 20 dakikalık kabine toplantısının ardından benzer açıklamalar yaptı. Fon yasasının meclisten geçmesinin ardından bu ay içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Fon soruşturması genişliyor. 401 milyarlık şüpheli fon satışı, fon soruşturmasında 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı belirtiliyor. 100 milyon TL üstü gelir elde eden bu isimler mercek altına alındı. Bu aşamada insider trading yöntemiyle, yani içeriden bilgi sızdırma yoluyla elde edip etmediklerini araştırılacak. Çeşitli sermaye piyasası kurumlarına gönderilen müzekerelerdeki listelerde yayınlanan hesaplara ilişkin de aynı zamanda soruşturma başlatıldı. Terörsüz Türkiye için bir kritik adım daha. PKK'da Kuzey Irak'taki 4 kamp boşaltıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında tarihi bir adım daha atıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine bulunan 4 barınma alanının tamamını boşalttı. Kürt-Türk kardeşliği güçlendirmeye ve iç barışı kalıcı hale getirmeyi hedefleyen çok boyutlu sürecin yeni aşamasının detaylarını da analiz sentez sırasında konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız diyelim. Bir diğer önemli başlık, IMF Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl %2'ye, gelecek yıl içinde %3,6'ya, aslında 3,6'da bir revize yok. Bu yılki beklentisinde ise hafif bir gerileme var ki küresel olarak da IMF bütün büyüme tahminlerini de güncellemeye gitti. Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini revize etti. Bu yıl %2,7, seneye de %3,6 büyümesini beklediğini belirtti Türkiye'nin. Aynı zamanda küresel büyümenin bu yılki büyüme tahminini %3'ten %3,1'e çıkardı. 2027 yılı içinse büyüme beklentisini küresel tarafta da %3,4'te korudu. Petrol, Rus dizel arzı beklentisiyle geriledi. Altın tarafındaysa yeniden düşüş var. Petrolle arasındaki ters korelasyon devam ediyor. Aynı zamanda dolar tarafında 18 ayın zirvesi var. 18 ayın zirvesini görmesinin ardından altında %0,2 düşüş oldu. Ons başına 4164 dolara geriledi. Petrol tarafındaysa Suudi Arabistan'a yönelik işte ilk başlıkta aktardığımız saldırılardan arz üzerindeki risklerini değerlendirmesi ile ve Rusya'dan dizel tedariki olasılığını da izlemesiyle %0,57 düştü ki önceki seansta 2 dolar artmıştı, hatırlayacaksınız.

0: 36,04 dolara geriledi Brent tam petrolün varil fiyatı. Evet, şimdi Ankara'ya döneceğiz hemen. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın, teşekkürler herkese, kolay gelsin Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir operasyon haberiyle başlamıştık sabah saatlerinde. Sabah moderatörde Deniz Zeybek'in gerçekleştirdiği yayında Ada Kahraman da detayları aktarmıştı. Etimesgut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon var. Detaylarını sizden alarak analiz senteze başlayalım. Buyurun.
1: Evet, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürerken bu sabah saatlerinde yine bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerin tamamının da gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Peki suçlamalar nelerdi? Kısaca onlara değinecek olursak, gözaltına alınan belediye başkanlarından, yani Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, yine ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yöneltiliyor soruşturma operasyon kapsamında. Etimesgut Belediyesi'ne biliyorsunuz 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik 30 Temmuz Perşembe günü bir operasyon düzenlenmişti. Yine sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı bir operasyondu bu. Ve operasyon kapsamında da yine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları ve yine belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Erdal Beşikçioğlu da vardı demiştik ve 44 şüpheli de yine tutuklama talebiyle, 10 şüpheli de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi Elif Akkayakuter. Tabii nöbetçi hakimlik sabaha karşı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli hakkında da yine tutuklama kararı vermişti. Tabii baktığımız zaman Erdal Beşikçioğlu'nun da yine ifadesini hatırlayacak olursak, ifadesinde suçları reddetmişti ve ihale süreçlerinde görev ve yetkisi senin de bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi veya para transferinin olmadığını savunmuştu. İçişleri Bakanlığı da tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamışlardı. Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından da yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Seda Dilber kazanmıştı. Yine baktığımız zaman Mart ayında da bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yine Batı Savcılığı, Ankara Batı Savcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştirakli Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı. Yine hatırlatalım, bu sabah saatlerinde de ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi ve aralarında belediye başkan yardımcılarının da, yardımcısının da olduğu iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin tamamı da gözaltına alındı Elif Akkayakuter.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki birçok başlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Onun detaylarını alalım sizden.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı ve yaklaşık 3,5 saat süren o toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve yine önemli mesajları oldu. Elbette gündemde fon soruşturması vardı. Fon soruşturması hakkında konuştu Cumhurbaşkanı ve haksız kazanç sağlayanlar bedelini öder diyerek net mesajını verdi. Ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da yine altını çizdi Cumhurbaşkanı ve şu ifadeleri kullandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri ne başlanacak dedi. Şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesidir dedi Cumhurbaşkanı. Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yine yaptığı algı operasyonlarına da tepki gösterdi ve bunlar FETÖ taktiği

0: açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanlara çamur at izi kalsın mantığıyla kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yaptırmayacağız. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirmez değildir dedi Cumhurbaşkanı, ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu da FETÖ yöntemleriyle ona bir başkasına karşı itibar suikasti düzenleme hakkı da vermez ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten başında da söylemiştik, fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini de inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz ifadelerinde bulundu. Özellikle fon soruşturmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündemde elbette Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de yine meclisi işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda hedef alan saldırıları en güçlü biçimde kınıyoruz, lanetliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine NATO'da olduğu gibi de Ortak Savunma Anlaşması kapsamında faaliyetlerde de ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir dedi. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin de hiçbir gerçekliği yoktur ifadelerinde bulundu Elif Akkayakuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande Pekgil. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeki en önemli maddelerden biri fon soruşturmasıydı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün editör masasının konuğuydu. Fon soruşturmasına ilişkin tüm soruları yanıtladı ki bu başlığa fon soruşturması genişliyor. 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı belirtiliyor. O detayları da ekleyerek sorayım.
0: Evet, fon soruşturmasında mağdur olan küçük yatırımcıların ana para iadesi için yasal düzenleme bekleniyor dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yasanın Ekim ayında da çıkmasıyla birlikte ödemelerin yapılabileceğini özellikle belirtti. Dün tabii önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın. Özellikle küçük yatırımcılarımızın bu şartlardan kurtulması için hızlı bir aksiyon almış durumdayız dedi. Ekim ayı için içinde de yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bu kanun çıkar çıkmaz da gereği yapılacaktır dedi Cevdet Yılmaz. Tabi tasfiye sürecine alınan 131 fonda 455 binden fazla yatırımcı bulunuyor. Yine baktığımız zaman olağan tasfiye sürecini kabul eden 3 şirketteki yaklaşık 46 bin yatırımcıya da yine ödemelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer yatırımcılar için ise olağanüstü tasfiye sürecine gidildi dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Biz size bu ödemede kar payı ödemeyeceğiz. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kuruluyor ifadelerinde bulundu. Olağanüstü tasfiyelere baktığımız zaman da yine olağanüstü tasfiyede yatırımcılara kar payı ödenmesi öngörülmüyor. Ödemelerin yine yatırımcıların net yatırım üzerinden ana para esas alınarak yapılması da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da ne olağan tasfiyede ne de olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Milletin, vatandaşın kaynağını bunlara kullanmak söz konusu değildir diyerek bu konuyu yine dün yanıt vermiş oldu. Ana para iadelerinde özellikle kamu kaynağının kullanılmayacağını işte bir kez daha yineledi Cevdet Yılmaz. Ödemeler için fonlarda kalan varlıklar, hesaplara yapılacak iadeler ve yine sorumluların mal varlıklarının nakde çevrilmesiyle birlikte elde edilecek kaynaklar kullanılacak ifadelerinde bulundu. Tabii 3 kaynak söyledi bu kapsamda Cevdet Yılmaz ve olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var dedi. Birincisi fonda kalmış kaynaklar, ikincisi bu hesaplara yapılacak iade. Üçüncüsü de yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konulmuştu. Bu varlıkların nakle dönüştürülmesiyle birlikte gelecek kaynaklar ifade

0: ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Biz hastalıklı bir yapıyı, bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz dedi özellikle ve yatırımcılarımız müsterih olsunlar, sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir açıklamalarında bulundu. Tabii senin de söylemiş olduğun gibi fon soruşturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlılık çerçevesinde özellikle genişliyor ve bu kapsamda da yine soruşturmada gelinen yeni ilişkin tabi detaylar yayınlandı. Buna göre yapılan incelemelerde de Elif Hakkı Ektürk 1-16 Eylül tarihlerinin arasında özellikle odaklanıldı ve 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı da özellikle kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine sözlerini hatırlayacak olursak şunu herkes bilsin ki demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada hem de Türk mahkemelerinde hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a bu hesabı vereceklerdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii biz 440 kişinin diğerlerinden farkı söz konusu tarihler arasında da yine 100 milyon TL üzerinde çıkış yapmaları, hesapları detaylı incelemeye alındı. Bir kez daha belirtelim. Haberli olarak çıkış yapıp yapmadıkları da işte titizlikle incelenen detaylardan bir tanesi. Yine bu araştırmaya baktığımız zaman içeriden bilgi sızdırma diyoruz. Bunun araştırması yine özellikle yapılacak. Bu kişilere yönelik reaksiyon içeriden bilgi alıp almadıklarına göre de özellikle şekilleneceğini söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yine daha önce de 141 gerçek kişiyle 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini açıklamıştı hatırlayacağınız üzere. Bu rakam 13, 14, 15, 16 Eylül tarihlerinde özellikle bu çıkışları, bu tarihlerdeki çıkışları kapsıyordu. Yine yeni gelişme incelenen tarihin öne alındığını ve soruşturmanın da genişlediğini bu şekilde ifade etmiş oluyor. Adli süreçte tabii bu gelişmeler yaşanırken de süreci siyasallaştırmaya yönelik de soruşturmanın selametini tehdit etmeye de bazı hırslar devam ediyordu. Bir takım sosyal medya hesapları yine SPK, Borsa İstanbul, MKK ve Bankalar Birliği gibi kurumlara özellikle gönderdiği iddia edilen bazı belgeler yayınlandı. Bu belgede adı listede yer aldığı belirtilen gerçek kişilerin sermaye piyasaları araçlarının dondurulmasına yönelik bir müzekkere olarak söyleyebiliriz. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının yine içeriğine baktığımız zaman da bu içeriğe yönelik gizli ibareli belgelerin yine kamuoyuna paylaşılması sonrasında da harekete geçilmişti ve bu paylaşım yapanlar hakkında da yine soruşturma başlatıldığını ifade edebiliriz Elif Hakkı Ektürk.
1: Teşekkür ederiz Hande İpekgil. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında tarihi bir adım daha atıldı. PKK Kuzey Irak'ta 4 kampı boşalttı.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün de aslında sahadan iyi haberler geliyor diye ilk sinyali vermişti de diyebiliriz. De bir Irak'ın kuzeyindeki bu bölge bir zamanlar hatırlayacağımız üzere teröristlerin yuvalandığı, özellikle lojistik destek sağladığı, eğitim ve saldırıları planlı yaptığı Metina bölgesinden bahsediyoruz ve şimdi artık bu bölgenin artık terörden arındırılmış bir bölge haline geldiğini yine söyleyebiliriz. En sembolik tabii görüntülerinin de yer aldığı bu bölge biliyorsunuz silah yakma töreninden Irak'taki terör kamplarının boşaltılmasına kadar geçen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç tabii zaman zaman sancılı da olsa aslında adım adım ilerleyen ve ilerlemeye de devam eden bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinden bahsediyoruz. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan terör yapıyor. Mağaralarını boşaltması elbette sürecin en kritik adımlarından da birisi oldu ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de güvenlik kaynakları özellikle PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi, Metina alanı, Baze bölgesinde yer alan Hebat, Yar

0: Aşkı Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle artık tamamen boşaltıldığını duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısını artık hepimiz hatırlıyoruz. Tabii o çağrıyla başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle artık bir devlet projesi haline geldi. O günden bu yana hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hem de elbette sahada pek çok gelişme yaşandı, pek çok görüşme yaşandı. Hem halkın, hem uzmanların, hem siyasilerin de tabii bu çerçevede pek çok görüşmelerine de yine sahne olmuştuk. Ve elbette yasal zemin adını da atılmıştı. İşte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında dün aldığımız haberlerden bir tanesi de buydu Elif Akkayöktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen başlayalım. Güzel bir gelişmeyle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde yine tarihi bir adım daha atıldı. Kritik bir eşik daha geçildi. PKK Kuzey Irak'ta 4 kampı boşalttı. Metina'da Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları boşaltıldı. Bir sonraki artık kritik adımda ne göreceğiz? Bunun yansımaları nasıl olacak hocam?
1: Şimdi Elif Hanım, o sizinle sürekli olarak konuştuğumuz ilk adımlar tamamlanıyor yavaş yavaş.
0: Evet.
1: Bundan sonra muhtemelen bu hem kamp boşaltmalar hem özellikle örgütün sahip olduğu ne varsa, işte silahtan tutun ve benzeri bütün dokümanlar ne varsa bunlar teslim edilecek muhtemelen ve devletimiz bunları istihbaratıyla ve güvenlik güçleriyle kayıt altına alacak. Ve sürekli de izlenecek. Yani aslında bu bir başlangıç, bunun devamının gelmesi lazım. Dolayısıyla devamı için de devletimizin sürekli olarak bir izleme, inceleme ve raporlandırma politikası olacak. Bunu biliyoruz hepimiz. Sonra bunlar mecliste kurulan komisyonda ve Cumhurbaşkanlığında kurulan komisyonda, yani Milli Güvenlik Kurulu da dahildir buna. Burada değerlendirilecektir muhtemelen bütün dosyalar. Çünkü bunların hepsinin bir de niceliği var. Yani neler teslim edilmiş, nasıl teslim edilmiş, örgütün elinde ne var, geriye kalanlara dair nicel bilgiler neler. Yani daha çok sayısal veriler üzerinde durulacaktır muhtemelen. Bu sayısal veriler de hem komisyonlar aracılığıyla hem Milli Güvenlik Kurulu aracılığıyla incelenip onaylandıktan sonra artık atılması gereken diğer adımlar da atılacaktır. Tabii biliyorsunuz örgütün sözde birçok mağarası var. Bu hem ülkemizde hem de özellikle bazı sınır devletlerde var. Bunlarla alakalı olarak da adımların atılması lazım. Çünkü terörsüz bölgenin en önemli misyonlarından birisi biliyorsunuz terörsüz bölge misyonu. Yani oraya bir şekilde bu sürecin ulaşması ve dayanması lazım. Hatta dayanması lazım ki aslında süreç nihayete ermiş olsun. Önce sınır hatlarının temizlenmesiyle alakalı olarak bir gelişmenin sağlanması gerekiyor. Ama en nihayetinde bizi ilgilendiren temel boyut şu: terörsüz Türkiye 100 yılı fiili olarak zaten 2 yıldır ilk günden konuşulduğundan itibaren başlamıştı. Sonrasında işin siyasal, hukuki, ekonomik ve sosyolojik adımları teker teker ilerledi ki hala da devam ediyor bu. Şimdi işin iletişim boyutu, işte bu ekranda gördüğümüz görüntüler ve raporlama boyutu hayata geçti. Şimdi bu raporlar neticesinde hem komisyonların vereceği karar çok önemli olacak hem de bir izleme komitesinin, yani bu komitenin içerisinde yine söylüyorum güvenlik güçlerimizle birlikte meclisteki komisyonlar ve diğer komisyon da var. Bütün heyetin neticede olumlu ve devam etmesine yönelik bir karar vermesiyle birlikte muhtemelen sonraki adımlarda hem envanterlerin teslimi hem de işte sözde mağaralardan çekilme ve buraları terk ederek işte o bahsedilen maddeden yararlanma nihayete erdiğinde daha farklı görüntüler muhtemelen göreceğiz Elif Hanım.
0: Evet. Şimdi hocam tabii işte siz de söylediniz, izleme, inceleme, raporlandırma süreçleriyle takip edilecek önemli bir adımdı, somut bir adımdı. Peki bu aslında silah bırakma konusunda da kararlılığı gösteriyor mu? Yani yoksa sürecin ilerlemesi için atılmış aslında daha sınırlı bir adım mı? Yani bir sonraki aşamada hemen sizin de söylediğiniz gibi, hatta hemen arkasına eklediniz, sonrasında dokümanlar, işte silahlar teslim edilecek dediniz.
1: Elif Hanım, aslında bu biraz daha bizim sonrakini, yani sonraki adımları görmemizle karar verebileceğimiz bir durum. Ama en azından şunun önü kesildi. Biliyorsunuz maalesef ülkemizde iki muhalefet, yıkıcı bir muhalefet. Yani yapıcı bir muhalefet ortaya konulmuyor. Sürekli olarak hatırlarsanız ilk günlerden itibaren bir pazarlık kavramı kullanıldı. Bu görüntüler devletin koşulsuz şartsız örgütün silah bırakacağını söylemesinin aslında kanıtı. Bizi ilgilendiren en önemli boyutlardan birisi bu. Çünkü yani hem muhalefetin tavrı hem de muhalefetin kışkırtmaya çalıştığı çok bıçak sırtı alanlar var. Yani özellikle şehit ailelerimizin işte duygularıyla muhalefet bir şekilde o duyguları yönlendirmeye çalışıyor. Hatta daha da ileri giderek işte örgütle pazarlık yapıldığına dair bir yapının olduğunu, örgütün bu pazarlığın bir parçası olduğuna dair çok fazla ifade kullanıldı. Şimdi biz bunları ekranlarda, bölgede gittiğimiz her yerde anlatıyoruz ama öyle bir propaganda var ki sosyal medyada, o propagandanın önüne geçebilmek için böyle görüntülere ihtiyacımız var. O yüzden ben iletişim kavramını vurguladım. Yani şimdi bu görüntüler şunu ortaya koyuyor. Devlet ilk gün örgüt silah bırakacak dedi. Şimdi örgüt silah bırakıyor. Devlet ilk gün örgüt çekilecek dedi. Şimdi örgüt sözde mağaralarından çekiliyor. Şimdi bu görüntüleri
0: Hatta
1: gören hem şehit
0: sadece
1: ailelerimiz.
0: Türkiye'de değil,
1: Evet.
0: bölgede de aynı şeyler söylendi ve öyle de oldu.
1: Evet, yani yani bütün o coğrafyayı kastederek söylüyorum. Şimdi devletin söylediklerinin şu an gerçekleşmiş olması, ki bizim zaten buna güvenimiz her zaman tamamdı. Hatta hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Devlet Bahçeli, pazarlık olamaz. Devlet istediğini yapar ve devletin dediği olacak. Bu süreç devletin garantisi altındadır ve bu bir devlet politikası diye defalarca söylemişti. Dolayısıyla ben bu görüntüleri özellikle bunun bir yansıması olarak gördüğümden dolayı çok önemli buluyorum. Yani o ince hatlarla, o ince çizgilerle artık muhalefetin en azından uğraşma, oynama şansı kalmıyor. Şimdi bu görüntüler geçici mi ya da işte bu görüntüler sonradan devam eder mi sorunuza gelince, hatırlarsanız hatta bunu ilk örnekle açıklayayım. İlk gün yani örgüt işte silahlarını yaktı, hatırlarsanız. Şimdi o gün de aynı tartışmalar yapıldı. Muhalefet aynı şeyi söyledi. Dedi ki işte bu göstermelik bir şeydir. Bundan sonra herhangi bir adım atılmayacak. Ama bakın o günden bugüne gerçekten ilerleme var. Yani komisyonlar kuruluyor, görüşmeler yapıldı, herkes dinlenildi. Şimdi gelinen nihai aşamada örgüt sözde mağaralarından çekilmeye başladı. Dolayısıyla ilk gün söylenenin gerçekleşmesi, bugün de onun sonucunu elde etmemiz bence bu meselede ciddi ilerlemelerin kat edileceğine de işarettir. Bir de şöyle Elif Hanım, yani hakikaten çok zor bir süreç. Bir kere denetim mekanizması çok önemli. Yani istihbaratımızın ve güvenlik kaynaklarımızın örgütün neler yaptığını, nasıl çekildiğini, neleri teslim ettiğini, nelerin kaldığını raporlaması, komisyona sunması bence sorunuzun ana gövdesini oluşturuyor. Eğer bu raporlama, bu nicel veriler, raporlar sonucunda komisyonun evet diyeceği bir konuma gelirse muhtemelen bu adımların devamı gelecektir. Ama oradaki raporlandırmalar sonucunda beklenen karşılanmamışsa, o zaman örgütle alakalı olarak farklı kararlar alınıp, yani farklı kararlar derken örgütün çekilmesine yönelik daha hızlı kararların alınmasını kastediyorum. Ya da envanterlerin teslimine yönelik ya da benzeri süreçler, bunlarla alakalı daha fazla adımın atılması istendikten sonra o bahsettiğimiz diğer adımların da arkası muhtemelen gelecektir.
0: Evet. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziantep Üniversitesi'nde akademik yıl açılış töreninde konuştu. Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir ifadesini kullandı. Şimdi bunu aslında burada çok sık konuşuyoruz. Bunca yıldır işte terörle mücadele etmiyor olsaydık Türkiye ekonomisinin geleceği noktayı, ülke olarak geleceğimiz noktayı. Dolayısıyla birileri de aslında Türkiye'de terörün bitmesini hem içeride hem dışarıda birileri de istemiyor. Dolayısıyla işte ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir diyor Numan Kurtulmuş.

0: onlar bu işe taş koymaya çalışacaktır elbette. Bununla ilgili ne söylersiniz hocam?
1: Şimdi Elif Hanım, örgütün bulunduğu alan öyle bir alan ki aslında hani biz işte Körfez'i, Babılmendeb'i konuşuyoruz ama yani o alan aslında bölgenin kalbi olan alanlardan birisi. Ve özellikle biliyorsunuz geçiş güzergahları çok önemli. Yani sınır açısından geçiş güzergahları çok önemli. Bu savaş baronlarının istediği alanlara devlet müdahale ettiği zaman Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi gerçekten baronların en önemli gelir kaynakları çöküyor. Biliyorsunuz uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi meseleler genellikle örgütler üzerinden ve sınır hatları üzerinden devam eder. Bu tabii işin bir boyutu. Bu sadece hani biz baronlar derken şeyi o bölgesel aktörleri kastetmiyoruz. Evet. İşin bir de küresel aktörleri var. Yani bu ABD'nin beslediği, Almanya'nın, Belçika'nın zaman içerisinde İçişleri Bakanlığımızın raporuna baktığımızda en çok nemalanan sömürge ülkelerini çok net bir biçimde görüyoruz. Hatta belki açıklanır mı ileride bilmiyorum ama örgütün teslim ettiği silahların menşei araştırıldığında hangi ülkelerin yıllardır örgütü beslediğini net olarak daha iyi anlayacağız. Ki bunun içinde baş aktör olan biliyorsunuz katil İsrail var. Dolayısıyla baronlar kaybettiği zaman oradaki o örgütün geri çekilmesiyle birlikte hat Türkiye'nin kontrolüne geçtiği zaman onlar çok ciddi kan kaybı yaşayacaklar. Ve bu kan kaybı Numan Bey'in sözüne yine atfen taş koymaya çalışacaklarının da işareti olacaktır elbette. İşin bir de üçüncü bir boyutu var. Mesela bu Ira'da ve ETA'da da görüldü Elif Hanım. Rigid gruplar var örgüt içerisinde. Yani hiçbir şekilde silah bırakmayı istemeyen, işte yıllardır sözde savaş verdiklerini, bunun hayatlarının bir parçasının olduğunu ifade eden, silah bırakırlarsa kaybedeceklerini bilen aslında baronların örgüt içerisine yerleştirdikleri isimler de var. En önemli problemler bence onlar. Yani baronlarla birlikte en önemli problemler onlar. Çünkü onlar da zemin ve alan kaybedecekler. Bundan sonra yaşama şansları olmayacak muhtemelen. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuzda hem bölgesel baronların, hem küresel baronların, hem de bunların örgüt içinde beslediği isimlerin bu sürece taş koyma minvali hep olacaktır. Yani bu aslında işin biraz da doğası gereğidir. Yani terör örgütleri böyledir. Böyle nemalanır, böyle büyürler. Kendi yerlerini, statülerini kaybedecek olan çok fazla birey, terör örgütü üyesi var. Bunlar da bundan vazgeçmek konusunda ciddi problemler çıkaracaklardır. Şimdi bu üçlüyü bir araya topladığımızda Numan Bey'in söylediği şey çok doğru. Bunu biz de zaten ilk günden itibaren söylüyoruz. Onlar kaybettikleri zaman daha fazla kan kaybı yaşayacak ve daha fazla canları yanacak. Ama devletimizin ben bu konuda tedbirli olduğunu düşünüyorum. Güvenlik hatları hem sınır ötesinde hem sınır içerisinde çok net çekildi ve sürekli olarak da izlendiği için inşallah ben bu konuda bir problem, ciddi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama olası bir problem de oldu diyelim, o zaman onu da muhtemelen devlet gerekeni yapacaktır. Bir de şunu ekleyerek sözü size hemen bırakayım. Bunlar var ama devletimizin örgütü feshettirdiği bir de bir örgüt lideri var. Dolayısıyla bu çatışma örgüt liderinin dinlenmemesi, onun vasıfsız bırakılmasıyla alakalı da örgüt içerisinde veya işte İmralı'da bir etki yaratabilir. Dolayısıyla bunu da göze alırlar mı diye sormak lazım. Evet.
0: Peki hocam, şimdi bir diğer başlığa geçelim. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim de gitgide tırmanıyor. 5 havalimanına saldırı olmuştu. Şimdi de başkent Riyad'a bir saldırı uyarısı yapıldı. 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Husiler bir hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Trump'tan da bununla ilgili bir tepki var. Diyor ki Husiler yanlış işler yapıyor, hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın bir müdahalesi olur mu?
1: Yani şöyle, ya Trump tabii hani biz sizinle hep konuşuyoruz ama Trump'ı anlamak gerçekten zor. Ne yapacağını kestirmek de çok zor. Ama şu bir gerçek, artık Trump çok fazla sıkıştı. Hem kendi iç kamuoyunda hem de dış kamuoyunda artık ciddiye alınmama işaretleri var Trump'ın. İç kamuoyunda muhalefet çok ciddi bir baskı yapıyor. Bu bizim savaşımız değildi diyerek. İşte petrolün 6-7 dolar seviyelerine geldiğine dair ifadeler de var. Gerçi ben New York Times'a bugün baktım, bunu göremedim ama Yani 5 dolar civarına gelme, 6 dolar civarına gelme ihtimalinden bahsediliyor Amerika iç kamuoyunda. Şimdi böyle bir şey ki sanırım yükselme trendi çok şu an revaçta şeyde ABD'de. Sanırım bu ekonomiye çok ciddi bir yük bindirecek. Ve Trump bu işte binen ekonomik yükün altında kalma ihtimalini gördü. Şimdi iç kamuoyunda yaşadığı bu baskı onu dış kamuoyunda da problemli hale getiriyor. Ben işte Putin'le alakalı olarak söylemlerini hatırladığımda zorla kalmayan bir Trump'ın Putin'le dizel anlaşması yapması, dizelle alakalı konuşması, sonra da Ukrayna'ya bak sakın oraları vurmayın demesi Trump'ın küresel anlamda da köşeye sıkıştığının aslında bir işareti. Bir de bunun devamı olarak özellikle Körfez ülkelerinde ABD'nin güvenlik şemsiyesinin delinmesi ABD'yi güvensiz bir ülke haline getirdi ve Trump'ı da sözünü tutmayan bir aktör haline getirdi. Hatta Afganistan'da hatırlarsanız ABD'nin çekiliş görüntüleri rezaletti. Şimdi bu rezaleti ABD bölgeden yani Irak'tan sonrasında işte Körfez ülkelerinden, Körfez'den ve diğer alanlardan çekilirken yeniden yaşamak istemiyor. Şimdi bu görüntüleri yaşamak istemeyen bir ABD var. İç kamuoyunda sıkışan bir Trump var. Küresel anlamda karizması işte yavaş yavaş sözünün de geçerliliği ortadan kalkan güvenilirliğini kaybeden bir Trump var. Dolayısıyla ABD var. Dolayısıyla ben ABD'nin buraya saldırma ihtimalini çok güçlü görmüyorum. Çünkü çok ciddi kayıplar verir. Ve bu ABD'ye artı bir yük oluşturur. Nasıl olur bu? Özellikle yani bir şekilde ikna etme yoluna girecek ya da seçimleri bekleyecektir Trump. Bunun sonrasında belki bazı adımlar atabilir. Fakat şuna karar verilmiş Elif Hanım anladığım kadarıyla ABD bölgeden çekilmek istiyor. Fakat çekilmek isterken nasıl ki Venezuela'da yaptı, İran'da da aynı şeyi yapacağını düşünüyordu, olmadı. Bu petrolden kendi payını almakta kararlı. Ben bu payı almadan çekilmek istemiyorum diyor. Şimdi bunun kavgasını veriyor aslında ABD. Ve dikkat edin bunun karşısında da işte İran ve Husiler Suudi Arabistan'ın o paralel yani Körfez'den şeye Babul Mendeb tarafına gelen hattı Husiler vurdu. Yani o limanı Husiler vurdu. Husiler ve İran da buradan petrol çıkmasını istemiyor dünyaya. Çünkü dünyanın burada kilitleneceğinin farkına varmışlar. Dolayısıyla bu çatışma uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama ben ABD'nin yani ciddi bir müdahalesinin olacağını düşünmüyorum. Belki olası bir müdahale olabilir. İşin bir de ikinci boyutu var. Mekke İttifakı boyutu var. Burada Mekke İttifakı da test ediliyor. Maalesef İran bunu bilerek yapıyor. Ve İran'ın Husilerle birlikte test ettiği daha tehlikeli bir şey daha var. Havalimanlarını vurarak Mekke'yi ve Kabe'yi yalnızlaştırıyor. Bu bence en önemli sorunlardan birisi. Çünkü Kabe yani bizim en önemli kıblemiz ve güvenliğin sağlanması gereken birincil alanımız Elif Hanım Kudüs'le birlikte. Şimdi burada bilinçli bir şey var anladığım kadarıyla. Yani gerginlik bilerek tırmandırılmaya çalışılıyor. Sanki ABD ile birlikte İslam dünyasının da bu çatışmanın içine çekilme niyeti var. İran tarafından ve bu bilerek yapılıyor. Yani Husiler aracılığıyla bilerek yapılıyor. Ve havalimanlarının vurulması, o görüntülerde özellikle Umre'ye gidenlerin olması, yani ihramlı olmaları bence bilerek seçilmiş zamanlamadan ötesi değil. Bu görüntülerin dünyaya servis edileceğini biliyor. Şu görüntüler işte. Bu görüntülerin dünyaya servis edileceğini bilen bir İran ve Husiler var. Dolayısıyla görüntüler servis edildiği müddetçe konu daha fazla dallanıp budaklanıyor. Bir taraftan ABD'nin olası müdahalesi ama bir taraftan da İslam ülkelerinin bu çatışmanın merkezine çekilme isteği var. Bu ikisi de çok tehlikeli Elif Hanım ve bu bölgesel krizi daha da aşılamaz hale getirebilir. Yani Allah muhafaza İslam ülkelerinin böyle bir görüntü karşısında Husilere cevap vermesi demek İran'ın da oraya müdahalesiyle birlikte savaşın hatlarının tam İran'ın ilk günden beri istediği şekilde yayılması anlamına gelir. Umarım olmaz.
0: Çok teşekkür ediyorum Adem Hocam. Bu arada Mustafa Bey de stüdyoda bizimle beraber. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Tabii.
2: Hocam selamlar, günaydın.
1: Günaydın, iyi sabahlar Mustafa Bey,
0: Evet,
1: hoş geldiniz.
2: Sağ
0: şimdi
2: olun.
0: Mustafa Bey her iki konuyu da tabii sizin de değerlendirmenizi isteyeceğim ama öncesinde ne yazık ki İstanbul'da tam da mesai saatinin başlamasına yakın bir saatte Üsküdar Sultanbeyli metro hattında bir arıza yaşanıyor. Ihlamurkuyu istasyonu çevresinde yoğun duman oluştu. O sırada metroda bulunan yolcular tünelde bir patlama sesine benzer ses duyduklarını öne sürdü. Seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. Görüntüler de ekrana geliyor. İstasyonlarda ve vagonlarda kısa süreli elbette panik yaşandı. Patlama sesinin dolmasıyla elbette o paniği yolcular yaşamıştır. Bir de tabii çok yoğun bir saat, siz de şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Tabii işe gidiş saati, okula gidiş saati dolayısıyla. Buyurun Mustafa Bey.
2: Patlama gibi bir ses diyorsa muhtemelen patlama değildir. Evet. Çünkü patlama sesi kendini çok daha net belli eder. Bir elektrik kaynaklı evet, bir şey olabilir. Yani diye umalım tabii, yani Allah beterinden saklasın da su evet. Düşman uyumaz. İsrail'in şu anda yani bir tarafıyla aslında İran'ın da, yani bizde tabii bizde şey dert çok. Allah herkese iyi komşular nasip etsin. Bizimle uğraştığı kesin ve onlar her türlü
0: ama sanırım öyle değil de bir arıza kaynaklı maalesef, bir patlama
2: umarız
0: gibi.
2: Diyorum evet, da ben evet. Şimdi öbür tarafa geçtim. Tabii. Öbür tarafta da potansiyel var çünkü.
0: Tabii.
2: Potansiyel var. O potansiyelleri aktive ettirmesin diyelim Allah. Bizimkilerde onların hakkından gelmeyi becerirler. O ayrı bir bahis ama gene de tabii saldırı sizin hesaplayamayacağınız, tahmin etmediğiniz zaman ve yerde gelir. O yüzden terör her zaman etkisini yaratır yani. Biz şimdilik tahtaya vuralım.
0: Evet. Cam patlak var ama
2: geçmiş olsun.
0: Evet, geçmiş olsun.
2: Bir şey çarpmış da olabilir, bir evet. Şey atılmış evet. Da olabilir.
0: Ani yani, durma sebebiyle biri çarpmış da olabilir. Evet, geçmiş olsun öyle diyelim. Geçmiş umarız olsun diyelim. Basit bir arızadır. Ki sanki öyle olduğunu...
2: Camı bir şey düşmüş gibi görünüyor.
0: Evet.
2: Yani hocam da onun olması. Şimdi öbür taraftan yani biz hem Mekke İttifakı tabii ki sınanıyor. O sınamayı hem İran tarafı ya da işte Husiler yapabilir. Hem onların yapmadığı yerde İsrail onlara bir omuz çıkabilir, katkıda bulunabilir. Onlar yapmış gibi. Sizin yerinize ben yaparım, merak etmeyin falan diyebilir. İsrail taşeron terör örgütleri adına iş yapmıştır bugüne kadar. Bu yarın da yapar yani. O yüzden ona tırnak içinde yakıştırılamayacak herhangi bir melanet yok. Ama bu bir sınav mı? Evet. Dün de söyledim. Bu bir savunma örgütü aynı zamanda. Dolayısıyla İsrail'in Suudi Arabistan'ın savunması için Türkiye yardımını yapar, desteğini verir. Saldırı için değil, savunma için. Burası buraya kadar tamam. Hatta diğer ülkelerde bunu yapabilirler. Ama bir taraftan da Türkiye'nin istediği ve çaba gösterdiği şey işin diplomatik yöntemlerle çözülmesi. Ama bir tarafta tabii İran için çalışan, İran'a çalışan, İran destekli bile demiyorum bir yapı varsa, ki onun ne kadar yerli, ne kadar İrancıya, ne kadar Hizbullah olduğunu ben bilmiyorum. O kadar ayrıntısına girmeyeyim o yüzden. O zaman tabii işler zorlaşıyor. Kendisi için savaşan insanlarla oturup anlaşabilirsiniz ama başkaları için savaşıyorlarsa o zaman başkalarıyla oturup anlaşmanız gerekir. Sizi başkalarıyla oturup anlaşmaya zorlarlar yani. Şimdi Husiler kendileriyle mi oturup anlaşmaya zorlamak istiyorlar yoksa İran'da oturun anlaşın mı? İran'ın saldırıları kesin mi demek istiyorlar? Ben onu tam olarak anlayabilmiş değilim. Bu benim eksikliğim ama işin erbabı değilim çünkü uzmanı değilim. Ama bu görüntüler zaten batsın diye yapılmış. Cana batsın diye yapılmış. Herkesin ayarları bozulsun, öfkelensinler diye yapılmış. Umrecilerin üzerine bomba yağdırmak nedir ya? Yani bu doğrudan... İsrail'de herkesin oley diye havaya kalktığı bir gösteri. İsrail'i sevindiren bizden değildir. Her kimse. Ve bunun başka bir amacı da yok. Hani bir şey yaparsınız da yani dersiniz ki ya bu şimdi İsrail'e de yarıyor. Ama bir şey yapmanız lazım sizin de. O da ona yarıyordur. Bunu anladım. Hani çift kullanımlı araçlar vardır. Bunların da öyle çift sonucu doğuyor. Sizin ha bundan vazgeçmeniz evladır tabii. Vazgeçebiliyorsanız ya sana da yaramasın ama ona da yaramasın. Tamam. Vazgeçemediğinizce bu öyle bir şey değil ki. Umrecileri vurmanın nesi savaşın bir parçası? Nesi Müslüman olmanın bir parçası? Nesi kendi için, Yemen için savaşmanın bir parçası? Umreciler ya. Hangi sana füze atıyor? Ha sen öyle bir yere geldin ve sana beddua diyorlarsa o zaman tam füzeden daha etkili. O zaman kork. O zaman bütün umrecileri falan öldürmen lazım. Neden? Çünkü senin aleyhine dua ediyorlar. Allah'tan korkuyorsan zaten bunu yapmazsın ya.
0: Zaten neyse, o yüzden sivilleri
2: bu olmaz. Bu
0: hedef
2: olmaz.
0: Almak başlı başına
2: tabii
0: zaten
2: başlı.
0: Bir...
2: Hani sivil altyapıyı hedef Mustafa alıyorsun, Bey, bunun bir mantığı var. Ama sivilin kendisini umreciyi sadece... hedef alıyorsan benim ayranımı kabartmaya çalışıyorsun demektir. Evet. Bunu da İsrail yapar. Bakın Yemenli yapmaz bunu.
1: Doğru.
2: Bunu Mossad'çılar yapar. Mossad'ın yetiştirdiği adam yapar. Mossad'a hizmet eden adam yapar. Yok mu? İran'dakileri görmediniz mi ya? Bir dünya İranlı Mossad'a hizmet ediyor. Neyse daha ileri gitmeyeyim ama bu hakikaten benim asabım bozuyor. Tabii devlet daha sakin.
1: Yapmak istiyorum.
0: Tabii, özür dilerim. Buyurun, buyurun hocam.
1: Dün sosyal medyada bir video izledim. Orada Husiler tarafından işte sözde savaşmaya gönderilen ama Yemen ordusu tarafından yakalanan biriyle konuşuyordu bir asker. Sen buraya kimlerle savaşmaya geldin denildi. Verdiği cevap Hristiyan ve Yahudilerle dedi. Bu da çok ilginç. Ve o Yemen ordusundaki asker diyor ki ya biz sizin din kardeşinizsiniz. Yahudi ve Hristiyan değiliz diyor ama diyor bize böyle söylendi. Yani kimin cebinin, kimin elinde olduğu belli değil. Mustafa Bey'in o tespiti çok doğru.
2: Çok eski bir Kızılderili numarası bu da. Yani Kızılderililer böyle ahlaksızlık yapmıyordu da. Yani deyim yerindeyse diyelim öyle bir deyim var. Bu da eski bir numara. Yani başkalarını karşındakini düşman yerine koymak. Biz orada tabii o şeyler vardı işte Mısır'dan falan da getirilen Anzakların arasında Hintli Müslümanlar vardı işte Mısır'dan Hindistan'dan getirilmiş özellikle ezan sesini duyunca onlar da bu sizin söylediğiniz şaşkınlığı yaşamıştı. Bir dakika ya biz burada Almanlarla savaşmaya geldiğimizi zannediyorduk evet. Ama ezan okunuyor karşı cephede filan. Şimdi evet, ya, bunu yaparlar bu numaralar eski numaralardır bunu yaparlar. Orada hakikaten Bedevilerden devşirilen çoluk çocuğu da savaştırdıkları için şeyde Libya'da Çad'dan getirilenleri savaştırıyorlardı. Burada da öyle. Evet. Ama ben dün de söyledim biz bu konularda şerbetliyiz. Hani birbirini iç savaş çıkartan bir ülkenin iç savaş çıkartan bir kanadının nasıl bastırılacağını ve ondan sonra nasıl onları yan yana getirileceğini biliyoruz. Bunun Libya'da bir örneğini sergiledik. Allah tamamını erdirsin diyelim. Daha hiç her şey bitmiş değil ama orada da yapabiliriz. Hani gerekirse sulh ile gerekirse zor ile sadece bu işin başından beri Suudi Arabistan'ın oradaki müdahalesi, oradaki yöntemi yanlıştı. Son tahlilde toplumu vurursak o müdahale işinde o Husilerin orada o büyüme işinde oranın en büyük devleti, sınırdaşı devleti ve Türkiye gibi baskı altında olan bir devleti de değil. İstediği her şeyi yapabilecek kuvvet ve kudrette ve niyette olan devleti olarak Suudi Arabistan'ın o işin o hale gelmesinde bir numaralı suçlu olduğunu, sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Çok net. Suriye'de biz nasıl durdurduk? Neye, kimlere rağmen durdurduk? Hangi bedellere rağmen durdurduk? Bir kabiliyetiniz olacak, bir de belli bedelleri baştan göze alacaksınız. Hem kabiliyetsiz, hem bedeli göze almamaya çalışıyor. Aman orada mı, burada mı, kim ne diyecek bana, biri bir şey desin de ben yapayım filan. Böyle devlet olunmaz. Suudi Arabistan'ın bu kafasına yeni dank etmeye başladı. Yeni yeni devlet olmanın ne demek olduğunu anlıyor. Bunu böyle söylememe izin verin çünkü bundan önceki devletler her tarafını başkasının yönettiği, her aklı başkasının verdiği bir yapıydı. Şimdi hal öyle de, şimdi ondan vazgeçiyormuş

gibi duruyor. En azından hemen olmayacak, adım adım, ama niyet buysa o zaman devletleşiyorsun demektir. Yok, niyet de bu değil. Şimdilik bu ihtiyaç olduğu için bunu yapıyorsan geçmiş olsun. Çok uzun sürmez.

0: Nasıl kurmayı başardık? Aferin bize, çok güzel. Nasıl yıkmayı da başardık? O da var işte, ikincisi de var. O yüzden biz de bu deneyimi şeyin Suudi Arabistan'ın bu deneyimi, efendim, Osmanlı'dan toprakları alıp bize veren İngilizler var. Madem devlet verdiler, bizim devletimiz kalsın. Kalsın, tamam, kimse kalmasın demiyor da. Ama bir deneyimden de yararlanan, hala İngiliz aklıyla, Siyonist aklıyla, Amerikan aklıyla, zoruyla, korktuğuna yakın olmaya çalışmakla bu dünya yürümez yani. Şimdi onun inşallah farkına varıyordur. Yoksa Yemen'de öyle bir nefret üretti ki o saldırılarla. Askeri müdahale dediğinizde askeri müdahaledir. Dikkatli davranacaksınız yani. Neyse, çok uzatmayayım ama Suudi Arabistan'ın orada çok büyük günahları var. Türkiye'de kimsenin günahını temizlemek ya da affettirmek zorunda değil. Ama çatışmayı durdurmak başka bir şey. Umrecilerin başına bomba yağmasını önlemek başka bir şey. Bunların ikisini yapar ama geri kalan Yemen nefretiyle Suudi Arabistan kendisi baş edecek. Nasıl edecekse. Burnunu yukarı kaldırmayacak. Çünkü Suudi Arabistan'da çok sayıda Yemenli var çalışan. Onlara, o Yemenliler orada, evet, işçiler, sen onların patronusun. Ama Yemen bir devlet ve sen onların patronu değilsin. Oradaki insanlar, Yemenliler, bugün iç savaşın tarafı olanlar. Hem bu işte ne yaptığını bilmeyen çocuklar da dahil. Onlarla da oturup barışacaksınız ya. Onlar da o ülkede yaşamaya devam edecek yani. Bir yere sürmeyeceksiniz onları. O yüzden nefret üretmeyeceksiniz. O konuda Suudi Arabistan'ın bir bagajı var. Neyse, Türkiye'nin katkısıyla inşallah o bagajı da kendisi hafifletmeyi başarır. Ama bu işler böyle yürüyecek yani. Bir tarafı ortadan kaldırmakla falan olmayacak. Ona hazırlıklı olmak lazım. Yani biz kendi işimize bakalım. Orası son tarihte Türkiye'nin destek vereceği bir şey, bir barış olacak. Ama bizde bir laf var. Eve lazım olan camiye haramdır. Şimdi bizim eve ne lazım? Bizim eve de kendi iç barışımız lazım. O yüzden kendi iç barışımız derken ben hep şunu anlıyorum. Sadece
1: kendi iç barışımızla ilgili de bu arada konuştuk.
0: PKK'nın ortadan kalkması lazımdı. PKK'yı ortadan kaldırıyorum dedi kurucu elebaşı olan patron. Tamam. Bir içindeki manevi ruhu, ideolojik ruhu aldı. Bitti. Orası dükkan kapandı. Bundan sonra kalan kısmı kabuk çete. Şimdi bu kadar ideolojik olan bir yapı kabuk çete olmayı kabul etmez. O kabuğun içerisinde, o çetenin içerisinde İsrail hemen doldurur zaten. Çok da uğraştı doldurmaya da ona müsaade etmedik. Şimdi burada herkes ona çok laf eder de Amerikan Büyükelçisi'nin bize o konuda katkısı çoktur yani. Bir sürü insan bir sürü konuda eleştirebilir onu. Beni çok enterese etmiyor. Ben bana ne kazandırdığına bakıyorum. Benden ne aldığına da bakıyorum, ne kazandırdığına da bakıyorum. Son tarihte şu anda toplamda biz bu işten karlıyız. Hı. Neden karlıyız? Çünkü bizim karlı olmamız onun da işine geliyordu ondan. Yani babasının hayrına yapmıyor bunu. Ama zaten biz yıllardır Amerika'ya bunu söyleye gelmedik mi? Kardeşim, benim bu bölgede güçlü olmam senin de hayrına demedik mi? Hı. Benim de hayrım ama sen kafana göre takılıyorsun. Tamam, anladım da ben de kimin dost, kimin düşman olduğunu bilirim. Dosta dost, düşmana düşman davranırım. Dost olduğun sürece de benden emin olabilirsin dedik mi? Dedik. Şimdi onlar buraya geldiyse bu normal bir şey. Ya. Bakın, bu karakter çok önemli bir Türk karakteridir. Molla Mustafa Barzani'den alıntı dinledim ben bunu. Dermiş ki biz Türkleri biliriz. İyi olduğumuz zaman bize bal, kötüysek de zehir verirler. Ama bu İranlılar her iki durumda da zehirli bal veriyorlar. Şimdi biz netiz, biz düzgünüz. Düşman mıyız? Zehir veriyoruz, tamam. Dost muyuz? O zaman bal veriyoruz. Emin olabilirsin bundan yani. Zehirli bal vermiyoruz. Bunu da şimdi söylüyorlar, herkes söylüyor. Bir tek o değil. Çünkü bu karakter belli. Şimdi ya bunu yapıyoruz, çok güzel. Şimdi bunlar boşaltılacak. Ne zaman var MGK? Hocam, geçen ay yapıldığına göre demek ki bu ay Ekim, Kasım'da var değil mi MGK? Kasım,
2: evet.
0: Yıl sonunda

0: İki tane mi var acaba? Kasım Aralık mı var yoksa sadece Kasım mı var? Şimdi çıkartamadım. 2 ayda bir yapılıyor da. O zaman belki Kasım
1: Duruma göre
0: sonundaki.
1: şey olabilir, güncellenebilir Mustafa Bey. Çünkü olağanüstü toplantılar da oluyor.
0: Evet, Kasım sonunda muhtemelen Kasım sonundaki yani önümüzdeki ay sonunda yapılacak olan MGK'da ya bu konuda bir karar alınabilir. Bu bekleniyor. Hatta işte Amerika'daki seçimden önce olsun da bu terör örgütünün, teröristlerin miti kanlanmasın falan dediler. Bunu da duydum yani çok konuşuluyordu bu çevrelerde bu işlerin trafiğin içinde olan kişiler tarafından. Fakat tabii çok erken yetişmez. Ama Kasım'a yetişebilir gibi görünüyor. Ya biraz daha böyle bunlar tabii Kuzey Irak'ta içeride varsa mağarada belki onlar da bunun arkası gelecek demektir yani. Ama mesele bu değil tek başına. İçeride de toplumsal kesimlerin, ekonomik kesimlerin yani emeklinin bakın memuru saymıyorum. Memur sonuçta bürokrat, bürokrasi siyasetçiyle çalışıyor. Siyasetçi bir şekilde işliyor. O oradan alacağını alıyor. Sendikası da var bilmem nesi de emeklinin sendikası yok. Var da kimse dinlemiyor. O yüzden bu ekonomik toplumsal kesimleri, siyasal toplumsal kesimleri, ayranını kabartan konuları sorunları ortadan kaldırmak gerekiyor. Her konu. Bu fon meselesi de dahil buna. O yüzden iç barış dediğiniz şey böyle oluşan bir şeydir yani. Şimdi sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yemen'e kadar derler ya Çin'den Yemen'den gelir filan diye dünyanın en uzak yeri bize o zaman. Sen şimdi Çin'den Yemen'den her yere barıştırmaya çalışıyorsun. Kendi toplumunun kırılganlıklarının böyle birbiriyle artık oynayıp depremler yaratmasına falan göz yumacaksın. Öyle bir dünya yok. Yapmaz bunu bu devlet. Ve orada sağladığı o güveni pek terörü bitirerek PKK'ya desteği, toplumsal desteği sıfırladığını, o toplumu da Türkiye'de entegre bir toplum, masif bir yapı haline getirmeye çalışan bir devlet onun parçalanmasına izin vermez. Cumhurbaşkanının geçen gün dedi ya, aç gözlü ne dedi? Parazitler. Aç gözlü parazitler karşılarında beni bulur, devleti bulur dedi. İki cümle, iki kelime kullandı. Beni, devleti. Neden 25 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır toplamda, 50 yılı aşkın bir süredir bu siyasi miras oluşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan bir sürü yararlanan olur, olur, problem yok. Hak eden de etmeyen de yararlandı. Beslendi bazıları da bundan. Hiç çaktırmadı, kalabalığa karıştı çünkü sen milletin en az bir kere %70'ine yakın seçmenden oy almışsın.
2: Evet.
0: En az bir kere. Şimdi o kalabalıkta birileri bundan yararlandı mı? Yararlandı tam. Fakat bu mirası öyle gece kasaya gelip tırtıklamak, hortumlamak, bu mirası böyle para kazanmak için, bu siyasi mirası para kazanmak için böyle bol keseden harcamak, yediği kaba tükürmek bu affedilir bir şey değil. Affedilmeyecek de. Ama dediğim gibi bak bunların hepsinin yine o toplumsal bütünleşmenin bir parçası olarak bir bileşeni olarak değerlendirilmesi lazım. Orada yarattığınız çatışmaları, büyük çatışmaları durduracaksınız. Ülkeler arasındaki savaşı, iç savaşı önleyeceksiniz. Kendi milletiniz birbirine düşecek.
2: Evet.
0: Böyle saçmalık yok. Buna izin vermez. Cumhurbaşkanına vermeyeceğini ifade etti. Bir taraftan da Cumhurbaşkanının bu mirası ya artık devlet mirası. Devleti mi? 25 yılın mirası ya. Kol kolay değil yani. Bu miras devlet mirası. Devlet de kendi mirasını yedirmez. Ben onu yazıp duruyorum da artık bu noktaya geldik. Buralarda da benzer düzenlemeleri göreceğiz. Ve bir daha buralar istismar edilmeyecek. Ya iyice böyle hijyenik bir ekonomi sistemi, hijyenik bir siyaset sistemi, hijyenik bir yerel yönetim sistemi gelip oturacak. O zaman biz ne sokak çetelerini ne de belediyelerdeki rüşvetçileri bu kadar göz göre göre normal bir iş yapıyormuş gibi davranırken görmeyeceğiz. Evet. Ha, suçlu suç işleyecek tabii ki, onlar olacak ama onlar da kuyruğundan yakalanıp kapı önündeki mazgalın altına atılacak.
2: Peki. Evet. Adem Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Elif Hanım, çok kısa. Mustafa Bey'in söylediklerine ekleme yapacağım.
2: Tabii.
1: Biri Suudlarla alakalı çok doğru ve müthiş tespitler yaptı. ABD'nin yalnız bıraktığı bir Suudi Arabistan'ın devletleşme çabasının ya sinyallerini biraz görüyoruz. Onlar da yalnız bırakılacaklarının, belki de bıraktıklarının farkındalar. ABD bölgeyi terk ederken ne yapacaklarını aslında bilmiyorlar gibi bir hava var. Umarım doğru yola evrilirler. İkinci mesele de ben de yani siyasal partiler kanunu gibi bir siyasal ahlak kanunu çıkmasından yanayım. En azından böyle bir kanun çıkarsa bugün bu konuştuğumuz işte fon krizi, yani Mustafa Bey söylediği gibi gece bir şekilde gelip kasayı açma meselelerinin önüne geçilebilir. Yani umarım bunlar en kısa sürede aşılır ve Mustafa Bey'in o ısrarla vurguladığı toplumsal entegrasyon ve bütünleşme sürecine bir zarar vermez. Evet. Ben böyle söyleyip sözü size teslim edeyim.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bitti Seren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Evet, İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın,
2: çok
0: selamlar.
2: Teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Dün şimdi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından gündemindeydi, hem editör masasının konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Fon soruşturmasına ilişkin her iki taraftan da çok önemli açıklamalar geldi. Şimdi bence en önemlilerinden biri tasfiye kamu kaynaklarından yapılmayacak dedi Cevdet Yılmaz. Tasfiye edilen fonların içindeki varlıklardan, yüksek kar sağlayanların yapacağı gönüllü iadelerden ve tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek gelirlerden gerçekleştirilecek. Dedi ki ara ödemelerin yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hocam neler söylersiniz?
3: Öncelikle bu gelişmeyi sermaye piyasalarının geleceği açısından son derece önemli buluyorum. Çünkü burada yalnızca belirli fonlarda parasını değerlendiren yatırımcıların mağduriyeti değil, Türkiye'de finansal sisteme duyulan güvenle ilgili de bir çok konu var. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasında 1 milyon TL'ye kadar olan ödemelerin Ekim ayında yapılabileceğini ifade etti. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bunun yasal düzenlemelerinin tamamlanmasına bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtti. Dolayısıyla yatırımcı açısından ilk önemli mesaj, bir ödeme mekanizmasının oluşturulması yönünde siyasi iradenin ortaya konulmuş olması. Yani bu önemli bir nokta. Tabii bunun uygulamaya dönüşebilmesi için hak sahiplerinin tespiti çok önemli. Fon varlıklarının gerçek değerinin belirlenmesi ve yasal sürecin tamamlanması çok çok önemli. Siz de bahsettiniz, burada özellikle kamu kaynağı kullanılmayacak olması önemli bir nokta. Çünkü bu tercih bir taraftan kamu maliyesinin korunmasını amaçlıyor, diğer taraftan da ödemelerin fon varlıklarının geri kazanılmasına bağlı olarak gerçekleşeceğini söylüyor. Yatırımcı açısından da önemli üç unsur var burada: şeffaflık, adalet ve öngörülebilirlik. Hani kimin ne kadar alacağı, ne zaman alacağı, hangi kaynaktan ödeme yapılacağı, bütün bunların açık olması önemli. Yasa teklifiyle ilgili baktığımızda burada hak sahipleriyle ilgili düzenlemelerle ilgili teklifte bir takım yasa hükümleri bekleniyor. Bunlar hem gerçek yatırımcıların hem de fon portföylerinin tespiti açısından önemli. Ana para güncellenmesiyle alakalı, işte net yatırılan ana paranın TÜFE, Yİ, ÜFE ortalamasının güncellenmesiyle ilgili teklifte maddeler görüyoruz. TMSF kayyımlığıyla alakalı bu el konulan varlıkların satış ve geri kazanım sürecinin yönetilmesi konusu gene önemli. Aslında ödeme koordinasyonu açısından da SPK denetimindeki bankalar üzerinden dağıtımın yapılması da aslında birçok teklifin maddeleri var ama kısa kısa geçtiğimizde sizin bahsettiğiniz madde bence

0: de en önemli maddelerden biri kamu kaynağı kullanılmadan ödemelerin, fonların geri kazanılan varlıklarıyla yapılması maddesi önemli. Burada yatırımcıya ödenmesi hedeflenen enflasyona göre güncellenmiş net ana parayla yatırımcının fonda gördüğü yüksek getiri birbirinden farklı kavramlar. Bunu hep bahsediyoruz. Hani hukuken korunması gereken gerçek yatırımcı hakkıyla manipülatif fiyat hareketleri üzerinde oluşmuş olabilecek kazançların birbiriyle ayrıştırılması çok çok önemli. Bununla ilgili bir uğraş var ve buradaki önemli ayrım da aslında hani soruşturmada bir taraftan devam ederken hani yüksek tutarlı bir işlem yapılmış olması hani tek başına bir suçun kanıtı olarak değerlendirilmiyor, değerlendirilmeyecektir. Hani bu işlemlerin daha çok hani hangi bilgiye dayanılarak, hangi zamanlamada, hangi piyasa koşullarında gerçekleştirildiğinin de incelemesi yapılıyor. Öyle tahmin ediyorum, öyle takip ediyorum. Ve tabii ki burada sermaye piyasası kurumlarının gözetim kapasitesi, işlem kayıtlarının izlenilebilirliği ve hani bu piyasadaki manipülasyona karşı denetim mekanizmaları tüm bunlar aslında bu süreçle ilgili devamlılık niteliğinde bir nokta. Burada tabii özellikle fon krizinin hani reel ekonomiye yayılması, bunu yavaşlatması, bunlarla ilgili etkilerinin olmaması, buna dair tedbirlerin alınması da gene kıymetli konular arasında. Hani burada bahsettiğimiz bu finansal bulaşma dediğimiz konu kritik bir konu. Bununla ilgili de tedbirlerin alınması anlamında şeffaflık, bu konuya iradenin gösterilmiş olması, bunlar kıymetli konular. Dolayısıyla finansal piyasalarda paniğin azalması, hani reel ekonomideki tabii ki bütün riskleri ortadan kaldırmaz. Çünkü hep söylüyoruz, sadece kendi iç dünyamız değil, dışarıda da demin dış politika ile ilgili konuları konuştunuz. Onları dinledim keyifle. Buradaki yorumları da düşünmek lazım. Yani dış dünyadaki değişiklikler de aslında finansal piyasalardaki konuyu etkiliyor. Birçok konu elbette bir arada değerlendirilerek konuşmamız gerekiyor.
1: Şimdi tabii bir taraftan hocamın altını çizdiği şey de çok önemli. Yatırım yapanların suçlu gibi gösterilmesi de kabul edilmeyecek dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı. İşte fondaki yüksek getiriyi görüp elindeki parayı belki birazcık daha enflasyon karşısında korumak isteyen, yatırım yapmak isteyen kişiler için de bu açıklama önemliydi. Aynı zamanda hiç aslında fonda parası olmayıp da işte kamu kaynağından ödenirse endişesi yaşayanlar için de önemliydi dolayısıyla bu açıklama.
2: Bir, kamu kaynağından ödenmeyecek. İki, aşırı kazanan, fahiş kazanan yahut da katakulliyle kazananın mal varlığından alınan gelirle ödenecek. Dolayısıyla çalana ödettirilecek diye kabaca söyleyebiliriz. Şimdi bu işin birinci kısmı. Ama asıl önemlisi şu, bir altyazı ile itizinin birbirine karışmaması lazım. Çünkü sermaye piyasaları, bunu bugün söylemiyorum, biraz öğrenmeye başladığım andan itibaren sürekli söylüyorum. Mesela bizim sevgili Cüneyt Paksoy, piyasalar olan güven konusu mesela onun için tartışılmaz. Ben biraz böyle sorgulayınca ya tamam bırakalım çıkıp gidelim falan dediğim zaman kızar mesela. Neden? Kurallı işleyen sisteme ihtiyacımız var. Hep onu söylüyor. Faize gitmiyorsunuz, altına git. Faize gittiniz, paranız eridi. Bir, iki, inançlarınız gereği faizden para almak istemiyorsunuz. Almak ya da vermek istemiyorsunuz. Ki Kahir ekseriyeti insanların böyle düşünüyor. Bazıları bunu kendisi normalleştiriyor. Hani tekrar söylüyorum. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetilmiş. Ya şimdi faiz mi kaldı falan diye bir şekilde normalleştirip kendini faiz alıyormuş hissinden kurtarıp öyle. Ya bunlara girmesin be. Gerek yok ki. Katılım bankalarından bile o yüzden uzak duruyor insanlar. Sonra arsa alacaksın abi bu devirde falan. Tamam çok güzel. Para gitti toprağa. Altın alacaksın. Güzel. O da yastık altına. Döviz alacaksın. O zaman doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne yarıyor.

0: Sonuçta kendi ekonomine, kendi ayağına balta vuruyorsun. Tamam. Bunlardan kurtaralım. Nereye kurtaracaksın? Burada kurtaracaksın da. Katılım fonları çıkart. Katılım endeksi koydun. Katılım endeksine uygun şirketler koydun. Bunlar faizde iş yapmıyor diyorsun bilmem ne filan. Şimdi sen bunların hepsini birden bu fonlarla beraber çöpe atacak mı? Atmayacaksın çünkü seni kurtaracak olan şey bu zaten. Sen istiyorsun ki ey vatandaş paranı bana ver de devletin ekonomi sistemi içerisinde bir işe yarasın değil mi? Burada yarıyor. Ev alınca yaramıyor. Ev alınca 11 ay kiracı bana kira veriyor. Bir aylık kirayı da ben devlete veriyorum. Şimdi bu mudur yani devletin kazancı? Şimdi bunun için de buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir onu ayakta tutmamız gerekiyor. Ki Cevdet Yılmaz da onu söylüyor. Bunu ayağa kaldıracağız bu sistem. İki, temizlemesi lazım. Temizlenecek. Bir daha böyle bir sistemde artık bakteri üremeyecek. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Bakteri değil de
1: parazit.
0: Parazit. Parazit üremeyecek burada. Ona göre de yeşillik bir yapı kuracaksınız. Başındaki adamlar da kimse bu işin yöneticisi. Onlar da bir şey oldu da hop ne oluyor orada falan diyecek. Biz söyledik burada hocam. Biz defalarca burada bir dakika burada ne oluyor? Bu kadar böyle alttan buraya gidiyor. Nesi var bunun diye bakıyorsunuz içinde hiçbir şey yok. Efendim ileride olacak. Ne zaman ileride? 80 yıl sonra. Çünkü 80 yıllık karını birden satıyor adam. O fiyattan satıyor. Şimdi burada bir saçmalık olduğunu bir tek biz mi görüyoruz? Yok. Görenler nerede? Onları da duyduk. Geçen sene, bu senenin başlarında. Efendim şöyle oldu, böyle oldu da işte estekti, köstekti. Biraz geç adım attık. Biraz onları milletledik. Biraz işte geciktirdik, geciktik falan. Siz deli misiniz, divane misiniz ya? Ayda Dünya Gazetesi oradaydı. Yılbaşının Ocak ayında mı, Şubat ayında mı ne? Açıklaması orada duruyor. Devlet dün. Böyle saçmalık olur mu ya? Hani ben editör aldım. Ya Türkçesi biraz bozuk. Bir onu almayacaksın zaten. Mazeretin baştan yanlış. İki, bir iki hata yaptı. Onu affettim filan ama şimdi hani öyle bir hata yapar ki siz ertesi gün gazeteyi basamazsınız ya piyasadan toplarsınız yani. O hale de getirmeyeceksin de kendini. Şimdi o yüzden Cevdet Bey bu işin başına gelebilecek en doğru adamlardan bir tanesi. Bir tanesi değil başkalarının haksız olmasın diye. Yani bana kalırsa en doğru adam dedim. Hem niyet hem yaşam biçimi hem de doğal olarak kabiliyet ve şeyleri için deneyimiyle birlikte düşünüldüğünde sonuçta hani kendi yanındaki özel kalemden bile tırnak içinde kazık yemiş bu anlamda. Siyasi kazık yemiş yani. Çünkü o onu bilecek. O onun orada onun o bilgisi olmadan bir şey yapmayacaksınız. Yaparsınız olmaz. Çünkü beraber sizi yargılıyorlar. Biz böyle konuşuyoruz. Dünyanın en riskli işini yapıyoruz. Bir öfkelenirsiniz, bir şey söylersiniz. Eyvah geçti gitmiş, geçmiş olsun. Yani bir daha ne işinizi yaparsınız, ne ekrana çıkarsınız. Ben niye bu kadar risk alıyorum şimdi böyle biraz da sinirlenerek konuşurken? Bizim toplumsal yapımızı bu çatırdatıyordu ondan. Sen 40 yılın terörünü bitirmeye çalış, bunların hepsini hallet. Gel şimdi burada birkaç tane açgözlü için burada toplumsal bütünlük konusunu tekrar tartışmaya başla. Böyle saçmalık olur mu ya? Bakıyorsunuz, buyurun TERA'nın kurucularına bakın. Ben de oturdum onlarla, gazeteci olarak otur dediler ki ya biz kendimizi anlatmak istiyoruz. Anlatın, gittik oturduk dinledik birçok gazeteciyle beraber. Ne yapıyorsunuz, bu kadar para kazanıyorsunuz, bunu şimdi taşa toprağa kalıcı bir varlığa mı dönüştürmeye çalışıyorsunuz dedim. Ya işte bir estek köstek bir takım imkanlar bize sunuyor bu finansal şeyler filan. Yani bir sürü arka kapı, üç kağıt buluyoruz, bunları da yapıyoruz diyormuş, ben anlamıyormuşum yani. Ama hakikaten bakın orada ya, mahalle bebeliğinden, abiler tarafından büyütülüp yetiştirilmiş, korunmuş, kollanmış bir adam, TERA'nın patronu olmuş. Ben bilmiyordum bunu tabii, sonradan öğrendim.

0: Korunmuş kollanmış da üçkağıtçılık yapsın diye değil ha. Yetimdir, öksüzdür diye. Acırsanız acınacak duruma düşersiniz diyor bazen Cumhurbaşkanı. Tam bu işlerden o bilmem ne Erdin midir, Erdin Özel midir nedir? Onun hikayesini duydum. Nevrim döndü ya. Neyse daha fazla uzatmayayım hocam. Bende bunlardan çok var. Yoksa işin teknik boyutunu yani ekonomik tarafını kaçırırız.
1: Tamam. Bu konuyla ilgili var mı başka hocama sormak istediğiniz bir şey Mustafa Bey yoksa?
0: Yok teknik olarak bu işler çözülüyor. Ben siyasal olarak da çözülmesi lazım. Ama hocam ya bu işin nasıl yapılacağını biz bankacılıkta öğrenmedik mi? Öğrendik değil mi? Hortumladılar, tabii, yediler, tabii. İçtiler, sonra bir sistem kurduk. E tamam hadi şu finans piyasalarında da bunu niye yapamıyoruz?
1: Buyurun hocam.
2: Özellikle Nobel Ekonomi Ödülü'nü bu sene Hall ve Woodford aldı. Evet. Çalışmaları da bireylerin, şirketlerin geleceğe ilişkin beklentilerinin ekonomik kararları ne kadar çok etkilediğiyle ilgili. Bugün Türkiye'de işte fon soruşturması, tüketim davranışları veya merkez bankalarının bu faiz kararlarını konuşmak bunlar hep aslında beklentilerle alakalı.
0: Doğru.
2: Hani insanlar geleceğe güven duyduğunda tüketimi, tasarrufu, şirketlerin yatırımı, yatırım kararları bunlar hep değişiyor. Belirsizlik yükseldiğinde de nakiti tutma eğilimi artıyor, yatırımlar erteleniyor. Dolayısıyla ekonomide güven yalnızca psikolojik bir kavram gibi değil de güvenin üretim, yatırım, büyüme üzerinde de ölçülebilir bir ekonomik sonucu var. Hani bugün hem Türkiye ekonomisinde hem küresel ekonomide çok önemli bir dönemden geçiriyoruz. Yani sadece Türkiye'de yaşanmıyor bu bahsettiğimiz konular. Hani fon soruşturması evet önemli bir konu. Sermaye piyasalarına duyulan güven, yatırımcı haklarının korunması bunlar kıymetli çünkü şeffaf ve olabildiğince mağduriyetlerin giderilmesi, yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi bunlar önemli konular. Çünkü beklentileri değiştiriliyor. Dolayısıyla ekonomik verileri değişiyor. Ve bunu sadece finansal piyasalar olarak değil de bahsettiğimiz gibi reel ekonomiye yansımaları ne olur diye değerlendirmek lazım. Bugün Türkiye ekonomisinde dünyada da böyle üretim tarafında ve iç talep göstergelerinde belirgin bir ivme kaybı var. Yani sanayi üretiminde daralma, ticaret hacminde sınırlı artış var. Kredi koşulları biraz daha bu noktada. Tabii ki enflasyonun gerilemesi olumlu bir tablo. Ama bu süreci yönetim şekli çok çok önemli. Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi. Buradaki süreç ne kadar çok şeffaf ve doğru yasalara dayalı olarak ve aktif bir şekilde oluşturulursa ki buna dair bir uğraş var bunu görüyoruz. Dezenflasyon sürecini üretim kapasitesini ve istihdamı da koruyarak sürdürülebilmek çok çok önemli yani enflasyonu geriletiyoruz ama diğer tarafta da büyümeyle dengelemek lazım. Dış dünya zaten savaş, petrol, işte enerji arzı, hep konuştuğumuz bu yüksek küresel borçlanma maliyetleri bunlar da belirsizliklerle birlikte daha da artıyor. Özellikle petrol fiyatının biliyorsunuz 100 doların üzerinde kalıcı olma hali Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından hem enflasyon hem de cari açık risklerini artırabiliyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda önümüzde önemli şeyler var. Yani Kasım ayı, Ekim sonu biz COP31 konuşmaya başlayacağız. Bunu daha gündeme taşıyacağız. Yeşil ekonomiyi konuşuyoruz. Ülkemizin ihracatını konuşuyoruz. Yeşil ihracat üzerindeki dijital dönüşüm üzerindeki alternatif tedarik zincirlerindeki yönlerini konuşuyoruz. Ülkemizin özellikle uluslararası rekabet gücünü arttıracak alanları konuşuyoruz. Şimdi burada baktığımızda güven, üretim kapasitesi ve dayanıklılık. Yani bütün bunlar çok önemli kavramlar. Hani burada reel sektörün üretim kapasitesini korumak ve küresel ekonomide de daha güçlü bir konum elde etmek en önemli odaklarımız arasında diyebiliriz.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizim salı günleri Mustafa Bey derken bir konuğumuzda MHP lideri Devlet Bahçeli oluyor. Grup toplantısı var. Çok teşekkür ediyorum. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ne azaltacak her tedbirin alınmasını, aynı zamanda da kentsel dönüşüme yönelik devletimizce başlatılan seferberliğin süratle tamamlanmasını, başta öncelikli deprem riski bulunan alanlar olmak üzere ülkemizin her yerinde güvenli yapıların inşa edilmesini, önemini vurgulamak istiyorum. Muhterem milletvekilleri, Türkiye tarihi ve kültürel müktesebatı, jeopolitik konumu, maddi ve kültürel sermaye birikimiyle dünyanın önemini bildiği bir ülke, kudretini tanıdığı bir devlettir. Zira Türkiye sadece bir ülkenin adı değil, görkemli bir medeniyetin ve zengin Türk İslam geleneğinin mirasını barındıran toprakların adı, dünyada yeni buluşma ve uzlaşmaların adresidir. Türk İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere sahip çıkmak, onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak, küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum milletlerin hür ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır. Türkiye'nin süregelen ve birçoğunun toplumsal karşılığı olmayan tartışmaları bir kenara bırakarak enerjisini müreffeh ve mutlu bir ülkenin inşası yüksek değerlerle donanmış yeni bir medeniyetin oluşturulması hedefine yöneltmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Geçen haftaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi ideolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Hiç şüphesiz yoktur ki Türk milleti sahip olduğu engin tarihi tecrübeye ve kültürel derinliğe demokratik değerlerle teşhis edilmiş evrensel kazanımları da eklemleyerek yeniden büyük bir medeniyet yaratma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Türk milletinin başlatacağı medeniyet yürüyüşü, manevi iklimini Türk İslam kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır. Terörsüz Türkiye, birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber İnsanlığa adaletli bir nizam vaz eden, Türkiye merkezi yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmekte olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, Türkiye asımlarını ve bölgede hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken, tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir. Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in bölgeye dönük saldırganlıkları yaklaşan seçimleri de

bahane edilerek devam etmekte, kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları, bölgeyi istikrarsızlaştırma, hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur. Söylemler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, ne kıblemiz Kabe'ye, ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Sessiz kalamayız, tahammül göstermeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır. Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır. Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır. Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır. Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Kızıldeniz ve Badülmendeb Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde, bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hadimül Harameyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük

dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz, bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu, itiraflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel, bölge ve insanlık için büyük tehdit olan Siyonist soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime gidecek olan İsrail'de Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketmekte, yok edici şirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye topraklarının bütünlüğünde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan, insanlığın yüz karası manzaralar, uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir. Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi, meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan, bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz
Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir. Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir. Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe, provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye, kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları, devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunmuşluk içinde olmalıdır. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz, isteriz ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir.
Dolayısıyla ahlaki standartlar, partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet dikotesine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi menmu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin müşkidi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle ailenin esası olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddizatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar. Yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüz düşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemal paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır. Çünkü siyasette medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının
umutsuzluğu

yaymaya, Türkiye'nin prangalarıyla baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi, söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek toplumda çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır. Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları, işlevsizleşen ve toplumsal bütünlüğü zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz, izin veremeyiz. Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının belirginleştirilmesi, Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyiş açısından ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır. Böylesi bir atmosferin Türkiye'yi yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil, ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği, yatırımcı algısından finansal istikrara, ülke risk biriminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır. Türkiye'nin birlik ve düzeni her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülazanın önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerektiğini inkar etmeden, vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan, bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız. Türkiye, hepimizin hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir, geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı arttırarak gelecek perspektifimizi güçlendirmektir. Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis etmiş, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıpta ile bakılan bir Türkiye hamdolsun egemendir. Kimseye oyun kurdurmayız, istikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz emin olsun, milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza, güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir. Göstericilerin Bastille Meydanı'nda toplanması Fransız devrimine yapılan bir gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak

dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır

0: insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler Avrupa'nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte almaktadır. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre ülkemiz bir önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin her üçüne de puanı en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte bu ortalamayı yakalamıştır. Bu başarı Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve milli eğitime azami ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokratik kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller Türk asrının mimarı ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip, teknoloji kültürü gelişmiş, insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı, eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkanları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını sağlamak, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetimi hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır. Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur. Haklı beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi yasama faaliyetlerimizin odağına, vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her bir milletvekili arkadaşımdan bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak, milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız. Büyük ozanımız merhum Aşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki, son verelim iftiraya, bühtana, kardeşhane sevişelim can cana, el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Sayın milletvekillerini ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun. Hepinize selam ve hürmetler.
1: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zatıallerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımızı kapatıyorum efendim.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk.

0: yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la Günün İçinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Biraz rotarlıyız.
1: Evet, rotarlıyız.
0: Milliyetçi
1: evet.
0: Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Önemli konulara değindi Sayın Bahçeli. Arkadaşlarım tüm açıklamayı özet şeklinde sizler için şu an itibariyle hazırlıyorlar. Bunu söyleyelim. Başlayalım mı?
1: İyi, başlayalım.
0: Suudilerin füzesi bitiyormuş Hikmet abi.
1: Olabilir, bitiyor.
0: Bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden bu yolsuzluk iddiaları ufak ufak gündeme geldiğinde bir tavir okumuştum sosyal medyada. Hikmet Bey'e de söylemiştim bu ifadeyi. O da çok gülmüştü. Sahra Çölü'nün yönetimini CHP'ye versen 5 yıl içinde kum kıtlığı yaşanır yazıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın füze sıkıntısı yaşıyor olması acaba bir CHP zihniyeti tarafından hocam yönetildiğini mi gösteriyor diye.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi herkes yaşayabilir, bunu söyleyelim. Yani bir savaşın süresine bağlı. Bunu o dönemde biz dememiştik. ABD basınında çıkan ve ciddi ABD basınından bahsediyorum. Yani Türkiye'de mesela 24 TV neyse ABD'deki o. Bizim muadilimiz karşıdaki, yani sözü muteber, haberi adam gibi yapan, ciddi
0: eyvallah
1: yapan,
0: eyvallah,
1: böyle aptalca saatlerce gerizekalı tartışmalara girmeyen bir kanal olarak ve gazete olarak, Akşam Gazetesi olarak, oh be rahatladım. Ona böyle nasıl çakacağım dedim, böyle çaktım. ama doğru. Hani haberimize de baktığın zaman aynısını görebiliyorsun bu. Elhamdülillah. Hayır, gurur değil bu abi. Bu şey, gerçeği ortaya koyduk. Bu özel bir şey değil. Ama dedi ve şöyle doğru olma ihtimali yüksek. Şimdi sen günlerce, haftalarca, aylarca savaşacak pozisyonda değilsindir. Bu da doğal. Neden? Tamam. Çünkü dünyada böyle bir savaş yok. Ve demezsin ki yani ben ABD'yim zaten. Ulan ben füzeyi fırlatmam. Ben Eisenhower gemiyi getiririm. Bir gösteririm, kaçarlar. Gösterdi, kaçmadılar. Adam bir gösterdi.
0: Ama sen İran için söylüyorsun bunu.
1: Şimdi bu, evet. Bu. Tamam. Şimdi tamam mı? Husilerin, bunu bir daha söylüyorum buradan, altını çizeceğiz, uzmanlarımız, abilerimiz, ablalarımız. Husilerin oradan direkt Riyad'ı dövme imkan ve ihtimalleri, bilmiyorum Husiler mi var, bilmiyorum, bir orada bir DAEŞ'te olduğu gibi, El-Kaide'de olduğu gibi Amerikan birlikleri mi var? Orada İsrailliler mi var, Yahudiler mi, ki Yemen'de çok Yahudi var, onu da söyleyelim. Tabii. Onlar mı atıyor, bilmiyorum. Husi dediğin o adam, o gruplar, İbadi, Husi, bilmem Hadrami, yani şu anda orada o teknoloji yok. Verdim bir tane bataryayı, gönderir biter. Bunu ben, niye anlamıyorsunuz bunu ya? Adam gönderin çok biliyorsanız. Tamam. Peki Arabistan'da ne var? Hemen şimdi girin arkadaşlar. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Hemen Google'a giriyorsunuz. Dünyada silahlanmaya en fazla para ayıran ülkeler sıralaması.
0: Ben de ona gelmeni bekliyordum zaten.
1: Suudi Arabistan. Geçen sene, 2017'de galiba son olarak 130 milyar dolarlık ABD'den füze satın aldı. Yediler mi lan bunları? Şimdi 2010'dan itibaren düşünüyor. Gerçi dünyada o zaman ilk 4'teydi. 2010'da 2015'e kadar dünyada silahlanmaya en fazla pay ayıran 4, bakın 4. 4. ülkeydi. Oradan 7'lere düştü.
0: Hiç çatışma bölgesi de değildi. Değil mi? Şimdi, yani silahı tabii, aldı ve koydu.
1: Ya işte belli zorluklar, taht var, bilmem neyse.
0: Tamam, peki.
1: Bozmuyorum ilişkilerimizi. Tamam. Bir şekilde alındı onlar.
0: Tamam.
1: Ben de o zaman espri yapmıştım. Ona dedi, bu kadar tomahawk Amerika'da yok. Üretip satıyor adam. Ki para kazanıyordu, o da olur. Şimdi ben şu demek istiyorum. Bir baktım biraz önce bu başlığı görünce.
0: Evet. Tabii
1: haber kaynağı neresi? Hindustani, Mahatma Gandhi, Apache Tarangi. Bu. İki tane Hintli, beş tane bilmem ne haber yapmış. Oradan göndermişler. Reuters tam kabul edememiş falan filan. Ben bunu niye anlatmak? Bu haberi gömmek için değil. Yanlış anlama. Mesela ben bunu anlamaya... Ben hakikaten zorluk çekiyorum. Ben herhalde ya bunlar beni bırakacak, ben onları bırakacağım. Bir şekilde ayrılacağız yine ya bunlardan. Dün haber kanalları seyrediyorum. Majör kanallar bunlar yani. Bölgesel kanal değil. Orta Doğu yangın yerine döndü. Husiler saldırıya devam ediyor. Arabistan'da her taraf bomba içerisinde, izliyorum. Öteki taraftan da uluslararası, çok uzak değil ha. İngiliz Arapça bilmiyor, hiç fark etmez. Uluslararası kanalları izliyorum, böyle bir şey yok. Husiler Riyad'ı darmadağın ettiler. O patladı, bu patladı falan filan. Orayı arıyorum ya da haber alıyorum Arabistan'dan. O ya normal, hiçbir şey haberi yok. Hani Türkiye'den oluyor haberi, Riyad'lı. Şimdi altta da yazıyor bizim orada. Savaş çıktı falan diye. Oğlum Husi biliyor musun, gördün mü, yenir bir şey mi değil mi? Yok. Emekli komutan, ya konuşma abi. Hocam,
0: normal şartlarda.
1: Hocam komutan, bakın üzmeyeyim sizi, konuşmayın ama bilmeden lütfen konuşmayın. Bab-ı mendebin, bab nedir, mendeb nedir bilmiyorsun.
0: Tamam.
1: Orada uçurup anlatıyorsun.
0: Normal şartlarda sen Husilerden belli bir kapasite bekliyorsun. Yani ya, o kapasitenin var, üstüne çıkmaları fiili olarak mümkün değil
1: aslında
0: diyorsun.
1: Aslında sıfır
0: zaten
1: kapasite bekliyorum da onu orada örgütleyen bir güç var.
0: Destekleyen.
1: Bunu anlayın lan. Mesela atıyorum var. Mesela PKK. Bir sürü haberimiz var. Bir sürü kamptan çıktı değil mi?
0: Doğru.
1: Normal şartlar altında bir terör örgütü bir bölgede nasıl yaşayabilir? Bana anlatır mısın? Anlat abi bana.
0: Ne bileyim ben abi, terörist miyim ben?
1: Bak Türkiye'de bir 9 milimetre mermi 20 lira olmuş. Şu kadar mermi 20 lira. Hı. Abi adam makineli tüfeğe koyuyor ve boşaltıyor onu. Yani atıyorum mesela bir anda basıyor $1,000 gidiyor.
0: Maliyeti bana yüksek bir.
1: Lan dağın tepesindesin abi. İşte hangi kamp? Bir kamp, kamptasın. Hı. Nereden geliyor abi? Bunu kim? Lojistik diye bir şey var. Doğru malzemeyi doğru zamanda doğru yerde bulmak lazım.
0: Sen de
1: kim verdi?
0: Söylesin.
1: Kim attı?
0: Terör örgütlerinin arkasında uluslararası istihbarat örgütleri olmaz. Olmaz. Olmadan hiçbir terör
1: bak, adam,
0: örgütü yaşayamaz.
1: Amerika
0: dersin.
1: Geldi oraya. Etrafta bir sürü base'i var. Ne yaptı orada şeyden uçak gemisinden bombaladı. Olmadı. Diyor ki ben sonra göstereyim sana diye gitti. Evet. Şimdi Hüseyin orada oturup da orayı füze yağmuruna tutma imkan ve ihtimal yok. Bir, Yemen bölgesinde füze teknolojisi yok.
0: Tamam.
1: İki, Yemen'de ekonomi yok. Ekonomi yok. Fabrika yok.
0: Tamam.
1: Yemen'de üretim gat var. Çiğnedikleri. Kahve var. Kahve Yemen'den gelir.
0: Tamam.
1: Ki çok küçük bir cüz. Çok küçük bir takım bal var. Çok iyi. Dünyanın en güzel sidra balı var.
0: Ne diyorsun?
1: Tabii dünyanın en kıymetli sidratil muntaha. Sidra bölgesinde dünyanın en kıymetli balı var. Ama balla malla satarak, kahve satarak füze alınmaz. O yüzden kafayı çalıştırın. Tamam mı? Öteki tarafta da son 6 aydır, hatta son 1 yıldır ekonomide durağanlıktan bir anda aynen Rusya'da olduğu gibi Hürmüz vurulana kadar diyor ki bile bak petrol ülkeleri ayva yedi. Yemedi.
0: Bilakis.
1: Bir şekilde Arabistan ya oradan ya Bab-ül Mendeb'den ya başka şeylerle karadan.
0: Yüksek fiyattan sattı.
1: Abi %200 yani şöyle adam 2 kat para kazanıyor şu anda Suudi Arabistan.
0: Evet.
1: Şimdi o yüzden bu tamam haberleri aldık, sakladık. Prens saklanıyor. Yardım bekliyor.
0: Bir de o var.
1: Bak, prens yok hocam ben.
0: Sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyormuş.
1: Ya
0: prens, biz haberi beğenmedik ya.
1: Ya tanımam, bak, etmem, sevmem de ya bak, adam orada El Cezire'de oraya burada açılışa gidiyor yani.
0: Şimdi evet.
1: Ayıp.
0: Arkadaşlarımız.
1: Ayıp, böyle yapmayın, ayıp.
0: Arkadaşlarımız, biz böyle bir küçük eleştiri yapalım. Biz haberimizi beğenmedik efendim. Yani hocam, haberin bu kaynağı nedir onu kestiremedik okuyunca ama biz
1: bu hiçbir şey,
0: haberi beğenmedik.
1: Evet, şöyle, bu hiçbir şeyin genellemesi değil Ömer Bey, yanlış anlaşılmasın. Haberi beğenip beğenmesi de tabii benim tercihim, onlar istediği gibi yapabilirler, o da sıkıntı yok. Mesele şu, bu dünden beri yani onun üzerine geldiği için biraz belki tepki gösterdim. Yani dünden beri öyle anlatılıyor ki olay, hadise anlatılıyor ki yani dünyanın haberi yok. Yani bir Türk kanalları haberi var ama kimse de ortadoğuya bakmıyor bile. Yani bir televizyonun, gazeten varsa bir dış muhaberat bölümü vardır. Dış haberlere bakarsın. Aynı anda basarsın, 10 tane imkanlarımız var.

0: Biz ne yaptık mesela o Kılıçdaroğlu'nun röportajı için? Ben o zaman gazetede şeyde gündem toplantısına katılan bir kişiydim. Ne yapıldı? Oturduk, anlaştık. Tak telefonla alo. Kimi arıyorsun? Fokus dergisini. Basan dergiyi arayacaksın kardeşim. Sen bastın bunu. Adam neydi Alman? Biz dedi yazarız röportajı. Koyarız mülakatı. Röportajda yazılanları print edip göndeririz. Teyit et deriz. Teyit eder basarız. Alman o abi.
1: Tamam.
0: Aynı teşbihte hata olmasın. Sabit bin Numan gibi. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi. Değil mi? Demişler ki bu her şey çok garantici bir adam. Asla bir en ufak mahal vermez. Biz ne, yani şimdi atı sorsam kaç ayağı var diye düşünür mü? Düşünür demişler. Soracağım lan demiş. Ya demiş İmam-ı Azam. Sor bakalım atını kaç şey söyle bakalım atın kaç ayağı var demiş. İmam-ı Azam tutmuş. Bir. İki. Arkaya doğru ayağınla. Üç. Dört ayağı var demiş. Bir kıssa. Alman dedi ki böyle dedi. Dedi ki biz
1: Fokus dergisine
0: haber yaptık. Dedi
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: ki
1: verdiği makale.
0: Kılıçdaroğlu ülkeyi Almanya'ya kötüledi. Türkiye'de mal ve can güvenliği var diyemem.
1: Dedi.
0: Türkiye can ve mal güvenliği yok. Gelmeyin dedi.
1: Dedi.
0: Dedi.
1: Bunu haberleştirmek için Fokus dergisinden teyit aldınız.
0: Tabii Aydın abi orada benim Hakan kardeşim orada iş haberler. Hocam şimdi haber
1: Yani o
0: yapıyorsan
1: yüzden haber yapmanın
0: ayıp.
1: bir
0: Şimdi o
1: ciddiyeti
0: yüzden yani
1: var.
0: bunu kanallarda bunun şehvetle kapılmayın. Yani reyting yapacağım. Yapın tabii ki.
1: Yani
0: Hakkınız.
1: bir Ümit Özlale olmadığınız için
0: Tabii bravo.
1: teyit etmeden,
0: Tabii.
1: bilip bilmeden, şöyle bir şeyin altına bakmadan yani meselenin şöyle bir altından bakmadan
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: haberleştirmeyin ya.
0: Bak,
1: Vallahi dost olarak
0: bir şey
1: söylüyoruz biz
0: söyleyeceğim.
1: bunu.
0: Bak bu onların sinanı bitmez anlamına gelmez. Ben de o kadar Hazreti şey gibi Ebu Hanife gibi konuşmuş olmayayım. Hani garanti olsun diye. Bitebilir mi? Bitebilir. Belki de yemişlerdir. Belki de füzeleri satmışlardır. Onu da bilmiyorum. Ama şu mevcut durumda öyle bir şey yok.
1: Anlaşıldı. Tamam.
0: Göründüğü kadarıyla.
1: Biz bu haberi yorumladık. Geçtik. Bir başka haber.
0: Ya bu arada Devlet Bahçeli de bunu atlamayalım. Devlet Bahçeli de önemli bir mesaj verdi bu konuda. Ben
1: Husilerin
0: tabii ben benim tarafımda. Ben öyle anladım.
1: saldırganlığı
0: Öyle
1: kabul
0: anladım.
1: edilemez.
0: Ben hayır başka bir şey daha söyledi.
1: Ne dedi?
0: Türkiye müdahale etmeli dedi yani.
1: Ha.
0: Benim dediğim olay eğer
1: Mavi Çöldaşan'a sormuş mu?
0: mahallenin kabadayısıysan eğer
1: Heh.
0: tamam mı? İddian varsa eğer böyle büyürsün.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşayan en büyük uluslararası ilişkiler
0: Ya ben
1: uzmanı,
0: şaka yapalım sulandırma
1: devlet
0: olayı.
1: diplomasisinin
0: Yavaş.
1: ve askeri diplomasinin önde gelen piri
0: Hocam
1: Emin Çöleşen'e
0: onun
1: sormadan
0: çok iyi bildiği şey
1: konuşulur mu
0: postaltadır.
1: ya?
0: Hocam
1: Ya
0: o
1: devlet
0: tek
1: Bey'e de
0: bildiği şey.
1: sitem edelim burada. Emin Çöleşen var. Bu heriflerle ne işimiz var
0: Ya
1: diye yazan
0: neyse canım yani o...
1: ünlü Türk düşünürü Emin Çöleşen var ya.
0: Şimdi
1: Neyse
0: hayır,
1: geçtik
0: ama
1: bunu da.
0: söylediği şey önemliydi. Çünkü eğer bir hakikaten bir kolektif savunma
1: Abicim
0: anlaşmasıysa eğer
1: devlet haklı bu.
0: tabii
1: Tamam.
0: kolektif savunma anlaşmasıysa eğer ben onun taraftarıyım. Yani tabii ki buradan bir yönlendirme yapma imkan ve gücüm de yok ama ben onu öyle görüyorum. Anında hemen olan şeyin mesele bir Türkiye'yi bir savaş sokmak falan değil. Nasıl biz gerektiğinde müdahalemizi yapıyorsak gerekli zamanlarda en kritik yerde de yaptığımız vardır bunun biliyorsun. Dokunmayın yani bu zaten Batı'nın da korktuğu budur aslında. O yüzden Hürmüz şeyde ABD İran Savaşı'nda İsrail İran Savaşı'nda mümkün olduğu kadar burnumuzun dibinde olmasına karşın biz uzak durduk. O bizim tercihimiz. Ama bu savaşa, bu çatışmanın içerisine Türkiye'nin girmemesi için elinden gelen her şeyi yaptılar.
1: Evet.
0: Bunu unutmayalım. Ha, şu var, bir koyarsın üç kazanırsın. Bu budur. İddialı olmanın karşılığı budur yani.
1: Anlaşıldı.
0: Yani
1: Peki.
0: ben ne oldu? Ben her zaman söylüyorum. Bak Husiler göndersin orayı. Duman etsin Türkiye'si asker. Eder mi? Çıkar dünyada çıkarsın. Türkiye sahip çıktı. Savaş bitmiştir. Olay budur. Bir dahaki sefere İspanya'dan bunu Almanya'ya dönersin. Çok açık konuşuyorum ya. Ayıp değil mi? Hatta İngiliz'e dönersin. Dersin ki füze satayım mı? Çok iyi benim füzelerim. Bak Typhoon 4. Bir kalkıyor abi tak. 350 km pat diye vuruyor. Samimi söylüyorum. Roketsan. Öyle şey yap. Bak, uçak yapıyorum bak gel buraya. Anlaşma yapalım. Sana bir Kaan satayım ben. Buralar F-35. Aptal mısın? Bu ne kızıl elma satayım ben sana? Niye abi? Abi bu kalkar düşer ölür. Zaten hala 10 yıldır testler bitmedi. Bendekinde insan kaybı yok. İngiliz pilot yetiştirmenize gerek diyor. Kalkıyor düşse de problem değil. İngilizde para var.
1: Anlaşıldı.
0: Bunları satmaya devam edersin.
1: Bakalım bekleyip
0: Bir küresel güç olursun. Güç.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Fazla
1: Ama
0: hamaset,
1: bu
0: fazla hamaset yaptım ben de bugün.
1: küresel ve bölgesel güç olma noktasında her türlü ayak altındaki engele rağmen

0: mahallenin veletlerine rağmen.
1: Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorum belki de, ben bilemiyorum ama öyle derler ya. Şimdi, cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun. Ha,
0: şimdi ona da evet bir derler. Güvenlik uzmanı kıymetli bir abimiz çıkıp sen beni Suudi Arabistan analizimi eleştirdin. Kardeşim yok, sen niye
1: hocam,
0: böyle
1: yanlış analiz ya. Biliyorlar da hocam, biliyorlar da ben sadece bu biraz medyanın problemi hocam. Kişilerin değil, ben onlara kızmıyorum. Onlar akıllılar. Medya problemi yani. Hocam siz de gel, sen de gel, sen de gel. Geçen fotoğrafı çektim gösteremiyorum. 5 kişi birden sahnede şu hareketleri yaparak bir şey anlatmıyorsunuz. Onu söylemeyin. Bir şey tamam, anlaşılmıyor. Tamam. Ben bir yabancı kanaldan bana bağlan dendiğinde kullandığım toplam dakika 6 dakika. 6 dakika bitiyor.
0: Uluslararası bir haber
1: ben
0: televizyonuna.
1: Ben uygun değilim.
0: Hayır, sen 6 dakika da başka biri şey neydi şu?
1: TRT World.
0: CHP'nin bir Rıfkin mesela bir ekonomi alanında Rıfkin'e bağlandıklarında o da 6 dakika konuşuyor.
1: O yani.
0: Ya bu işin uluslararası standardı bu. Evet biz biraz sündürüyoruz, tamam mı? Yani dizilerde de bunu yaşıyoruz.
1: Evet,
0: onun eleştirisi vardı. Yani 45 dakika olması gereken dizinin 2 saat olması hocam, bu ister tür istemez o bak, şeyin sündürülmesine sebep oluyor.
1: Bu sündürmek veyahut da bu şova gerek var mı yok mu meselesi bir köşeye bırak. Hı. Biz toplumda her şey böyle bakar hale geldiğimizde beni en çok o rahatsız ediyor. Yoksa Ben de yanılabilirim. Ben de yanılıyorum olabilir. Ben de yanlış yana bakıyor olabilirim. Tamam. Adam doğru söylüyor da olabilir. Ama mesele şu. Bir cinayet oluyor, anlatıyor. Bir apartman çöküyor. Kum tanelerinin mikroskopik analizini yapıyoruz televizyonda. Bir saat boyunca. Lan benim evde kum tanesinin bilmem bazalt ve fosfat bilmem nesi var. Kumun içerisindeki çözeltiler diye böyle dinliyorum ben de. Televizyon kaldı ediyorum. Ne o? Uzman gelmiş depremle ilgili. Deniz kumunun etkisi ve bunun da bir binanın yıkılmasıdır ve hocam bir cümle kur geç git de tamam, ki bunun harcı bozuk.
0: Tamam.
1: Yani niye ben atomik bir inceleme şimdi yapıyorum orada?
0: Bak bir şey diyeceğim.
1: Hata burada. Bak, cinayet şey oluyor. Cinayetin üzerine tepiniyoruz. Onun cinayetin olan ailenin durumu var. Çıkmışlar orada. Cinayet efendim bunun hangi yoldan gitti? Tamam. Haydi be ok işaretleri falan. Bu da kızıyorum ben ya.
0: Ekrem İmamoğlu ve ekibinin israfı bitirdik ilanlarına 1.8 milyon dolar harcaması gibi meseleleri uzatılmasına eleştirin de senin hocam, 23 dakika sürdü.
1: Uzat bak ama keyifli uzat. Bak tamam, şu an izleyicinin üstü kızmaz.
0: Uzattım.
1: Niye?
0: Tamam,
1: şöyle peki, ben gittim at ayağı saydım ama en azından bir şey anlattım.
0: Tamam.
1: Bir şey öğrendi insanlar.
0: Harika.
1: Ama sen kumun içerisinde kristallere bakıyoruz. Ayıp ya.
0: Tamam.
1: Deniz kumu.
0: En son bir dedektif title'lı bir tabii, tabii, arkadaşımızı uzmanı işte görünce dedektif.
1: Ya bir çocuk,
0: uzmanı
1: bir çocuk katletmiş
0: sonra
1: orada bırak tepinmeyi mi? Depremde bunu da
0: dedektif,
1: en ağırını yapmış.
0: Gecit vardı hatırlar mısın sen?
1: Biliyorum ben.
0: Gecit'te. Çok çok keyifliydi o ya. Peki. Neyse. Şimdi geçiyorum ben. Konuya tabii geçiyorum.
1: Evet hocam. Ciddi meseleyle geçelim. Burası
0: sen
1: bitti.
0: Az önce bitti, küresel bitti güç olmak için
1: tabii gireceksin, dalacaksın hocam.
0: Önemli yani adımlar atılmalı dedin. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda 25 yıldır önemli adımların atıldığının bir göstergesi de bugün akşam gazetesinde yer alan bir haber. Efendim Ukrayna Devlet Başkanı diyor ki ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla beraber gidelim Putin'le görüşelim. Ben tek gitmem. Ya da diyor Erdoğan bize bir masa kursun.
1: Ne?
0: Erdoğan bize bir masa kursun diyor. Niye diyor? Kaşı için gözü için mi Sayın Cumhurbaşkanım? Yani 25 yıldır ortaya konan bir emek var ve bu
1: tabii
0: emeğin neticesi sen bölgesel bir aktörsün. Sen küresel bir aktörsün. Sen tüm dünyada adı geçen bir aktörsün.
1: Evet. Bir de şu var. Ben her zaman bu ifadeyi kullanıyorum. Her şeyden madem. Yani bütün bu gerçekten dışında söylüyorum. Yani Türkiye'deki iç siyasetle ilgili bağlantısının dışında söylüyorum. Dünyada Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bilinen bir lider, doğru mu? Yani git mesela Endonezya'ya,
0: doğru,
1: git Afrika'ya ki bunu gözümüzle gördük. Afrika'ya, Mali, ayıptır, bizim ayıbımızdır. Koskoca gazeteci olarak Mali'yi harita bulmaya çalışıyoruz. Gerçi hakikaten kolay değil tabii. Mali mesela Kongo nerede diye sorsam kolay bulamazsın.
0: Ben coğrafya nakısımdan
1: uzak hocam. Yani Papua Yeni Gine, işte Endonezya neresi düşer diye sorsam normal. Neyse, gene uzattık. Şimdi böyle bir adam, dünya kamuoyunun tanıdığı bir insan. Dünya liderlerinin tanıdığı bir insan aynı zamanda. Bazı liderler daha çok tanıyor. Mesela iki defa yani uzun süre kalmış Macron gibi. Ya da Trump gibi ikinci dönem başkanlık yapan bir
0: Putin
1: lider gibi. Putin gibi. Dostum Putin. Canım Putin. Uzun yıllar. Merkel vardı. Değil mi? O dan diye vurunca mecliste zıplıyordu kadın. Neler vardı? Neler gördük bu? Her şeyin dışında bir tanımak. O ne demek biliyor musun? Şey diyorlar mesela. Adam diyor ki yeter artık yetti ya değişti falan filan diye başlıyor ya cümleye. Ya çaput kafalı. Zındık. Hıyar turşusu. Kolay bulunmuyor. Değiştirmek kolay bulunmuyor. Bak kolay bulunmuyor. Bu adam öyle kıymetli bir adam ki dünyanın izinden bahsediyorum. Onu sevenler de bazen ondan rahatsız oluyorlar. Neden biliyor musun? Onu sevenler kendi ülkesi için onu seviyor. Ortak menfaat. Ne diyoruz diplomaside? Ortak menfaat. Diplomasi böyle bir şeydir. Mutual interest karşılıklı. Hı hı. Ama diğer taraftan da adam abi senin kara kaşına aşık olduğu için de adam kurallarından, ahlakından ve o söylemlerinden vazgeçmiyor. Yani adama çok iyi yanaşıyorsun diyor ki bir dakika abi diyor.
0: Şunu bil. Sen diyor burada yanlışsın
1: dünya
0: diyor.
1: Dünya beşten mesela. Büyüktür onu bil de diyor. Evet. Gel şimdi diyor mesela. Çok öngörülebilir bir adam. Çok güvenilir bir adam. Dünya liderleri içerisinde sözünün eli bir adam. Belki de tek adam. Tek adam diyor ya bunlar. Doğru tek adam. Hakikaten tek adam. Hatta bu ülke lideri, bu ülkenin liderlik vasfında da tek adam. O da doğru. Başka ben hani şöyle söyleyeyim bak bunda bu da abartı olmasın. Ona yakın bir güç göremiyorum. Yani mesela diyor ne diyorsun? Ekrem İmamoğlu hafazan Allah. Yani adamın üzerinde birkaç yüz milyarlık hırsızlık dosyası var da şu andaki CHP başkanı, yeni parti başkanını şöyle bir koyuyorum, koymaya çalışıyorsun. Abi hocam bir dakika adamın iddiası o. Gümbür gümbür geliyor. Ya diyorsun şu adamın yani çok özür dilerim kızım arkadaşlar ama yani bir Baykal vardı merhum. Baykal'ın bir janti duruşu vardı, bir siyasetçi duruşu vardı. Konuşurken de edebiyle de falan bir duruşu vardı adamın ya. Değil mi? Eski siyasetçilerin de öyleydi. Fakat şu adam bayağı bildiğin otobüste sırtına bir şaklaman gibi tamam yani sırtına küfe almış. Efendim bize diyor ki Erdoğan sırtta küfesi yok gibi. Var küfe var. İşte ya da çocuğun ayağını idrar ayağını aşağı. Depik.
0: Tamam. Hakikaten ya. Tamam. Anıtkabir'de efendim Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan bir gence bir de, çok bir sinirlenmişti de, Özgür Özel ondan bahsediyor.
1: Bir de söyleyeyim bakın. Adamın bak insanların hareketleriyle davranış veya biçimleriyle dalga geçmek ya haddime değil. Ama adamın davranış biçimi bu. Yani şaklabanlık eşittir bu. Yani ben yakalandın. Ha. Nerede yakalandın? Şeyde mezarlıkta kafayı çekerken yakalan olabilir bu senin tıynetindir cibilliyetin bunu gerektiriyor olabilir ben ilgilenmiyorum onu oy verenler düşünecekler Tanju Özcan'a verenler gibi düşüneceksiniz onu dön buraya bir de şadırvanda böyle yamuk yumuk bir abdest alıyor yedik mi? Yedik içinde bileyim ben adamın şimdi bu adamla Erdoğan dediğin kişi hakikaten o cümle çok önemli ya ben yaşıyorum sen ticaretli yapıyorsun diyor Erdoğan'ı ben biliyorum yani gördük dışarıda da beraber işte Suudi Arabistan'a gittiğimizde de aynı kafilede orada fotoğrafları paylaşıldı Medine-i Münevvere'de kılarken namaz. Adam kılıyor. İmmatipli normal. Yani ayet-i kerimede çok da güzel tecvid var. Kıraat muhteşem. Bir mahreci var. Harika. Ama sen şimdi bunu yapma demiyorum. Bak güzel. Hatta diyor ya kendisi ya diyor ben diyor çok diyor hoşuma gidiyor. Hevesli kılmak istemiyorum diyor. Ama ticareti sen yapıyorsun. Arada büyük fark var. Bu adam, içerideki adam şunu görmüyor. Diyemiyor ki ya bu adam Türkiye'de 25 yıldır neden beni insana tercih etmiyor? Neden ben dayak yiyorum? Neden biliyor musun? Çünkü sen yalan söylüyorsun. Çok ağır bir yalan.
0: Neden onu tercih ediyor diye de düşünüyor olabilir mi? Erdoğan, çünkü o adam da doğru söylüyor.
1: Erdoğan inandığını o andaki duruma göre söylüyor. Ha söyledi tutmadı. Şartlar tutturmaz. Yani biz haşa kimse ilah peygamber falan değil kimse. Yaptı, söz verdi. Yapabildiği kadarını yapacak. Şartlara göre bir hamle yapıyor bir adam. Sen... Bize maval okuyoruz. Oturduğu yerden sallıyor.
0: Evet.
1: Şimdi o fark şu. Bu aynı şekilde. Bak bir adamın başarısı buradan o şey yapar. Buradan bakabilirsin. Başarısı görmek amacıyla söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi sorgulamıyor kendini. Sen nesin biliyor musun? Şusun. Bugün gücü eline geçirsen. Bugün ver Özgür Özel'e yeni partiye CHP'yi. Bugün. Yarın sabahtan itibaren okul önünde başörtülü kızların suratına tükürmeye başlarlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da AK Parti'den CHP'ye geçtiği gün sabahlara kadar o ezanların da altında alkol tükettiler. Türkiye'de alkol tüketmek serbest.
0: Ya biz Ramazan'da Üsküdar gibi bir yerde twerk gördük ya gözünü sevdiğim
1: adam, bak,
0: ya.
1: Adamın bak bu adamlar o kadar bu büyük sahtekarlık. Ben o yüzden Canan Kaftancıoğlu'na burada saygı duyması gerekeni
0: tamam, peki.
1: O yüzden dünyada Erdoğan'ın çağırması sebebi odur. Der ki, diyor ki bu adam.

0: Zelenski diyor ki, efendim Putin diyor ki diğerleri, eğer Erdoğan ortada bir müzakere sürecinde bulunursa bir abi olarak, mahallenin büyük abisi olarak
1: Hakkımızı yedirmez.
0: yedirmez. Ne Rusya için bize göz kırpar, ne bizim için bir başka bir şey yapar. Hiçbir şey olmaz. O
1: Anladım.
0: der ki arkadaşlar ben barış çerçevesinde bu iş olması lazım. Lütfen herkes kendi alanında ve söylediği şeyi de yapar.
1: Ve ne diyor Sayın
0: Başka ikinci
1: Cumhurbaşkanı?
0: planı yapmaz yani.
1: Savaşın kazananı
0: Yok.
1: adil bir barışın da kaybedeni olmaz diyor. İşte
0: Söz verdiğini de tutar
1: bu
0: yani. Sözünü
1: ifadesinden
0: tutar.
1: hareketle Zelenski'nin de bu açıklamasını aldık. Şimdi kıymetli sözcü Cumhuriyet, Bir Gün, sair CHP medyası okurları. Haberiniz yok ama biz diğer gazetelerin tamamında yer alan haberle, yani PKK inleri boşalttı haberiyle devam edelim. Güvenlik kaynaklarından elimize ulaşan bilgiye göre terör örgütü PKK'nın Irak'ın Metina Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığı, imha ettiği ve bu konuda ki oradaki yaşam malzemelerini imha ettiği bilgisi geldi. Bu konuyla ilgili görüntüler elimize ulaştı. Dün televizyonda uzun uzun konunun
0: Evet.
1: uzmanlarının yorumlarını dinledik. Bugün gazetelerde yer alıyor. Terörsüz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserim. 25 yıldır sayısız hizmete ve esere imza atan bir ismin en büyük eserim olacak dediği, terörsüz Türkiye meselesinde sürecin ilerlediğini gösterir. Olumlu bir haber. Olumlu olduğu için de ne sözcüde, ne Cumhuriyet'te, ne Bir Gün'de, ne şurada, ne burada, hiçbir CHP medyasında tek bir harf görememeniz normal. Arada bizi izleyin.
0: Bu
1: Uzun
0: şey
1: yapma
0: ama
1: yorumu
0: evet
1: çok başlıyorum.
0: şunu söyleyeceğim, şunu söyleyelim. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Bu çok Türkiye adına çok olumlu bir haber, değil mi? Barış ve Kardeşlik Projesi'nin en önemli haberlerinden bir tanesi. Çünkü bayağı bir süreç geçti. Halihazırda oradaki sınır ötesindeki kamplarda, oradaki kamptaki lojistik merkezlerini, mağaraları, işte sığınakları imha ediyor adam. Ne dedik biraz önce? Çünkü arkasında artık hiçbir istihbarat örgütü yok. Oraya giden para yok. ABD'nin ABD kendi ordusunu Suriye ve Irak'tan çekiyor. Çekti. Para yok, silah yok, destek de yok. Hiçbir şey yok. Lojistik bir şeydir biliyorsun. Yani bak kampçıyız biz. Yani dağa çıktın mı yanında bir tane heybe olmasın, bir şey olmasın dağın tepesinde açtın ölürsün.
1: Maalesef.
0: Avlanacak bir şeyin de yoksa yer elinde.
1: Maalesef.
0: O yüzden kolay değil kampta yaşamak. Kamp hayatı falan böyle bizimkiler şimdi eğlencesini yapıyor o işleri. Ama Türkiye adına çok kıymetli. Bak o sürecin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösterir bir hamledir bu
1: Doğru.
0: örgütten. Ve bunun bir arkası var. Ne var? Çıkartılan kanunla örgüt mensubu olup belli şartlarda Türkiye tekrar dönüşleri var. Entegrasyon süreci var. Bunlar Türk bizim geleceğimiz. Bunlar senin benim çocuklarımızın
1: Niye sözcüde
0: geleceği.
1: yok?
0: O neden? Heh, neden? Çünkü Türkiye mevcut şartlarda eğer söz konusu AKP'nin gitmesi, söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa gerisi teferruattır diyen bir manyak
1: Terörü de
0: destekler hocam. Ne diyorsun sen? Ne terörü ya? Adamlar olmadıkları şey kalmadı bu ülkede ya. Bak İngiliz oldular, Fransız oldular, FETÖ'cü oldular. FETÖ'cü oldular. Ondan sonra ne bileyim işte LGBT diyorsun şey oldular. Homoseksüel oldular ya. Yürürler.
1: Doğru.
0: Karşıyım de hemen hepsi olurlar yani.
1: PKK'lı da oldular.
0: Hocam her şey olur.
1: Oldular.
0: Hocam bak burada bak
1: Ya Kandil'deki PKK yöneticilerinin
0: Yani
1: verdikleri kararı alkışladığı bir
0: ben
1: yerde
0: aşağı
1: durdular
0: yukarı
1: yani.
0: 2014'tü galiba. O seçimlerde kullandığım ve yazdığım ve gururla da hala orada duran sözümün arkasındayım hocam. Söz konusu AK Parti ve Erdoğan'dan kurtulmaksa vatan teferruattır.
1: Diyor.
0: Tabii.
1: O
0: Bu
1: yüzden
0: kafa var ya
1: şaşırtıcı bir durum değil.
0: zerre kadar değişmedi bu kafa. O
1: Bravo.
0: nefret, o kin
1: Bravo.
0: kusan zümre ve adamlar bu şekilde gelerek her zaman ne diyoruz? Kutuplaşma toplumun nötrleşmesi için şarttır. Eksi ve artı bunu kullanarak bir gazete, bir medya grubu aynı zamanda bütün bunlar yürüdükleri bir siyasi düzenek o da şey CHP buraya kadar getirdiği işi. Şimdi sen diyorsun ki bu ülkenin geleceği adına olumlu bir şey. Hani bu kadar işte Orta Doğu yangın yeri bilmem ne konuşuyoruz ya olumsuzluklar var. Ülkede pozitif enerjiyi emcüklememek lazım. Ne yapmak lazım? Negatif enerjiyi emcükleyip değil mi?
1: Evet.
0: Negatif olmak lazım.
1: Evet.

0: Bu neydi?
1: Evet.
0: Feng Shui. Öyle mi, öyle miydi? Shui Feng mi? Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui sistemi. Yani tamam. Negatifi boşaltmak için pozitif, bunlar tam tersi pozitif,
1: pozitifi tüketiyorlar ki negatif verebilelim diye.
0: Emcikleme tamam. Ters çalışıyor bunlar.
1: Arada Sözcü Cumhuriyet okurları arada haberiniz
0: detoks,
1: olsun diye.
0: Detoks yapın.
1: Bir şeyimiz yok. Bir niyetimiz yok. Size nüfuz etmek gibi bir şeyimiz de, fikrimiz de yok. Sadece hani fikriniz, haberiniz olsun ya. Böyle böyle şeyler oluyor yani. Oluyor. Oluyor. Terörsüz Türkiye yolunda hayırlı işler oluyor. Geçtik. Dün millete seslendi Sayın Cumhurbaşkanı. Kabine toplantısı sonrası. Pek çok başlık vardı. İşte kentsel dönüşümün hayati mesele olduğundan bahsetti. Bu Kartal'da çöken binadan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı. Efendime söyleyeyim, Mekke Anlaşması'nın mecliste onaylanacağına ilişkin yine bilgi verdi. Fon meselesi yine pek çok kişinin
0: çözüyor
1: merak
0: hocam,
1: ettiği meseleydi.
0: Çok gayet iyi inşallah.
1: Haksız kazancı olan bunun bedelini öder diyor. Bugün gazetelere de yansıyan kısmı bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bizim önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlarla olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı şekilde, hızlı biçimde yönetilmesidir diyor.
0: Evet.
1: Milletimizin hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka öder diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de muhalefete de bir çift lafı var. Bir dakikalık sesimiz var.
0: Tamam.
1: Onu da dinleyelim. Sonrasında oradan devam edelim. Zaten 10 küsür dakikamız kaldı. Hızlı devam ederiz. Buyurunuz efendim.
2: Fahiş getiriler elde etmiş. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı isim vermiyor ama burada doğrudan Özgür Özel ve arkadaşlarını hedef aldığı ortada. Çünkü ya, bu meseleyi itibar cellatlığına evrilten, şimdi bu meseleyi gerçekten ilk andan itibaren Hikmet abi, defalarca burada söyledik. Bütün yetkililer, Cumhurbaşkanı dahil, suç kim işlemişse bunun hesabını verecek dedik.
0: Bak, Türkiye bir arınma sürecinde. Bak şimdi. Hakikaten Türkiye arınıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yapmak istediği şey aslında var ya, arınıyoruz diye önden geçiyorum her sabah. Arınıyoruz diye yazmış. Arınacağız falan filan. Hakikaten arınmak güzel bir şey. Temizlenmek değil mi? Arınmak. Güzel bir şey hocam.
1: Doğru.
0: Mesela günahlarımızdan arınmak için Ramazan-ı Şerif'te, değil mi, mübarek günlerde duamızı ediyoruz, arınıyoruz.
1: Çok kıymetli.
0: Ve çok, bu çok bebeğe hiçbir şeye bakılmıyor. Bakın, bunu tekrar altını çizelim. Sahtekar, üçkağıtçı, tecavüzcü, tacizci, parayı, kamerayı bantlayan, kamerayı bantlayıp tepsiyi kapatmaya çalışan ahlaksızlar, genç kızları, küçük çocukları, şerefsizler, orada burada 10 tane sevgili yapmış ahlaksızlar, edepsizler, ondan sonra çalan, para çalarken yakalanan rüşvetçiler, Hepsi kim olursa olsun, AK Partili, CHP'li değil. Dedi ki, insanoğlum yürüyen organizma, yürüyen parayın bebeğim diyor ya, yürüyen parayın bebeğim, bebeler bunlar. Hepsi. Bunu bin defa söylüyorsun adama. Sizde zerre kadar, eğer ben bir daha buradan tekrarlıyorum. Bak, biz burada var, bizim haberlerimizde var. Fonla ilgili var. AK Parti'de zamanında bakanlık yapmış, kim ne yapmış, neymiş. Hepsi var, biz yazıyoruz. Zerre kadar ahlakınız olsa, şerefiniz olsa, zerre kadar, bak şerefin, aha da yırtıyorum. Bak hocam, bak. Şu kadar şerefiniz olsa, şu anda kapattılar mevzuyu ama, Ekrem

0: İmamoğlu içerideyken açılan 4000 sayfadan biraz okurdunuz ya. Ya da şu kadar gene bir kadar şerefiniz olsa Tanju Özcan'ın dosyasını okurdunuz. Bak bir de daha da küçük.
1: Muhittin Böceği.
0: Bak hele hocam şu kadar şerefine bak. Şu kadar şerefin olsa ne yaparsın biliyor musun?
1: Ne yaparsın abi?
0: Açılan o kutunun içerisinden 110 bin euro alıp da ensene adamı sahiplenmez. Aslında o hepsi atomik şerefin olsaydı, daha da küçük şerefin olsaydı Pekkan'ın inleri boşaltıp da Türkiye'de geleceğimiz için yapılan hamleyi görürdün lan. Sen bu kadar ahlaksızsın. Medya olarak söylüyorum.
1: Peki.
0: Şimdi Erdoğan diyor ki böyle sen bunu neye çevirmeye çalışıyorsun? Onu söylüyor aslında. Bakın Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülkeyi yönetiyor.
1: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun ya.
0: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Söylerim ben onu. Estağfurullah. Ama kızmayın. Teşbihte ben o Hitler teşbihini ben buldum. Yazdım yıllar önce. Doğru. Hitler'in insanlık falan filan diye. Kellik teşbihini ben buldum. Dedim ki arkadaş ben dedim Kerim. Benim sırma saçlarım var demek gibi bir şey dedim ya. CHP dürüstlük. Hikmet Genç mi sırma saç? Böyle bir şeydi. Uyumaz, uyuşmuyor. Bu son buluşumdu. Ve ben tam da yerine oturdu. Çünkü olay pavyondan çıkıyor. Yani geçenlerde dedi ya şey Kılıçdaroğlu diyor ya. Ben mi diyor Kılıçdaroğlu? Ben demiyorum Kılıçdaroğlu diyor. Karacaoğlan. Ülkeyi yönetecektiniz ya. Diyor ki ben yapmadım diyor. CHP'liler kendileri yaptı diyor ya. Bizim delegeler yaptı diyor bunu. Hani bu kurultay meselesi var ya bu. Pavyon diyor ya. Onu da söyledi. Pavyon diye söyledi. Pavyondan çıktığı için bence benim belki de bana ilham kaynağı pavyon oldu benim için. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konsomatrisin. Ayıp olmasın diye bir daha söyleyeceğim. Fahişe demiyorum. Konsomatrisi ayıp olmasın çünkü. Sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
1: Peki.
0: Yani senin bak bir şey söyleyeceğim. Namus ahlak siyasi, namus siyasi. Abi gel. Ya ilk günden itibaren bunun ne anlamı var? Ne kadar kazuret bu adamlar ya? Bak dakika bir gol. Şuraya gittik sen şahitsin. Al Rabbim şahit. Ulan bu ne iştir diye bir bağırdık biz. Sonra programımıza devam ettik. Tak tak tak Erdoğan dedi ki bunun kim o? Efendim şunu şunu yapmış. AK Partili, AKP'li bilmem ne. Ne diyor abi? Reis ne diyor? Cümle çok basit abi. Kibarcası. Vurun kellesini alın. Yok yok yani bir fark etmiyor. O yüzden etrafta baktığın zaman 25 yıl çok büyük vakit. Etrafta bir sürü safra var. AKP safrası var. Atılmış. Safra hocam. Budanmış. Bak etrafı kaç parti çıkarttı. Doğuruyor sürekli. Pislik atıyor. Atacak tabii. Hala da vardır atılacak olanlar. Doğrudur. Bu bir şey demiyorum buna. Ama sen de vicdan... Ya arkadaş ne kadar vicdansızsın ya. Ulan dört bir tarafı sahtekarlık, üçkağıtçılık, ahlaksızlık, dolandırıcı, rüşvet, irtikap bilmem ne. Olmayan dünya aklı... Otur düşün planla. Bulamazsın bu kadar saat. Adam abi çıkmış diyor ki fonun hesabını verin. O foncular var ya yazıyorsun bir şey. Ha, fonu yazsana diyor. Ulan yazdık. Hıyar yazdık.
1: Defalarca yazdık.
0: Dedik ki oradan para çalan da babamın oğlu olsa ahlaksızdır. Babamın oğlu olsa tanımam. Şimdi vurun kendisini. Adam hala diyor ki
1: tane tane gidelim.
0: Fonları diyor aşağı fonları. Ne fonu lan?
1: Tane tane gidelim. Bak dur.
0: Erdoğan ona kızdı.
1: Sen de kızdın.
0: Bunlar konsomatik soru. Sen de kızdın. Ama her yazımın altında bunu yazıyorlar ya. Bu dangalak bunlar ya.
1: Fondan da bahset diyenler var ya.
0: Manyak
1: mı? Tamam mı güzel? Gizekalı. Daha nasıl anlatabileceğimizi anlamakta zorlanıyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi dün düzeltiyorum.
0: Bak yeni işte parti. Ben de. İyi Parti.
1: Yeni Parti.
0: Demokratik neydi? Elektronik Demokratik Demokrasi Partisi.
1: Tamam.
0: Elektronik Demokrasi. Vardı biliyorsun değil mi? Kimin?
1: Kimin abi?
0: Ulus Kansalıcı.
1: Yok canım.
0: Tabii. Elektronik Demokrasi Partisi. Sonra kapattı. Açamadı galiba. Bir şey oldu. Ama tescil ettirmişti.
1: Peki.
0: Şaka yapmıyorum. Bakın yine abi.
1: Şimdi.
0: Bizde yalan haber yok.
1: Dün Yeni Parti'de parti meclisi toplandı. Bu Yeni Parti'nin en bıçkını, İyi Parti'den transferi, efendime söyleyeyim. Kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
0: Olmadı.
1: Ama nedenmiş? Halk TV'nin...
0: İnternet kilitlenmiş.
1: Halk TV'nin haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı. Veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi. Yeni partinin. Yeni isimler fona girdiği söylüyor. Niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
0: Of hocam ben de bence fazla
1: abi vardır. Ama öyle deme. Ama bak hocam, kamera hocam. Niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görünmemesi için bantlandığı. Ben, kitleye anlatabilen biri Halk TV'nin o haberini getirin de ekranda Hikmet'le yorumlarken dursun. Handan, yani teferruat. Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli oldu iki nokta üst üste. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye. Onun ismi üzerinden siyaset yapılacak
0: ya,
1: diye.
0: Ya şimdi ne olur yani yurt şimdi şöyle bir şey var. Ya ben bunu çok şaşırmıyorum hocam. Yani böyle biraz önce anlattığımız şey böyle kağıt attı bir şovlar bir şey yaptık ya. Şimdi vicdan, insaf, ahlak hiçbir şey yoksa şeref, haysiyet. Ben bunu özellikle altı çizerek söylüyorum. Bir herhangi bir kanal ismi vermeden. Bir kanal ismi vermiyorum. Ama bir zerre kadar haysiyeti olan bir insan buradaki 65 toplamda 60 üzerindeymiş galiba. 60'ın üzerinde il ve ilçe belediye başkanı olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili 60 tane bir tanesi doğruluğa bakarsın. Bir tane. Ya da suçüstü yakalanmış yani her şey üzerinde yakalanmış adamla. Yani o içinde para baklava bekliyorduk ama para çıktı falan gibi. Yani orada köşeye bırakmış ya adam bir adam. Vicdan bu mesela şu mu? Bu ben sana bir söyleyeyim mi? Olayı çıtayı öyle bile koydular ki merhum şeyin dediği gibi neydi Arş Ala'ya çaktın çıtayı diye.
1: Sıbrı Süreyya Önder.
0: Öyle bir yere taşıdılar ki hocam bir daha söylüyorum bak. Bir daha söylüyorum. Adamın o anlatısı bir laf ola beri gele değil. Şaka değil. Yani laf olsun diyeceğim o bir teşbih ya da bir metafor kullandı orada. Değil. Ekrem İmamoğlu göğün 7 kat üstünde bak 7 kat üstünde göğün 7 kat yani şöyle bir şey söyleyeyim. Stratosferi geçti değil mi? Oraya üstünde bizi yukarıdan seyrediyor falan. Teşbih bu. Bu kafa var ya ben çok şey gördüm yani kahramanlık tüysü duydum tamam mı? Hatta şey vardır Antakyalıların hiç unutma orada yaşadığım sürede Antakya'da şeydi bir adam efsane vardı mitoloji. Türklerde de vardı şeyde. Gılgamış destanları gibi. Orada bir anter var. Anteri bir şey değil. Şiddetli anter. Çok yağmur yağıyor demişler antere. Anter 7 kat çıkmış yukarı doğru. Tamam. Ve ne yapmış biliyor musun? Ha. Oradaki bulutları dikmiş. Yağmur yağmasın diye.
1: Anter Ekrem.
0: Anter Ekrem bu. Anter olmaz. Anteri bir şiddet dedikleri bir şey bu. Şimdi hocam adam diyor ki bu diyor ki.
1: Abi Allah kimseyi iftirayı şimdi, savunmak zorunda bırakmasının. Bak, resmi şu an ekranınızda efendim.
0: Ama hocam bak bir daha söyleyeyim.
1: Resmi ekranınızda.
0: Tamam yani üzerine çok bassa bunu yazsan da bir şey. Bu hocam. Halk TV akşam çıkacak diyecek ki. Bu çok özür dilerim yalnız bizim benim kendim. Hadi ben kendime söyleyeyim. Bu gerçek hikmet gene konuşur hakkımızda. Yaz lan gene bir daha konuşsun. Bu etkisi yok. Bizi dinleyenler anlasın diye anlatıyoruz. Ya da bazen bir mesaj bazen de bir sende de paylaşıyorum. Eski ne bileyim burada ifşa eski vekillik yapmış CHP'li. Biraz vicdanlı değil mi olan kişilerin de mesajlarına ben burada konuşuyorum. İnan ki bazı kitlerin bir şansı yok. Hala o Pelinus'u gel Türkiye'ye satmışlar var ya o teyze. Pelinus'u teyze. O Pelinus diye duruyor. Balkonda duruyor o kadın. Ve bakıyor o sözcü okuyor. Ben demiyorum. Orta Doğu Balkanların Aslın yazarımız söylüyor bunu. Ve gülüyor. Aslın yazarımız diyor. Aslın yazarımıza soruyorsun Mustafa Sandal ne yaptı diye. Ne diyor? Diyor ki ya diyor benim diyor bu kadına diyor karı koca olma dışında hiçbir ilişkim yok diyor. Nereden tanıyayım ben bunu diyor. Ulan karı koca lan daha ne kadar dahil olacaksın işe.
1: Buna da artık söyleyecek şeyi kalmamış biliyor değil mi?
0: Yalnız be yandaş medya yani fondaş medya Halk TV'ye soruyorsun Sandal'ı tanımıyor. Ulan hani bu kız bana örmelik kazık örüyordu. Hani neydi arabaya biniyorduk abi ne oldu abi yok tanımıyor. Ya o iyi bir insan neden biliyor musun? Çünkü Türk ordusuna 750 lira vermemek için hesap kapatan bir adam. Bu kadar düşman. Aslen de İranlı biliyorsun. Ha. Problem değil benim için aslen İranlı olması. Ama damarımı diyor baksan İran kanı akıyor diyor. Ama ona rağmen Erdoğan'a karşı ya da muhalefet yapıyor diye dünyanın en kaliteli adamı oluyor abi.
1: Abi işte mesele yani mesele
0: bu, bak şimdi bu kafaya,
1: önce bahsettiğin
0: sen bu kafaya örnek verdin. Çok doğru örnek bak. Hak TV onu kapatmıyor. Bu bir ahmak var karşında, bir aptal var. Tamam mı? Bayağı bir aptal bir adam var karşında. Ahmakla sen ahmakla kontak halindesin. Senin muhatabın o. Karşında bir akıllı bir adam yok. Akıl da yok zaten karşında. Abi şuradan çok özür dilerim ama ne verirsen yutturduğun bir kesim var ya. Halk TV izleyicisi budur hocam.
1: Tamam.
0: Özür dilerim bak. Sözcü okuru da budur. Son kez söylüyorum. Gene Orta ve Balkanların ve asıl liderimiz, asıl yazarımız ne diyor? Eğer bir daha tekrarda Sözcü televizyonu seyredersen, Halk TV izlersen, Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilecek kadar kapasite bir şey zannedersin diyor. Bak,
1: diyor.
0: Ama çıtayı aldı bir ABD koydu görüyor musun?
1: Doğru.
0: Ben demiyorum yıllarca o televizyonu kuran adam söylüyor bunu.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi İşe yaradı mı şu anda? Yaramadı. Sadece bir sürü gülücük geliyor buraya şu anda.
1: Tamam.
0: Gülücükler sağ olsunlar.
1: Süreyi de, süreyi de bitirdik.
0: Eski CHP'liler de göndermiş.
1: Ama bak. Acayip bir haber var. Yarın yapma devam etmek üzere habere bir giriş yapayım mı?
0: Çengelköy muhtarımızdan
1: bile. CHP buradan... milletvekili Aytun Çıray vahim iddia diye bir paylaşımda bulunmuş. Aytun Çıray'ın paylaşımı. TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik de belgeyi buldu.
0: Hocam
1: mesele ne biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Ben seyircilerimize hemen anlatayım ama girizgah anlatıyorum efendim.
0: Çok hızlı.
1: Özgür Özel ve arkadaşları.
0: Para da toplamışlar.
1: CHP'den istifa ettikleri 24 Temmuz'dan bir gün önce CHP'nin kasasında İş Bankası şubesindeki paranın tamamını milletvekillerinin ona ya anayasa mahkemesine falan gidersin başvuruda bizi memlekette oluruz imza atamayız deyip verdikleri hazırdan imzaların tamamını alt alta koymak suretiyle götürüp kasayı boşaltıp CHP'den istifa edip yeni partiye geçmiş. Memleketi yönetmeye aday olan ekipten bahsediyorum. Ayrıldıkları evet, partinin kasasını boşaltan yarın devam ederiz.
0: Kendi partisini soyan bir adamdan memleketine hayır gelir değil mi? Doğru
1: aynen
0: mu?
1: Öyle.
0: Kendi partisini soyan ya kendi partisine dışkılayan insan dışkısı. Yani koyan adamdan ne fayda abi hem de
1: tamam.
0: Şimdi radyo ne diyecek? Hem içiyor hem de
1: tamam. Onu sen bana içeride anlat.
0: Tamam.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Tatlı bir teklif.
1: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
2: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
9: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
11: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
9: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bugün MHP'nin grup toplantısı vardı. O halde Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Fon krizi Devlet Bahçeli'nin bu grup toplantısında da gündemindeydi. Devlete ve adalete güveniyoruz dedi. Ama fon krizi üzerinden muhalefete sert tepki gösterdi. Diyor ki,

0: krizin belediyelerdeki yolsuzluklardan kaçış rampası olarak görüldüğünü belirtti.
1: Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir.

0: anlamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkılmakta, kamuoyu yanıltılmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara tepki göstermeyi sürdürdü. Bu arada 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin de detaylarını verdi bakan. Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti. 15-18 yaş grubuna ise bazı kısıtlamaların getirileceğini söyledi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında ailesinin yönelik iddialara tepki gösterdi. Ümit Özdağ'ın basın toplantısında bir dosya numarası vererek babasına ilişkin iftira attığını savunan Göktaş, kendisinin bile yalnızca açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulama yapabildiğini söyledi. Göktaş, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sorarak soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumak için yeni düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları paylaştı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının E-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 15 yaş altındaki çocuklar için hesap açılışında doğrulama sistemi uygulanacak. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden alacakları dijital kodla yaşlarını doğrulayarak hesap oluşturabilecek. Düzenleme hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanım sürecinde de yaş kontrollerini sürdürecek. Hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden E-Devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek. Bakan Göktaş çift taraflı kontrol mekanizması ile hem platformların hem de kendilerinin denetim sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile çocukların ekran bağımlılığını arttıran bazı özellikler de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi özellikler olmayacak. Ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da düzenlemede yer alıyor. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önlenmesi de hedefleniyor. Düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Platformlara ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
1: Bir görüşme var, sıcak bir bilgi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir şey paylaşılmadı. Neden bir araya geldiğini iki bakanın bilmiyoruz. Ama tabii şöyle bir aslında en olası ihtimali düşünecek olursak dün hatırlayacaksınız. 4 mağara PKK tarafından boşaltılmıştı. Hani bu noktada belki iki bakanın görüşmesi buna dair olabilir mi sorusu açıkçası aklıma geliyor. Çünkü bu sürecin hem bir hukuki uygulama safhası olacak. Bununla birlikte Irak-Suriye kaynaklı olarak da söz konusu olarak Dışişleri Bakanı'nın Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışması söz konusu olabilir. Malum Irak ve Suriye terör örgütünün yuvalandığı yerlerdi bir dönem, ki Irak'tan dün zaten boşaltma mağaraları görüntüleri gelmişti. Bu sebeple iki bakanın görüşmesi bu kapsamda olabilir mi sorusu aklıma geliyor açıkçası, ama tabii iki bakanın görüşmesinin neye dair olduğunu bilgisi şu an için açıklanmadı ama biz

0: Bir kez daha belirtelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bir araya geldi. Önümüzdeki dakikalarda tahmin ediyorum ki bu görüşmenin detayları da bakanlıklar tarafından paylaşılacaktır. Gelelim Ankara Etimesgut Belediyesi'ne. Biliyorsunuz bir soruşturma var. İkinci dalga operasyon düzenlendi bugün. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim işiminin olmadığını savunmuştu.
0: İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde arıza paniği yaşandı. Ihlamur Kuyu istasyonu çevresinde yoğun duman oluştu. O sırada metroda bulunan yolcular tünelde patlama sesine benzer sesler duyduklarını öne sürdü. Yaşananların ardından seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. İstasyonda ve vagonlarda kısa süreli panik yaşandı. Metro İstanbul'sa resmi açıklamasında M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları tamamlandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada aracın enerji sisteminde elektriksel arklanma besleme yaşandığı ve arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasına bir bakalım. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski satın alma müdürü Selim Marangoz, Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri anlattı. Ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını söyledi. İhalesiz gerçekleşen alımların yasal zemini oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini iddia etti. Tutuksuz sanıklardan iş insanı Mustafa Duhan Demir, o da imar planı değişikliği sürecinde olumlu görüş için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın rüşvet istediğini ve yaşadığı süreci anlattı.
3: Sanıklar mahkemede rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlattı. İBB'deki kirli düzen bir kez daha kanıtlandı.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53'ü tutuklu 436 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. 96. duruşmaya sanıkların itirafları damga vurdu. O isimlerden biri eski satın alma müdürü Selim Marangoz'du. Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri itiraf etti. Her şeyi bir bir anlattı. Marangoz, ağaçların teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını öne sürdü. Bazı alımların ihalesiz gerçekleştirildiğini ve bunları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini söyledi. Söz konusu alımların kendisinden önceki süreçte gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten Marangoz, rutbollu ağaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini ifade etti. Şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini söylediğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir ağaç alım talebi gelmediğini anlattı. Eski satın alma müdürü Selim Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun

0: Yeğeninin eşi olan Murat Dağdevire'nin şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı. Marangozun anlattıklarıyla bu yolla 31 milyon 134 bin lira değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Selim Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı. Fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını söyleyen sanık Marangoz, kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını da itiraf etti. Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Anlattıklarıyla duruşmaya damga vuran bir diğer sanıksa iş insanı Mustafa Duhan Demir'di. İmar planı değişikliği sürecinde kurum görüşlerinin olumlu olması için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın para istediğini söyledi. Sanık Demir, talepleri başlangıçta reddettiğini ancak sürecin uzaması üzerine kreş bağışını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi ve lanet ederek mecburen kabul ettim dedi. İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatan bir diğer isimse tutuksuz sanıklardan iş insanı Muhittin Palazoğlu'ydu. Savunmasında İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'u hedef aldı. Ongun'un eşine ait Bıyızak firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Ne hikmetse diğer şirketler söz konusu olduğunda Murat Ongun sessiz kalıyor. İddianamede yer alan söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Bıyızak şirketidir. Bunun adı ticaret değil baskıdır. Haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur dedi. Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasında kendisini hedef aldığını söyleyen Palazoğlu, bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi Beyzak konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir diye konuştu. Tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım'sa İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin eski genel müdürü olan sanık Ali Sukas'ın nasıl rüşvet istediğini anlattı. Yıldırım savunmasında Ali Sukas beni odasına çağırdı. Ne kadarlık iş yaptıysam onun %10'unu talep etti. Ben de bunun neden olduğunu sorduğumda yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını, dolayısıyla da böyle bir para talep ettiğini söyledi. Ben de kabul ettim dedi.
1: İstanbul Arnavutköy'den bir haberi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir akran zorbalığı ama o bildikleriniz gibi değil, o türden değil. 12 yaşındaki çocuğun üstüne arkadaşları kolonya döküp çocuğu ateşe verdiler. Sırtı alev aldı ve tişörtü tenine yapıştı. O küçük çocukta 3. derece yanık tespit edildi.
2: Arıyor.
0: 12 yaşındaki çocuğu kolonya ile yaktılar. Üstelik bu dehşeti yaşatan da arkadaşlarıydı.
3: Çocuklar kapının önüne çıkınca çocuğu alıyorlar, götürüyorlar 2-3 sokak arkaya. 2-3 sokak arkaya gidince de orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğu mu tutuyorlar? Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına.
0: Skandal olayın adresi İstanbul Arnavutköy. Anadolu Mahallesi'nde sokağa çıkan 12 yaşındaki çocuk iddiaya göre diğer çocuklar tarafından 3 sokak arkaya götürüldü. 3 çocuk tarafından etrafı sarılan çocuğun sırtına kolonya döktüler, bununla da kalmayıp ateşe verdiler. Sırtı bir anda alev alan küçük çocuk üzerindeki naylon tişörtün erimesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından küçük çocuğu eve getiren diğer çocuklar kaydıraktan düştü diyerek durumu gizlemeye çalıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sırtında 3. derece yanık oluştuğu belirlendi.
3: Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar. Sonra biraz daha kolonya döküyor çocuğun sırtına. Çocuk iyice alev oluyor sırtı şeyi. Bu sefer şey yapıyorlar, çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor, arabada söndürüyor.
0: Yaklaşık 25 gün hastanede yatan ve taburcu edildikten sonra bilinç kaybı yaşayarak yeniden hastaneye kaldırılan çocuğun ailesi emniyete başvurdu. Baba Kadir Arslan sonuna kadar şikayetçi olduklarını söyledi.
3: Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti. Bilinçaltı kaybı yaşadık. Ondan sonra bilinçaltı kaybı yaşanınca ben emniyete haber verdik. Dedik ki kardeşim böyle böyle biz hani çocuk gidiyor, kaybediyoruz çocuğu deyince emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte.
0: Gözaltına alınan şüpheli çocuk

0: Çocuklardan birine ev hapsi verilirken diğeri serbest bırakıldı. İnceleme sürüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta tek katlı yorgan üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Kolay tutuşan malzemeler kısa sürede alev topuna döndü. İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Yorgan üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri içerisindeki maddelerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için dört bir yandan müdahale başlattı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde çıkan alevlerin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Kastamonu'da pancar tarlasında Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı ailenin üzerine kurşun yağdırdı. Aynı aileden baba, iki oğlu ve amca hayatını kaybetti.
2: Kastamonu'da pancar sökümü sırasında silahlar konuştu. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
3: Yenge.
2: Olayın adresi Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyü. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında pancar sökümü sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli yanındaki tabancayla Karasu ailesini ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine köye komando birlikleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli olay yerinden ayrılarak Alatarla Jandarma Karakolu'na gitti ve teslim oldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla Ateş Serbest 2026 tatbikatı düzenliyor. Tatbikattaki savunma sanayi sergisinde de muhabirimiz Emre Ayaz bizi bekliyor.
1: Ateş Serbest 2026 tatbikatında sadece tatbikat gerçekleşmeyecek. Savunma sanayi üreticileri de tüm ürettiklerini, yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini sergilemeye devam ediyor. Bu tatbikat çerçevesinde Ankara'nın Polatlı ilçesindeyiz. Burada hem yerli ve milli imkanlarla üretilen milli teknolojinin de kullanıldığı araçları, sistemleri görüyoruz. Aynı zamanda kamikaze dronların da yer aldığı önemli savunma sanayi sergisinin de o baş aktörlerin milli imkanlarla üretilen o sistemleri de sergilemiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı. Aynı zamanda bununla da sınırlı değil. 2014 yılından beri Ateş Serbest tatbikatı faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece bunlar değil, aynı zamanda milli imkanlarla üretilen o silah sistemleri de bu alanda sergilenmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi 2014 yılından beri bu tatbikat gerçekleşiyor. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bu tatbikat alanında General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerli ve milli imkanların tümüyle kullanıldığı ve faaliyette de kullanıldı. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri bu mühimmatları, bu sistemleri, silahları alanda da kullanıyorlar ve şu anda da sergilenmiş durumda. Önemli tatbikatın gerçekleşeceği bu alanda 93 silah

0: Ve sistemle atış yapılacak bugün seçkin gözlemci günü münasebetiyle. 104 silah ve sistemse bu bulunduğumuz alanda sergi alanında tanıtılıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, aynı zamanda Genelkurmay Özel Kuvvet Komutanlığı unsurları da faaliyete katılacak. İşte şu anda da ekrana gelen uzman nişancı tüfeğinin de ekrana geldiğini görebiliyoruz. Birçok sistem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda dosta güven, düşmana korku veren, bir anlamda da Türk milletini de gurur veren sistemlerini, silahlarını gösteriyoruz. Ateş Serbest 2026 tatbikatı Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşiyor. Ve dediğimiz gibi şu an sergilenenler 104 silah ve sistem sergi alanında gösteriliyor. Ve bu gösterilenlerin neredeyse tamamı bu tatbikatta kullanılacak. 93 silah ve sistem bu tatbikatta, Ateş Serbest tatbikatında kullanılıyor olacak. Birçok gözlem radarı, silah, uzman, keskin nişancı tüfeği, kovan havanı, komando havanı, dronlar ve mayın tarama araçları, dronlar, yeraltı görüntüleme sistemleri, birçok sistem her alanda kullanılabilecek, havada, karada, denizde, her alanda kullanılabilecek sistemler hem Ateş Serbest 2026 tatbikatında kullanılacak, hem de bu alanda sergileniyor ve kendilerine boy gösteriyor. Savunma sanayi sergisinin yer aldığı tatbikat alanında birçok sistemi sizlere göstermeye çalıştık. Ankara'nın Polatlı ilçesindeyiz. Tatbikatta birazdan dakikalar içerisinde başlayacak ve biz de bu anları 24 ekranlarından göstermeye çalışacağız diyelim. Sözü bu alandan stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür edelim Emre'ye. İnsansız hava ve deniz araçları ortak akılda buluştu. Havelsan komuta kontrol ve entegrasyon yetenekleriyle insansız deniz ve hava araçlarının koordineli şekilde görev yapmasını sağladı. Senaryo gereği otonom seyreden USV-12 insansız deniz aracına konuştu. Sagan İHA 60 mm havanı belirlenen hedefe bırakıp görevini sorunsuz tamamladı. NATO standartlarıyla uyumlu birlikte çalışılabilirlik yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen Havelsan çözümleri, farklı üreticilere ait insansız sistemlerin ortak bir komuta kontrol mimarisi altında bütünleştirilmesine ve müşterek görev icrasına imkan sağlıyor. Gerçekleştirilen gösterim, insansız deniz araçlarının hava unsurlarıyla koordineli görev icra edebilen bütünleşik harekat sistemlerinin bir parçası olarak kullanılmasına yönelik yetenekleri ortaya koydu. Yani bir anlamda insansız deniz aracıyla hedefe yaklaşan ve daha sonra da İDA'nın söylediklerini yapan drone, hedefe otonom şekilde ulaşıp görevini başarıyla tamamlamış oldu. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da duyanları şaşkına çeviren bir olay var. Şimdi onu getirelim ekranlarınıza. 15 yaşındaki bir kız çocuğu öldü diye düşünüldü. Tabuta konuldu. Tam 8 saat sonra hayata döndü. Hastaneye götürülürken yolda bilincini kaybeden ve nabzı atmadığı için babası tarafından öldüğü düşünülmüştü genç kızın. Cenaze töreni sırasındaysa gözlerini açtı, herkesi şoke etti.
2: Öldü sanılıp tabuta konuldu, 8 saat sonra cenaze töreninde tabuttan kalktı. Guatemala'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Yuleydi Xcotoyac aniden fenalaştı. Babası kızını hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak genç kız yolda bilincini kaybetti. Aynı zamanda bir papaz olan babası aracını durdurup kızının nabzını ve solunumunu kontrol etti. Ancak yaşam belirtisi alamayınca onun hayatını kaybettiğini düşündü. Herhangi bir doktor muayenesi yapılmadan ve resmi ölüm belgesi düzenlenmeden genç kız için bir tabut alındı ve aile evde cenaze hazırlıklarına başladı. Olaydan yaklaşık 8 saat sonra aile ve yakınları yas tutmak için tabutun başında toplandı. Gözyaşları içindeki anne tabutun üzerine eğildiğinde içeride bir hareketlilik fark etti. Tam o sırada 15 yaşındaki Yuleydi gözlerini açtı. Aniden tabutun içinde doğruldu. Neye uğradığını şaşıran kalabalığın yası saniyeler içinde büyük bir sevinç çığlığına dönüştü. Ölümden dönen genç kız yere yığılmadan önceki anları kalbim çok kötü ağrımaya başladı, ağırlaştı ve sonra bilincimi kaybettim, sanki bayıldım sözleriyle anlattı. Yaşananları ilahi bir müdahale olarak niteleyen aile kızlarının hayata dönüşünü bir mucize olarak kutluyor. Olay tıbbi bir teyit olmadan verilen ölüm kararlarının ne kadar yanıltıcı ve tehlikeli olabileceğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İngiltere'de bir vatandaş bir hayvanat bahçesinde kaplanın olduğu bölüme girmişti. Hal böyle olunca tabii ya kaplan saldırgan bir hayvandan bahsediyoruz ve o içeriye giren kişiyi öldürmüştü. O kişinin ölümüne sebep olan Altay isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği belirtildi. Olay Yorkshire bölgesindeki bir vahşi yaşam parkında yaşanmıştı. Bir kişi kaplanların bulunduğu yasaklı bölgeye girdi. Alana girmeden önce şahsın bir ziyaretçiden kendisinin kaplanla fotoğrafını çekmesini istediği ortaya çıktı. Şahıs yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki Altay isimli kaplanın saldırısına uğramıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde feci şekilde can vermişti. Kaplanın durumu merak ediliyordu. Yetkililer açıklama yaptı. Kaplan Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olay nedeniyle itlaf edilmeyeceği ifade edildi. Yapay zeka hayatın her alanında diyoruz ya, sağlıkta da sıkça kullanılıyor. Belli ki daha da kullanılacak. Beyin ve nörobilimin geleceği Neurofest 2026 ele alındı. Programda yapay zekanın etkileri başlıca gündem maddesiydi. Konuşma ve hareket yetilerini kaybeden kişilere yönelik gelişmeler de masadaydı.
3: Nörobilimin geleceği adına yeni ufuklar açıldı. Paneller ve konferanslarla yapay zekanın katkısı değerlendirildi. İnsan vücudundaki zaafların giderilmesine yönelik son çalışmalar masaya yatırıldı.
4: 26 yıl itibariyle bunlar gelişti. Görüntüleme.
3: Neurofest 2026 Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 3 gün düzenlenen konferans ve panellerde nörobilime dair güncel çalışmaların yanı sıra nörobilimin geleceği ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi ele alındı. Organizasyonda bilim insanları ve akademisyenler güncel gelişmeleri 47 farklı üniversiteden gelen 200'ün üzerinde öğrenciyle paylaştı.
4: MS mi? Normal görünen bir lezzet.
3: Organizasyona ilişkin Atlas Üniversitesi Rektörü, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak açıklamalarda bulundu. Neurofest'te beyni anlamaya yönelik pek çok konunun ele alındığını aktardı. Yapay zeka, nörobilim ilişkisinin yeni bakış açıları getirdiğine dikkati çekti.
5: Beyni anlamak aslında insanı anlamak, biraz da geleceği anlamak. Bu anlamda tıpla mühendisliği, yapay zekayla psikolojiyi, bütün bu disiplinleri bir araya getirerek nörobilimi olabildiğince derinlemesine konuşmak istedik.
3: Neurofest 2026 Onursal Başkanı ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yasin Temel de nörobilimin 21. yüzyılın öne çıkan bilim alanlarından biri olduğunu belirtti.
6: 21. yüzyıl aslında sinir bilimleri yüzyılı diye düşünüyoruz bilim insanları olarak. Çok önemli gelişmeler var. Mesela beyin artık makinelere bağlayabiliyoruz, beyni bilgisayarlara bağlayabiliyoruz. Bu konuda da bu Neurofest'de bu gelişmeleri kutluyoruz bir şekilde. Sinir bilimlerinin nereden nereye geldiğini, nereye gittiğini öğrencilerle paylaşıp bir şekilde aslında bir kutlama bu.
3: Festival kapsamında workshoplarla çeşitli uygulamalı etkinlikler düzenlendi.
4: İnsanoğlu yok olsa da beyin sonsuza kadar...
3: Nöro oyunculuk, nörostimülasyon ve psikoloji gibi farklı alanları bir araya getiren çalışmalarla katılımcılara interaktif deneyimler sunuldu.
4: Yapay zeka size beyin ya da sinir sistemi...
1: Vaşak, ormanın hayaleti olarak adlandırılıyor. Nesilde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ama Çankırı'da fotokapan kamerasına yansıdı. Şimdi Çankırı'dan görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza ama Çorum'a da gideceğiz. Çorum'da da bahçesine giren porsu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı bir çiftçi. Ve o yüzleri gülümseten anları da getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
7: Doğada insan izinden köşe bucak kaçan, gizemli adımları nedeniyle ormanın hayaleti olarak anılan o canlı bu kez saklanamadı. Nesli tehlike altında olan vaşak foto kapan kameralarına yakalandı. Çankırı'da kayda geçen görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor. Bir süre sonra ise gözden kayboluyor.

0: Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ise ceviz bahçesindeki eski beton havuz içerisinde mahsur kalan bir porsuk yansıdı kameraya.
1: Kardeş sen kimseden korkmaz mısın?
0: Bahçesine giden çiftçiler porsuğu kurtarmak için kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Vatandaşlar tahtalardan porsuğun tırmanabileceği bir düzenek kurdu. Ertesi gün tekrar bahçeye gelen vatandaşlar porsuğun havuzdan çıktığını gördü. Porsuğu kurtaran vatandaş ise hayvanın ne olduğunu anlamadığını belirtti.
1: Ne olduğunu da bilemedik açıkçası. İnternete gönderdik. Porsuk olduğunu söyledi. Tırmanamadığını söyledi. Kaldırmayı denedik, kaldırdık. Gerçekten de tırmanamıyor.
2: Moderatör değil bölümü noktalayalım. 24'te yayın ekonomik gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek ama saat başında 13'te yine birlikteyiz, bekliyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya-Kütar, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Türkiye'nin cari işlemler hesabında Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari denge Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ağustos'ta 4.05 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari

0: İşlemler hesabı ise 8.21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.75 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Yıllıklandırılmış verilere göre Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42.1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78.4 milyar dolar açık verdi. Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar olarak kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 7.14 milyar dolar net artış oluştu. Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yılın ilk 9 ayında %4 artarak 12.1 milyar doları aştı. 200'den fazla ülke ve bölgeye yapılan dış satımda Almanya ilk sırada yer alıyor. İtalya'ya ihracattaki %20'lik artış da dikkat çekti.
1: Türkiye otomotiv yan sanayisi ihracatını arttırmayı sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Ocak-Eylül döneminde yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 arttı. İhracat 12 milyar 134 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ürünleri otomotiv sektörünün toplam 31.1 milyar dolarlık ihracatının %39'unu oluşturdu. Dış satım 200'den fazla ülke ve bölgeye gerçekleştirildi. En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya yan sanayi ihracatı %8,3 artarak 2 milyar 780 milyon doları aştı. İkinci sıradaki Fransa'ya ihracatsa %11 artışla 876.8 milyon dolara yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan dış satımsa %4 arttı, 846.7 milyon dolara ulaştı. İtalya'ya ihracat %20 artışla 828.9 milyon dolara çıktı. Veriler otomotiv yan sanayisinin ihracatında Avrupa pazarının ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.
0: Piyasalara bakalım. Borsa İstanbul tarafında dün %0,94 gerileyerek 12.150 puandan kapanmıştı. Yeni güne hafif bir artışla %0,09 12.161 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %0,77 artı da 12.242 puana çıktı Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksinde %1'in üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. 15.159 puandan işlem görüyor. 500 tarafında da 14.259 puan orada da %0,35'lik artıda olduğunu görüyoruz diyelim. Kur tarafına bakalım. Dolar tarafında yeniden yükseliş ivmesi var. 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 49.37'den işlem görüyor. Avro tarafında da 55.24'ü takip ediyoruz. Altın tarafına bakalım. Doların değer kazanması ve yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini takip ediyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller beklemesiyle %0,2 gerileyerek 4164 dolardan başlamıştı güne. O seviyenin biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4184 dolardan işlem görüyor. %0,31'lik bir artış var. Tabii ons tarafında en büyük beklenti az önce de aktardık. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed'in atacağı adımlar önem taşıyor. Ekim ayında faiz artırabileceği beklentisi %22'ye çıktı. Çıktı diyorum çünkü dün yaptığımız yayında bu beklenti fiyatlanma %18 faiz artışı olacağı yönündeydi. Aralık ayı içinse beklenti çok daha yüksek %88. Aralık ayında 25 bas puanlık daha faiz arttırabileceği yönünde. Altın bunu takip ediyor. İçeride gram altın tarafında da hem dolardaki yükseliş hem de onstaki biraz yukarı yönlü ivmeyle 6.642 liraya çıktı. Çeyrek altın 10.860 lira. Petrol tarafına da bakalım. Önceki seansta 2 dolar yükselmişti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arz üzerinde riskleri değerlendirmesi aynı zamanda Rusya'dan ilave dizel tedariki olasılığı da izlendi ki bu noktada Rusya'dan dizel arzı beklentisiyle de %0,57 gerileme oldu. %6,04 dolardan başlamıştı. O seviyenin de altında %1,73 eksi de uluslararası piyasalarda Brent tam petrolü varil fiyatı 104,82 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,57, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra yine haberlerimizle devam edelim. Uluslararası Para Fonu Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini revize etti. Sadece Türkiye ekonomisi için değil, küresel anlamda da revizyonlar var.
1: Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Ekim sayısını yayımladı. IMF, küresel ekonominin bu yılki büyüme tahminini %3'ten %3,1'e çıkardı. 2027 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise %3,4 seviyesinde korudu. Raporda Orta Doğu'daki savaş ve ticaret gerilimlerine rağmen yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin beklentilerden daha iyi seyrettiği belirtildi. Ancak IMF küresel ekonomideki dayanıklılığın ülkelere eşit dağılmadığına dikkat çekti. IMF enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle küresel enflasyonun 2026'da %4,7'ye çıkacağını, 2027'de ise %4,1'e gerileyeceğini öngördü. Ülke tahminlerinde ise farklılaşma öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yılki büyüme tahmini %2,3'te korundu. Avro bölgesinin büyüme beklentisi %0,9'dan %1,1'e yükseltildi. Almanya'nın bu yılki büyüme tahmini %0,7'den %1,3'e çıkarılırken, Fransa'nın büyüme beklentisi %0,6'dan %0,4'e indirildi. Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini de aşağı çekildi. IMF, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme beklentisini %2,9'dan %2,7'ye indirdi. 2027 yılı tahminini ise %3,6 seviyesinde korudu. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki gerilimin uzaması halinde enerji ve gıda fiyatlarının yüksek kalabileceği, enflasyon baskılarının artabileceği ve küresel büyümenin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.
0: Alman otomotiv devleri Volkswagen ve Audi küresel satışlarında düşüş yaşadı. Volkswagen grubunun yılın ilk 9 ayındaki araç teslimatları %9 gerilerken Audi'nin teslimatları %11,4 azaldı. Çin pazarındaki daralma ve yoğun rekabet düşüşte etkili oldu.
1: Volkswagen grubu yılın 3. çeyreği ve ilk 9 ayına ilişkin küresel araç teslimat verilerini açıkladı. Grubun 3. çeyrekteki teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 azalarak 1.885.000'e geriledi. Ocak-Eylül dönemindeki toplam teslimat ise %9 düşüşle 6.011.000 oldu. Böylece grup geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 600.000 daha az araç teslim etti. En sert düşüş Çin pazarında yaşandı. Volkswagen grubunun Çin'deki 3. çeyrek teslimatları %38,5 azalarak 405.800'e geriledi. Grubun tam elektrikli araç teslimatları da %4,7 düşüşle 240.200 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise elektrikli araç teslimatları %86,4 gerileyerek 5.100'e indi. Avrupa'da ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Üçüncü çeyrekte elektrikli araç teslimatları %19,6 arttı. Grubun Avrupa'daki elektrikli araç siparişleri de güç kazandı. Audi'de de düşüş sürdü. Markanın üçüncü çeyrek teslimatları %19,7 azalarak 314.900'e geriledi. İlk 9 ayda ise küresel teslimatlar %11,4 düşüşle 1.042.200 oldu. Audi'nin Çin'deki teslimatları da aynı dönemde yaklaşık %25 geriledi.
0: Nobel Ekonomi Ödülleri'nin de sahiplerini buldu. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın temelleri üzerine yaptıkları çalışmalarla Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'un oldu. Nobel Komitesi 2026 yılı ödül sezonunu ekonomi alanındaki duyuruyla kapattı. Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik derinlemesine analizleriyle öne çıkan ABD'li ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'a verildi. İki bilim insanı 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1,2 milyon dolar değerindeki büyük ödülü paylaşacak. Hall ve Woodford ekonomideki yıkıcı dalgalanmaların şiddetini azaltabilen ve maliye ile para politikalarına yönelik adımların zamanında atılmasına olanak tanıyan yeni makroekonomik modeller geliştirdi. Nobel Komitesi bu modellerin bugün dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler tarafından yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Nobel haftası böylece sona erdi. Tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış ödülleri geçen hafta açıklanmıştı. Evet, bu gelişmeyle de kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıf Bank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
2: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
2: 5G!
1: Türkcell!
2: 5G!
1: Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Abi toplamışsın aileyi.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçar.
5: Aha.
6: Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
8: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
4: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
5: Biraz rahat olun kızım.
9: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
10: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör, fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın alın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Önemli bir görüşmeyle başlayalım. İkinci saat dilimimize Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi. Aslında net olarak belirtilmese de tabii bölgesel konulardan kasıt belli ki Yemen, Husiler ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşen durum. Hatırlatmak isterim sizlere de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması var. Ve dolayısıyla o ülkelerden birine bir saldırı olduğunda diğer ülkeler de savunma konusunda ona destek verecekler. Ve buna ilişkin de zaten önümüzdeki günlerde bu uluslararası anlaşmanın da kabulü için mecliste bir oylama yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hakan Fidan da özellikle altını çiziyordu.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ki geçtiğimiz günlerde özellikle uluslararası havalimanlarını hedef aldıklarını biliyoruz ve çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti. Hakan Fidan'ın özellikle altını çizdiği bir konu vardı. Türkiye Mekke Savunma Anlaşması

0: mesele üzerinden Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları üzerinden görüşmüş olabilirler. Bir kez daha belirtelim, bölgesel konuların ele alındığı söyleniyor. Bahsettiğimiz bu konuya dair Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları Devlet Bahçeli'nin de bugün grup toplantısında gündemindeydi. Bir kez daha hatırlatayım, Suudi Arabistan'ı kim hedef alıyor? Husiler hedef alıyor. Husiler Yemen'in içerisinde uzunca bir süredir varlar ve Yemen'le de bir operasyon halindeler karşılıklı olarak. Ve Bahçeli dedi ki Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlıyız dedi. Türkiye'nin elinden geleni yapacağının altını çizdi. Ama tek bu başlık yoktu Bahçeli'nin gündeminde. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının boyutlarının da vatandaşlara açıklanmasını istiyor Devlet Bahçeli. Muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kullandığını belirtiyor.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
2: Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına sert tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, İmanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine seslenerek iyi komşuluk ve diyalog çağrısı yaptı.
1: Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
2: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
1: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
2: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
1: Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka muğayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
0: Diyor ki Bahçeli fonu kaçış rampası olarak görüyorlar. Muhalefeti eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde muhalefet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da babasının fonda parası olduğunu iddia etmişti. Sonrasında Göktaş bu iddiaları yalanladı, yargıya başvuracağını ifade etti ve kabine toplantısının ardından da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş bu konuya da cevap verdi. Fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara tepkisini sürdürdü ama sadece gündeminde bu yoktu. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin de detaylarını paylaştı. Yaş doğrulaması yapılacak. Nasıl? E-Devlet üzerinden. 15-18 yaş grubuna ise bazı kullanım kısıtlamaları getirilecek.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında ailesinin yönelik iddialara tepki gösterdi. Ümit Özdağ'ın basın toplantısında bir dosya numarası vererek babasına ilişkin iftira attığını savunan Göktaş, kendisinin bile yalnızca açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulama yapabildiğini söyledi. Göktaş,

0: Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sorarak soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumak için yeni düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bahadır Özdemir Göktaş detayları paylaştı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının E-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 15 yaş altındaki çocuklar için hesap açı dışında doğrulama sistemi uygulanacak. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden alacakları dijital kodla yaşlarını doğrulayarak hesap oluşturabilecek. Düzenleme hesap açı dışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanım sürecinde de yaş kontrollerini sürdürecek. Hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden E-Devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek. Bakan Göktaş çift taraflı kontrol mekanizması ile hem platformların hem de kendilerinin denetim sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile çocukların ekran bağımlılığını arttıran bazı özellikler de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi özellikler olmayacak. Ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da düzenlemede yer alıyor. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önlenmesi de hedefleniyor. Düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Platformlara ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
1: Şimdi bu fon meselesinde yeni parti bir kesim daha önce işte söyledi. Kimi işte az önce Aile Bakanı'nda olduğu gibi yalan olduğu ortaya çıktı. İşte kiminde taraflar evet orada para var dedi ama söylediğiniz gibi değil denildi. Kimi doğru çıktı ama her neyse pazartesi gününü işaret etmişti yeni parti sözcüsü Zeynel Emre. Ve demişti ki elimizde listeler var. Bu fon krizinden büyük vurgun yapanlar, siyasette yer alan isimler. Biz onları dedi tek tek açıklayacağız. Pazartesi gününü işaret etti. Basın toplantısı yapacağını söyledi. Herkes o günü o saati bekledi. Özellikle de yeni partiye destek olanlar saat geldi çattı o liste açıklanmadı. İsimlerin teyit etmeden açıklanmayacağı şeklinde bir açıklama geldi. Ama beklenti büyüktü. Hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oldu. Peki yeni partinin bu açıklayacağım deyip açıklamaması, yaşadığı suskunluk, açıklayacağım deyip açıklamaması, içine düştüğü bu çelişkiler. Bu ne anlatıyor? Analiz Haber geliyor.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizde tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
3: Ümit Özdağ'a tehditler savurup gün verirken sadece kendi adına değil yeni parti ve genel başkanı Özgür Özel adına da konuşuyordu.
4: Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masasını yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar.
3: O gün geldi çattı. Kürsüye Özlale değil yeni parti sözcüsü Zeynel Emre çıktı. Ama konuşma metninde açıklanacak yeni bir isim yoktu. Sorulduğunda da kemküm etmeyi tercih etti.
5: Bugündü Özlale'nin verdiği sürenin sonu. Bir gelişme var mı? Yeni bir isim sizden duyacak mıyız?
6: Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor.
3: Oysa biz hem Ticaret Bakanı Bolat hem de Aile Bakanı Göktaş deneyimlerinden biliyoruz ki yeni parti Zeynel Emre'nin iddia ettiği gibi teyit aşamasına pek ihtiyaç duymuyor. Zira Bolat'ın tasarrufları serbest fonlarda değil kira sertifikası hesabındaymış ve bir çıkış olmamış. Göktaş'ın isminin anılması ise tam bir skandal. Zira babası sadece isim benzerliğinden suçlanmış.
7: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar.
3: Yeni partinin bu duruma ilişkin açıklaması da kemküm edebiyatı dahilinde.
6: Çünkü iftira sizin bir kastınızla yani alakası olmadığını bildiğiniz bir kimseye yönelik yapacağınız açıklamadır. İftirada yani bir bakanın bir babasıyla ilişkili bir isim benzerliği Burada bir kasıtlı bir işlem olmadı. Kamu yararına, meseleyi aydınlatma adına yapılan çalışmaların bir sonucu olduğu görülebilir.
3: Zeynel Emre'nin yeni isim açıklayamama gerekçesi kamuoyunu tatmin etmemiş olacak ki Halk TV yeni partili kurmaylara dayandırdığı bir haber girdi. Buna göre parti kurmayları önceliklerinin Fatma Betül Sayankaya ile ilgili süreci gündemde tutmak ve tartışmanın üzerine örtmeyi engellemek olduğunu belirtmiş. Oysa AK Parti yeni partinin yolsuzluk iddiaları karşısında yapamadığını yaptı. Fatma Betül Sayankaya dahil adı karışan herkes topun ağzına konuldu.
8: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Tüm bunlar olup biterken Ümit Özlale'de ses seda yok. Fatma Betül Sayankaya dışında elinde bir isim olmayan yeni partinin ağzı Bolat ve Göktaş olayıyla yanmışa benziyor. Durum böyleyken blöf yaparak isim açıklatabileceklerini düşündükleri mahalle bakkalı hesabı da tutmamış görünüyor. Yeni parti gelinen aşama itibarıyla fon soruşturmasının selametinin önündeki bir engele dönüşmüş görünüyor.
1: Şimdi gelelim İmamoğlu davasına. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski satın alma müdürü Selim Marangoz, Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri anlattı. Ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını söylüyor. Ve ihalesiz gerçekleşen alımların yasal zemini oturtulması için kendisine onay evrakı gönderildiğini iddia ediyor. Tutuksuz sanıklardan iş insanı Mustafa Duhan Demir. O da imar planı değişikliği sürecinde olumlu görüş için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın rüşvet istediğini ve yaşanan süreci anlattı.
9: Sanıklar mahkemede rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlattı. İBB'deki kirli düzen bir kez daha kanıtlandı.
8: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
9: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53'ü tutuklu 436 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. 96. duruşmaya sanıkların itirafları damga vurdu. O isimlerden biri eski satın alma müdürü Selim Marangoz'du. Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri itiraf etti. Her şeyi bir bir anlattı. Marangoz, ağaçların teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını öne sürdü. Bazı alımların ihalesiz gerçekleştirildiğini ve bunları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini söyledi. Söz konusu alımların kendisinden önceki süreçte gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten Marangoz, rutbollu ağaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini ifade etti. Şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini söylediğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir ağaç alım talebi gelmediğini anlattı. Eski satın alma müdürü Selim Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi olan Murat Dağdeviren'in şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı. Marangoz'un anlattıklarıyla bu yolla 31 milyon 134 bin lira değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Selim Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı. Fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını söyleyen sanık Marangoz, kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını da itiraf etti. Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Anlattıklarıyla duruşmaya damga vuran bir diğer sanıksa iş insanı Mustafa Duhan Demir'di. İmar planı değişikliği sürecinde kurum görüşlerinin olumlu olması için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın para istediğini söyledi. Sanık Demir, talepleri başlangıçta reddettiğini ancak sürecin uzaması üzerine kreş bağışını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi ve lanet ederek mecburen kabul ettim dedi. İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatan bir diğer isimse tutuksuz sanıklardan iş insanı Muhittin Palazoğlu'ydu. Savunmasında İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'u hedef aldı. Ongun'un eşine ait Bıyızak firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Ne hikmetse diğer şirketler söz konusu olduğunda Murat Ongun sessiz kalıyor. İddianamede yer alan söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Bıyızak şirketidir. Bunun adı ticaret değil baskıdır. haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur dedi. Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasında kendisini hedef aldığını söyleyen Palazoğlu, bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrarlanması

0: tekrar edilmesi Beyzak konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir diye konuştu. Tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım'sa İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin eski genel müdürü olan sanık Ali Sukas'ın nasıl rüşvet istediğini anlattı. Yıldırım savunmasında Ali Sukas beni odasına çağırdı. Ne kadarlık iş yaptıysam onun %10'unu talep etti. Ben de bunun neden olduğunu sorduğumda yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını, dolayısıyla da böyle bir para talep ettiğini söyledi. Ben de kabul ettim dedi.
1: Etmeskut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler peki neyle, hangi suçlamalar yöneltiliyor, neyle suçlanıyorlar? Suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim kişinin olmadığını savunmuştu.
1: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Çünkü Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda meydana gelen patlamalar yüzünden tüneli yoğun bir duman kapladı. Trenlerde yaklaşık 45 dakika mahsur kaldı yolcular. Güvenlik ekiplerince tahliye edildiler.
4: Bak gene patlıyor.
0: Çektim. İstasyonu yoğun duman kapladı, kablolar peşi sıra patladı. İşe gitmek isteyenler yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.
4: Bak gene patlıyor. Çektim.
0: İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonu yakınlarında kablolardan kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle patlamalar oluştu. Patlamanın ardından çıkan yoğun duman kısa sürede istasyonu ve tüneli kapladı.
4: Bak gene patlıyor. Çektim.
0: Vagonlarda yaklaşık 45 dakika bekleyen yolcular arasında panik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin vagonlardan uzak durun uyarıları eşliğinde yolcular istasyondan kontrollü şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle seferlerin parçalı olarak yürütüldüğü bildirildi. Ulaşımın Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli istasyonları arasında sağlandığı duyuruldu. Ekiplerin tüneldeki teknik arızayı giderme çalışmaları uzun sürünce işe ve okula gitmek isteyen İstanbullu yolda kaldı. Seferlerin aksamasıyla metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Çalışmaların tamamlanmasıyla seferler normale döndü.

0: İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Dün başkentten Riyad'dan patlama sesleri yükseldiğine dair gelen haberler vardı. Neyse ki erken uyarı sistemi devreye girdi bölgede. 3 patlama sesi duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump ise Husilerin saldırılarına tepki gösterdi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yine başkent Riyad'da alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Husi saldırılarına tepki gösterdi.
2: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de

0: Çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
1: Uluslararası tepkilere rağmen saldırılar sürüyor. Başkente erken uyarı sistemleri devreye girdi. Ardından Riyad'da 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaptı. Tehlikenin geçtiğini bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Daha önceki saldırılarda sık sık havalimanlarının hedef alınmasının üzerine Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda ise operasyonlar 17 Ekim'e kadar durduruldu. Erken uyarı alarmı verilen tek kent Riyad değildi. Hamis Mushat kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiği duyuruldu. Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Riyad'ın hava savunma füze stoklarının azaldığı iddia edildi. Husilere karşı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için güvenlik önlemleri artırıldı. ABD merkezi Wall Street Journal'a göre Bin Selman sıkı korunan farklı saraylarda konaklamaya başladı. Haberde Riyad'ın hava savunma füze stoklarının tükenme noktasına geldiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin sarayları ve kritik enerji tesislerini koruyacak şekilde yeniden konuşlandırıldığı da belirtildi. Riyad kendi topraklarının savunulması içinse dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer müttefiklerinde yardım göndermeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ise Riyad'a askeri danışmanlar göndermesine rağmen operasyonlara doğrudan katılma taleplerini henüz kabul etmedi. Analizlere göre krizin çözümü ABD ile İran arasında sağlanacak bir anlaşmayla Husilerin de saldırılarını durdurmasının güvence altına alınmasından geçiyor. Selman'ın İran'ın da desteğiyle iyice güçlenen Husilere karşı atabileceği adımların sınırlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı engebeli arazide maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleme riski taşıyor. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialara göre Bin Selman'a yardım teklif eden bir diğer ülke ise İsrail oldu. Buna göre İsrail, Suudi Arabistan'la normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı teklif etti. Prens Selman'ın bu girişimi veto ettiği öne sürüldü.
2: İsrail'in Lübnan sınırında siviller doğa yürüyüşü yapıyorlardı. O yürüyüş faciayla sonuçlandı çünkü patlamamış bir mühimmata basıldı ve yaşanan patlamada bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Olay İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı bölgesinde yaşandı. Bir grup öğrenci ve öğretmen doğa yürüyüşüne çıkmıştı. Arazide ilerledikleri sırada patlamamış bir mühimmata kazara basıldı. Şiddetli patlama yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Etrafa saçılan şarapnel parçaları nedeniyle 19 sivil yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İsrail ordusu bölgede başka patlamamış mühimmat olma ihtimaline karşı arazi taraması başlattı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'de ilerleyen terörsüz Türkiye sürecine değindi. Sürecin doğru istikamette gittiğine dair bir değerlendirmesi var. Ve diyor ki bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diyor.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda bölgesel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye projesini değerlendirdi.
3: Türkiye'de çok daha önemli bir aşamaya geçecektir. Eğer bu sorun çözülürse Türkiye'de şu anki aşamada çok daha farklı bir evreye geçecek ve bölgede kendi doğal rolünü oynayabilecektir. Çünkü bu az bir şey değildir.
1: Barzani sürecin bir gecede tamamlanamayacağını ancak doğru istikamette ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve Erbil yönetimi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
3: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır. Çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa Suriye'deki yeni siyasi tablo oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Barzani, Şara'nın Kürt karşıtı bir tutum sergilemediğini ve sorunları çözme iradesine sahip olduğunu gözlemlediğini aktardı. Geçmişteki Baas rejimi döneminde Kürtlerin kimliksiz bırakıldığını hatırlatan Barzani, yeni dönemde 13 bin kişinin Suriye ordusuna, 17 bin kişinin ise güvenlik kurumlarına entegre edildiğini, Kürtçe eğitim konusunda da ciddi adımlar atıldığını açıkladı.
2: Rusya'da İsrail'den gönderilen bir paket paniğe yol açtı. Rusya Federal Gümrük Servisi İsrail'den gönderilen bir pakette doğal radyasyon seviyesinin 20 katı radyasyon yayan uçak saati tespit etti. Bir bakalım detaylarına. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda görevli gümrük memurları paketten şüphelendi. Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişiye gönderilen paketi incelemeye aldı. Pakette çanta ve sırt çantası bulundu. Sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Radyoaktif saatin yüzeyinde iyonlaştırıcı radyasyon seviyesi ölçüldü. Bu doğal radyasyon seviyesinin 20 katına karşılık geldi. Saatin günlük kullanım açısından tehlikeli olduğunu belirlendi. Saatin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ve paketin İsrail'e iade edileceği bilgisi paylaşıldı. Bu tür saatler özellikle 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araçlarda kullanılıyordu. Kadranların ve göstergelerin karanlıkta görülebilmesi için radyum gibi radyoaktif maddeler içeren boyalarla yapılıyordu. Karadeniz'de yine ticari gemiler hedef alındı. Bulgaristan açıklarında iki gemiye İHA saldırısı düzenlendi. Gemilerden biri battı. Batan gemideki kayıp 11 kişi aranıyor. Açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Buna göre saldırı gece saatlerinde Varna açıklarında düzenlendi. Malta bayraklı bir gemi 3 İHA ile hedef alındı. Gemi ağır hasar gördü. 7'si Ukraynalı, 8'i Azerbaycanlı, 15 mürettebat kurtarıldı. Bulgar basını geminin Türk işletmesine ait olduğunu öne sürdü. Radev, İkinci saldırının Güvenlik Konseyi'nin toplantısı sırasında yapıldığını belirtti. Krapets açıklarında da bir gemi vuruldu. Geminin battığı belirtildi. Batan gemiden 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 11 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bulgar Başbakan saldırılardan kimseyi sorumlu tutmadı. Ancak bu durumun Rusya'nın lehine olduğunu savundu. NATO ve Avrupa Birliği'ni de bilgilendirdiklerini belirtti. Hava ve deniz sahasının gözetimi için uluslararası destek talep etti. Radev ayrıca Rusya'nın Sofya Büyükelçisi ile de görüşeceğini söyledi. Bulgaristan'da benzer olay 6 Ekim'de yaşanmıştı. Saldırıda bir ticari gemi batmış, bir diğeri de hasar görmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılacak ara seçimler öncesi düzenlediği bir mitingde daha protesto edildi. Epstein dosyalarını açıklayın yazılı tişört giymişti bir gösterici. O gösterici darp edildi. Güvenlik tarafından da yaka paça dışarı çıkarıldı.
1: Epstein dosyalarını açıklayın yazılı tişört giydi. Darp edilerek miting alanından çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir miting sırasında yine protesto edildi. Paid protest. Trump ABD'de ara seçimlere yönelik programlar kapsamında düzenlenen bir mitingde konuşma yapıyordu. Konuşma yaptığı sırada üzerinde Epstein dosyalarını açıklayın yazılı tişört bulunan bir protestocu slogan atmaya başladı. Protestocunun eylemi üzerine miting alanındaki ortam aniden gerildi. Don't we love law enforcement? Always gotta go on a diet. Protestocu Trump taraftarlarının fiziki müdahalesine uğradı. Arbede sırasında darp edildi. Güvenlik güçleri ve görevliler tarafından apar topar alandan çıkarıldı. Trump darp edilerek alandan uzaklaştırılan protestocuyu kürsüden hedef aldı. Eylemci hakkında sert ve alaycı ifadeler kullandı.
4: Berbat, şişman bir adam. Diyete başlaması lazım. Bilmediği şey şu, annesi ve babası bana oy verdi.
1: Sözleri miting alanındaki kalabalık tarafından alkışlandı. Mitinge katılan ünlü boksör Jake Paul da Trump'a destek verdi.
3: Onların tek yaptığı Twitter'da konuşmak. Ama Twitter parmakları ülkeyi asla inşa etmedi.
1: Paul protestocuya tepki gösterdi.
3: Solcular ve protestocular beni şaşırtıyor. Onların işi yok mu? Biz işimizi yaparken onlar sadece pankart taşıyorlar.
1: Trump'ın fiziksel şiddete uğrayan bir eylemcinin kilosu ve görünümü üzerinden kurduğu bu cümlelerse sosyal medyada tepki çekti.
5: Look at it. Terrible.

0: İstanbul merkezli düzenlenen terör operasyonunda yıllardır faili meçhul kalan saldırıların izi sürüldü. DHKPC terör örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerinde çalışma yapıldı. O çalışmayla birlikte bu araştırmalar, soruşturma genişletildi. Sultan Gazi'de TOMA ve polis merkezinin kurşunlanmasına, Bayrampaşa'da çevik kuvvet ekiplerine bomba atılmasından AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıya kadar bir dizi eylem aydınlatıldı.
1: Saatler sabah 5'i gösteriyor. İstanbul merkezli operasyon için ekipler aynı anda harekete geçti. Hedefte DHKPC silahlı terör örgütüyle bağlantılı isimler vardı. Operasyona giden süreç ise iki şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube ekipleri ifadeleri tüm ayrıntısıyla inceledi ve yıllar önce gerçekleşen bazı saldırıların dosyaları tekrar açıldı. 31 Mart 2016'da Sultan Gazi'de bir toplumsal müdahale aracına düzenlenen molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016 yılında ise polis araçlarına molotoflu, Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı olayı ve aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir kulübenin yakılması. Çevik Kuvvet binasının karşısına bırakılan bombalı pankart ve 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması. Soruşturma kapsamında bu saldırıları gerçekleştiren ve talimat verdiği değerlendirilen kişiler tespit edildi. İfadeler ve devamındaki çalışmalarla 50 kişinin kimliği belirlendi. Belirlenen isimlerin 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Yakalanması hedeflenen 19 şüpheli için İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 27 adrese operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve örgütle ilgili belgelere el kondu. Soruşturma sürüyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterindeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların bir de ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatı. Bugün seçkin gözlemci günü. Ankara Polatlı'daki tatbikata ilişkin notları alalım. O notlar Emre Ayaz'da.
2: 2026 yılının Ateş Serbest Tatbikat Bölgesi'nde Ankara'nın Polatlı ilçesinde General Nahit Şenoğlu Tatbikat ve Atış Bölgesi'nde şu an Çelik Kubbe'nin sergilendiği bölgedeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte o cihazların tanıtımını, o cihazları göstereceğiz sizlere. Tabii ki gururla dolu bir alandayız burada. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve geliştirilen bir alan. Aselsan üretimleri, teknolojiler Türkiye'nin gök kubbesini, Çelik Kubbesi'ni, gök vatanı koruyacak bu Çelik Kubbe'yi gösteriyoruz sizlere ve şu anda baktığımızda Hisar'ı orta İrtifa hava savunma sisteminin sergilendiği alanda aynı zamanda askerlerimiz de her rütbeden askerlerin de bu cihazları tanıdığını, tanıtıldığını söyleyebiliriz. Çünkü bunu hem hava kuvvetleri, hem kara kuvvetleri, hem de deniz kuvvetleri kullanacak ve aynı zamanda bu tatbikatın da bir koordinasyonun artırılması amacıyla yapıldığını da söyleyelim. Bu alanda birçok sisteminde olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan birisi de 35 mm modernize çekili top takımının da modernize olarak görüyoruz ve hemen maketinin de Aselsan üretimi o ateşlenen mühimmatı da görmüş oluyoruz. Yine yanında yer alan modernize çekili top takımının hem ateş idare cihazının hem de çekili topunun yer aldığı yine Aselsan üretimi cihazları görebiliyoruz. Atış konusunda da çok hassasiyet gözetilen cihazlar bunlar. Yine bilgisayar destekli ekranlardan atışın isabet oranının %99 oranına vardığını söyleyebiliriz. O hata payının ise sadece bunun mümkün olan en düşük imkan olduğunu da söyleyebiliriz. Yine ateş serbest tatbikatı çerçevesinde sergilenen bu cihazlarda Korkut hava savunma sistemini de söyleyebiliriz. 35 mm çift namlu özelliği var. Yine atom mühimmatı kullanıldığını söyleyebiliriz. Otomatik atış kontrolü de gerçekleşiyor ve hedef takibi sağlayabiliyor. Aynı zamanda ısı güdümü de olduğunu söyleyebiliriz ve yine entegrasyonla birlikte gelen hedef bilgileri de koordineli çalışmadığını da söyleyebiliriz. Yine Atılgan'ı görüyoruz şu anda. KYD montalı Stringer füzelerini ateşleyen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Gök Kubbe, Gök Vatan, Çelik Kubbe sayesinde bu şekilde Türkiye'nin tüm alanlarının bu cihazlarla korunduğunu ve gurur kaynağı olarak yerli ve milli imkanlarla da üretildiğini söyleyebiliriz. Yine bu imkanların tanıtıldığı, yabancı askerlerin de bu cihazları tanıdığını, kullanım olarak deneyimlediğini de söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitiminden geçen askerlerin de bu cihazları gördüğünü söyleyebiliriz. Hemen yanı başında zıpkını görüyoruz. Yine KYD montili Stinger füzesiyle karadan havaya kontrollü yine Çelik Kubbe olarak zıpkının da yer aldığını söyleyebiliriz. Bu alan önemli bir alan. Gurur kaynağı olarak da söyleyebiliriz. Yine bu cihazları gördüğümüzde de yine tüylerimizin diken diken olduğunu söyleyebiliriz. Çelik Kubbe'nin çok katmandan oluştuğunu da birçok kez yayınlarımızda söylemiştik. Bir kez daha iletmiş olalım. Orta irtifa savunma sisteminde de Hisar O'nun tekrar farklı cihazlarda 6 atışa hazır mühimmatında kameraman arkadaşım Ömer Özgün gösterdi sizlere. Yine Hisar O'nun yani orta irtifa hava savunma sisteminin farklı kademede yer aldığını da söyleyebiliriz. Özellikle önüne bakmak gerekirse bu konuda komuta kontrolün de gerçekleştiği, hedef değerlendirmenin çoklu angajman gerçekleştirdiğinde aynı zamanda da veri iletişiminin de gerçekleştiğini buradan aynı noktadan tek cihazdan gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine bir cihaz daha gösterelim sizlere. Korkut taktik hava savunma silah sistemi olduğunu, Aselsan üretimi olduğunu söyleyelim. Özellikle birçok özelliğinin olduğunu ve caydırıcı özelliğinin olduğunu da söylemek mümkün. Tabi silah sistem aracı ve komuta kontrol aracı olarak da özellikle irtifanın menzilinin de 100 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Etkin menzilde 4 kilometre olduğu özellikler arasında yer alıyor ve atışa hazır mühimmat olarak da 200 adetle de müthiş bir sayıda bu füzeleri fırlatma kabiliyetine sahip. Aselsan'ın üretimi Çelik Kubbe cihazlarını ekranlara getirdik. Burası Ankara'nın Polatlı ilçesi General Nahit Şenoğlu atış ve tatbikat alanı ve ateş serbest tatbikatı çerçevesinde Çelik Kubbe sergisini göstermeye çalıştık kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
0: Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Drift atarken kaldırımdaki iki öğrenciye çarpmıştı. Birinin ölümüne sebep olmuştu, diğerinin de yaralanmasına. İşte buna sebep olan kişinin cezası belli oldu. 28 yıl, 4 ay, 25 gün hapis cezası verildi. 14 Nisan'da yaşanan korkunç olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan ve 10 yaşındaki Ali Çınar üstüne çarpmıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden Muhammed Ali Kalkan yaşam mücadelesini kaybederken diğer öğrencinin tedavisi ise devam ediyordu. Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık hakkında emsal bir karar çıktı. Mahkeme sürücüye ölüme sebebiyet verme ve olası kastla yaralama suçlarından toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi. Ailelerin gençlerde gözden kaçırmaması gereken 10 kritik sinyal var. Bu sinyaller aslında hani ergenliğin bir getirisi olarak görülüyor. Ama belli noktalarda yine de dikkat edilmesi gereken aşamalar var. Peki hangi davranışlar aileleri alarma geçirmeli? Hemen sözü Gülistan Yazbaşı'ya verelim. Gülistan bu konuyu uzman konuğuyla konuşacak.
3: Gençlerin davranışlarındaki değişiklikler aileler için önemli sinyaller taşıyabiliyor. Ani öfke patlamaları, umutsuzluk, okula gitmeme gibi davranışlar belli bir noktada normalliğini yitiriyor ve artık dikkat edilmesi gereken bir alarm seviyesine geçiriyor aileleri. Peki özellikle bu davranışlar hangileri ve hangi noktada aileler dikkat etmeli diye soracağız. Yanımızda psikiyatrist Gülnur Şen var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Hangi davranışlar özellikle çocuklarda görülüyor ve aileleri alarma geçiriyor?
4: Öfke duygusunda artış, saldırgan söylemler, okul reddi, sosyal izolasyon, arkadaşlarıyla görüşmeyi kesme ya da eskiden keyif aldığı

0: şeylerden artık keyif almamaya başlama gibi şeyler aslında daha çok bu kişide saldırgan tavırların görülebileceğinin bir göstergesi. Ama tek başına yeterli değil. Tek bir belirti görünce hemen ergeni etiketlememek lazım. Önce bir onu anlamamız gerekiyor. Yani bu davranış sende var ama bu neden var? Ne hissediyorsun? Neden böyle hissediyorsun gibi. Onunla mutlaka konuşmamız gerekiyor. Çok fazla savaş içerikli, öldürme içerikli videoların, video oyunların oynandığını görüyoruz. Bunlar da tabii ki şiddete meyili arttırabiliyor ama tek başına etken değil. Bu oyunları oynarken çocuk ne hissediyor? Nasıl algılıyor, onda nasıl bir dürtüyü uyandırıyor, bunları aslında eğilmek lazım. Çocuklarla iletişim her zaman için en önemli kriter burada.
1: Peki efendim, hangi noktada bu davranışlar normal bir ergenlik tepkisi olmaktan çıkıyor ve aileyi alarma geçiriyor? Yani çocuğun sadece bir kez okula gitmeyi istememesi normal, ancak bunu birkaç kere yapması mı anormal oluyor mesela?
0: Aslında eskiden yaptığı rutinin değişmesi daha uyandırıcı olmalı ebeveynler için. Eskiden daha sosyalken artık içe kapanması, eskiden daha sevgi doluyken artık daha tehditkar olması, eskiden okula sevilerek gidiyorken artık gitmeyi reddetmesi, hatta çok büyük olaylar çıkarması okula gitmesi gerektiği söylendiğinde, bu tarz şeyler ve bunların tekrarlı olması tabii ki ebeveynler için uyarıcı olmalı.
1: Peki bu noktada ne yapmalılar artık davranışın normalliğini yitirdiğini fark ettiklerinde?
0: Önce ergenle iletişim çok çok önemli ama burada etiketlememek lazım. Onu anlamaya yönelik bir iletişim kurmamız gerekiyor. Gerektiğinde okulların rehberlik servislerinden de bilgi almak. Çünkü çocuk bütün zamanı okulda geçiriyor gittiği dönemlerde. O yüzden orada daha çok gözlenebiliyor bu çocuk. O yüzden rehber öğretmenleriyle konuşmak, öğretmenleriyle konuşmak, siz de bunu fark ediyor musunuz, bunu nasıl çözebiliriz diye destek almak. Yeri geldiğinde de psikiyatrik destek almak çok önemli.
1: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınızdan dolayı. Evet, çocuklar ergenlik döneminde bazı tepkiler gösterebiliyorlar. Ani öfke patlamaları yaşayabiliyorlar. Tabii bunlar bir noktada normalliğini yitirip anormal davranış olarak sayılabilir. Bu noktada da yapılması gereken çocuğun davranışlarını izlemek ve gerektiğinde de uzmanlara başvurmak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunu besliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel'e layıktır dedi. Süreç bölgeyi ve halkların kaderini nasıl etkileyecek? İsrail'de seçim anketleri Netanyahu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Salt güvenlik argümanı Netanyahu'yu kurtarabilecek mi? Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki hipersonik füze krizi çatışmaya dönüşür mü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Ali Tamzoğlu cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye kuvvetli bir oluk alanın etkisinde 500 milibar seviyesinde alçak basınç alanı etkili olmaya başlayacak. Atmosfer kararsız yapıya geçiyor artık. Yani konvektif hareket için uygun koşullar sağlanmış durumda. Türkiye'de İç Anadolu bölgesi dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu. İç Anadolu bölgesinde de Ankara, Eskişehir ve Nevşehir çevresinde sağanaklar var. Onun dışında İç Anadolu'da hava kapalı fakat diğer bölgelerde sağanak yağmur var ve şiddetli sağanaklar. Özellikle Trakya, Kuzey Ege hattı üzerinde, Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa çevresinde hava yağmurlu. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Mardin çevresinde. Metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyundan uzak kalmak önemli. Sel suyuna girmemek gerekiyor böyle havalarda. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. O yüzden sel suyuna olabildiğince girmemeye özen gösteriyoruz. Hava sıcaklığı bugün düne göre 5-6 derece azalmış durumda. Düşüş devam edecek. Perşembe günü de bir 3-4 derece daha düşmüş olacak hava sıcaklığı. Cuma günü haftanın en soğuk günü olacak gibi görünüyor. Hafta boyunca tüm yurtta sağanaklar devam edecek. O yüzden kıyafetleri biraz kalınlaştırmamız gerekiyor. Kışlıkları çıkartmanın tam zamanı. Artık böyle ince kat kat giyinmeye başlamak lazım. Yağmurlukları ve şemsiyeleri de tüm hafta unutmamaya özen göstermelisiniz. Şimdi sağanaklar Trakya, Kuzey Ege hattında bugün şiddetli dedik. Yarın şiddetli yağışın seviyesi biraz daha artacak. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz dışında Türkiye tablosunda yine sağanak yağmur var. Her yerde hava yağmurlu. Sağanaklar Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de şiddetli şekilde kendisini gösterecek. 50 kilo yağış bekliyoruz bu bölgelerde. Fakat özellikle Antalya, Muğla çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 100 kilo ve üzerine çıkabilir. Antalya'da aşırı yağış beklentimiz var. Sel, su baskını gibi olumsuzluklar meydana getirebilir. Hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Fırtına ile birlikte görülecek. Marmara'da, Ege'de Poyraz yarın kuvvetli esmeye başlayacak. Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde ise Güneydoğu'dan keşişleme kuvvetli esecek. Hava sıcaklığındaki düşüş eğilimi yarın da devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Türkiye tablosu yine yağmurlu. Tüm yurtta hava yağışlı geçecek. Sadece Trakya'da hava kapalı olacak. Onun dışında her yerde yağmur var. Şiddetli sağanaklar bu kez Marmara'nın doğusu ve Karadeniz, Batı Karadeniz üzerinde görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde de sağanaklar yine şiddetli şekilde kendisini gösteriyor olacak. 50 kilo ile 100 kilo arasında değişen sağanaklar halinde yağış görülecek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Bu bağlamda tedbirli olmak lazım. Fırtına da yine Marmara'da, Ege'de Perşembe günü kuvvetli esmeye devam edecek Poyraz. Doğu Anadolu'da ise rüzgar güneydoğulu keşişleme yine saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeyi sürdürecek. Cuma günü de Türkiye'nin tamamında hava yine yağmurlu olacak. Hafta sonu cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun doğusu dışında yine bütün bölgelerimizde sağanaklar hafifleyerek devam edecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün hava yağmurlu, sağanaklar başladı ama giderek kuvvetlenecek. Özellikle çarşambaya, perşembeye dikkat diyoruz. Çarşamba günü özellikle de bu gece saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların İstanbul'da şiddetlendiğini göreceğiz. Özellikle çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakası daha fazla yağış alacak. Perşembe günü ise Anadolu yakası daha fazla yağış alacak ama hem çarşamba hem de perşembe günü İstanbul'un tamamı yağmurlu geçecek. Sadece bazı günler bazı bölgelerde şiddetli yağış ihtimali biraz daha yüksek gibi görünüyor. Hava sıcaklığı da giderek azalacak. Cuma günü 16 dereceye inmiş olacak. Hafta sonuyla kıyasladığımızda 12 derecelik sert bir düşüş anlamına geliyor. Bu da soğuk algınlığı riski demek. Aman dikkat diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava yağmurlu. Yarın ve perşembe günü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı başkentte de azalıyor. Son olarak İzmir'de şiddetli yağmur var bugün. Yarın da şiddetli sağanaklar devam edecek İzmir'de. Perşembe günü hafifleyerek devam edecek yağmur ve sıcaklık azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri,

0: saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
10: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni.

0: gündemini en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.

0: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Neler söyledi? Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin füze saldırısı Bahçeli'nin gündemindeydi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi Bahçeli. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının boyutlarının açıklanmasını, vatandaşa açıklanmasını istedi. Ve malum Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan fon krizi meselesi. Bahçeli muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kullandığını söylüyor.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
2: Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına sert tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, İmanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine

0: Adana'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
1: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
0: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşağı aşağı, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
1: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
0: Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka muğayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asım Münir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair eldeki bilgileri şöyle bir toparlayalım. Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilim tırmanırken Türkiye ile Pakistan arasında askeri düzeyde temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asım Münir ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye ile Pakistan arasındaki temas, Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin tırmandığı ve Riyad'a yönelik füze saldırısı girişiminin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Şimdi Yemen'in Husilere yönelik operasyonu, Suudi Arabistan'ın Yemen'e desteği dinmiş olan ateşi yeniden alevlendirdi ve Husiler Suudi Arabistan'a saldırılarına devam ediyor. Hatta uluslararası havalimanlarını birkaç gündür hedef alıyorlardı. Hatta sivillerin bulunduğu noktalarda iç hatlar hedef alınıyordu. Pek çok kişi hayatını kaybetti. Dün Riyad'da, başkentte 3 patlama sesi duyuldu. Ve bugün de hem Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi Suudi Arabistan'a yönelik saldırı. Hem de bununla birlikte az önce de bahsettik, Pakistan ve Türkiye'den komutanlar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Belki bu sıcak gündemde yakalayamamış olabilirsiniz ama Pakistan Suudi Arabistan'a destek verdiğini ifade etmişti ama güvenlik sebebiyle desteklerken askeri anlamda destekten bahsediyorum. Asker gönderdiğinden bahsetmişti ama güvenlik sebebiyle işte bunun türü, sayısı ne şekilde olduğuna dair bir bilgilendirmede bulunmamıştı. Mekke Anlaşması'nda da zaten Suudi Arabistan, ona destek veren Pakistan ve Türkiye yer alıyor. Şimdi Türkiye'nin de bu süreçte meclisten uluslararası anlaşmaların geçmesi gerekiyor. O Mekke Anlaşması'nın yani meclise gelmesi önümüzdeki günlerde bekleniyor. Peki Türkiye ne yapacak, ne olacak? İngiltere ve Fransa'nın Suudi Arabistan'a destek verdiğini biliyoruz. Donald Trump önce geçen hafta desteğe sıcak bakmıyordu. Ama hafta sonu gelen açıklamalarına bakacak olursak, ya bunu bir düşünüyorum, çok hızlı olabilir dedi biz buna müdahale edersek. Şimdi gelinen bu noktayı bir konuşalım istiyoruz. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikte. Hurşit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk Helin Hanım. İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hurşit Hocam, şimdi bugün Bahçeli'nin de grup toplantısında bu mesele gündemindeydi. Az önce de ifade ettiğim gibi Mekke Anlaşması'nda 3 ülke var. Suudi Arabistan saldırıya uğrayan, Pakistan Suudi Arabistan'a destek verip asker gönderen ve Türkiye. Türkiye'de de uluslararası anlaşmanın mecliste onaylanmadan uygulanması anayasaya aykırı. Bu sebeple meclise gelmesini bekliyoruz. Ama nihayetinde salt çoğunluk, yani oturuma katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyuyla kabul edilebilir. Bahçeli de bugün grup toplantısında dedi ki Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Şimdi her türden sizce kasıt nedir? Bu her türün sınırı ne olabilir? Şunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize ki size sorumu da bununla desteklemek istiyorum. Hakan Fidan'a aslında bu anlaşmayla birlikte hep şu soruluyordu. Yani ses anlamında yükselerek soruluyordu. Ya Türkiye asker mi gönderecek? Hakan Fidan dedi ki hayır, bu bir savunma anlaşması. Biz O toprakların Suudi Arabistan

0: Yunanistan'ın savunulması için destek vereceğiz eğer ki bu anlaşma meclisten geçerse. Şimdi Devlet Bahçeli de her türlü destek verilmeli deyince biraz açıkçası kafamda soru işareti oluşturdu. Her türden kasıt nedir? Hangi türe kadar destek Türkiye'nin çıkarınadır?
1: Helin Hanım, aslında bu sorunun cevabı anlaşmanın resmi isminden anlaşılıyor diyebiliriz. Resmi isme baktığımız zaman Mekke Ortak Savunma Anlaşması ifadesi aslında kullanılıyor. Yani bunun bir savunma anlaşması olduğunu vurgulamakta fayda var. Peki savunmadan kasıt nedir? Aslında burada savunma meselesi bir refleks Helin Hanım. Yani işte bilhassa 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrası İsrail'in bölgede neden olduğu çok ciddi. Aslında statüko değişimini tetikleyen gelişmeler var. Yani bölgesel statükoyu sarsan gelişmeler var ve bu bölgesel statükonun sarsılması beraberinde bölge ülkeleri için temelde bir endişe kaynağına dönüştü ve bu artık bir tehdit algılamaları özelinde okunmaya başlandı ve doğal olarak bir refleks geliştiriyorlar bölge ülkeleri. Neden? Çünkü artık İsrail bölgedeki sınırları ihlal ediyor, egemenlikleri ihlal ediyor. Başkentleri, bölge ülkelerinin tanınmış meşru bölge ülkelerinin başkentlerini bombalıyor ve bununla da kalmıyor. Gazze ve Filistin örneğinde olduğu gibi bu ülkelerin sınırların içindeki milletleri de sistematik olarak hedef alıyor. Aslında süreç oldukça ontolojik bir tehdit seviyesine de gelmiş diyebiliriz. Filistin örneği bize bunu açıkça gösteriyor. Şimdi tüm bu örnekler, bu somut örnekler beraberinde bölge ülkeleri nezdinde bazı değerlendirmeler geliştiriyor ve bu değerlendirmelerde bir refleks, ortak bir refleks aslında geliştiriyor, ortak bir reflekse neden oluyor. Bu da bir şekilde tehdidi dengeleme motivasyonu diyebiliriz. Yani bir tehdit var ve bu tehdit aslında temelde bölgesel statükonun değiştirilmesi meselesi ve bunu tetikleyen revizyonist aktörler. Ki bu revizyonist aktör kim diye soracak olursanız, bu aslında İsrail. Şimdi Husiler meselesine bakacak olursak, Husiler de tam da 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmasının hemen ardından yeni oluşumun önüne bir sınama, bir test örneği olarak sunuldu ve bu şekilde çerçevelenmeye başlandı. Aslında burada şu ayrımı yapmak gerekiyor. Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere kuruldu. Nihayetinde statükonun korunması için kuruldu diyebiliriz. Şimdi burada Husiler bölgenin statükosunu değiştirecek bir potansiyele sahip mi sorusunu sorduğumuz zaman aslında sahip değil. Peki neden Husiler bu şekilde bu denli bir tehdit şeklinde çerçeveleniyor? Bu tamamıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın oluşturduğu momentumu, ivmeyi zedelemek üzere ortaya konulmuş tali bir aslında illüzyon diyebiliriz. Neden illüzyon diyorum? Çünkü İsrail bu şekilde illüzyonları üretmeyi aslında bir pratik haline getirmiş. İllüzyonlar üzerinden tırnak içinde kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve bir meşrulaştırma zemini geliştiriyor. Öyle ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması da kontrol dahilinde olmayan bir anlaşma olduğu için bölge ülkeleri artık kendi sorunlarını kendi çözme iradesini gösterdiği için bunu bir şekilde aslında akamete uğratacak illüzyonlar karşımıza
0: Bir
1: çıkıyor
0: dakika, hemen
1: diyebilirim.
0: araya gireyim
1: Yani
0: orada Hurşit Hocam. Bir dakika, şunu anlayamadım. Şimdi dediğinizden anladığım şu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması yani aslında normal şartlarda İsrail'in hali hazırda statüko değişimini tetiklediği 7 Ekim 2023'ten sonra oluşan o yapıya ilişki karşı tedbiren ülkelerin kendi güvenliklerini el birliğiyle, dayanışmayla sağlayabilmeleri için oluşturuldu. Ama nihayetinde onun için oluşturulmuşken şu an Husiler için devreye girmesi güçlü bir olasılık olarak duruyor. Ama dediğinizden şunu anladım, yanlış mı anlıyorum? Bu Husiler faktörünü ortaya çıkaran, Husiler faktörünün şu an ortaya çıkması bu anlaşmayı bir anlamda bir sınamaya sokmuş oluyor. Yani ilk sınavı diyebiliriz herhalde bu savunma anlaşmasının. Ama şunu anlıyorum dediğinizden, sanki Husilerin bu saldırılarını, bu olguyu, Husiler olgusunu İsrail yeniden yaşartıp böyle ortaya atmış gibi değerlendiriyorsunuz gibi ben anladım, ama burada Husilerin şu

0: anda Suudi Arabistan'a saldırmasıyla İsrail'in ne ilgisi var?
1: Helin Hanım, aslında şöyle bakalım. Ben Husilerin bir anda böyle yükseltilmesini, bu tehdidin sıklıkla çerçevelenmesini DAEŞ'in bir anda Irak ve Suriye'yi ele geçirmesiyle eşdeğer görüyorum. DAEŞ de böyle bir boşluğu hızlıca doldurmuştu. Husiler de benzer aslında bir model ortaya koyuyor. Neden bunu söylüyorum? Şu şekilde bir veriden bahsedebilirim. Mesela Husilerin Eylül ayındaki bu hızlı ilerlemelerine baktığımız zaman şiddet yoğunluğunun çok da yüksek olmadığını görüyoruz. Ya bu şu anlama geliyor. Demek ki bir boşluk var ve bu hızlıca dolduruluyor. Yani burada bir defa şiddet yoğunluğu olmaması da aslında burada nedenli bir yapay ve bir illüzyon kurgulandığına da işaret ediyor diyebilirim. Bir de Husileri ele alırken şuna da dikkat etmek gerekiyor. Husiler taşeron maksatlara da hizmet edebiliyor. Yani bunu da kaçırmamak lazım. Neden? Çünkü artık Yemen'de bir savaş ekosistemi var. Savaş ekonomisi var. İşte savaş ağları var. Ve bunların kendi bireysel çıkarları da söz konusu olabiliyor. O yüzden burada hangi aktörün aslında ne yapmaya çalıştığını anlamak çok kolay değil. Yani doğrudan bunu İsrail oluşturmuştur, İsrail bunu tetiklemiştir dememiz için çok fazla veriye ihtiyacımız var. Ama ben konjonktürel bir okuma yapıyorum. Neden 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması kurulduktan hemen sonra 2015'ten beri devam eden bu Husiler meselesi bir anda daha fazla köpürtülmeye başlandı? Bence biz bu soruyu çok iyi bir şekilde sormamız ve bu konuya ihtiyatla yaklaşmamız lazım. Çünkü DAEŞ de benzer bir şekilde gelişti ve nihayetinde DAEŞ üzerinden bölgede farklı tasarılar kurgulandı ve bu tasarılar nihayetinde bir şekilde İsrail'in menfaatlerine katkı sağladı. Yani sonuçları itibariyle. Şimdi burada da şunu netleştirmek lazım. Eğer burada Suudi Arabistan, mesela dün gördüğüm haberlere göre, gelişmelere göre Suudi Arabistan'ı korumak üzere İsrail'in de rol alacağına dair bazı İsrail kaynaklı haberler var. Şimdi burada zaten normalleşme anlaşmaları akamete uğramıştı 7 Ekim 2023 Aksa tufanı ile birlikte. Böylelikle bir şey bu normalleşmeyi yeniden gündeme getirecek. Sanki bölgedeki güvenlik problemlerini çözen bir güvenlik aktörü İsrail'miş gibi yeni bir algı geliştiriliyor. Yani zaten Aksa tufanından sonra bölgede temel soru güvenlik mimarisini kim şekillendirecek? Yani bu soruyu net bir şekilde soruluyor uzun süredir. Eğer burada yeniden İsrail merkezli bir güvenlik mimarisi olacaksa, o zaman bu farklılık nasıl olacak? Yani
0: Peki.
1: burada temelde güvenlik sorunları neden olan aktör İsrail. Yani bölge ülkelerinin egemenliklerini ihlal eden, sınırlarını ihlal eden, başkentlerini bombalayan ve onların milletlerini doğrudan hedef alan bir aktörle karşı karşıyayız. Şimdi bunlar varken nasıl oluyor da Husiler gibi aslında çok da yüksek potansiyeli olmayan bir aktör sanki bölgenin temel güvenlik problemiymiş gibi sunuluyor. İşte ben buna aslında bu konuya ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki
1: Peki Husiler Mekke Ortak Savunma Anlaşması için bir fırsat olabilir mi? Evet, olabilir. Neden? Bu tür oluşumlar sahada tecrübe kazanması lazım. Birlikte çalışılabilirlik kapasiteleri geliştirmesi lazım. Ortaklıklar, uzlaşılar geliştirmesi lazım. Teknik kapasitelerini olgunlaştırması lazım. Husiler bu noktada bir fırsat olabilir. Tabii burada savunma seviyesinde olur. İşte
0: Türkiye'nin
1: istihbarat
0: katkısı.
1: paylaşımı. Evet, ortak savunma, işte hava savunma meselelerinde teknik kapasitenin müşterek şekilde geliştirilmesi gibi konular daha bu süreçte ilerleyebilir. Bir de şunu da vurgulamak lazım. Mekke Ortak Savunma Anlaşması diğer kolektif güvenlik örgütleri ve savunma örgütlerine kıyasla oldukça hızlı ilerliyor. Yani 7 Ağustos'ta anlaşma imzalandı. Hemen 2 ay içerisinde Riyad'da bir sekreterlik, genel sekreterlik oluşturuldu. Genel sekreter atandı ve komisyonlar da kuruldu. Üstüne teknik uzlaşı ve teknik kapasiteler de somut bir şekilde ilerletiliyor. Ve bu aslında önemli bir başarı Helin Hanım. Yani bunu da altını çizmek
0: Peki.
1: gerekiyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bu noktada önemli bir başarıyı da ortaya koyuyor. Bunu vurgulamakta fayda var.
0: Peki Hürşit Hocam, bu arada şimdi Axios'taydı sanırım dediğiniz haber yer almıştı İsrail medyasında. Suudi Arabistan'a Veliaht Prens'e destek olalım size denilmiş İsrail tarafından. Kabul etmemiş Suudi Arabistan bu destek teklifini. Gerekçe de deniliyor ki kamuoyu tarafından bu destek, İsrail'in desteği yanlış algılanabilir, yanlış yorumlanabilir. Şimdi bir yandan şunu diyenleri de ben okuyorum bir süredir. sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmeler üzerinde bunu görüyorum. Deniyor ki mesela, ya gördünüz mü işte bu Mekke anlaşması aslında İsrail'in işine yarayacak bir anlaşma. Çünkü İsrail'in düşmanı Husiler, hep birlikte Husileri ortadan kaldıracaklar. İran da bu şekilde zayıflamış olacak. Bu iş aslında İsrail'e yarayacak. Bu eleştiride bulunanlar Mekke anlaşmasına karşı nasıl değerlendiriyorsunuz bu yorumları, bu analizleri?
1: Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bence temel çıkış motivasyonu, bir defa isminde de gördüğümüz üzere Mekke. Yani Mekke hangi, aslında neyi çağrıştırıyor? İslam ülkelerini çağrıştırıyor. Yani uzun süredir İslam ülkeleri, bilhassa bölgedeki İslam ülkeleri sınırlarının ihlal edilmesiyle, egemenliklerinin ihlal edilmesiyle, başkentlerinin vurulmasıyla aslında bir tehditle yüzleşmiş durumda. Şimdi böyle bir müşterek endişe var Helin Hanım. Yani bu müşterek endişenin ben pek kolay bir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Şayet İsrail dengelenmezse. Yani İsrail'in bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Bu süreçte dengelenmezse bölgenin statükosunu değişmeye yönelik revizyonist politikaların hala devam ettiğini görüyoruz. İşte baktığımız zaman bölgede enerji rotalarını da zorla değiştirmeye çalışan eylemler, faaliyetler olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu değişimler, bu statüko değişimleri radikal ölçekte bölge ülkelerinin hiçbirinin menfaatine uygun değil Helin Hanım. Bir tek İsrail'in menfaatine uygun. Dolayısıyla bölge ülkeleri de bu müşterekte buluşuyor. Yani bu statüko değişirse artık yaşamsal çıkarları da tehdit altına girdiği için bir
0: Peki.
1: refleks göstermeleri gerekiyor. Tabii konjonktür de buna uygun. Yani baktığımız zaman Birleşmiş Milletler uluslararası barış ve istikrarı sağlamaktan sorumlu temel aktörken, temel uluslararası aktörken, artık limitlerden ötürü, içinde olduğumuz bu sistemik değişimden ötürü bu görevini yerine getiremiyor. Dolayısıyla Türkiye gibi aktörler, Türkiye'nin başta olduğu aktörler, bölgesel sahiplenme ilkesi temelinde kendi sorunlarını kendileri çözüyorlar ve kendi kapasitelerine başvurarak güvenliklerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu çok doğal bir refleks ve aslında olması gereken bir refleks. Yani meselemiz Husiler değil Helin Hanım. Yani meselemiz bölgede güvenlik, barış, istikrar nasıl sağlanacak? Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklaması çok önemli. Bu bir mezhepçi oluşum değildir diyor. Mesela burada çok net bir şey söylüyor. Bizim temel endişemiz bölgenin barış, istikrar ve güvenliğini herhangi bir mezhebi gözetmeksizin sağlamak. Bence bu söylem çok değerli ve önemli. Çünkü diğer türlü farklı şekillerde bu oluşum
0: Peki.
1: çerçevelendiriliyor. Geliştiği bu ivme zedelenmeye çalışıyor. Yani
0: Peki.
1: Husiler ayrı bir mesele. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın oluştuğu gelişim ya da konjonktür çok
0: Şartlar, evet.
1: farklı bir şartlar oldukça farklı.
0: Peki, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan da yayınımıza katıldı. Canan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Helen Hanım, sağ olun.
0: Şimdi devam edelim hocam sizinle. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Diyor ki İran Dışişleri Bakanı, askeri çözümle bir yere varılamaz, siyasi çözümü görmezden gelmek durumu daha da zor hale getirir. Şimdi siyasi çözüm için aslında bir anlamda Canan Hocam tarafların ne istediğini de bilmek gerekiyor, tam olarak anlamak gerekiyor. Yani Husiler ne istiyor, Yemen neye razı, Suudilerin Husilerden beklentisine siyasi bir çözüm sizce söz konusu olabilir mi kısa vadede?
2: Şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırılar tabii ki İran paralelinde ilerleyen saldırılar. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü Husiler aktif olarak saldırıya geçmeden önce biz İran medyasında defaatle İran devletinin Husilere prim verdiğini, sonuna kadar devam edin, askeri, mühimmat ve pek çok alanda İran arkanızdadır dediğini, çünkü İran ciddi bir savaştaydı ve elini kullanması gerekiyordu, elini yükseltmesi gerekiyordu. Vekil güçlerini de bu noktada devreye soktuğunu biliyoruz. Medyada bu günlerce yazıldı, çizildi. Hatta İran kendisi savaştayken yeni bir cepheye nasıl destek sağlayacak, bu da çok fazla konuşuldu. Dolayısıyla İran Savaşı'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki diyaloğun Husiler üzerinden yeni bir cephede ilerlemesinin istenildiği şu an gündemde. Peki bu sonuç ne olacak? Yani evet, şimdi Husiler var, fakat Husiler Suudi Arabistan'la bir çatışma alanına girerken İran bu sefer arabulucu pozisyonuyla devreye girmek istiyor. Fakat bu arabulucu pozisyonunu da kendi savaşını sönümlendirmeye evirmek istiyor. Doğal olarak savaş içerisindeki her devletin yapabileceği bir seçim bu. Dolayısıyla Husiler kart üzerinden ilerleyen bir süreç var. Ancak şu nokta çok önemli. Bu süreç Husiler ve İran arasından ilerlerken bölgede tek sevinen İsrail oluyor. Çünkü İsrail'in istediği neydi? Bölgede bir mezhep savaşının yeniden başlaması, bölgenin yeniden kolektif hale gelmesi, 2011 yılında yaşanan o Arap Baharı denilen, aslında Arap felaketi denilen sürecin tekrar bölgeye gelmesine zemin hazırlıyor ve destek oluyor. Dolayısıyla evet, İran savaşı bitmesinin arzu edildiği ve ciddi anlamda yıkımlara sebebiyet veren acı bir savaş. Fakat Husiler üzerinden yeni bir savaş başlatmak İran savaşını gerçekten bitirir mi? Yoksa bölgeyi gerçekten ciddi bir felakete mi sürükler? Bu da önemli. Suudi Arabistan'ın burada alacağı rol çok ciddi. Suudi Arabistan, İbrahim anlaşmaları noktasında çok ciddi sıkıştırılıyor. İsrail baskı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri buna destek veriyor. Ve Husilerin Suudi Arabistan'a saldırı yapması da aslında Suudi Arabistan'ı çok zor bir pozisyona getiriyor. Evet, Husileri biz Gazze olaylarında özellikle Filistin'e destek noktasında önemli bir noktada görüyorduk. Ama geldiğimiz noktada Gazze'de ölen çocuklarla Yemen'de ölen çocuklar ya da Suudi Arabistan'da havaalanında sivillere yapılan operasyonları da çok ayırmamak lazım. İnsan her yerde insandır. Dolayısıyla çok ciddi bir süreç karşımızda ve burada İran'dan ziyade bence benim görüşüm, tabii bu şahsi görüşüm, arkadaşlar ne kadar ya da işte alanıyla ilgilenen insanlar ne kadar katılır bilmiyorum. Türkiye gibi aktörlerin devreye girmesi gerekir. Çünkü Husilere silah, mühimmat taşıyan ve vekil gücü olarak adlandırılan İran'ın burada arabuluculuk rolü yapması bu savaşı
0: Hemen
2: sönümlendirmez.
0: araya gireyim mi
2: Farklı
0: hocam burada?
2: kazanç.
0: Çok özür diliyorum. Türkiye'nin devreye girmesi gerekiyor dediniz ya. Şimdi Husilere işte silah taşıyan biri bir ülke arabuluculuk yapamaz. Ama Türkiye'de Mekke Anlaşması'na hani taraf diyebiliriz. Meclisten daha geçmedi ama geçeceğini varsayacak olursak. Dolayısıyla Türkiye'de o şartlar altında Suudi Arabistan'a savunma desteği, yani işte hava savunma desteği sağladı diyelim. O zaman Türkiye'de bu savaşın bir tarafı fiilen katılmış olmasa bile savunma boyutunda olmuş olmayacak mı? Bu arabuluculuk rolünden Türkiye'yi uzaklaştırmaz mı?
2: Bence uzaklaştırmaz. Çünkü Türkiye burada diplomasiyle ve sizin de önemli belirttiğiniz gibi savunma odaklı burada. Yani koruma odaklı bölgede çatışma çıkmasın. Suudi insanları da topraklarına sahip çıkabilsinler diye, ki diplomasi de bunun çok önemli bir ayağıdır. Şimdi İran ana aktör. Sen oraya silah sağlıyorsun, destek sağlıyorsun ve buradan kendi savaşını sönümlendirmeye çalışıyorsun. Ama yani Hürmüz Boğazı kapandı, dünya krize gitti. Bu sefer de Babülmendep kazanıyor, kapanıyor. Daha büyük bir krizde küresel piyasaları. Dolayısıyla çok farklı ülkelerin vatandaşlarını da ekonomik zorluklara itiyorsun ve cezalandırıyorsun aslında. Pek çok insan, bakın şu anda biz Babülmendep'in kapanmasını ciddiye almıyoruz, fakat Babülmendep de kapanırsa dünyadaki yoksulluk oranı artacak. Çok önemli tedarik zinciri etkilenecek. Enflasyonlar artacak. İnsanlar işsiz kalacaklar. Yani çatışma alanını farklı bir noktaya evirmek İran Savaşı'nı sönümlendirir mi? Yoksa çok daha büyük bir krize mi sebebiyet verir? Onun yerine Türkiye'nin buradaki varlığı çok önemli. Mekke Anlaşması'ndaki varlığı da çok önemli. Türkiye'nin ağırlığı şu, barış odaklı. Evet, Mekke'de tabii ki Suudi Arabistan'ın savunmasına destek veriyor. Fakat hadi bakalım biz saldıralım, bölgesel bir krizde evirelim demiyor Türkiye. Türkiye diyor ki biz bunu diplomasiyle nasıl halledebiliriz? Savunma odaklı olarak ben teknolojimle sizi korumaya yardımcı olacağım. Fakat bir taraftan da bunu nasıl söylemlendirebiliriz? Bunu bir mezhep savaşından, bölgesel bir çatışmadan nasıl uzaklaştırabiliriz de odaklanıyor. Bu Sayın Dışişleri Bakanımızın cümlelerinde de çok fazla geçiyor. Bölgesel bir savaş istemiyoruz, katliam istemiyoruz, kıyım istemiyoruz, tam tersine. Artık bu savaşların sönmesini istiyoruz. Özellikle belirtilen şuydu, kapımız herkese açık Mekke Anlaşması'nda. Burada İran'ı da dışlamıyorlar. Yani mezhepsel bir eksenden de bahsedilmiyor. Orta Doğu'da güvenlik ekseninin kurulması ve bundan sonra sulh içerisinde ilerlenilecek bir süreci kastediyor. Dolayısıyla hem Mekke Anlaşması'nda bir taraf olan Türkiye, Husilerle diplomaside de, çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin diyaloğu çok iyi. Burada da diplomasiyle çok başarılı bir sonuç elde edebilir. Hatta belki de bunu yapabilecek birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye diyebiliriz. Dolayısıyla hani bir tarafa savaşta silah sağlamak ya da bir tarafı tutmak yerine biz bunu nasıl sönümlendirebiliriz de odaklanmak çok daha benim açımdan o oluru var görünüyor diyebilirim.
0: Peki, şimdi Hurşit hocam, biraz aslında şöyle az önce Canan hocama sorduğum soruyu da size sormak isterim ama bununla birlikte biraz daha hani Husileri anlayabilmek adına ne olduğunu ne bittiğini size sormak istiyorum. Yani bakıldığında Yemen'deki Suudi nüfuzuna karşı gençlik hareketi olarak ortaya çıkan bir gruptan bahsediyoruz işte Husiler. Bugün nasıl oldu da uzun menzilli füzelere sahip oldular? Suudi Arabistan'a saldırabiliyorlar, ticaret gemilerini tehdit eder bir yapıya dönüştüler ve İran'ın bahsettiği siyasi çözüm. Şimdi taraflar burada siyasi çözümün gerçekleşebilmesi için ne istediğini bilmek tarafların önemli. Peki Yemen Husilerden ne istiyor? Husiler Yemen'den ve Suudi Arabistan'dan ne istiyor? Suudi Arabistan'ın Husilerden beklentisine.
1: Helin Hanım, aslında başta da vurguladım. Dediğim gibi burada bir çatışma ekonomisi var, çatışma ekosistemi var. Dolayısıyla buradaki savaş ağaları ya da Husilerin içerisindeki bazı yetkililer, mesela Husilerin ödemelerini yapmakta problem yaşıyor olabilirler. Bunu Suudi Arabistan üzerinden bir şekilde kapatmaya, karşılamaya çalışıyor olabilirler. Bir tür korsanlık gibi düşünelim meseleyi. Yani eğer sen bana buradan istediğim ekonomik katkıyı vermezsen, haraç, tırnak içinde haraç diyelim. Dolayısıyla ben de senin çeşitli sivil altyapılarını vurabilirim ya da senin gemilerini hedef alabilirim şeklinde. Yani son zamanlarda bu uluslararası denizcilikte de artık böyle bir defakto bir süreç geliştiriyor. Bu Ukrayna'da da benzer durum, Babilmendep'te de, Hürmüz Boğazı'nda da. Yani bana istediğim tırnak içinde haracı verirsen, bundan sonra sen artık bir problem yaşamadan buradan gemilerini geçirebilirsin. Ya da işte ülkende herhangi bir saldırıyla karşılaşmayabilirsin. Yani aslında çok büyük böyle politik mesajlardan ya da motivasyonlardan ziyade bu mikro temeldeki endişeleri de bence dikkate almamız lazım. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani 2018-2024 arası Husilerin toplam bölgede Suudi Arabistan'a hedef alan 388 kamikaze İHA saldırısı var. Yani biz 2018-2024'ten bahsediyorum. Şu an mesela açık kaynaktaki envanter verilerine bakalım. 1000'in altında olduğuna dair veriler var. Yani kamikaze İHA sayısının 800, maksimum 1000 olduğu söyleniyor. Bu saldırılar ne kadar sürdürülebilir? Yani o yüzden bir illüzyon tehdit diyorum. Yani çünkü temelde tedarik kaynaklarında problem var. Bu kamikaze İHA kapasitelerinin zaten füzeler kullanamıyor eskisi kadar, ki füzeler çok daha az. Çünkü İran'da bu süreç başladıktan sonra tedarik kaynakları büyük problemler yaşadı. Bunu Rusya teknolojileri ya da Çin teknolojileri alarak kapatmaya çalıştılar. Ama oradan da aradıklarını bulamadılar. Bunu nereden biliyoruz? Babilmendep'te gemi savar seyir füzelerinin kullanılmadığını görüyoruz. Yani aslında 7 Ekim sonrası süreçte Husiler aktif şekilde bunları kullanabiliyordu. Neden? Çünkü envanterde füze var. Şimdi bunu kullanamıyor. Elinde ne var? Kamikaze İHA var. Dolayısıyla kamikaze İHA kullanarak bir şekilde bir diplomatik baskı, aslında bir haraç baskısı, tırnak içinde haraç baskısı yapıyor diyebiliriz. Yani temelde bu şekilde motivasyonlar var. Bir de buraya dediğim gibi taşeron maksatlar da devreye girebiliyor. Şimdi belki de arka planda başka aktörler bu taşeron maksatları etkin bir şekilde kullanıyor. O yüzden de Mekke İttifakı'nın önüne bir sınama vakası olarak da sunulabiliyor. Yani bence bu konuda oldukça ihtiyatlı olmak gerekiyor. Diğer taraftan dediğim gibi bu saldırıların bir limiti var. Yani işte yine açık kaynaklara baktığımız zaman 1000 kadar kamikaze İHA, Samet 3 gibi aslında İran'ın Ebabil sistemlerinden geliştirilmiş kamikaze İHA'lar bunlar. Bunların envanterde olduğunu görüyoruz ve saldırıların yine bu teknolojiler, bu silahlarla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Füze meselesinde problemleri var. Tedarik hatları kesilmiş. Eğer bu tedarik zinciri yeniden açılırsa saldırılar da uzun vadede devam edebilir. O zaman büyük bir problem haline dönüşür. Ama şu şartlarda bu saldırıların çok da sürdürülebilirliği olduğunu düşünmüyorum. Yani radikal bir değişken faktör devreye girmediği müddetçe ya da bir aktör bu tedarik kaynaklarının önüne geçilmesini, işte yani bir şekilde bu tedarik kaynaklarının işler hale gelmesinin önüne geçmediği müddetçe, yani bunu bilerek de bırakabilirler ki bu tehdit daha fazla köpürsün diye. Yani bu tür motivasyonlar var Helin Hanım. O yüzden Husiler meselesinde dediğim gibi bu mikro temellerdeki endişeleri okumak lazım. Diğer taraftan Suudi Arabistan'la uzun süredir yine anlaşmazlıklar var ama bir şekilde anlaştığı örnek olaylar da var. Yani 2015'ten beri bu savaş devam ediyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile yine bu Yemen çatışmasına dahil oldu 2020'ler, 22'lerde. Onlarla Suudi Arabistan orada da Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmalar yaşadı. İşte aldığı, kontrol ettiği yerler vardı, onları geri aldı. Yani burada bir çıkmaz var. Ama ben dediğim gibi, eğer bu tedarik kaynaklarını çözemezlerse saldırıların
0: Peki.
1: limitleri olduğunu düşünüyorum. Yani çok da büyük bir potansiyel bir tehdit olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki Canan Hocam, az önce siz bahsederken dediniz ki yani işte Gazze'de yaşananlar veya diğer sivillerin katledildiği noktaları hatırlattınız. İşte bu Suudi Arabistan'a Husilerin saldırısında da görüyoruz, günlerdir uluslararası havalimanları hedef alınıyor. Suudi Arabistan'daki, yani sivillerin bulunduğu yerler hedef alınıyor. Askeri noktalar değil bu bahsettiğimiz yerler. Dahası işte iç hatları cumartesi günü hedef almışlardı. Yine siviller hayatını kaybetmişti. Şimdi birincisi, Husiler neden sivillerin bulunduğu yerleri hedef alıyor bile isteye? Uluslararası havalimanlarının hedef alınmasının sebebi nedir? İkincisi, hafta sonu gelen açıklamada Husilerden deniliyordu ki Mekke ve Medine havalimanları hariç her yer hedeftir. Neden Mekke ve Medine havalimanları hariç tutuluyor? Müslümanlıkta önemli kutsal yerler olması başlı başına tek sebep midir, yoksa başka sebepler de var mı?
2: Şimdi Mekke Medine havalimanları Müslümanlıkta tabii ki dinimizde çok kıymetli ve bu noktalara saldırı yapılması aslında bütün İslam camiası için çok büyük bir infial uyandırır. Diğer taraftan sivil hedeflere yönlendirmek. Bu ne demek? Yani Allah'ın yarattığı her kul kutsaldır. Bunun mezhebi, dini, hiçbir fonksiyonu, ülkesi, kimliği olmaz, cinsiyeti olmaz. Dolayısıyla siz havalimanlarına ya da sivil hedeflere saldırıyorsanız bunu din adında yapamazsınız. Yani o zaman şu oluyor, sizin Gazze için yaptığınız çalışmaların da meşruiyeti sorgulanmaya başlanıyor. Doğru değil mi?
0: Evet.
2: Yani siz insan hayatına kastedemezsiniz. Hele de bu kadar kırılgan bir coğrafyada, ki biz tabii ki İran'da da savaş olsun istemiyoruz. Her insanın canı kutsaldır. Zaten Birleşmiş Milletler'in inşa etmeye çalıştığı sistem de insan hayatının kıymeti ve değeri üzerinedir. Dinden, dilden, mezhepten, her şeyden münezzeh bir yaratıktır insan. Dolayısıyla sivil hedeflerin özellikle söylemsel olarak gündeme getirilmesi ve bu anlamda bir infial oluşturulması, toplumda bir algı, bir korku oluşturulması ve bu korkuyla aslında İran üzerinde bir pozisyon elde edilmesi de çok ciddi anlamda problemli bir süreci beraberinde getiriyor. Şimdi aksiyon reaksiyon münasebetiyle olaya da bakarsak çok farklı noktalara gidersin. Mezhep savaşlarından, ülke savaşlarından ya da vekil güçlerin farklı noktalardaki pozisyonlarından açıklanamayacak süreçler, içinden çıkılamayacak süreçler başlar. Bakın 2011 yılında başlayan basit bir ayaklanma, halk ayaklanması kendi içinde ve çok meşru sebeplerle başlayan, ekonomik sebeplerle başlayan bir ayaklanma bütün Orta Doğu'nun altını üstüne getirdi. Yüz binlerce insan evinden edildi. Binlerce çocuk kolsuz bacaksız kaldı. Dolayısıyla yani bir savaşı sönümlendirmenin yolu diğer bir bölgedeki, diğer bir ülkedeki sivil hedeflerin gözetilmesi, buraların hedef alınması olmamalı. Sivillerin hayatı kutsaldır. Peki bu neden yapılıyor? Tabii ki pazarlıkta İran'ın elinin güçlenmesi isteniliyor. Korku salınmak isteniliyor. Fakat Suudi Arabistan velev ki şu anda hayır diyor. Evet, İsrail'e ciddi anlamda masaya oturmak istemiyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın doktrini, yani Suudi Arabistan belki de bölgede en son İsrail'le olabilecek ülkelerden bir tanesi. Tarihsel olarak baktığımızda. Fakat Suudi Arabistan buraya itiliyor. Suudi Arabistan'ın Allah göstermesin İsrail'le bir birlikteliği bölgede nelere sebebiyet verir? Ne kadar büyük savaşlara sebebiyet verir? Bunların düşünülmesi lazım. Birliktelik İran Savaşı'nı sönümlendirir mi? Yoksa İran'a karşı okları daha da şiddetli bir hale mi getirir? Ve İran halkı daha mı mağdur olur? Dolayısıyla yapılan hareketler açıkçası çok şu an için mantığa uymuyor. Diplomasinin acil devreye girmesi lazım. Tekrar da söylüyorum bunu. Sadece Suudi Arabistan için değil, Yemen halkı için, Suudi Arabistan halkı için, İran halkı için, bütün bölgeye barış gelmesi için diplomasinin konuşması gerekiyor. Dolayısıyla ben burada çok kritik sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ve Türkiye'nin açıkçası diplomasiyle bu süreci atlatabileceğini düşünüyorum. Ancak Husilerin özellikle yapmak istediği Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı oluşturmak ve bu baskıyla İran'dan çekilmesini sağlamak. İran'da biliyorsunuz ciddi şu anda bir ateşkes süreci devam ediyor. Yani aktif saldırılar İsrail ve İran arasında savaşın ilk günleri gibi devam etmiyor. Bu da aslında bütün dengelerin Yemen üzerine, Husiler üzerine kaymasını tetikliyor. Şimdi İran'a gelen silahlar, özellikle silah demeyelim biz ona, silahların parçaları. İşte bir İHA'nın motoru Çin'den geliyor mesela. İran üzerine farklı parçalar ekliyor ve bu parçaları eklenmiş İHA'ların yine farklı ülkelere giderek o

0: şeyler üzerinden Yemen'e gelmesi çok fazla konuşuluyor. İşte medyada yazanlar öyle. Evet, Çin'in burada bir desteği var, fakat Çin bu desteği direkt olarak Husilere mi veriyor, yoksa Çin desteğini İran'a veriyor ve İran bunu geliştirerek farklı ülkeler üzerinden yine kendisi direkt değil, Husilere mi gönderiyor bu silahları? Bunlar çok konuşuluyor. Fakat şu çok önemli. Bakın, çok ilerleyen bir hareketten bahsediyoruz. Sana'nın alındığı bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla hem Yemen'de kendisini meşru hükümet yerine geçirmek isteyen bir devletleşmeye çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Hem de gücünü İslam'ın kalesi Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri üzerinde ispat etmeye çalışıp bölgesel ana aktör olmaya çalışan bir hareketten bahsediyoruz. Yani biz Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı operasyonu sadece bir ülkeye yapılan terör operasyonu olarak açıklayamayız. Bölgede egemenlik kurmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin farkı içerisinde çok önemli. Yani bölgedeki dengenin sağlanması açısından burada Suudi Arabistan'a destek vermek ve Suudi Arabistan'ın da yine meşru Yemen hükümetine destek vererek bu savaşı büyütmeden, bölgesel bir krize çevirmeden organize etmeye, sönümlendirmeye çalışması da çok olumlu diyebiliriz.
1: Peki, Hurşit Hocam, şimdi gelelim ABD'ye. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a sadece hava desteği veriyor. Aslında hafta sonu gelen haberlere göre Veliaht Prens Bin Selman Trump'tan iki kez hava desteği talep etti. Donald Trump bu desteği kabul etmedi. Ancak dün gelen haberlere baktığımızda Donald Trump Washington'dan Yemen'deki Suudi Arabistan'ın hava operasyonlarına katılabileceğini söyledi. Hatta diyor ki çok hızlı hareket ederiz, inceleyip kararımızı vereceğiz. Kesin bir karar yok ABD tarafından ama sanki 2 gün önceye kıyaslarsak daha sıcak bakıyor gibi görünüyor. Donald Trump'ın bakış açısındaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir? Bir de ya Donald Trump almadan bir şey vermez diye düşünüyorum. Neyin karşılığında verecekse bu desteği verebilir. Son 4 dakikamız.
2: Helin Hanım, aslında Amerika'da ara seçimler yaklaşıyor ve ara seçimlerde petrol fiyatları önemli bir gösterge seçmenler için. Trump bunu dengelemek için mesela Avrupa'da dizel yakıtların bir şekilde piyasaya bırakılması baskısını yaptı. Belki de burada Babülmendep de kapanırsa şayet enerji fiyatları yine yükselecek. Bunu dengelemek üzere belki hava desteği sağlamayı değerlendiriyor olabilir. Yani aslında temel motivasyon endişeyi bu şekilde ele alabiliriz. Çünkü Husiler, başta da sordunuz amacı nedir diye, Babülmendep kıyılarını ele geçirmek, oradaki adaları ele geçirmek. Aynı anda hem Hürmüz'ün hem de Babülmendep'in kapalı olduğu bir senaryo. Enerji fiyatlarını yani olumsuz etkiler. Ve bu benzer şekilde Husilerin aynı anda Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini de hedef almaya devam etmesi. Bu tamamıyla enerji fiyatlarını çok ciddi dalgalı hale getirebilir ve yüksek maliyetler oluşturabilir. Bunun önüne geçmek için muhtemelen bu hava desteği operasyonu değerlendiriyor olabilir diye düşünüyorum. Ama yani burada İran'a da yeni bir aşama görülüyor ufukta. Anlaşılan o ki taraflarda bir hazırlık var. İran tarafında çok ciddi bir beklenti var. Bu sefer karadan bir beklenti olacağına dair değerlendirmeler var. Ben bunun daha çok özel kuvvetler kullanılarak sınırlı lokal hedeflere yönelik gerçekleşeceğini düşünüyorum. İran çatışmasında yeni aşamanın Amerika tarafının ve daha çok özel kuvvetler yoluyla işte belki enerji tesisleri, belki nükleer tesisler, belki balistik füze tesislerine kontrol etmek üzere bir harekat tasarımı içerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Bir
2: Amerika
1: dakika hocam,
2: tarafında da böyle bir
1: anlamadım.
2: hazırlık var.
1: Bir dakika, bu harekat hazırlığında olan bahsettiğiniz kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik mi? Ve bu ara
2: Evet,
1: seçimden önce mi, ara
2: İran'a
1: seçimden
2: yönelik.
1: sonra mı?
2: Yani işte burada eğer bu fiyatları dengeleyebilirse seçimlerde çok beklemeyebilirler Helin Hanım. Yani burada mesele petrol fiyatlarını istediği o dengede tutabilmek. O yüzden de bu yani Husilerin Babülmendep'e ulaşmasının önüne geçmek üzere bu hava operasyonu başlatabilirler. Ki bazı gelişmelere, açık kaynak temelli verilere bakacak olursak şu an bölgede 130 yakıt ikmal uçağının yeniden sevk edildiğini görüyoruz. Evet, Trump bir İran'a bir yeni bir şey savaş başlatmayacağını söylüyor ama veriler bunun aksini söylüyor. Hem yakıt ikmal uçakları hem tankerler, aynı zamanda özel kuvvetler konusundaki hareketlilik ve hazırlık, İran tarafındaki yüksek seviyeli aslında alarm durumu, ki güney bölgelerinde kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer saldırı senaryolarına yönelik tatbikatlar yapıyor İran. Bununla birlikte halkı da silahlandırıyor. İşte can feda kampanyası başlattı. Halkı seferberlik şartlarına hazırlıyor İran. Şimdi bu iki taraftaki gelişmeler de İran'da yeni bir aşama olacağını işaret ediyor. Dediğim gibi bunun zamanlamasını kestirmek kolay değil. Eğer petrol fiyatlarını dengelerse Trump istediği şekilde önümüzdeki haftalarda bile bu girişimi başlatabilir Helin Hanım. Yani
1: Peki.
2: burada temel aslında çizgi bu. Petrol fiyatlarının dengelenmesi meselesi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Canan Hocam, Hurşit Hocam çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum ve artık moderatörün bu saatinde noktalayalım ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayım, bekliyorum.

0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunu besliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel'e layıktır dedi. Süreç bölgeyi ve halkların kaderini nasıl etkileyecek? İsrail'de seçim anketleri Netanyahu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Salt güvenlik argümanı Netanyahu'yu kurtarabilecek mi? Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki hipersonik füze krizi çatışmaya dönüşür mü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzoğlu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben İpek Yol Kadını'nı nerede görsem tanır.
2: İpek Yol Kadını. O da. O da İpek Yol Kadını.
1: İpek. İpek Yol Kadını. İpek Yol Kadını. Doğuştun İpek Yol Kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek Yol Kadını.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
8: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
9: basit. Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin cari işlemler hesabında Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari denge Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ağustos'ta 4 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8.21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42.1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78.4 milyar dolar açık verdi. Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar olarak kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 7.14 milyar dolar net artış oldu. Avrupa'da siyasi krizler ve bütçe sorunları avroyu baskı altına aldı. Fransa'nın artan borç yükü, İspanya'daki siyasi belirsizlik ve İtalya'nın mali kırılganlığı avro bölgesinde yeni bir borç krizi endişesini gündeme getirdi. Avro dolar paritesi 1,11 seviyesine geriledi.
1: Avrupa ekonomilerinde siyasi ve mali riskler derinleşiyor. Fransa'da bütçe açığı ve yükselen borçlanma maliyetleri öne çıkarken İspanya'daki siyasi belirsizlik ve İtalya'nın borç yükü piyasalardaki endişeleri artırıyor. Bu gelişmeler avro üzerinde değer kaybı baskısı oluşturuyor. Avro dolar paritesi Ocak ayında gördüğü 1.21 seviyesinden 1.11'e kadar geriledi. Avro yıl genelinde yaklaşık %5 değer kaybetti. Fransa'da mali tablo dikkat çekiyor. Ülkenin kamu açığı gayri safi yurt içi hasılanın %5,8'ine ulaştı. Toplam kamu borcu ise 3 trilyon 596 milyar avroya yükseldi. İspanya'da siyasi belirsizlikler, İtalya'da ise borç kırılganlığı Avrupa ekonomilerine yönelik riskleri artırıyor. Orta Doğu'daki gerilimler ve yüksek enerji maliyetleri de enflasyon baskısını güçlendiriyor. Küresel piyasalarda artan riskler yatırımcıların dolara yönelmesini destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki faiz farkı da avro üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası da kritik önem taşıyor. Bölgedeki ekonomik yavaşlama ve borç riskleri faiz kararlarını zorlaştırıyor.
0: Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yılın ilk 9 ayında %4 artarak 12.1 milyar doları aştı. 200'den fazla ülke ve bölgeye yapılan dış satımda Almanya ilk sırada yer aldı. İtalya'ya ihracattaki %20'lik artış da dikkat çekti.
1: Türkiye otomotiv yan sanayisi ihracatını artırmayı sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Ocak-Eylül döneminde yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 arttı. İhracat 12 milyar 134 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ürünleri otomotiv sektörünün toplam 31.1 milyar dolarlık ihracatının %39'unu oluşturdu. Dış satım 200'den fazla ülke ve bölgeye gerçekleştirildi. En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya yan sanayi ihracatı %8,3 artarak 2 milyar 780 milyon doları aştı. İkinci sıradaki Fransa'ya ihracatsa %11 artışla 876.8 milyon dolara yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan dış satımsa %4 arttı, 846.7 milyon dolara ulaştı. İtalya'ya ihracat %20 artışla 828.9 milyon dolara çıktı. Veriler otomotiv yan sanayisinin ihracatında Avrupa pazarının ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.
0: Bu haberle ekonomiyi de noktalayalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Var olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör, fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca birlikteyiz. Yoğun gündemle başlayalım efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. O anlara ilişkin birazdan görüntüleri de ekranlara getireceğiz efendim. Bir kez daha tekrar edelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı, CHP Genel Başkanı'yla bir araya geldiler. Tabii açıklamalar da geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşme için iki arkadaş olarak görüştük ifadesini kullandı. Mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu görüştü. Neler konuşuldu konuya dair Ankara'ya uzanalım, soracağız efendim. Evet Hande İpekgil karşımızda. Hande, bir görüşme, sürpriz bir görüşme mi ya da neler konuşuldu? Hepsi için söz sende.
1: Evet Merve Aydın, senin de anlatmış olduğun gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine önemli bir görüşme gerçekleşti diyebiliriz. Devlet Bahçeli bugün makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Aslında gündemde tabii önemli gelişmeler var ama en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz. Dün de güvenlik kaynaklarından önemli bir açıklama yapılmıştı ve PKK'nın 4 bölgeyi artık boşalttığı bilgisi yine verilmişti. Tabii bugün de Devlet Bahçeli'nin yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı vardı hatırlayacağınız üzere ve o grup toplantısında da özellikle terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapmıştı ve tabii önemli açıklamalarından bir tanesi de Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir ifadelerinde bulunmuştu. Tabii aynı zamanda bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine mecliste bir grup toplantısı yaptığını biliyoruz ve bu grup toplantısında da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun da silahların bırakılmasından, mağaraların teslim edilmesinden ben de memnunum.

Muhtemelen tabii bu kapsamda bu ifadeleri kullandıktan sonra da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yine terörsüz Türkiye gündemiyle bir görüşme gerçekleştirilmiş olabileceğini yine düşünüyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da az önce senin de

0: Yapılan bu görüşmede yine tabii gündemde terörsüz Türkiye sürecine dair yine biliyorsunuz bir komisyon kurulacak mecliste. İşte buna dair de yine bir görüş alışverişinde bulunulduğunu tahmin ediyoruz Merve Aydın.
1: Hande İpekgil, teşekkür ediyoruz. Görüşmeye dair detayları 24 Ankara Haber Editörü Hande İpekgil'den aldık efendim. Şimdi tabii önemli gelişmelerle devam edeceğiz ama Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Ne der bakalım Gürlek? Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleriyle dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunduğu, 23 vatandaşımızın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktarlıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri, vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde yatırım dolandırıcılığına yönelik geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyor ve operasyon kapsamında da 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğradığının altını çiziyor. Etmeskut Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor ki o soruşturmada ikinci dalga operasyonu da gerçekleşti. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplamda 25 şüpheli vardı. Hepsi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere hangi suçlar yöneltiliyor? Birincisi suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Bu suçlamalarla birlikte süreç işliyor.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim kimin olmadığını savunmuştu.
1: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Lamurkuyu istasyonunda kablolarda patlama meydana geldi. Çok sayıda yolcu bu anlarda panik yaşadı ve tabii tünel de yoğun dumanla kaplandı. Trenlerde yaklaşık 45 dakika mahsur kaldı yolcular ve güvenlik ekiplerince tahliye edildiler.
4: Bak gene patlıyor.
5: Çektim. İstasyonu yoğun duman kapladı, kablolar peşi sıra patladı. İşe gitmek isteyenler yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.
4: Bak gene patlıyor. Çektim.
5: İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonu yakınlarında kablolardan kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle patlamalar oluştu. Patlamanın ardından çıkan yoğun duman kısa sürede istasyonu ve tüneli kapladı.
4: Bak gene patlıyor. Çektim.
5: Vagonlarda yaklaşık 45 dakika bekleyen yolcular arasında panik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin vagonlardan uzak durun uyarıları eşliğinde yolcular istasyondan kontrollü şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine

0: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle seferlerin parçalı olarak yürütüldüğü bildirildi. Ulaşımın Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli istasyonları arasında sağlandığı duyuruldu. Ekiplerin tüneldeki teknik arızayı giderme çalışmaları uzun sürünce işe ve okula gitmek isteyen İstanbullu yolda kaldı. Seferlerin aksamasıyla metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Çalışmaların tamamlanmasıyla seferler normale döndü.
1: O gün geldi çattı, hatta geride de kaldı. Şimdi yeni parti fon soruşturması ile ilgili yeni bir isim açıklayacaktı. O ismi açıklamadılar. Hatta pazartesi günü işaret edilmişti. Buna karşın parti sözcüsü Zeynel Emre isimleri teyit etmeden öyle açıklayamayız diye bir ifade kullandı. Peki yeni partinin içine düştüğü bu suskunluk, çelişkiler bize aslında neyi gösteriyor? Cevabı analiz haberimizde.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
3: Ümit Özdağ'a tehditler savurup gün verirken sadece kendi adına değil yeni parti ve genel başkanı Özgür Özel adına da konuşuyordu.
4: Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette. Ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masasını yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar.
3: O gün geldi çattı. Kürsüye Özlale değil yeni parti sözcüsü Zeynel Emre çıktı. Ama konuşma metninde açıklanacak yeni bir isim yoktu. Sorulduğunda da kemküm etmeyi tercih etti.
5: Bugün de Özlale'nin verdiği sürenin sonu, bir gelişme var mı? Yeni bir isim sizden duyacak mıyız?
6: Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor.
3: Oysa biz hem Ticaret Bakanı Bolat hem de Aile Bakanı Göktaş deneyimlerinden biliyoruz ki yeni parti Zeynel Emre'nin iddia ettiği gibi teyit aşamasına pek ihtiyaç duymuyor. Zira Bolat'ın tasarrufları serbest fonlarda değil, kira sertifikası hesabındaymış ve bir çıkış olmamış. Göktaş'ın isminin anılmasıysa tam bir skandal. Zira babası sadece isim benzerliğinden suçlanmış.
7: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar.
3: Yeni partinin bu duruma ilişkin açıklaması da kemküm edebiyatı dahilinde.
6: Çünkü iftira sizin bir kastınızla, yani alakası olmadığını bildiğiniz bir kimseye yönelik yapacağınız açıklamadır. İftirada yani bir bakanın bir babasıyla ilişkili bir isim benzerliği, burada bir kasıtlı bir işlem olmadı. Kamu yararına, mesele aydınlatma adına yapılan çalışmaların bir sonucu olduğu görülebilir.
3: Zeynel Emre'nin yeni isim açıklayamama gerekçesi kamuoyunu tatmin etmemiş olacak ki Halk TV yeni partili kurmaylara dayandırdığı bir haber girdi. Buna göre parti kurmayları önceliklerinin Fatma Betül Sayankaya ile ilgili süreci gündemde tutmak ve tartışmanın üzerine örtmeyi engellemek olduğunu belirtmiş. Oysa AK Parti yeni partinin yolsuzluk iddiaları karşısında yapamadığını yaptı. Fatma Betül Sayankaya dahil adı karışan herkes topun ağzına konuldu.
8: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Tüm bunlar olup biterken Ümit Özlale'de ses seda yok. Fatma Betül Sayankaya dışında elinde bir isim olmayan yeni partinin ağzı Bolat ve Göktaş olayıyla yanmışa benziyor. Durum böyleyken blöf yaparak isim açıklatabileceklerini düşündükleri mahalle bakkalı hesabı da tutmamış görünüyor. Yeni parti gelinen aşama itibarıyla fon soruşturmasının selametinin önündeki bir engele dönüşmüş görünüyor.

ilginç bir başlıkla devam edeceğiz. Avrupa'da bir kriz var. Bazı marketlerin derin dondurucuları, ürünlerin saklandığı o noktalar siber saldırılara maruz kaldı. Yani sıcaklıklar uzaktan hackerlar tarafından değiştirildi. 50 derecede çalış komutu aldı bu ürünler ve dolaplarla birlikte. Ardından da ürünler bozuldu. Bozulmayan ürünler satış

0: satıştan çekildi ve farklı bir yerde muhafaza edilmeye çalışıldı. Belki bu şekilde kulağa çok da önemli gibi gelmiyor ama bakıldığında bu çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Çünkü şu an bir buzdolabına hackleyebilenler ileride acaba hangi sistemleri ekleyecekler? Tehlike ne boyutta? Üzerine konuşacağız. Bilişim uzmanı Osman Demircan, yayın konuğumuz. Osman Bey, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, kriz Fransa'da yaşanıyor. Bir markette ortaya çıkan bu olay ülke genelinde zincir marketlerde ard arda aynı haberlerin gelmesiyle birlikte panik havası yaratıyor. Dondurulmuş ürünlerin konulduğu dolaplardan bahsediyoruz ama yani şimdi bu senaryolar düşünüldüğünde, üzerine düşünüldüğünde şu akla geliyor. Dışarıdan bu şekilde müdahale etmek teknik açıdan nasıl mümkün? Hani amaç da ne olabilir?
1: Amaç benim gördüğüm kadarıyla biraz prestij kaybettirmek ya da Fransa bu aralar biraz karışık. Yani oradaki aktivistlerin kendi seslerini duyurmak için yaptıkları bir şeymiş gibi de duruyor. Ama tabii o hacklenen kurumun geçmişine bakıyor olmak lazım, sahiplerine bakıyor olmak lazım. Hani ne olduğunu anlayabiliyor olmak için onu sadece teknik olarak değil de hani psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla da bir inceliyor olmak gerekiyor. Bu tarz hackleme olaylarını yapmak elbette kolay değil ama hani sonuç olarak zaten onlara bu hizmeti veren firma yani o buzdolaplarının nasıl buzdolapların çalışmasını uzaktan yönetilmesini sağlayan sistemin yazılımını geliştiren firma bir açıklama yaptı. Yani biz onlara yazılımları güncelleyin demiştik ama onlar güncellememeyi tercih ettiler. Güncellememeyi tercih ettikleri için de maalesef sistem hacklendi. Yani doğrudan yaklaşımları bunun üzerine oldu. Burada zaten şeyde görüyoruz. Yani her yayında söylediğimiz gibi yazılımlarımızı güncelleyelim demenin ne demek olduğunu ve ne kadar kolay olduğunu. Tabii ben çok şey yapmıyorum. Buna inanmıyorum da hani bu firmanın yaptığı açıklamaya. Evet, haklılık payı var ama bu boyutlarda dünya geneline yayılmış bir zincir mağazada böyle şeylerin yaşanıyor olması aslında daha farklı sistemsel problemlerin de olduğunu hani en azından içeri giriş çıkışlarda hani hackerların sisteme girmelerinden bahsediyorum. Oraları da kullandığını gösteriyor. Şimdi bu kadar kolay ve ellerini kollarını sağlayarak yapılıyor olmasının nedeni biraz yapay zeka. Biraz buna bağlayacağım ama hani bu yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı diye bir yaklaşım var ya. İşte siber güvenlikle alakalı da siber güvenlik istihdamının bir noktaya kadar yapay zeka tarafından yapılabileceğini gördük ve firmalar bunları da kullanmaya başladılar. Hani bu noktada biraz burada da bir sorun var. Yani elemanları işten çıkardı birçok firma. Siber güvenlik şu an hep ikinci planda tutuluyor. Ve maalesef de böyle bir hackleme olayı yaşanıyor. Yani beklediğimiz şeylerdi bunlar. Hani önümüzdeki günlerde daha büyük olaylar da olabilir. Çünkü bunun için yeterli insan gücü yok. İnsan gücü var ama maalesef bu insan gücü de doğrudan değerlendirilmiyor.
0: Belli bir firmanın, şirketin işte derin dondurucularıydı, pek çok noktada vardı, yazılımıydı, güncellenseydi. Hani bu bir ihtimal, size çok inandırıcı bulmadınız ama bu sonra ilaç dolapları hastanelerde, işte kan bankası, aşıların saklandığı sistemler, daha böyle hayati noktalarda saldırıları beraberinde getirir mi? Mesela bir hastanede yaşam ünitesi var, o da teknolojik bir cihaz o halde, ona da herhangi bir müdahale olur mu? Bu çok boyutlu bir düşünmeyi de getiriyor beraberinde ki evimizdeki klimalar, diğer teknolojik aletler, onları da bir kenara bırakırsak bu kadar ileriye gidilebilir mi?
1: Gidilebilir. Zaten geçmişte de gidildi. Hastaneler hacklenip ki çok büyük planlar doğrultusunda hacklemeler yapıldı. Yani onlara satılan cihazların içerisine konulan korsan yazılımlarla hacklemeler yapıldı. Hastaların reçeteleri değiştirildi ki bu Türkiye sınırlarında olmadı ama dünyada bununla karşılaştık. Yani bugün biz interneti tamamen hayatımızın merkezine koyuyoruz ama internetin olmadığı yerde maalesef çok güvenli. Yani siz de duymamışsınızdır ya da yakın zamanda duymadınız elektrik sistemleri hackleniyor diye. Yani hacklenmiyorlar çünkü internete bağlı değiller. SCADA sistemler yani kapalı sistemler. İşte hastaneler, laboratuvarlar yani insan hayatının olduğu noktaya interneti ve yapay zekayı sokmamak gerekiyor. Benim bütün yayınlarda sürekli söylediğim şey bu. Yani yerel kuralların ve dünya genelindeki kuralların buna göre düzenlenmesi lazım. Yani işin içerisinde insan hayatı varsa, yaşaması ya da ölmesi gibi bir durum varsa kesinlikle girilmemesi, internetin orada olmaması kesinlikle şart. Şimdi burada elimizde güzel bir örnek var. Yani bir olay yaşandı. Ve bu birçok hacker grubuna da motivasyon olacak. Çünkü ülkelerin sevdikleri var, sevmedikleri var. Evet. İsrail'in bu konudaki durumu belli zaten. İranlı hackerlar her zaman iyilerdi. Rus hackerlar her zaman iyilerdi. Şimdi bir tane yapıldıysa daha fazla

0: yapılabilir. Diğer taraflara da yapılma potansiyeli var. Yani bunun ciddi anlamda dikkate alınması gerekiyor ve ülkeler tarafından bir uyarı olarak görülüyor olması gerekiyor. Hani bizde Siber Güvenlik Başkanlığımız,
1: Tabii ki.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı siber küme, yine Cumhurbaşkanlığı'na bağlı birçok siber birim, yine SOMA ekiplerimiz, siber olaylara müdahale, ulusal siber olaylara müdahale ekipleri, yine dernekler var, Bilişim Teknolojileri Derneği, BİTEKLER ve bünyesindeki siber güvenlik oluşumları. Yani Türkiye'de bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor ki Türkiye'de bu kadar ciddi çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen bu yeterli değil. Hani bunun daha da büyümesi gerekiyor ama biz başlangıcı yaptık ve sağlam bir şekilde temeli attık. Temel attığımızda büyütmek çok çok daha kolay. Yani bugün burada biz internet üzerinden hacklenmiş olan buzdolaplarını düşünüyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Siz de geçtiğimiz günlerde haber yaptınız. TUSAŞ'ın içerisine artık Çinli elektrikli arabalar giremeyecek. Şimdi böyle bir gerçek de var. Neden? Çünkü üzerindeki sensörler hacklenebilir ve internetten erişim sağlanabilir ve sırlar dışarı çıkabilir. Hatta o otonom araçlar doğrudan bir suikast cihazına da dönüştürülüyor olabilir. Yani burada çok hassas düşünüyor olmak gerekiyor. Bu tarz problemlerle yaşamamanın gerçekten ben formülünü veriyorum size. O kadar basit bir formülü var ki. Yerli ve milli teknoloji. Eğer bu yazılımları biz geliştirirsek bizim kontrolümüz olacak, veri bizim kontrolümüz olacak ve bunun neticesinde de hiçbir şey dışarı çıkmayacak. Kimse dışarıdan buraya erişim sağlayamayacak. Tamamen bizim kontrolümüzde olan sistem her zaman güvenli sistemdir.
1: Evet, yerli milli yazılımlar ve tabii ki güvenlik önlemlerinin, teknolojilerin üretilmesi siz de söylüyorsunuz ve bu konuda da çalışmalar var ama tabii bu bir önlem olabilir. Onun dışında bireysel olarak şimdi tabii ki vatandaşlar şunu düşünüyor. Evdeki aletlerden de bahsettik. Yani evdeki herhangi bir teknolojik alet, akıllı buzdolabı, klima, işte kombisi, güvenlik kameraları. Hani bunlara da o zaman herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale olabilir mi? En azından kendi evimizde, yaşam alanımızda basit bir şekilde önlem alacak olursak neler söyleyebilirsiniz?
0: O akıllı cihazı almamak aslında. Temel olarak en büyük kuralım bu olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ihtiyacımız yoksa, yani bir buzdolabının bir üst modeli sadece internete bağlanmaksa ve bunu kullanmayacaksanız almayın. Yani kontrolünüzün dışında olacak. Kullanmadığınız özellikler kontrol dışında kalıyor. Güncellemeleri yapılmıyor ve aslında sizi siber suçlu haline de getiriyor olabilir. O buzdolapları, internete bağlanan kettle'lar, dolaplar bunların tamamı DDoS saldırıları, yani hizmet durdurma saldırıları için robotlara dönüştürülüyor. Botlara dönüştürülüyor ve tüm dünya genelinde tek bir sisteme saldırı yapması sağlanıyor. Ve siz birdenbire sizin IP'niz saldırı yaptığı için suçlu konumuna da düşebiliyorsunuz. Yani evet, bu sistemler hacklenebilir. Hatta bu sistemler üzerinden telefonlarınız, bilgisayarlarınız da hacklenebilir. Eğer evinizde herhangi bir cihazınız internete bağlanıyorsa, akıllı telefonunuz, akıllı televizyonunuz, bunlar da dahil, güncellemeleri mutlaka yapın. Bu güncellemeleri yaptığımız sürece en azından bilinen güvenlik açıklarına karşı o sistemi güvenli hale getireceğiz. Aynı zamanda bu cihazların bağlandığı Wi-Fi ağlarının da güvenli olması gerekiyor. Karmaşık şifrelere sahip olması gerekiyor ve kimseyle bu şifrelerin aile bireyleri dışında paylaşılmaması gerekiyor. Bunlara da dikkat edersek evde nispeten daha güvenli bir ortamda yaşayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demircan. Bunu sadece marketlerde dolaplar eklenmeden ötede düşünmek gerekiyor belli ki.
0: Doğru.
1: Önemli ve kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin size de.
0: Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar.
1: Son günlerde artık sıcak hava yurt genelinde etkisini iyiden iyiye yitirdi. Meteorolojiden gelen uyarılar var. Yoğun yağışlar, sağanak yağış, sel felaketi. Ama dikkat deniyorum. Özellikle İstanbul'da da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yağışlarla birlikte düşecek. Ama ne kadar sürecek yağışlar? Cevabı haberimizde.
2: Sıcaklık sert şekilde azalacak. 29 dereceyi ölçtük İstanbul'da ama Perşembe günü 16-17 dereceyi ölçeceğiz. Dolayısıyla 12-13 derecelik sert bir soğuma 3-4 gün içerisinde meydana gelecek.
3: Güneşli günler bitiyor. Şemsiyeler raftan çıkıyor. Kış tam anlamıyla başlıyor. İstanbul'a sağanak yağış geliyor.
2: Yukarı seviyedeki bu aşırı soğuma beraberinde sağanakları da kuvvetlendirecek. Şimdi kuvvetli bir oluk hareketi bu. 500 milibar seviyesinde bu derinlikle birlikte çok kuvvetli yükselici hareketler cephe küresel sistemle birlikte cephesel sağanakları ve konvektif yağışı beraberinde getirecek.
3: İstanbul'da günlerdir süren sıcak havanın ardından meteorolojiden kritik uyarı geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak. Marmara bölgesi genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış batı kesimlerden yurda giriş yapacak.

0: Türkiye'nin tamamında hem bugün hem yarın Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bütün bölgelerimizde hava yağmurlu olacak. Ama özellikle bugün Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz hattında, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz hattında sağanaklar şiddetli olacak.
1: Özellikle İstanbul ve çevresinde yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor.
0: Çarşamba günü Antalya çevresine dikkat, ama İstanbul'da şiddetli yağış alacak illerimizden bir tanesi. İstanbul, Balıkesir, İzmir hattı ve Antalya hattı üzerinde sağanaklar şiddetli olacak, ama lokal ve şiddetli sağanaklar elbette. Perşembe günü de yine şiddetli yağmur devam edecek. İstanbul'da da şiddetli sağanaklar var. Bu kez Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde yağışın Perşembe günü şiddetli olmasını bekliyoruz.
1: Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
0: İstanbul için çarşamba özellikle Avrupa yakasının aşırı yağış alma ihtimali var. Perşembe günü de Anadolu yakasında şiddetli yağışın görülme, aşırı yağışın görülme olasılığı var. Şimdi her gün günlük en az 20 kilo bir yağış beklentimiz söz konusu, ama aşırı yağış derken kastettiğim 50-100 kilo arasında değişecek sağanaklar. Antalya için 100 kilonun üzerinde bir yağış beklentimiz söz konusu. Dolayısıyla özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde 50 kilo ile bile hızlıca sel olma ihtimali var. Ani sel ve su baskını.
1: 24 meteoroloji editörü Elde Biran Ayan, ani su baskını, sel ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.
0: Sel ve su baskını riski yüksek. Çarşamba ve Perşembe günü Poyraz fırtınası var kuzey yönlerden. İstanbul'da deniz ulaşımını, hava ulaşımını ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacakların seferlerini mutlaka önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla 3-4 gün meteorolojik açıdan hareketli günler geçireceğiz. Olabildiğince toplu taşımayı tercih etmek gerekiyor. Araçlarımızla trafiğe çıkmamalıyız.
1: Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
0: Kışlıkları çıkartmanın zamanı da geldi, onu da söyleyelim. Dolayısıyla bu soğuma hasta eder. Kıyafetleri biraz kalınlaştırmak lazım. İnce kat kat giyinmeye özen göstermek gerekiyor. Bulunduğunuz ortamın durumuna göre de kıyafeti ayarlamak gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki neler ele alındı görüşmede? Efendim özellikle bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların görüşüldüğü söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırıları en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını, bu sınamanın aşılacağına da inandığını belirtti. Tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaşanan son gelişmelere ilişkin aslına bakarsanız efendim bir değerlendirme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleri konuşuldu. Hatırlayalım, Husilerin özellikle de hafta sonu Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarla birlikte bölgede gerilim devam ediyor. Amerika üzerindeki baskıyla birlikte de Washington'dan müttefiki Suudi Arabistan'a İran destekli milis grubuna karşı mücadelede daha fazla yardım etmesi beklentisi dile getirilmişti. Ve efendim Trump, Husilere karşı Suudi destekli saldırılara katılmayı değerlendireceğini açıklamıştı. Yani yaşananlara ilişkin bölgedeki son duruma dair de şöyle bir hatırlarsak şunu da söyleyebiliriz ki özellikle de Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıran Husilere "Husiler yanlış işler yapıyor, hem de çok yanlış" ifadesini kullanmıştı. Ve şu da var tabii, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılara ilişkin konuşmuştu ve saldırıların devam edebileceğini de ifade etmişti. Şu an şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da elbette bu konuyu yakından takip ediyor ve konuya ilişkin de Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni Muhammed Bin Selman'ı aradı ve telefon görüşmesinde de şunu söyledi. Önümüzdeki süreçte de Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında olacak. Bu bir sınama ve bu sınamanın da aşılacağını söyledi efendim. Tabii Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarla birlikte uçuşların güvenli olup olmadığı konusu da kafalardaki soru işaretleriydi ki dünya genelinde havayolu şirketlerinde uçuş ekiplerine yolculara son olarak Husilerin sözcüsü seri bir açıklamada bulunmuştu. Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları, hava sahaları onlar bu uyarıların kesinlikle dışında tutuluyor ifadesini kullanmıştı. Şunu hatırlatmakta fayda var. Yaşanan gerilimle birlikte Türkiye'de şu anda Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu telefon konuşmasında ifade ettikleriyle birlikte aslında göstermiş oluyor Husiler. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve aslında diğer bölgelere balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor ve bu saldırılarla birlikte bölgede tansiyon oldukça yüksek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni Muhammed bin Selman'ı aradı efendim ve tabii ki bu kapsamda ülkelerin birbirine verecekleri destek ve saldırılarla birlikte bölgede yükselen tansiyon Türkiye'nin de takibinde. Evet, bu gelişmeyle birlikte devam edelim efendim. Ateş serbest tatbikatı icra ediliyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşiyor ama neler oluyor bu tatbikatta? 24 muhabiri Emre Ayaz takipte detayları soracağız. Emre Ayaz kolay gelsin. Yine tabii böyle nefes kesen bir tatbikat belli ki yaşananlar. Neler var tatbikata dair kritik? Hepsi için söz sende.
3: Merve Aydın, Ateş Serbest 2026 tatbikatı sizin de söylediğiniz gibi nefes kesen anlara sahne oluyor. Biz de an be an aktarmaya çalışacağız ve şu anda da Ankara'nın Polatlı ilçesinde General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeyiz. Ve şu anda da yerli ve milli hem araçlar hem sistemler aynı zamanda da mühimmatlar kullanılıyor. Ve büyük bir alanda hem hava taarruzu gerçekleşiyor hem de tanklarla atışlar gerçekleşiyor. Senaryo göre ileride belirlenen hedefler var ve bu hedeflere hem yerli mühimmatlar kullanılarak atışlar gerçekleşiyor hem de hava araçlarının da hem insansız hava araçları hem de aynı zamanda insansız kara araçlarının da atış yaptığını gözlemliyoruz ve aynı zamanda burada lazer güdümlü ilk defa atış yapılan silahlar, mühimmatlar gerçekleşiyor ve şu anda da ileride bulunan hedeflerle de boyalı alanlar, camlı alanlar hedef vurulacak ve biz de şu anda da 24 ekranlarından an be an Ateş Serbest 2026 tatbikatının bu safhasını göstermeye çalışacağız ve hava araçlarından bahsettik. Atak helikopterleri burada dronları havada uçan düşman dronlarını imha etmeye çalıştı ve zeminde de yine baktığınızda o tatbikat alanında da bulunduğumuz Ankara Polatlı ilçesinde de zeminde bulunanlar şu anda da atış gerçekleşiyor. İleride bulunan hedeflerde Ateş Serbest 2026 tatbikatı ile şu anda da o zırhlı araçlar atışlarını gerçekleştiriyor ve ileride bulunan hedefler şu anda da ateş altına alındı. Seri atışlarla birlikte bu araçlar hem sabit olarak bu hedefleri vuracak aynı zamanda hareketli olarak da o hedefleri imha edecekler. Senaryo gereği düşman hattında bulunan bu noktalar seri atışlarla vuruluyor ve devamında da hareket haline geçerek Ateş Serbest 2026 tatbikatında bu anları da sizlere aktarıyoruz. Ankara'nın Polatlı ilçesinde ve burası 1915 yılında düşman askerlerinin Ankara'ya kadar dayandığı top seslerinin duyulduğu mukaddes topraklar aslında ve burada da şu an Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinin verildiği noktada Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir tatbikatı. Ateş Serbest 2026 tatbikatıyla atışlarını gerçekleştirdi. Sabit olarak ateşledikleri seri atışlarla hedef imha edildi ve şu an Araçlar mevzi değiştirerek alanı terk ediyorlar. Hava araçları da dediğimiz gibi birçok noktada hem insanlı araçlar hem de helikopterler bu alanda büyük bir heyecanla izlediğimiz tatbikatı gerçekleştirdiler. Ateş Serbest 2026 tatbikatında her an heyecanlı, nefes dolu biz de aktarmak isteriz. Ancak süremiz de kısıtlı, bu anları ekranlara getirdik diyelim. Sözü size bırakalım Merve Aydın.

0: 2026 önemli bir gün çünkü dünya afet risklerinin azaltılması günü. Afetler deyince elbette Türkiye bir deprem ülkesi. Onun dışında coğrafi koşulları gereği herhangi bir afette efendim oldukça fazla etkilenebiliyor ve şimdi 2026 yılının bu kapsamda bir teması var. O da dirençlilik evde başlar deniyor ve dirençlilik evde başlar temasıyla kutlanırken Birleşmiş Milletler ise depremlerden sellere, yangınlardan aşırı hava olaylarına kadar afetler yaşanabilir doğaldır ama bunların etkileri nasıl azaltılabilir, keza nasıl önlem alınabilir bunlara dikkat çekiyordu. Üzerine konuşalım keza inşaat mühendisi Cevdet Şentürk bizlerle birlikte. Cevdet Bey hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii afetlerin sonuçları kadar aslında riskler de azaltılabilir deniyor ve yapı güvenliği, doğru alan seçimi, afetlere hazır olmak, güvenli altyapı bunların önem arz ettiğini biliyoruz ama şimdi şunu da söyleyelim. Türkiye için özellikle afetlere dirençli konutlar neden önemli? Elbette Asrın felaketiyle acı şekilde tecrübe ettik ama bunu bir kez daha hatırlamakta sanıyorum fayda var.
1: Şimdi böylesine hassas bir konuda dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz hep bahsediyoruz yani dirençli şehirleşme konutlar vesaire vesaire diye. Ben şöyle bir özet geçmek isterim. Şimdi biz yani afete hazırlık üçtürdür. Afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında. Bizim şimdiye kadar bütün çalışmalarımız hep afet ve afet sonrası ile ilgiliydi. Biz şunu anladık ya biz bu kadar bir uğraşı veriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Günün sonunda afetin altında kalıyoruz, eziliyoruz. Yani şu an mesela kış dönemine gidiyoruz yavaş yavaş. Biz ne yapıyoruz? İşte odun, kömür, işte kışlıklarımız vesaire bir ön hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla rahat geçirebilmek için. Onun için biz de eğer afet öncesi hazırlıklarımızı tamamlarsak, inanın ilk yardım çantasından, arama kurtarma ekiplerinin çokluğundan vesaire vesaireden çok daha kıymetli olacak. Bizim afet öncesi hazırlık deyince ilk aklımıza gelecek konu evimizin dirençli olması lazım, güvenli olması lazım ki afet esnasında biz bu işi rahatlıkla halledelim. Biz güvenli bir konut deyince ne anlıyoruz? İşte deprem esnasında en azından hasar alsa bile ayakta kalabilecek şekilde, can güvenliğimizi tehlikeye sokmayacak şekilde bir konuttan bahsediyoruz. Bunun için olması gerekenlere ben hadi girmek de istemem. Defaatle birçok gündeme geldi. Bir kere biz enkaza girmeyeceğiz. Eğer enkaz altında kalırsak ondan sonrası afet ve afet sonrası hazırlanmalarımız, senaryolarımız bir işe yaramayacaktır. Düşünün ben enkaz altındayım. İlk yardım çantam var. Çıkartılamıyorum. Maalesef orada ilk yardım çantası veya işte daha sonraki yaptığım hazırlıklar iş görmeyecektir. Birinci kural ben enkaz altında kalmayacağım bir konutum olması lazım. O da nedir? Sağlam ve güvenli bir yapıdır. Bizim afet esnasında da yani ilk adımız olacak. Bir kere konutlarımız uzmanlar tarafından eğer deprem bölgesindeyse ki bizim özellikle yerleşim alanlarımızın %97'si deprem etkileri altında. Ya biz depremlerle yaşamayı bir şekilde öğreneceğiz. Bunu bu cepte. Yani o artık bunu biliyoruz. Depremden kaç Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Eğer meskun mahal dışında çok böyle uzak bir yere giderseniz ben yerleşim alanlarının %97 diye bahsettim. O zaman depremden etkilenmeyeceksiniz. Ama biz şununla yaşamak durumundayız. Bu ülkede deprem var. Eğer ben bunu öncesinde hazırlık yaparsam ne olacak? Afet olmaktan çıkacak. Doğal bir olay haline gelecek. Biliyorsun deprem olmasa bir kere insanlık olmayacak. Yani bunu biliyoruz. Bizim deprem esnasında neler yapılabilir öncesinde? Bizim mutlaka bir eşyalarımızı sabitlememiz gerekecek. İlk yardım çantalarımız olacak. Deprem evet. Çantalarımız olacak. Bunlar da tabii ki çünkü binamız hasar almış olabilir. Çevre yani hasar almış olabilir ama yıkılmamıştır. Biz bu esnada ne yapacağız? En azından bir deprem çantasıyla yardımların 72 saat gelmeyeceğini varsayarak saatler ve daha sonra geleceğini varsayarak buna göre bir planlama yapmamız gerekecek. Bununla ilgili planlamalarda gerek ısınmayla ilgili, gerek haberleşmeyle ilgili, gerek gıdalarla ilgili, gerek buna benzer konularda bir planlama yapmamız gerekecek. Hatta mümkünse afetten önce aile bireylerin dışarıda ise nerede toplanacağı, evde ise nereden tahliye
0: Yani
1: olacağı.
0: her ailenin afet planı olması gerektiği üzerine duruyor Birleşmiş Milletler, özellikle bu yıl bu konuyu gündeme getirdiğinde, güvenlik konu çağrısı yapıldığında. Ama tabii ki bu planlama çerçevesinde neler önemli? Afetleri hazırlık ev noktasında dediğiniz gibi hangi lokasyonlarda durulacak? Yani deprem tehlikesi var, bir de deprem riski taşıyan ev var. İkisinin sanırım birbirinden ayrı olduğunu da özümsemek gerekiyor. Nasıl davranacağız? Çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler. Yani elbette aile bireylerinin de durumuna ilişkin hareket edilmesi lazım. Neler önerirsiniz?
1: Şimdi yani kurtarma veya toplanmada ilk başta her bireyin enkaz altında kalmayacak veya bir eşya devrilmeyecek, yaralanmayacak şekilde kendisine bir tedbir alması gerekiyor. Bu çok kıymetli. Birinci kural, enkaz altında veya göçük altında veya bir sıkışmayacaksın, can güvenliğin sorununu yaşamayacaksın. Bundan sonra senaryomuz başlayacak. İşte öncesinde aile bireyleri eğer dışarıdaysa nerede toplanacağını ilk etapta, çünkü haberleşmelerimiz gidiyor. İlk etapta, ilk 1 saat, 2 saat her neyse, nerelerde toplanılacağı, eğer evin içindeyse nerede bulunacağı, herkes nereye gideceği gibi senaryolara önceden bir karar vermek gerekecek. Bunu mutlaka öncesinde konuşup ayarlamak gerekecek. Bir de bizim mesela, evet, konutumuz sağlam olabilir. Ben çünkü deprem bölgesinde birçok binayı dolaşma imkanım oldu. Dolapların gerçekten ciddi bir yaralanmayı, hatta ölüme sebebiyet verdiğini gördüm. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Biz dolaplarımızı da, mutfak dolaplarımız olsun
0: Sabitleyeceğiz.
1: ki orası son derece mutfak eşyaların olduğu bir yer. Bir kere mutfak eşyalarında hani uzak durulması gerekir. Dolapları sabitlesek bile onlar saçılıp dökülüyor. Yani kesici şeyler yaralanmalara sebebiyet veriyor. Biz ama bütün dolaplarımızı sabitleyeceğiz. Deprem öncesi hazırlık. Yani kere dediğim gibi senaryomuz şu. Bir, konutumuz güvenli olacak. Şu an konutumuz güvenliyse ne yapacağız şeklinde bir sözden devam ediyoruz. Dolayısıyla mobilyalarımızı, eşyalarımızı sabitledikten sonra buna benzer ilk etapta deprem esnasında şu ilk ana şoku yaşadıktan sonra diğer önlemlerin hayata geçirmiş olacağız. Tabii bunlardan daha evvel deprem öncesinde bir konutlarda veya bir yuvamızda, evimizde orta hasar veya az hasar olabilir. Biz ağır hasarı pek istemesek bile deriz, o da olsun ama göçük olmasın deriz. Mutlaka bir DASK yaptırmamız gerekecek. Çünkü bu bizi ekonomik olarak, çünkü depremden sonra hayat devam edecek, en azından bir DASK'la beraber konutumuzun belli oranda bir geri dönüşüm sağlanmış olacak.
0: Evet, tabii ki sadece
1: Evet.
0: deprem değil, bunu da bilmek ve hatırlamak gerekiyor. Sel ve taşkına karşı da önlemler alınması lazım. Yani birçok bölgede kuvvetli yağışları, ani selleri, taşkınları görebiliyoruz coğrafi konumu gereği Türkiye'nin. Ve tabii bir de orman yangınları ve yerleşim alanları var. Kısaca aslında
1: Evet.
0: bunlara karşı alınabilecek önlemler, belki basit ama hayati önem taşıyan önlemler nelerdir? Buyurun.
1: Şimdi bizim tabii hep deprem diye bahsediyoruz ama doğal afet dediğimiz zaman biraz evvel bahsettiğiniz gibi seller, yangınlar, heyelanlar. Biz konutlarda özellikle riski tanımlamamız gerekecek. İşte eğer burada bir heyelanla ilgili bir oluşum veya bir beklenti varsa, ki bu çok rahat tespit edilebiliyor, o gibi yerlerden veya sel, taşkın gibi riskler varsa bu gibi yerlerden mümkün mertebe uzak durmak daha ekonomiktir. Ha, bunlara çözüm var mı? Elbette ki vardır ama çok pahalıdır. Biz riskleri değerlendirip, işte eğer ormanın çok yani yakınındaysak, içindeysek, böyle bir yerleşim birimindeysek, yangın riskine karşı, olası bütün negatif senaryolara karşı, heyelanlara karşı, sellere karşı, çığır düşmesine karşı bir yerleşim alanı seçmemiz gerekecek. Buna göre bir planlama yapmak gerekecek. Biz yani şunu da söylemek isterim. Özellikle biz Cumhuriyet'in ilk yıllarında %75'i kırsal alanda yaşayan bir nüfusumuz vardı. Şu an %6,5'a düştü. Biz yakın geçmişe kadar şehirleşmeyi ve kentleşmeyi çok bilen bir toplum değiliz. Yani

0: işin doğrusu. Hızlı kentleşme, çarpık şehirleşme maalesef elimizde kucağımızda. Böyle bir son 75 yıla baktığımız zaman maalesef elimizde böyle bir çarpık kentleşme, özellikle afetlere dirensiz şehirler ve konutlar maalesef yapı stoklarımızda var.
1: Tabii ister istemez bu şekilde bir yapılaşma var ama afetlerde her an yaşanabilir. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi bireysel olarak dahi önlemleri almamız gerekiyor. Farkındalığa sahip olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Cevdet Bey. Kıymetli görüşlerinizi
0: Ben
1: paylaştınız.
0: teşekkür
1: Sizlere de
0: ederim.
1: kolay gelsin.
0: Sizlere de sağ olun.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektubu takdim törenine katıldı. Peki hangi ülkelerin büyükelçileri bu güven mektuplarını takdim etti efendim? Hindistan Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, El Salvador Büyükelçisi ve Nijerya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektuplarını takdim ettiler. Şu anlara ilişkin görüntüleri de ekranlara getirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektupları takdim edildi. Yurt genelinde yoğun yağışlar ki etkili olacak önümüzdeki günlerde de demiştik ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı ve bazı evleri de su bastı.
1: Cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak Adıyaman'da hayatı felç etti. Sağanak aniden etkisini arttırdı. Kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Elazığ'da da durum aynıydı. Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi. Vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. Şanlıurfa Siverek'te sağanak yağış sele neden oldu. Haliliye Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde maddi hasar meydana geldi.
0: Amasya'da resmi bir iş için muhtarlığa gittiğinizde sizi çok sayıda kitap karşılıyor ki tabii Gök Medresi Mahallesi Muhtarı Cem Yeni 5000 kitapla birlikte vatandaşlara da örnek oluyor.
1: Dışarıdan bakınca mahalle muhtarlığı, içeri girince adeta kütüphane gibi.
2: Muhtarlık büromuzda 5000 tane kitabımız var.
1: 3000 nüfuslu mahallede bu dev arşiv sadece muhtarın çabasıyla değil imece usulüyle büyüdü.
2: Hem satın alıyoruz, ayrıca vatandaşlarımız da okumadığı kitapları getiriyorlar. Onlar da yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, gençlerimize özellikle veriyoruz.
1: Amasya'nın Gök Medrese Mahallesi'nde her şey 15 yıl önce mahalledeki gençlerin muhtardan Amasya tarihini anlatan kitaplar istemesiyle başladı.
2: Gençlerimizin özellikle Amasya tarihi konularında kitap ihtiyaçları için müracaat etmişlerdi. Biz de önce gençlerimiz için Amasya tarihi konularında kitaplar temin ettik.
1: Yıllar içinde raflar doldu taştı. Kitap sayısı 5000'e ulaştı.
2: 15 yıldır kitaplarımızı dağıtıyoruz. İhtiyacı olan gençlerimize ihtiyaçları konusunda her türlü kitabı da temin ediyoruz. Ekstra bizde olmayan kitapları da ücretsiz olarak temin ediyoruz.
1: Muhtarlığın kütüphanesinde 7'den 70'e herkes aradığını bulabiliyor.
2: 5 yaşındaki bir anaokuluna giden çocuktan gençlerimize, yaşlılarımıza, herkese hitap eden kitaplarımıza.
1: Muhtar Cem Yeni'nin bu örnek adımı diğer mahallelere de ilham veriyor.
2: Amacımız gençlerimizin kitap okuma alışkanlığını kazanması.
0: Bu haberle araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülkeyi yönetiyor.
2: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun ya.
1: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Söylerim ben onu. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konus maddesin sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
2: Dün yeni partide parti meclisi toplandı. Bu yeni partinin en bıçkını, İyi Parti'den transferi, efendime
1: Özdağ
2: söyleyeyim. O kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
1: Olmadı tabii olmadı.
2: Ama nedenmiş? Nedenmiş? Halk TV'nin...
1: İnternet kilitlenmiş.
2: Halk TV'nin haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı. Veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi yeni partinin yeni isimler fona girdiği söz. Niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
1: Of hocam ben de bence fazla
2: abi,
1: var.
2: Abi ama öyle deme ama bak hocam, kamera hocam. Niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görülmemesi işte, için bantlandığı kitleyi anlatabilen biri Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli olduğu iki nokta üst üste Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye onun ismi üzerinden siyaset yapılacak diye. Abi Allah kimseyi iftirayı şimdi, savunmak zorunda bırakmasının resmi şu an ekranınızda.
1: Ama hocam bak bir daha söyleyeyim.
2: Resmi ekranınızda.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunu besliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Nobel'e layıktır dedi. Süreç bölgeyi ve halkların kaderini nasıl etkileyecek? İsrail'de seçim anketleri Netanyahu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Salt güvenlik argümanı Netanyahu'yu kurtarabilecek mi? Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki hipersonik füze krizi çatışmaya dönüşür mü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Ali Tamzoğlu cevaplayacak.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey
5: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlik.

0: birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
1: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Hepimiz için, her birimiz için.
9: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
11: Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacak abi?
10: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
13: Türkcell'lere bağlan hayata.
14: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
15: Ben İpek Yol Kadını'nı nerede görsem tanır.
16: İpek Yol Kadını. O da. O da İpek Yol Kadını.
15: İpek. İpek Yol Kadını. İpek Yol Kadını. Doğuştun İpek Yol Kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek Yol Kadını.

Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti

kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Para bittiği saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat içerisinde de aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Milah Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve tabii son duruma ilişkin bölgedeki krize dair de önemli başlıkların ele alındığını biliyoruz. Detayları ise 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner, kolay gelsin, söz sende.
1: Merve Aydın, merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saat diliminde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabi güncel gelişmelerin yanı sıra Husilerin saldırısı, yoğun saldırısı altında olan Suudi Arabistan'a da bir geçmiş olsun telefonuydu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem hayatını kaybedenlere hem de yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tabi son zamanlarda Husilere yönelik saldırılar sıkıcı bir şekilde arttığını biz görüyoruz. Özellikle başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı hedef alındı. Bunun yanı sıra yine Dammam Havalimanı ve Suudi Aramco'ya ait pek çok enstitü, tesis de Husiler tarafından hedef alınmıştı. Tabi bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği, en azından bize açıklanan bilgiler kısmında Suudi Arabistan'ın yanında olduğu söylendi. Ve bu noktada Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırıların kabul edilemez olduğunda altı bir kez daha ifade edildi. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne de saygı duyduğu anlatıldı aynı zamanda. Bunun yanı sıra şunu da söylemekte fayda var. Görüşmenin içeriğinde bir yandan da küresel ticaret vardı. Yani ne demek istiyorum? Kızıldeniz ve Babülmendep boğazlarının kapanması da yine, eğer ki çatışmaların iyice alevlenmesi sonrasında olursa, hem küresel ekonomi hem de bölge ülkelerine karşı ciddi bir darbe vurabilir. Bu noktada iki ülke görüş alışverişinde de bulunmuşlardır diyebiliriz. Bu şekildeydi aslına bakarsanız Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi. İlerleyen zaman dilimleri içerisinde, ilerleyen günlerde bu konularla alakalı daha sık gelişmelere denk geleceğiz diyebiliriz Merve Aydın.
0: Evet, Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Önemli bir telefon görüşmesiydi malum. İran destekli Husiler son dönemde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve diğer bölgelere yönelik saldırıları arttırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'a desteklerini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin mesajları vardı ki az önce de bahsettiğimiz Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarıyla ilgili de tepkisini ortaya koydu. Bir de Mekke Medine, işte bu iki bölgenin korunması konusunda hassasiyetli olunması gerektiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları içinde konuştu.

0: vatandaşlara açıklanmasını istiyor. Bu yolsuzluk iddialarının boyutları olan biteni vatandaş bilmeli diyor Devlet Bahçeli ve muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kullandığını da vurguladı. Bakalım.
1: Metke ittifakı kapsamında ülkemizin

0: Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine seslenerek ilk komşuluk ve diyalog çağrısı yaptı.
1: Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
0: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
1: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
0: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
1: Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeminde fon soruşturması, aslında onlar için bir kaçış rampası. Yani muhalefet fon soruşturmasını belediyedeki yolsuzlukların üstünü kapatmak için kullanıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle fon soruşturmasıyla birlikte kendilerini işin dışında tutmaya çalışan ve bir şekilde aslında kendilerini aklamaya çalışan CHP'li belediyeler ve yeni partiyle alakalı bunu bir FETÖ yöntemine benzeterek açıkladı. Yani gerçekten öyle mi? Yeni parti fon krizinin ardından stratejisinin merkezine aslında neyi koyuyor? Bakalım.
3: Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partinin fon krizi çıktığından bu yana sergilediği tavrı FETÖ-vari olarak adlandırdı. Peki gerçekten de böyle mi? Erdoğan, yeni partinin konuyu ele alırken verdiği hangi işaretler sonucunda bu yakıştırmayı yapmış olabilir?
3: Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız.
4: Muhalefet partileri eline geçen iddiaları, belgeleri, doğruluğunu ve arka planını araştırmadan alelacele servis ediyor. Bu acelecilik yeni partinin gerçeklerden çok AK Parti'yi yıpratma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığının bir göstergesi.
5: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu, yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
4: FETÖ, dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla, daha doğrusu belgesiz veya doğrulanmamış iddialarla hükümet kadrolarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Yeni partide Ticaret Bakanı Bolat ve Aile Bakanı Göktaş da aynısını yapmaya çalışırken yakalandı.
5: Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz.
4: Münferit olayları genelleştirerek

0: Yeni parti Fatma Betül Sayan Kaya olayı üzerinden iktidarın tümünü lekelemeye çalışıyor. FETÖ'de belli başlı usulsüzlükler üzerinden Erdoğan iktidarını hedef almış ve münferit olayları Türkiye'de rejim değiştirmenin aracı olarak kullanmaya çalışmıştı. Yeni parti fon krizinde gerçekleri araştırmak yerine kamuoyunda panik ve güvensizlik havası yaratacak bilgi kirliliğine başvurmaya başladı. FETÖ'de kaos ortamlarını sever, oluşan bu atmosferde ortaya attığı asılsız bazı iddiaları kamuoyunda huzursuzluk yaratmak için kullanırdı.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplamda 25 kişi gözaltına alındı.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikat ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim olmadığını savunmuştu.
1: Uluslararası uyuşturucu ağının milyarlık para trafiğine darbe vuruldu. İstanbul merkezi 13 ili kapsayan 2000 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarla birlikte 42 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
4: Bu sadece bir uyuşturucu operasyonu değil. Ortaya çıkarılan yapı milyarlarca liralık bir suç ekonomisi. Hedefte uluslararası uyuşturucu şebekesi vardı ve operasyon sabah saatlerinde 13 ilde aynı anda başladı. İstanbul merkezli baskınlara 2000 personel katıldı. Antalya'dan Van'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar adreslere gidildi. 42 şüpheli yakalandı. Ama asıl tablo şifreli haberleşme kayıtları çözüldükçe ortaya çıktı. Şüphelilerin farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu imalatını organize ettiği, kimyasal madde temin ettiği, sevkiyatın nakliye ve lojistik ayağını yönettiği, Türkiye içindeki dağıtım ağını da kontrol ettiği belirlendi. İncelenen kayıtlar şebekeyi 10 ton 100 kilogram uyuşturucuya bağladı ve ardından mali operasyon geldi. Suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen hesaplar, taşınmazlar ve şirket payları yakın takibi alındı. Toplam değer 7 milyar 657 milyon lira ve bu mal varlığına el konuldu. Yani uyuşturucu zincirinin sadece sağdaki ayağı değil para kasası da hedef alındı. Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şimdi soruşturmanın kalbinde şebekenin yurt dışı bağlantıları ve milyarlarca liralık para trafiğinin hangi kanallardan yürütüldüğü var.
1: Kazalı, yanmış ya da artık kullanılamaz hale gelmiş araçların kimliklerini başka otomobillere taşıdılar. Örneğin şase ve motor numaralarını hacizli ve aslında yakalamalı araçlara uyarladılar. Ardından da change işlemi gerçekleştirdiler. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlendi operasyonlar ve bu çeteye yönelik de büyük bir baskın yapıldı.
4: Hurdaya çıkmış araçların kimliği başka otomobillere taşındı. Şasi numaraları değiştirildi. Motor numarası uyarlandı. Ve ortaya piyasaya yeniden sürülen change araçlar çıktı. İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasına göre şebeke, kaza, yangın ve doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını kullanıyordu. Bu numaralar yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli ve yakalamalı araçlara aktarılıyordu. Ardından araçlar üçüncü kişilere satılıyordu. Polis şebekenin bu yöntemle 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi. 13 Ekim sabahı düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere çok sayıda suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul merkezi terör operasyonlarında yıllardır faili meçhul kalan saldırıların izi sürüldü. DHKPC terör örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine çalışma genişletildi. Sultangazi'de TOMA ve polis merkezinin kurşunlanmasına, Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekiplerine bomba atılmasına, AK Parti Sultangazi Seçim İrtibat Bürosu saldırısına kadar bir dizeyle aydınlatıldı. Failleri de yakalandı.
4: Saatler sabah 5'i gösteriyor. İstanbul merkezli operasyon için ekipler aynı anda harekete geçti. Hedefte DHKPC silahlı terör örgütüyle bağlantılı isimler vardı. Operasyona giden süreç ise iki şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube ekipleri ifadeleri tüm ayrıntısıyla inceledi ve yıllar önce gerçekleşen bazı saldırıların dosyaları tekrar açıldı. 31 Mart 2016'da Sultangazi'de bir toplumsal müdahale aracına düzenlenen molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016 yılında ise polis araçlarına molotoflu, Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı olayı ve aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir kulübenin yakılması. Çevik Kuvvet binasının karşısına bırakılan bombalı pankart ve 2019 yılında AK Parti Sultangazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması. Soruşturma kapsamında bu saldırıları gerçekleştiren ve talimat verdiği değerlendirilen kişiler tespit edildi. İfadeler ve devamındaki çalışmalarla 50 kişinin kimliği belirlendi. Belirlenen isimlerin 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Yakalanması hedeflenen 19 şüpheli için İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 27 adrese operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve örgütle ilgili belgelere el kondu. Soruşturma sürüyor.
1: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim ki Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Başkent Riyad'da bir kez daha alarm verildi. Erken uyarı sistemi devredeydi ve bölgede tam 3 patlama sesi duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin üst üste açıklamalar geliyor. Husilerin saldırılarına oldukça tepkili, yanlış işler yapıyorlar. Bu yanlış işleri durdursunlar dedi ve bir de Bloomberg şöyle bir iddia ortaya attı. Trump Husilere karşı savaşa hazırlanıyor dedi. Bakalım.
5: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yine başkent Riyad'da alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Husi saldırılarına tepki gösterdi.
6: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
5: Uluslararası tepkilere rağmen saldırılar sürüyor. Başkente erken uyarı sistemleri devreye girdi. Ardından Riyad'da 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaptı. Tehlikenin geçtiğini bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Daha önceki saldırılarda sık sık havalimanlarının hedef alınmasının üzerine Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda ise operasyonlar 17 Ekim'e kadar durduruldu. Erken uyarı alarmı verilen tek kent Riyad değildi. Hamis Mushat kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiği duyuruldu. Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Riyad'ın hava savunma füze stoklarının azaldığı iddia edildi. Husilere karşı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için güvenlik önlemleri artırıldı. ABD merkezi Wall Street Journal'a göre Bin Selman sıkı korunan farklı saraylarda konaklamaya başladı. Haberde Riyad'ın hava savunma füze stoklarının tükenme noktasına geldiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin sarayları ve kritik enerji tesislerini koruyacak şekilde yeniden konuşlandırıldığı da belirtildi. Riyad kendi topraklarının savunulması içinse dostlarından yardım

0: yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer müttefiklerinde yardım göndermeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ise Riyad'a askeri danışmanlar göndermesine rağmen operasyonlara doğrudan katılma taleplerini henüz kabul etmedi. Analizlere göre krizin çözümü ABD ile İran arasında sağlanacak bir anlaşmayla Husilerin de saldırılarını durdurmasının güvence altına alınmasından geçiyor. Selman'ın İran'ın da desteğiyle iyice güçlenen Husilere karşı atabileceği adımların sınırlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı engebeli arazide maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleme riski taşıyor. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialara göre Bin Selman'a yardım teklif eden bir diğer ülke ise İsrail oldu. Buna göre İsrail, Suudi Arabistan'la normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı teklif etti. Prens Selman'ın bu girişimi veto ettiği öne sürüldü. Yemen'de de gerilim devam ediyor. Husiler Taiz'e saldırı düzenledi. Evler hasar aldı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ardından Yemen ordusu da Taiz'e operasyon düzenledi. Husi unsurlarının ve askeri teçhizatın hedef alındığı belirtildi. Bölgedeki karışıklıktan en çok etkilenenler siviller. Birleşmiş Milletler Ağustos ayından bu yana ülkede 216 bin insanın yerinden edildiğini açıkladı.
1: Gazze ve Batı Şeria işte bu iki noktada da İsrail'in zulmü, saldırıları devam ediyor. Son olarak 7 kişi daha maalesef Gazze'de şehit oldu. Tepkiler de gecikmiyor elbette yaşananlara ilişkin. Son olarak Katar katliamların faillerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.
0: Saldırılar devam etti. İşgal genişledi. Abluk altında kalan Filistinler yaşamdan koparılmaya çalışılıyor. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin çeşitli bölgelerindeki sivilleri hedef aldı. Tufah mahallesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan sivil yerleşim yerlerine yoğun ateş açıldı. Evlerin ve yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlar vuruldu. Kentteki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki binalar da havaya uçuruldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail, Sıraat çevresini de genişletiyor. Binaları patlatarak yıkma operasyonları düzenliyor. Saldırılar ve patlamalarla binlerce sığınmacının acıları giderek derinleşiyor. İsrail basınına konuşan işgalci askerler de Gazze'de tahliye edilmeksizin evleri bombalama emri aldıklarını itiraf etti. Sivillerin hedef alındığı açıklandı. Bölgede yalnızca can kaybı değil, uzuv kaybı da Filistinlere ağır travmalar yaşatıyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Bu süreçte 10 binden fazla Filistinli çocuğun uzuv kaybı yaşadığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin her 10'undan 9'unun sivil olduğu bildirildi. Katar'da Gazze'deki soykırıma aykırdı. Katar emiri Şeyh Temim bin Ahmet El Sani, Gazze'de yaşananlar soykırımdır, failleri hesap vermelidir dedi. El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Benzer zulümler Batı Şeria'da da sürüyor. İşgalci İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerine gözlerini dikti. Bu ay zeytin hasadını hedef alan 130'dan fazla saldırı düzenlendi. Negev çölü bölgesinde ise 80 ev yerle bir edildi. 400 Filistinli evsiz kaldı.
1: İngiltere parlamentosunda tarihi bir yemin töreni yaşandı. Maluf eski İngiltere Başbakanı Starmer istifa etmişti. Bu kapsamda milletvekilliği koltuğu boşalmıştı. Yerine Somalili Sagal Abdivali geldi. Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
2: Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Milletvekilliği koltuğu için yeminini etti. İşçi Partisi'nin adayı Somalili Sagal Abdivali, İngiliz parlamento tarihine geçti.
3: I swear by Almighty God that I will be faithful.
2: Milletvekilliği koltuğu eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla boşalmıştı. Bölgedeki seçmenler, eski Başbakan Starmer'ın 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden istifası sonrası boşalan koltuk için sandıklara gitti. Seçim bölgesinde yapılan ara seçimi, iktidardaki İşçi Partisi'nin adayı Sagal Abdivali kazandı. Abdivali yemin etmeye davet edildi. Somalili Müslüman kadın Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
4: Yüce Allah'a yemin ederim ki kanunlara uygun olarak majesteleri kral çağırsa varislerine ve haleflerine sadık kalacağım ve gerçek bağlılık

0: göstereceğim. Allah bana yardım etsin.
1: Abdi Vali, evsizlikle ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water'ın kamulaştırılması gibi konuları gündeme getiriyor.

0: Seyrettin hasatı artık başladı ama bu hasat artık eskisi gibi geleneksel yöntemlerle yapılmıyor. Türkiye'nin önemli tarım kalemlerinden biri olan zeytin hasadı için de efendim yeni eğitimler söz konusu. Üreticiler zeytin toplayıcılığında yeni bir perspektif kazanıyor. Bu kapsamda Neslişah Yumak Manisa'dan aktaracak.
1: Yüzyıllar boyunca soframızdaki yerini aldı. En nadir değer aslında ona ayrıldı. Neyden bahsediyoruz? Zeytin ve zeytinyağından bahsediyoruz. Zeytin ve zeytinyağı dediğimizde aklımıza gelen coğrafyamızdaki en nadir değerlerden birisi de neresiydi? Ege kıyılarıydı. Bugün Manisa Salihli'deyiz. Arkamda gencecik kızlarımız şu an zeytin hasadını yapıyorlar. Fakat bu hasadı yapmadan önce geniş bir eğitimden geçtiler. Yıllar boyunca tarım denilince aklımıza ne geliyordu? Babadan oğula geçen işte o eğitimler vardı. Fakat artık iş profesyonelleştirildi. Ve artık eğitime tabi tutulduktan sonra bu hasat başlıyor. Peki detaylar nelerdir? Hemen yayın konuğuma dönmek isterim. Zeytin üreticisi Harun Celal Arslan yayın konuğumuz olacak. Efendim eşsiz bir yerdeyiz. Gençlerimiz çalışıyor. Siz buradasınız. Bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Neler yaptınız burada diye soralım.
2: Öncelikli olarak ülkemizde başlayan geniş bir çapta gerçekleşen zeytin hasatının bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii bir gençlik vurgusu yaptınız. Burada zeytin hasadını yapan emekçilerimiz, bizler artık hep dile getirilen tarımdaki yaş miktarının, yaş oranının artmasını açıkçası burada görüyorsunuz. Gençler işin başında, gençler üretim yapıyorlar. Burada Demirköprü Barajı'na sırtımızı döndüğümüz noktada güzel bir mikroklima içerisinde hep beraber zeytin hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz kış ayında yoğun yağmurların etkisiyle hamdolsun bu sene Türkiye zeytin üretiminde bir rekora koşuyor. Dünyada da ilk sıraya yükselme çalışmasını, gayretini sürdürüyor. İnşallah bu sene zeytin üretiminde ülkemiz dünya birincisi olacak. Biz az önce siz de ifade ettiniz, işçilerimize sadece burada hasat faaliyetini gerçekleştirmiyoruz. Emekçilerimizi biz bütün bu hasat faaliyetinden önce bir eğitim sürecine tabi tuttuk. Kendilerine doğru hasat nasıl yapılır? Zeytin ağacının fizyolojisinin nasıl olduğu, ondan sonra budama işlemleri dahil olmak üzere zeytin zararlıları ve diğer konularda bir bilgilendirme yaptık. Sebebi de şu, kaliteli bir ürün elde etmek istiyorsanız bu kaliteli ürünü siz hasatta ele almanız lazım, hasatta başlamanız lazım. Hasatta başlayan bir süreçle beraber şişeye girene kadar kaliteli bir ürün bu süreçten, bu aşamalardan geçiyor. Gördüğünüz üzere zeytin ağacının uçlarında yer alan sürgünler size bir sonraki sene ürünün %70'ini veren kısımlar. Siz burada makinalı bir hasat yaparsanız, ağacı hırpalarsanız, ağacı yorarsanız ciddi bir ürün kaybınız ortaya çıkacak. Biz o yüzden burada makinalı hasattan ziyade doğrudan işçilerimizin kendi parmaklarıyla ve çok zorlandığı noktalarda da plastik tırmıklarla bu hasatı yapmasını sağlıyoruz. 3 saat içerisinde biz bunların hepsini kasalayıp fabrikaya indiriyoruz ve sıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve bu şekilde nefaseti yüksek, asit derecesi düşük ve polifenol değeri çok yüksek, inanılmaz bir sıvı altın elde etmiş oluyoruz. Tabiri caizse sıvı altın diyoruz çünkü bugün inanılmaz bir dünya mutfağında kendine yer bulan zeytinyağından bahsediyoruz. Değeri Türkiye'de son 20 yılda çok ciddi bir şekilde anlaşılmış bir ürün. İnşallah sofralarımızda sadece Ege'de ve zeytinyağı üretilen bölgelerde sınırlı kalmayıp bütün Türkiye coğrafyasında ana ürün olarak yağda zeytinyağının kullanılması amacını bütün herkese anlatmaya çalışıyoruz.
1: Emeğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben Harun Bey'e de çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere aslında hemen şöyle geçelim. Kızlarımız da burada elleriyle işte bu artık Ege'nin incisi diyebileceğim, hem siyah hem yeşil incisi diyebileceğim zeytinyağlarını burada elleriyle topluyorlar. Fakat öncesinde ne demiştik? Büyük bir eğitimden geçiyorlar. Artık dalı tutup çekip kopartmak değil olay. Eğitimini alıp ardından hasada girişmek. Umarız Türkiye'miz için de vatanımız için de çok güzel bir kalem olarak yerini almış olacak diyelim. Bizler Manisa'dan sizlere aktardık. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la beraber diyelim. Buradan sözü size, merkeze bırakalım.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak efendim. Okan Buruk ve öğrencileri acaba

0: bu gece bir zafer elde edebilecekler mi? Bu kapsamda nefesler tutuldu. Önemli tarihi bir maç gerçekleşecek ama öncesinde hem tahmini olarak ilk 11'leri konuşacağız hem de iki takım karşı karşıya geldiklerinde bu zamana kadar nasıl başlar izledik? Şöyle bir üzerine konuşalım istiyoruz. Kıymetli de bir yayın konuğum bizlerle birlikte. İlk Radyo programcısı Musa Mutlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
1: moderatöre. Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, tabii Galatasaray efendim bu zamana kadar Avrupa kupalarında böyle iç sahada oynadığı 11 maçta sadece birinde mağlup olmuş ama Barcelona deyince şöyle bir düşündü herkes son günlerde de. Ama yani Barcelona karşısında bizi nasıl bir Galatasaray bekliyor? Nasıl bir oyun kuracaktır Okan Buruk? Öncesine görüşlerinizi alalım.
1: Tabii ki şüphesiz Galatasaray'ın lig aşamasındaki en zor maçı. Yani bir kere geçtiğimiz sezonu baz aldığımızda bir City maçı vardı ama lig aşamasının 7. maçıydı, 6. maçıydı. Şimdi burayı düşündüğümüzde 2. hafta Barcelona'yla oynamak biraz daha talihsizlik. Çünkü Avrupa'nın aktif olarak en formda takımıyla karşı karşıya geliyor temsilcimiz Galatasaray. Ve milli takım arası henüz daha yeni bitmişken Kasımpaşa maçını Galatasaray oyuncu kalitesiyle, oyun kalitesiyle değil, oyuncu kalitesiyle atlatmışken şimdi burada Barcelona maçını iç sahada da oynamak zor. Deplasman, iç saha hani çok fark etmez bu tip yüksek profil rakiplere karşı. Şüphesiz tabii rakibin oyunu da, oyuncusu da takım bütünlüğünü düşündüğümüzde çok tehlikeli. Özellikle yine burada isim isim birçok futbolcuya değinebiliriz. Ama bunlardan bir tanesi şüphesiz Lamine Yamal. Aktif olarak sadece Avrupa futbolunun değil, dünya futbolunun en kreatif isimlerinden bir tanesi. Şapkadan tavşan çıkartan isim deriz biz bu tip futbolculara bir tabir olarak. Hakikaten Lamine Yamal şu an net olarak bunun karşılığı.
0: Ama bir yandan da sakatlıklarla birlikte önemli isimler de eksik aslında.
1: Tabii şimdi tam olarak oraya geleceğim.
0: Hani Rafinha başta olmakla birlikte. Yani o yüzden hani Galatasaray için bunu biraz da avantaj olarak okuyabilir
1: miyiz? Kesinlikle. Şimdi ideal düzende Gabriel Jesus oynamıyor Barcelona'da. Rafinha oynuyor ki Rafinha muazzam taş gibi topçu. Ve double double yapacak bir sezona doğru götürüyor kendisini. Ancak olmayışı bizim adımız avantaj mı? Şüphesiz avantaj. Yani Galatasaray'ın zaten savunma tandemini düşündüğümüzde. Abdülkerim Davinson Sanchez'in bir kere bir savunma ezberi var. Oyun alışkanlığı var. Dolayısıyla burada Gabriel Jesus gibi bir rakibe veyahut da Adeyemi gibi bir golcüye karşı şüphesiz Rafinha'yı tercih etmemek daha ideal olurdu bizim adımıza. Oradan bir kere avantajlıyız. İkincisi artık bu yine alışık klasik düzen haline geldi ama Osimhen varsa Galatasaray var. Yani Osimhen bu ülkeye Hacı dahil, bence Alex dahil gelmiş en iyi futbolcu. O oyunda yokken Galatasaray daha sıradan, o oyunda varken Galatasaray daha sıradışı oynuyor. Bugün de beklentimizin çok yüksek olduğu isimlerden bir tanesi şüphesiz Osimhen.
0: Sakatlığıyla birlikte oynanan o maçlarda gerçekten de arandı efendim. Şimdi ilk 11'e bakacağız.
1: Tabii ki.
0: Elbette muhtemel 11'den bahsedeceğiz ama işte Osimhen, Leo Yunus gibi hücum silahları var. Bir de sadece savunmayla hareket etmeyeceğiz. Okan Buruk'un böyle bir açıklaması var. Sadece savunma olmayınca o zaman nasıl bir oyun kurdu? İşte bu akşam nasıl bir strateji belirleyecekler? Onu da merak ediyoruz. Hatta şu 11'lere bir bakalım, üzerine
1: tabii
0: konuşalım.
1: Ki.
0: Öncelikle Galatasaray'dan gidelim. Muhtemel 11'ler tabii ki efendim. Osimhen'i görüyoruz. Yunus, Leo, Batrakov, Torreira, Lemina, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Barış, Uğurcan. Böylesi bir ilk 11. Sahaya böyle giderse nasıl bir sonuç elde edebilir Galatasaray?
1: Şimdi burada en dikkat çekici noktası Barış Alper'in sağ bekte başlıyor oluşu. Kasımpaşa maçında da sağ kenarda başlamıştı. Özellikle Leao'nun sol tarafta daha topu ayağını istediği bir oyuncu profili olarak düşündüğümüzde kendisini Yunus Akgün'ün dengeleyeceğini düşünüyorum. Keza Yunus da geçen sezon çok fazla Şampiyonlar Ligi maçlarında İlkay Gündoğan'ın sakatlığından da ötürü merkez ofansif orta saha olarak oynamıştı. Yani Yunus'un içe koşularını bu akşam fazlaca göreceğimiz için Barış Alper'in buradan bindirmeleri fazla olabilir. Dolayısıyla aslında Yunus Akgün'ün sağdaki varlığı Barış'a bir koridor açacaktır. O yüzden deminki cümle çok önemli. Sadece bu akşam savunma yapmayacağız. Hücum savunma dengesini beraber doğru kurgulayacağız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Leao'nun, Yunus'un varlığı özellikle beklerimiz alan açacaktır. Beklerin bindirmeleriyle fark yaratabiliriz. Batrakov'a değinmek istiyorum. Batrakov için tabii birçok cümle kurabiliriz ama direkt oyuncuyu özetleyen cümleyi ben şöyle söyleyebilirim. Süper Lig'de ve artık Avrupa futbolunda topu ayağından doğru zamanda çıkaran, hızlı çıkaran futbolcuları özlemişiz. Batrakov'un alameti farikası bu. Leao'nun Kasımpaşa maçında iyi gözükmesinin sebebi de şüphesiz Batrakov'du. O yüzden de Osimhen'in arkasında Batrakov'u görmek, Leao'nun yanında Batrakov'u görmek de orta saha kurgusal adına bizim adımızı olumlu olarak değerlendirebiliriz. Yine Lemine'ye değinmek lazım son olarak.
0: Dikine oynayan bir oyuncu. O yüzden hani buraya sürülmesiyle birlikte maçı nasıl etkileyecek? Neden tercih edilir?
1: Batrakov mu, Lemina mı?
0: Lemina.
1: Lemina'nın şimdi sezon için

0: İçerisinde ya haftaya böldüğümüzde Lemina'nın 60 dakikası var. 90 dakikası bile yok. Galatasaray 10 günde 3 maç yapan bir takım. Yani Lemina'nın 90 dakika ben sahada kalabilmesini zor görüyorum ama oyunda kaldığı periyot özellikle Barcelona gibi pasör bir takıma karşı temaslı futbolumuzla var olacağımızı düşündüğümüzde Lemina çok kritik bir isim bizim adımıza. Torreira'nın yanındaki savunma izlerini oturtacaktır. Savunma yardımı olacaktır. Keza artık geçtiğimiz sezonlara göre biraz daha geriye de geldiği için, biraz daha stoperde oynama meziyetleri arttığı için oyun kurma becerisi de arttı. Lemina, Torreira ikilisiyle biz zaten bir kere merkez hakimiyetini Rodri, Pedri ikilisinden almaya çalışacağız. Çok kolay değil elbette ama bu düzende Lemina, Torreira ikilisinin beraber başlaması gerekiyordu.
1: Barcelona topu sahada kendi tarafında tutmayı seven ve savunma gücü de oldukça fazla bir takım olmakla birlikte belki de bu strateji bunun üzerine kuruldu diyebiliriz. Bir de tabii ki şöyle rakibe bakalım
0: tabii
1: istersen.
0: Evet, bakalım mı?
1: Bakalım efendim. Neden bakmayalım? Şimdi tabii ki Galatasaray bizim burada temsilcimiz, umutlu da olmakta fayda var. Ama kimler var? Şöyle bir baktığımızda. Şimdi tabii burası oldukça kritik. Garcia, Kunde, Kubarsi, Martin, Kansep, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon ve Jesus'u görüyoruz. Şimdi tabii Barcelona'nın böylesi bir kadroyla Galatasaray karşısına çıktığında nasıl bir oyunu olur?
0: Tabii ideal düzende artık böyle maç saatine doğru da netleşebilir ama hani Olmo'nun buradaki yine pas kalitesini artırma noktasında fark yaratabileceğini söyleyebiliriz. O da pas opsiyonlarını çok doğru dengeleyen bir oyuncu. Futbolda oynatan isimler vardır. Yani sadece kendisi değil takımını da oynatır. İşleyen sistemi daha da işlevsel kılar. Olmo bunlardan bir tanesi. Rodri Real Madrid'e gidecekken
1: yer değiştirme ihtimalleri. Yani konuşuluyor bu etkiler mi?
0: Yani Fermin Lopez'i görebiliriz Dani Olmo yerine. Keza Gabriel Jesus yerine Adeyemi'yi görebiliriz. Onun haricinde Pedri'nin biraz daha ben ön tarafta konumlanacağını düşünüyorum. Aslında 4-1-4-1 gibi bir formasyonu var Barcelona'nın. Keza 4-2-3-1'e de zaman zaman içerisine dönebiliyor. Şunu atlamamamız lazım sevgili Merve Aydın. Oyun repertuarı çok geniş bir takıma karşı oynuyoruz. Yani 90 dakikayı doğru kurgulamamız gereken bir karşılaşmadayız. O yüzden de her sekansı, her anı bizim adımıza çok kritik. Dolayısıyla hücumu da beraber yapacağız, savunmayı da beraber yapacağız. Birisi eksik kaldığı vakitte sonuçta eksik kalır.
1: İşte sahada ne daha güçlü olursa o beklenen galibiyet gelir diye soracaktım. Sanıyorum hepsinin birbiriyle de bağlantısı var ve hiçbiri eksik olmamalı.
0: Hiçbiri eksik olmamalı. Hemen örnek verelim. Örnek üzerinden gidelim. Geçen sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Liverpool maçı, Bodo Glimt maçı, Juventus maçları hep övülen maçlardır. Keza bundan önceki Kopenhag maçları, Bayern Münih maçları, United maçları hepsinde Galatasaray'ın ortak yaptığı tek bir şey var. Beraber hareket etme. Yani Galatasaray takım halinde hücum yapacak, takım halinde savunma yapacak ve asla ama asla atlamamamız gereken nokta konsantrasyon. Yani maçın birinci dakikasındaki oyun neyse, gidişat neyse 90'da da o olmalı. Çünkü bu tip kreatif oyuncular Yamal gibi, Anthony Gordon gibi ki Gordon'ın hala açılmadığını, hala bir ivme yakalamak istediğini de düşündüğümüzde bu iki futbolcu çok tehlikeli. O yüzden de birebir eşleşmeyi doğru yapmamız lazım. Temastan kaçınmamamız lazım. Özellikle yine yerine göre Barış Alper Yılmaz'ın savunmada bırakabileceği açıklara Davinson Sanchez'in kademeye girmesi lazım. Şu kadroyu gördüğümüzde evet belki wow diyoruz. Belki Avrupa'nın en formda takımı diyebiliyoruz ama inanın futbolda her tezin antitezi var. Her zehrin de panzehri var.
1: Antitez. Yamal peki Jakobs'a şöyle karşı karşıya gelse savunusu noktasında Jakobs antitezi olur mu?
0: Dileriz ya olmasını temenni ediyoruz. Jakobs'un bugün hücumda bindirmelerinin zayıf kalacağını söyleyelim. O yüzden de Barış'ın başlaması aslında dengeli. Yani Leao solda daha topla oynayan bir oyuncu. Yunus Akgün daha dengeliyor. Sağda ise Barış Alper bindirme yapacak. Sol tarafta Jakobs mecbur Yamal'la eşleşecek. O yüzden de bugün Leao'nun biraz daha ayağına bakıyor Galatasaray. Artık onun da yavaş yavaş çıkış yakalaması gereken bir maç olduğunu düşünüyoruz. Bu tip maçlar için transfer edilen Leao var, Leroy Sané var. Kulübede bir Gabriel Sar olacak Galatasaray'da. Dolayısıyla uzun zaman sonra Galatasaray bir Avrupa karşılaşmasına rotasyonu da zengin şekilde çıkıyor. Hani oyunun gidişatına, skorun gidişatına göre de Okan Hoca'nın, Okan Burun hamle yapma şansı da var. O yüzden de erken geriye düşsek bile, bu maçların şifresi biraz erken goldür ama erken geriye düşsek bile oyunda aktif kalmamız lazım.
1: Motivasyon düşürülmemeli, enerji yüksek tutulmalı. Leao tabii kendini göstermek isteyecektir. Tabii şimdi Osimhen'le başladık. Osimhen de oldukça agresif, güçlü performans gösterecek keza. Bunlarla birlikte aslında heyecanlı bir maç izleyeceğiz gibi. Tabii. Şunu sormak istiyorum Hansi. Flick Galatasaray büyük bir takım. Hücumda da iyi oyuncuları var dedi. Tabii onlar da gelmeden önce Galatasaray'a yönelik bir takım açıklamalar yapıyorlar efendim. Hani temkinli bir oyun

0: sergileyecekler. Aslında onlar da Galatasaray'ı büyük bir takım olarak görüyorlar. Bu açıklamalar geldi. O yüzden o kendilerince temkinli oyunu nasıl yansıtacaklardır?
1: Ya şunu söylemek lazım. Galatasaray bir Avrupa takımı. Evet. Avrupa kültürüne sahip bir takım. 1980'lerden bu yana Galatasaray ülkeyi bu arada temsil etmeye alışmış bir takım. Hı hı. Deminden beri anlatıyorum. Okan Hoca'nın Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları hala akıllarda. Hı hı. Rakip analizi noktasında Okan Hoca'nın özellikle iyi olduğunu söylüyoruz. Ama tek başına yeterli mi değil. Kadro kalitesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olduğu için bu kadroları kurdu. Yani yüksek maaş politikası biraz daha buradan doğdu. Bugün Osimhen'e Avrupa'da sahip olmayan o kadar çok kulüp var ki veya Osimhen tarzında bir futbolcuyu arayan, transfer etmek isteyen, hala scout gönderen Belçika'ya, Portekiz'e o kadar fazla kulüp var ki. O yüzden de elimizde olduğu için belki sıradan görmeye başladık artık bu performansı.
0: Normalleştirdik.
1: Alışkanlık haline getirdi ama evet. Osimhen hakikaten sadece Galatasaray için değil her kulübün aradığı bir oyuncu. Evet. Oradan yürüyebiliriz. Osimhen'in özellikle ön tarafta topsuz alanda diyelim top rakipteyken başlatabileceği pres. Onun yanına çıkabilecek bir Batrokov'la beraber rakibi geri püskürtebiliriz. Rakibi kendi birinci bölgesine hapsetmemiz gereken dakikalar olacak. Set hücumunu oynamamız gereken dakikalar olacak. Bu bağlamda da Yunus Akgün'e keza burada Leao'ya çok fazla ihtiyaç düşüyor.
0: Bir de tahmin, skor tahmini alayım.
1: Skor tahmini benim en fazla ağzımın yandığı tahminlerden bir tanesidir. Ama bu akşam özelinde ben Galatasaray'ın iç sahada özellikle 55 bin kapasiteli bir stadyumda akustiği çok iyi olan, evet, derinliği çok iyi olan bir stadyumda ambiyansla beraber kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden benim beklentim 2-2'lik bir skor tahmini.
0: Evet, tabii o atmosfer, Shams Park'ın atmosferi de etkili olacaktır, taraftar da etkili olacaktır diyebilir miyiz?
1: Şüphesiz öyle. Galatasaray'ın yine iç sahada çok etkili maçları var Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüzde. Özellikle özel koreografilerin de devreye girdiği bazı maçlar var. Oyuncuyu oynatır bazı statlar, bazı taraftarlar. Rams Park'ta bunlardan bir tanesi. Olimpiyat stadyumunu saymazsak da kapasitesi en büyük stadyum, en geniş stadyum. Demin de anlattım, akustiği çok iyi. Bugün herhangi bir spor taraftarına, Türk futbol taraftarına en iyi stadyum hangisi diye sorsak herkes farklı cevap verebilir. Hı hı. Kimisi Kadıköy der, kimisi Beşiktaş der, Galatasaray diyen de olur. Kimisi Trabzon tarafına diyebilir, Anadolu bir kulübü diyebilir. Ama Galatasaray'ın stadyumu daha modernize edilmiş. Daha bu anlamda özellikle bu tip maçlara daha insanı ısındıran ve daha yeni teknolojileri ayak uydurabilen bir stadyum. Buradan da taraftara bağlayarak bitirebiliriz, evet, istiyorsanız. Galatasaray taraftarı bu tip maçları çok doğru okur. Özellikle oyunu da iyi bilen taraftara sahiptir Galatasaray. Ve oyunun gidişatı, maçın gidişatı ne olursa olsun desteği aslında esirgemez. Demin anlatmak istediğim biraz da oydu. Evet. Saha içerisindeki konsantrasyonu kaybetmezsek tribün zaten hazır. Bu akşam fark yaratabiliriz.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a bu akşam başarılar diliyoruz. Musa Mutlu, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa bir ara ardından ekonomi bülteniyle karşınızdayız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?

0: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba, ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini arttıracak yeni bir tesis Ankara'da açıldı. Ziraat Katılım'ın finansal ortaklığıyla hayata geçirilen Desu Medical'in Gölbaşı'ndaki üretim tesisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla hizmete girdi. Yeni yatırımla üretim alanı yaklaşık 12 katı büyüdü ve 5000 metrekareye çıktı.
2: Türkiye'nin yerli sağlık teknolojileri üretimine yeni bir tesis daha eklendi. Desu Medical'in Ankara Gölbaşı'ndaki yeni üretim tesisi törenle açıldı. Ziraat Katılım'ın finansal ortaklığıyla hayata geçirilen yatırımın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren tıbbi cihazlarda yerli üretimin artırılmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkati çekti.
3: Nitekim Hacettepe Teknokent'te başlayan Desu Medical'in yolculuğu bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni üretim tesisiyle önemli bir aşamaya ulaşmış bulunuyor.
2: Yeni tesisle Desu'nun üretim alanı yaklaşık 12 kat artırılarak 5000 metrekareye çıkarıldı. 2007 yılında Ankara Hacettepe Teknokent'te kurulan şirket şant sistemleri, kateterler, nörolojik drenaj sistemleri ve kolajen bazlı implantlar gibi ileri teknoloji medikal ürünler geliştiriyor.
4: Müşarika modelinde banka girişimcinin karşısında bir alacaklı olarak değil, yanında bir ortak olarak durur. Girişimcinin kazancı bizim kazancımız, riski bizim riskimizdir. Birlikte emek verir, birlikte risk alır ve birlikte paylaşırız.
2: Şirket, kontrollü antibiyotik salınımlı şant sistemlerinde Türkiye'deki tek üretici olduğunu ve bu alanda dünyada sınırlı sayıdaki üreticiden biri olarak faaliyet gösterdiğini belirtiyor.
1: Türkiye genelinde hamsi ihracatından elde edilen gelir artış gösterdi. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 11 milyon 313 bin dolar olan ihracat geliri 2026 yılının aynı döneminde 13 milyon 621 bin dolara ulaştı.
2: Türkiye'nin denizlerdeki tescilli lezzeti hamsi dünya sofralarını süslemeye devam ediyor. Türkiye'nin hamsi ihracatı 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %79,8, değer bazında ise %20,4 arttı. Geçen yılın ilk 9 ayında 2 milyon 259 bin 722 kilogram olan hamsi ihracatı bu yılın aynı döneminde 4 milyon 62 bin 802 kilograma yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye genelinde hamsi ihracatından elde edilen gelir de artış gösterdi. Türkiye'nin hamsiden elde ettiği toplam gelir 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı. Ukrayna'ya yapılan ihracat adeta katlandı ve geçen yılın ilk 9 ayında 892 bin 319 kilogram seviyesindeyken 2026 yılının aynı döneminde 2 milyon 670 bin 48 kilograma yükseldi. Ukrayna pazarı Türkiye'ye tek başına 2 milyon 27 bin 892 dolar döviz kazandırdı. Belçika,

0: Fransa ve Almanya'da Türkiye'nin hamsi ihraç ettiği ülkeler arasında yer aldı. Belçika'ya yapılan ihracat miktarı %4,8 azalırken ihracat geliri %11,2 arttı. Fransa'ya ihracat miktarı %10,8, gelir ise %3 azaldı. Almanya'ya yapılan hamsi ihracatı miktar ve gelir yükselişini sürdürdü. İhracatta miktarı %3,3, gelir %6,7 artış gösterdi. Birleşik Krallığa yapılan hamsi ihracatı da yükseldi. İhracat miktarı %69,1, ihracat geliri ise %49,1 arttı. Trabzon, hamsi ihracatını tam 8 katın üzerinde arttırdı. 2025'in ilk 9 ayında 42.508 kilogram olan ihracat, bu yıl 394.627 kilograma yükseldi. Böylece Trabzon'un hamsi ihracatı miktar bazında %828,4 arttı. Trabzon'un hamsi ihracatından elde ettiği gelir 390 bin doları aşarken, veriler 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde ve Trabzon'da hamsi ihracatının miktar bakımından önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.
1: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatör İbrahim Güneş karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye kuvvetli bir oluk alanın etkisinde 500 milibar seviyesinde alçak basınç alanı etkili olmaya başlayacak. Atmosfer kararsız yapıya geçiyor artık. Yani konvektif hareket için uygun koşullar sağlanmış durumda. Türkiye'de İç Anadolu bölgesi dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu. İç Anadolu bölgesinde de Ankara, Eskişehir ve Nevşehir çevresinde sağanaklar var. Onun dışında İç Anadolu'da hava kapalı fakat diğer bölgelerde sağanak yağmur var ve şiddetli sağanaklar. Özellikle Trakya, Kuzey Ege hattı üzerinde, Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa çevresinde hava yağmurlu. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Mardin çevresinde. Metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyundan uzak kalmak önemli. Sel suyuna girmemek gerekiyor böyle havalarda. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. O yüzden sel suyuna olabildiğince girmemeye özen gösteriyoruz. Hava sıcaklığı bugün düne göre 5-6 derece azalmış durumda. Düşüş devam edecek. Perşembe günü de bir 3-4 derece daha düşmüş olacak hava sıcaklığı. Cuma günü haftanın en soğuk günü olacak gibi görünüyor. Hafta boyunca tüm yurtta sağanaklar devam edecek. O yüzden kıyafetleri biraz kalınlaştırmamız gerekiyor. Kışlıkları çıkartmanın tam zamanı. Artık böyle ince kat kat giyinmeye başlamak lazım. Yağmurlukları ve şemsiyeleri de tüm hafta unutmamaya özen göstermelisiniz. Şimdi sağanaklar Trakya, Kuzey Ege hattında bugün şiddetli dedik. Yarın şiddetli yağışın seviyesi biraz daha artacak. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz dışında Türkiye tablosunda yine sağanak yağmur var. Her yerde hava yağmurlu. Sağanaklar Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de şiddetli şekilde kendisini gösterecek. 50 kilo yağış bekliyoruz bu bölgelerde. Fakat özellikle Antalya, Muğla çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 100 kilo ve üzerine çıkabilir. Antalya'da aşırı yağış beklentimiz var. Sel, su baskını gibi olumsuzluklar meydana getirebilir. Hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Fırtına ile birlikte görülecek. Marmara'da, Ege'de Poyraz yarın kuvvetli esmeye başlayacak. Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde ise Güneydoğu'dan keşişleme kuvvetli esecek. Hava sıcaklığındaki düşüş eğilimi yarın da devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Türkiye tablosu yine yağmurlu. Tüm yurtta hava yağışlı geçecek. Sadece Trakya'da hava kapalı olacak. Onun dışında her yerde yağmur var. Şiddetli sağanaklar bu kez

Marmara'nın doğusu ve Karadeniz, Batı Karadeniz üzerinde görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde de sağanaklar yine şiddetli şekilde kendisini gösteriyor olacak. 50 kilo ile 100 kilo arasında değişen sağanaklar halinde yağış görülecek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Bu bağlamda tedbirli olmak lazım. Fırtına da yine Marmara'da, Ege'de perşembe günü kuvvetli esmeye devam edecek. Poyraz, Doğu Anadolu'da ise rüzgar güneydoğulu keşişleme yine saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeyi sürdürecek. Cuma günü de Türkiye'nin tamamında hava yine yağmurlu olacak. Hafta sonu cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun doğusu dışında yine bütün bölgelerimizde sağanaklar hafifleyerek devam edecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün hava yağmurlu, sağanaklar başladı ama giderek kuvvetlenecek. Özellikle çarşambaya, perşembeye dikkat diyoruz. Çarşamba günü özellikle de bu gece saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların İstanbul'da şiddetlendiğini göreceğiz. Özellikle çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakası daha fazla yağış alacak. Perşembe günü ise Anadolu yakası daha fazla yağış alacak ama hem çarşamba hem de perşembe günü İstanbul'un tamamı yağmurlu geçecek. Sadece bazı günler bazı bölgelerde şiddetli yağış ihtimali biraz daha yüksek gibi görünüyor. Hava sıcaklığı da giderek azalacak. Cuma günü 16 dereceye inmiş olacak. Hafta sonuyla kıyasladığımızda 12 derecelik sert bir düşüş anlamına geliyor. Bu da soğuk algınlığı riski demek. Aman dikkat diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava yağmurlu. Yarın ve perşembe günü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı başkentte de azalıyor. Son olarak İzmir'de şiddetli yağmur var bugün. Yarın da şiddetli sağanaklar devam edecek İzmir'de. Perşembe günü hafifleyerek devam edecek yağmur ve sıcaklık azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava. Hesap basit.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada

0: olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. İlk manşetimizde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı var. Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir görüşme yaptı. Türkiye, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın yanında mesajı paylaşıldı. Ve Mekke Anlaşması biliyorsunuz, savunma anlaşması kapsamında ülkelerin işbirliği devam ediyor. Bu süreçte günün dikkat çekici gelişmesi Genelkurmay Başkanımızın Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşme oldu diyebiliriz. Kimseye oyun kurdurmayız. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Terörist Türkiye hedefinde Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir mesajı öne çıktı diyebiliriz. Ve terörist Türkiye mücadelesinde mecliste dikkat çeken de bir görüşme oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ve sonrasında bir teşekkür ziyareti açıklamasıyla birlikte özellikle Bahçeli'nin terörist Türkiye mücadelesinde verdiği çabalara övgü söz konusuydu CHP cephesinden. Etimesgut'ta ikinci dalga operasyon yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 25 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcıları da var. Ve bir başka önemli başlık, 39 ilde yapılan operasyondan bahsediyoruz. Yatırım dolandırıcılığı operasyonu söz konusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 milyar 656 milyon liraya aşan bir para trafiği olduğunu söyledi. 215 şüpheliden 159'u gözaltına alındı. Operasyonun detayları sizlerle paylaştık. Ve Riyad'da saldırı alarmı, Husiler rahat durmuyorlar diyeceğim artık. Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ediyorlar. Yine 3 patlama sesi duyuldu. ABD Başkanı Trump'tan Husilere tepki geldi. Yanlış yaptıklarını söylüyor ve durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Yani bir anlamda Orta Doğu'da savaşın yayılmasını önleme çabaları da var ama sanki Husiler yavaş yavaş da Suudi Arabistan'ın hedefi olacak gibi görünüyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye'den sonra terörsüz bölgenin inşası içinde yoğun bir mücadele içerisinde. Özellikle Sincar mutabakatı yani ikinci Kandil denilen bölgenin boşaltılacak olması ve burada yönetimin Bağdat hükümetine geçecek olması dikkat çekici gelişmelerden biriydi. Dün güvenlik kaynakları Metina bölgesinde terör örgütü PKK'nın mağaraları boşalttığı görüntüleri ve bilgisini paylaştı. Ve bu süreç devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bölgede yaptığı bu etkinlikler ve verdiği mücadeleden övgüyle söz etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'i alması gerektiğini söyledi.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda bölgesel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye projesini değerlendirdi.
2: Türkiye'de çok daha önemli bir aşamaya geçecektir. Eğer bu sorun çözülürse, Türkiye'de şu anki aşamada çok daha farklı bir evreye geçecek ve bölgede kendi doğal rolünü oynayabilecektir. Çünkü bu az bir şey değildir.
1: Barzani, süreci bir gecede tamamlanamayacağını ancak doğru istikamette ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve Erbil yönetimi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
2: Bu sorunun çözümü büyük.

0: görüşmenin detaylarını paylaştı. Barzani, Şara'nın Kürt karşıtı bir tutum sergilemediğini ve sorunları çözme iradesine sahip olduğunu gözlemlediğini aktardı. Geçmişteki Baas rejimi döneminde Kürtlerin kimliksiz bırakıldığını hatırlatan Barzani, yeni dönemde 13 bin kişinin Suriye ordusuna, 17 bin kişinin ise güvenlik kurumlarına entegre edildiğini, Kürtçe eğitim konusunda da ciddi adımlar atıldığını açıkladı.
1: Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları da devam ediyor. Bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldılar ve erken uyarı sistemi devreye girdi. Üç noktadan patlama sesi duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Husilerin saldırısına tepki gösterdi.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yine başkent Riyad'da alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Husi saldırılarına tepki gösterdi.
2: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
0: Uluslararası tepkilere rağmen saldırılar sürüyor. Başkente erken uyarı sistemleri devreye girdi. Ardından Riyad'da 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaptı. Tehlikenin geçtiğini bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Daha önceki saldırılarda sık sık havalimanlarının hedef alınmasının üzerine Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda ise operasyonlar 17 Ekim'e kadar durduruldu. Erken uyarı alarmı verilen tek kent Riyad değildi. Hamis Mushat kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiği duyuruldu. Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Riyad'ın hava savunma füze stoklarının azaldığı iddia edildi. Husilere karşı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için güvenlik önlemleri artırıldı. ABD merkezi Wall Street Journal'a göre Bin Selman sıkı korunan farklı saraylarda konaklamaya başladı. Haberde Riyad'ın hava savunma füze stoklarının tükenme noktasına geldiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin sarayları ve kritik enerji tesislerini koruyacak şekilde yeniden konuşlandırıldığı da belirtildi. Riyad kendi topraklarının savunulması içinse dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer müttefiklerinde yardım göndermeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ise Riyad'a askeri danışmanlar göndermesine rağmen operasyonlara doğrudan katılma taleplerini henüz kabul etmedi. Analizlere göre krizin çözümü ABD ile İran arasında sağlanacak bir anlaşmayla Husilerin de saldırılarını durdurmasının güvence altına alınmasından geçiyor. Selman'ın İran'ın da desteğiyle iyice güçlenen Husilere karşı atabileceği adımların sınırlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı engebeli arazide maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleme riski taşıyor. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialara göre Bin Selman'a yardım teklif eden bir diğer ülke ise İsrail oldu. Buna göre İsrail, Suudi Arabistan'la normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı teklif etti. Prens Selman'ın bu girişimi veto ettiği öne sürüldü. Yemen'de de gerilim devam ediyor. Husiler Taiz'e saldırı düzenledi. Evler hasar aldı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ardından Yemen ordusu da Taiz'e operasyon düzenledi. Husi unsurlarının ve askeri teçhizatın hedef alındığı belirtildi. Bölgedeki karışıklıktan en çok etkilenenler siviller. Birleşmiş Milletler Ağustos ayından bu yana ülkede 216 bin insanın yerinden edildiğini açıkladı.
1: Türkiye'de süreci yakından takip ediyor efendim. Mekke Anlaşması biliyorsunuz meclis gündemine gelecek. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken teması söz konusuydu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamada görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınanıyoruz mesajı verildi. Hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavın aşılacağına inandığını vurguladı. Bu süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'la Husi arasında gerilim tırmanırken Türkiye ile Pakistan arasında askeri düzeyde temas gerçekleşiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ile telefonla görüştü ve görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye ile Pakistan arasındaki temas, Suudi Arabistan ile Husi arasındaki gerilimin

0: tırmandığı ve Riyad'a yönelik füze saldırısı girişiminin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon şimdilik düşmüş gibi görünse de Hürmüz Boğazı'nda halen gerilim söz konusu. 4 ticari gemi daha hedef alındı. İran ağır yaptırımlara rağmen milyonlarca ton petrol ihraç ettiğini duyurdu, meydan okudu. ABD Başkanı Trump ise Rusya ve Çin'in İran'a yardım etmediğini düşündüğünü söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulamasından yaptı. İran üzerinden Çin ve Rusya'ya mesaj verdi. İki ülkenin İran'a yönelik yardımlarına değindi. Trump, eğer öyleyse bu çok düşük bir seviyededir ancak yardım ettiklerini düşünmüyorum dedi. ABD Başkanı iki ülkeye üstü kapalı bir uyarıda bulundu. Kaybedecek çok şeyleri var, biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız ifadesini kullandı. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı 3 tanker ve bir konteyner gemisinin hedef alındığını duyurdu. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Katar Emiri El Sani ise Hürmüz'ün açık olması gerektiğini söyledi. İran'ın ülkesine yönelik saldırılarının egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini vurguladı. El Sani, Ras Taffan tesislerinin hasar görmesinin Katar'ın LNG ihracatına ağır darbe vurduğunu hatırlattı. Küresel gaz piyasalarının tehdit altında olduğunu vurguladı. İran ise abluka ve yaptırımlara rağmen ayaktayız mesajı veriyor. Yetkililer, son 6 aylık süreçte Şehit Recai Limanı'nda 325 gemi operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Kriz ortamına rağmen 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, ben kabul ettiklerini söylediğim için kabul ettiler sözleriyle bir enerji ateşkesi yapıldığını iddia ediyordu. Ancak bu durum cephede karşılık bulmadı. Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Öte yandan seçim tartışması da sürüyor. Kremlin, Ukrayna'nın seçimler için 60 günlük ateşkes teklifini reddetti. Yalnızca seçim günü saldırıları durdurabiliriz açıklaması geldi. Çatışma hattı ve diplomasi üçgenindeki son gelişmelere bir bakalım.
1: Ukrayna'da ateşkes bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump enerji ateşkesinin sürdüğünü savundu.
2: Anlaşmayı kabul ettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü kabul etmelerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket.
1: Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi de yalanladı. Anlaşmayı her iki tarafında ihlal ettiğini öne sürdü. ABD Başkanı dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Putin'in barışı Zelenski'den daha çok istediğini söyledi.
2: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor.
1: Enerji ateşkesi sahada karşılık bulmadı. Zelenski, başkent Kiev ve Harkiv'de enerji tesislerinin hedef alındığını belirtti. Rusya'nın ateşkese uymadığını yineledi. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Kiev'de bir apartman İHA'larla hedef alındı. Ölü ve yaralılar var. Zelenski, saldırıların ABD'nin ateşkes teklifine verilmiş bir yanıt olduğunu belirtti. Washington'u güç kullanmaya çağırdı. Harkiv'deki saldırı anı ise bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kiev'de füze üretim tesislerini, lokomotif depolarını ve lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu. Ayrıca Bug Limanı'nda askeri yük taşıyan bir geminin hedef alındığı açıklandı. Öte yandan Moskova cephesi ateşkesi doğrulayan bir açıklama yapmadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın seçim yapabilmesi için talep ettiği 60 günlük ateşkesi reddetti. Rusya'nın geçici ateşkes yerine kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması istediğini savundu. Peskov, Ukrayna'da seçim yapılması halinde Putin'in yalnızca seçim günü saldırı düzenlenmemesi yönünde orduya talimat vermeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Zelenski'nin ateşkes talebini eleştirdi. Kiev'in bu süreyi yeniden silahlanmak için kullanacağını öne sürdü. Avrupa'da ise ABD-Rusya dizel anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Merz anlaşmaya karşı çıktı. Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdüreceklerini belirtti.
3: Rusya ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz.
1: Litvanya Başbakanı Sinkevičius da dizel anlaşmasını utanç verici olarak niteledi. Dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Avrupa seçimlerini korumak için Ukrayna'dan Rus veri merkezlerini daha fazla vurmasını istemeleri gerektiğini belirtti.
4: Bence Zelenski'den Rusya'daki daha fazla veri merkezini vurmasını istemeliyiz. Avrupa'daki seçimleri korumak için bu yardımcı olabilir.

0: Türkiye huzurun tesisi için birçok cephede aynı anda mücadele içerisinde aslına bakarsanız ve biz de sıcak gelişmeleri konuklarımıza değerlendireceğiz. Kimler bizimle? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu. Hoş geldiniz. Sayın Caner, sizinle başlayalım. Önce sıcak gelişmeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'la görüşmesi üstünden. Şimdi Erdoğan ulusal sesleniş konuşmasında da Mekke Anlaşması'nın diğer anlaşmalarla olduğu gibi meclis gündemine geleceğini de söylemişti. Fidan'dan bir açıklama vardı hafta içerisinde bu süreçle ilgili olarak. Sizin beklentiniz ne? Aynı anda Pakistan'da bir temasımız oldu. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Pakistanlı mevkidaşı Münir'i aradı. Oradaki Genelkurmay Başkanı'na bir görüşme yaptılar. Husiler ise yine 3 saldırı daha gerçekleştirdi. Şöyle bir bize bir körfez okuması yapsanız, Türkiye hangi pozisyonda huzurun tesisi için ne yapmaya çalışıyoruz?
1: Kesinlikle. Şöyle ki İbrahim Bey, şimdi malumunuz yani bir Mekke ittifakı kuruldu. Bu ittifakın asli unsuru, kurucusu da Türkiye. Dolayısıyla bu ittifakın devamı, geleceği de yine Türkiye'nin vereceği kararlara veya alacağı inisiyatiflere bağlı. Her ne kadar tabii sadece Türkiye'nin çabası değil. Yani Suudi Arabistan ve Pakistan'ın çabaları da önemli ama zaten Suudi Arabistan'la Pakistan arasında özel bir askeri işbirliği anlaşması var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla şu an Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yapmış olduğu yardımlar, hatta geçtiğimiz hafta işte 30'a yakın Pakistan uçağının Suudi Arabistan'a konuşlandırıldığına dair haberler de geldi. Pek Pakistan kaynakları bunu doğrulamadı ama bağımsız kaynaklardan veya batılı kaynaklar bunu söyledi. Bu anlaşmayla Pakistan orada yer alıyor. Henüz Mekke İttifakı çerçevesinde yani üç ülke Yemen meselesine net bir şekilde askeri bir seçenek olarak eğilmiş değil. Şu an iki süreç ilerliyor. Aldığım haberler, elde ettiğim kaynaklar, okumalar. Birincisi Mekke Anlaşması'nın, Mekke İttifakı'nın bir an evvel çatısının, bacasının, işte binasının oluşturulması. İkincisi Mekke İttifakı'nın işleyiş tarzının, bununla ilgili yönetmelikler, yönergeler, hukuki prosedürün kesinleştirilmesi. Bu bağlamda Pakistan'dan geçti, Pakistan parlamentosundan geçti. Şimdi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla da yakın zamanda geçecek. Yani Ekim ayı bitmeden bu iş bitecek. Ve ondan sonra üçlü ülke, yani üç ülke bir daha toplanılacak. Ve başta Yemen krizi olmak üzere bölgesel krizlere verilecek tepkilerin ölçekleri değerlendirilecek. Ama hemen şunu ekleyelim İbrahim Bey. Yani bir ittifak kurmak kolay değil. Bakın NATO bile neredeyse 60-70 yıldır var olan bir organizasyon. 80 yıldır var olan bir organizasyon. NATO bile henüz daha tam hatlarıyla oturtabilmiş değil. Ama bununla birlikte Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde, daha doğrusu Mekke İttifakı'nın çok hızlı bir şekilde artık reaksiyon verebilecek mekanizmaları sahip olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Türkiye'den de zaten üst düzey komuta kademesi Suudi Arabistan'da. O noktada bu ittifakın başta Yemen krizi olmak üzere çerçevesini zaten oturtuyorlar, oluşturuyorlar. Gerekli irtibat subaylıkları kuruluyor. Dolayısıyla Mekke İttifakı çerçevesinde yürütülecek bir Yemen krizi için önümüzdeki haftaları beklememiz gerekiyor. Ancak tabii bu ittifak sonrasında

0: haftaları beklememiz gerekiyor. Ancak tabii bu ittifak sonrasında...
1: Genel Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir değerlendirmesi vardı. Hani doğrudan hani Mehmetçiği evet. sanki cepheye süreceklermiş gibi bir hava oluşturuluyor bugünlerde.
0: Hayır hayır.
1: Yani dedi ki bir dakika, hani bu çok eski bir sorun, Yemen'deki iç savaş durumu ve işte bu yaşananlar.
0: Tabii.
1: Ve Türkiye için bu Mekke Anlaşması çok daha yeni bir adım. Hani biraz sabırlı olun demişti.
0: Kesinlikle.
1: Sizin beklentiniz ne
0: tabii.
1: yönde bu anlamda?
0: Şimdi şöyle, 2014 yılında başlayan bir kriz bu, bir iç savaş. Ve Türkiye, yani Suudi Arabistan neredeyse 2014'ten beri bu krizin içerisinde. Çünkü hem tarihsel sebepler, hem kendi topraklarında yaşanan, işte yaşayan Yemenliler sebebiyle, yani Suudi Arabistan bu krize bir gane kalamaz. Tabii bu noktada Türkiye'nin de sadece hani bölgesinde yaşanan sorunlara eğilecek bir hali yok. Çünkü Yemen krizi aynı zamanda bizim Somali'deki çıkarlarımızı da tehdit eden bir durum. Yani Türkiye bu krizin hiçbir şekilde uzağında kalamaz. Ama bu şu anlama da gelmez. İşte 30 bin, 40 bin kişilik asker yollansın. Biraz abartıyor muhalefet. Zaten bizim muhalefet abartmayı da sever. 30 bin, 40 bin asker gidecek. İşte Yemen çöllerinde hemen işte Yemen türküsünü söylemeye başladılar. Şimdi bir kere 100 yıl sonra gideceğiz biz gidersek. Eğer gitmemiz hasıl olursa, gerekirse, iktiza ederse. Ama o 100 yıl öncesinin Türk askeri de değil. İkincisi, Yemen krizinde bizim Suudi Arabistan'a askeri birlik göndermemiz için öncelikli olarak Suudi Arabistan'ın bizden bir askeri birlik istemesi lazım.
1: Evet.
0: Hele kara unsurlarını gönderebilmemiz için Suudi Arabistan'ın açık bir işgal altında olması lazım. Ve Mekke İttifakı çerçevesinde bizden bunu talep etmesi lazım. Ortada bunların
1: hiçbiri
0: yok. Ki
1: bizim de tezkere yani, çıkarmamız lazım. Hani meclisten yetki almamız lazım.
0: Tabii tabii. Tabii ki. Şimdi ortada Suudi Arabistan işgale uğramış değil. Suudi Arabistan yeniliyor da değil. Kaldı ki savaş Suudi Arabistan topraklarında da değil. Savaşın içerisinde sadece bir iç savaş var. Ve savaşın içerisinde Yemen kuvvetleri var. Merkezi yönetim var. Aden kuvvetleri var. Dolayısıyla Suudi Arabistan sadece hava desteği olarak bu süreci yönlendiriyor. İstihbarat desteği olarak yönlendiriyor. Tabii bir yandan da Husiler meseleyi Suudi Arabistan'a taşıyarak Suudi Arabistan'da da kışkırtıcılık yapıp iç savaşı Suudi Arabistan iç savaşıyla bütünleştirmek istiyor. Ama böyle bir şey de gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla biraz abartmaya gerek yok. Biraz sakin olmak lazım. Biraz izlemek lazım. Kaldı ki Mekke İttifakı yürürlüğe girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri zaten gerekli unsurların da bu ittifak çerçevesinde yapacaktır. Bundan da kaçınmayacaktır. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanı da Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açık açık dile getirdiler.
1: Peki Sayın Hamzaoğlu, bu meseleye döneriz ama sıcakta bir gelişme var. Biraz oradan devam edelim, sonra tekrar gerekirse döneriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr'ı kabul etmiş. Henüz ayrıntılı not gelmedi ama Avrupa'nın tedirginliği üzerinden devam etsek. Şimdi bir yandan da Ukrayna cephesiyle ilgili tansiyon hala yüksek. Trump işte dizel ateşkesi anlaşması yapacağız diye söyledi. Ben dedi Putin'den dizel almak için anlaşma yaptım. Ukrayna'da onun dizel tesislerini vurmayacak dedi. Ukrayna biz vuracağız diye söyledi. Avrupa biraz tedirgin. Hani biraz sanki kazıklanmış gibi de hissediyorlar gibi. Merz diyor ki işte Trump'ın bu dizel anlaşmasını diyor, kenara not ettik diyor ama daha üst perdeden de bir şey söyleyemiyor. Slovakya, Polonya'dan endişeler var. İki lider de diyor ki yani hani Rusya 89 öncesine dönmeye çalışıyor diyor. İşte Avrupalı liderlere, anladığım kadarıyla Merz'e ve Macron'a daha çok eleştiriler var, işte çok saf ve öngörüsüzsünüz, hani bu işleri hiç yönetemediniz diye. Avrupa cephesinden bizim kuzey cephesi için bir okuma yapmanızı rica etsem, Fidan'dan ne istemeye gelmiştir Avrupa, siz neler söylersiniz?
2: Evet İbrahim, ben esasında şöyle, transatlantik artık jeopolitik parçalandı, bölündü. Yani bunun biz ilk işaretlerini aslında Alaska'da gördük. Alaska'da Trump-Putin görüşmesinde aslında de facto Ukrayna'nın paylaşımı gerçekleşmişti. Yani bu tabii ki bunun bir antlaşmaya dönüşmedi ama aralarında böyle bir aslında bir anlaşma yaptılar. Fakat ya da konuştular ve belli konularda da ortak noktaya vardılar. Ama bu gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi? Bir kere Avrupa ABD'ye açık bir şekilde bunun gerçekleşmemesi için bir baskı kurdu. Yani Avrupalılar bunu net bir şekilde dile getirdiler ve dolayısıyla Alaska ruhu diye Kremlin'in tanımladığı bu projeksiyon hayata geçmedi. Daha sonraki sürece baktığımızda bir kere biliyorsunuz Zelenski'nin Beyaz Saray'da neredeyse böyle aşağılanması böyle aşağılandı yani, onu görebildik. Yani bundan hem Ukraynalılar hoşnut olmadı hem de Avrupalılar.

0: Ama Trump'ın istediği aslında şey şu: hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı aynı pazar etrafında bir araya getirerek Amerika'nın buradaki ekonomik varlığını pekiştirmek. Yani biliyorsunuz Kiev'le böyle bir nadir toprak elementleri anlaşması da yapmak istiyordu. Aynı şekilde Rusya ile özellikle Arktik Okyanusu etrafında bir araya gelen bir projeksiyonlar üretmeye çalışıyordu. Bir birliktelik oluşturmaya çalışıyordu. Dolayısıyla Trump'ın Rusya ve genel itibariyle Rusya-Ukrayna savaşına bakışı, perspektifi farklı, Avrupa'dan farklılaşıyor. Avrupa meseleye doğrudan güvenlik perspektifinden bakıyor. Yani buradaki temel mesele ekonomiyi de öteleyerek, yani karşılık bağımlılık vardı aralarında, onu bile göz ardı ederek, yani doğal gaz ambargosu, işte petrol ambargosu, meseleyi sadece salt güvenlik paradigması çerçevesinde ele alan bir Avrupa var. Dolayısıyla burada aslında iki görüş çatışıyor ve bunun şu anda aslında böyle doğum sahnesi yaşanıyor ve Leipzig'teki olay da buna aslında süreci farklı bir yöne götürdü. Almanlar bunu bahane ederek Leipzig'teki biliyorsunuz sabotaj olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla daha da sertleştiler Almanlar. Şimdi dolayısıyla bu
1: Şeyden
0: bağlamda
1: bahsediyoruz
0: iki
1: Sayın
0: farklı...
1: Hamzaoğlu, Kuzey Akım projesinin Ukrayna tarafından patlatıldığı meselesi. Yani ondan bahsediyoruz. Leipzig'te benim kaçırdığım bir şey varsa onu ayrıca açarsanız sevinirim.
0: Leipzig'te şöyle bir Rus biliyorsunuz orada Rus İHA'larının oradaki varlığı işte bir sabotaj girişimine dair Alman hükümetinin net bir şekilde Moskova'ya karşı bir reaksiyonu oldu. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani çok neredeyse fitili ateşledi. Tekrar Almanya'yı genel itibariyle Avrupa'ya konsolide etti Rusya'ya karşı. Yani bir bahane buldular. Çünkü Leipzig önemli. Ukrayna'daki bütün yani Ukrayna'ya yönelik sevkiyatların merkezi konumunda Leipzig'teki o hava üssü ve dolayısıyla özellikle Antonov tipli uçakların Ukrayna elinde bulunan uçakların aslında orası lojistik hat. Yani bu çok önemliydi. Yani bir kırılma anıydı. Çünkü daha önce görüşmeler vardı Berlin ve Moskova arasında. Leipzig'teki gelişmelerden sonra daha da süreç farklı bir
1: Yani
0: noktaya evrildi.
1: Berlin yönetimine, Moskova yönetimi, bakın istediğim zaman dronlarla sizin oradaki tesislerinizi hedef alacak kapasitemiz var. Ayağınızı denk alın mesajı mı verdi? Siz bunları anlatırken Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır bombardıman uçaklarını İngiltere'deki üstlerinden ülkesine çekmesi gelişmesi geldi. Yani Almanya ne kadar ciddiye aldı bilmiyorum ama sanki İngiltere'deki gelişmeye bakarsak Amerika ciddiye almış bu potansiyeli.
0: Tabii ki almış. Hatta şöyle Almanya'yı gözden çıkardı Washington ve Polonya'ya sevkiyat yapıyor. Dolayısıyla tercihleri değişiyor. Bunlar neden anlatıyorum? Aslında mesele iki kutup arası yani transatlantik dediğimiz bir jeopolitik parçalandı, bölündü. Bu Dizel anlaşmasıyla beraber artık bir ekonomik perspektif kazanmaya başladı. Yani güvenlik artı ekonomik perspektif. Dolayısıyla yollar ayrıldı. Buna karşılık olarak Avrupa'nın tepkisi var. Yani şimdi Türkiye'den ne istiyorlar? Türkiye'den istedikleri çok açık. Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'yi görmek istiyorlar. Fakat Türkiye bunu defalarca dile getirdi. Yani Türkiye Rusya'ya
1: Peki.
0: karşı herhangi bir olayın içerisinde yani bir şekilde yer almamayı tercih eden bir görünüme sahip ve hem Ukrayna hem Rusya ile bir denge mekanizması kuruyoruz. Yani
1: Şimdi
0: dolayısıyla
1: Sayın Hamzaoğlu, bugün sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Bu işte Ukrayna cephesine tekrar döneriz ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir görüşmesi olmuş. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi diye söylüyor. Hani tam da işte Mekke meselesine döneriz demiştik ya. Şimdi Türkiye bir yandan da Husilerin çok fazla canının acımayacağı bir orta yol mu bulmaya çalışıyor? Yani böyle çok daha fazla kan dökülmeden. Sonuçta öyle ya da böyle baktığımızda Yemen'de Yemenlileri öldürdüğü bir atmosfer söz konusu ve Türkiye'de hani bu anlamda daha böyle huzura, barışa, istikrara katkı sunabilecek bir zemin varsa bunu mu yoklamaya çalışıyor? Şimdi herkes biliyor ki İran hani doğrudan Husilerin destekçisi konumunda, her ne kadar inkar ediyor olsalar da. Şimdi Arakçı Fidan görüşmesini nereye koyalım bu anlamda?
0: Şimdi buradaki mesele şu. Aslında Husilerin anahtarı evet Tahran elinde ama Husiler öyle bir yapı ki bütün devletlerle esasında coğrafyayla temas halinde. Bunu da unutmayalım. Şimdi evet İran'ın vekil aktörleri ama Husilerin kendi gündemi var. Husiler ne yapmaya çalışıyor? Muhatap alınmayı bekliyor. Husiler aslında bütün Yemen'i yönetmek istiyorlar. Zaten Sina biliyorsunuz başkent şu anda Yemen'in elinde. Verimli topraklar, Kızıldeniz etrafındaki verimli topraklar Husilerin elinde. Dolayısıyla şu anda meşru Yemen hükümetinin elinde bulunduğu coğrafyada doğalgaz ve petrol var. Oradan pay istiyorlar. Dolayısıyla bir kaynak paylaşımı sorunu var. İkincisi de muhatap alınmak, yani tanınmak gibi bir mesele var. Yani İran bu meseleyi çözer mi? Yani sıfırdan Husiler üzerinde bir etki kurarak, etkisini kullanarak çözebilir mi? Bence şu anda yanaşmaz. En azından

0: Onlar da Kasım seçimlerini bekliyorlar. Herkes bekliyor esasında.
1: Peki,
0: Bütün
1: görüşmenin bir
0: ülkeler.
1: başka boyutundan sorayım. Şimdi Katar'dan yapılan son açıklama, İran'ın LNG tesislerimizi vurması ihracatımıza çok ağır darbe vurdu diye söylüyorlar ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı açık çok artık üst perdeden dile getiriyorlar. Yani Katar'la Türkiye'nin müttefiklik düzeyinde ilişkileri var. Bu anlamda da bir gelişme olmuş olabilir mi? Şimdi ben de okuma yapmaya çalışıyorum. Bu tür görüşmelerde genelde çok kısa bölgesel gelişmeler değerlendirildiği bir notla geçiliyor.
0: Evet, tabii ki değerlendirilmiştir. Mutlaka Katar, Tahran'a da ilişkilere sahip. İran üzerinde de belirli bir etkisi var. Dolayısıyla İran Katar'ın söylediklerini dikkate alır. Yani Körfez'deki en önemli aslında ortağı İran'ın genel itibariyle Katar'la böyle ilişkilere sahip tarihsel olarak. O yüzden dikkate almış olabilir. Ama buradaki mesele Husilerin kendi içerisindeki dinamikler belirleyici olacak. Yani İran diyelim bugün hemen Husilere evet çekilin ya da artık bu çatışmaları bitirin dese bile Husilerin kendi aralarındaki o mesele yani Husilerin kendi yapısı buna belki farklı
1: Öyle de bu işin bir
0: gündemle
1: de hani
0: etkisi
1: finansal ve
0: olabilecek.
1: lojistik boyutu var ya. Hani kolay mı bilmiyorum. Bir yandan da finansal boyut ve lojistik boyut demişken Trump'tan da hani bir mesaj geldi bugün mesela. Amerika Birleşik Devletleri olarak hani Rusya ve Çin'e böyle ama altından sopa gösterme gibi diyebileceğimiz bir mesaj. Diyor ki yani hani İran'a yardım ettiklerini düşünmüyorum. Çok az belki ediyorlardır. Hani olsa da biz zaten fark ederdik ama yapıyorlarsa çok bunun hani ağır bedelleri olur falan gibi şeyler söylüyor Trump. Bu anlamda hani Rusya ve Çin'i dizginlemek mümkün mü bölgede? İran Rusya ve Çin'den destek almazsa Husiler konusunda daha fazla böyle aktif kalabilir mi gibi de sorayım.
0: Şimdi evet, yani İran Husiler meselesini şöyle görüyor. Yani kendisi sıkıştı Hürmüz'de. Bir alternatif bir rota oluşturuyor. Daha farklı bölgedeki meseleyi yayıyor. Yani bölgesel çatışmaları yayıyor. Yani İran'ın böyle bir stratejisi var. En azından devrim muhafızlarının böyle bir stratejisi var. Ama mesele şu. Esasında Rusya'nın ve Çin'in de yardımı kısıtlı bir yardım. Yani şu anda Rusya için açık bir şekilde İran üzerinde muazzam bir yardımlarda falan bulunmuyor. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Yani bu savaşın seyrini değiştirecek bir faktör değil. Buradaki temel mesele İran'ın sıkışmış olması. Yani Hürmüz meselesinden dolayı. O yüzden yeni bir cephe açıyor aslında Husiler. Husilerle beraber. Ama ben şunu hep söylüyorum. Husileri biz şöyle tanımlıyoruz. İran'ın sanki her dediğini yapan bir aktör olarak ele alıyoruz. Bu bence doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bir kere inanç olarak da Şialı'nın Zeydi grubuna ait olan bir Husilerden bahsediyoruz ve dediğim gibi çok farklı bir şekilde davranan aktör davranışı olarak farklı yani örgütsel olarak baktığımızda mesela Hizbullah gibi değil. Hizbullah bu konuda daha iyi Tahran'la daha sıkı bir işbirliğine sahip net bir şekilde bir proxy aktör.
1: Peki ama o zaman
0: Ama
1: Sayın Hamzaoğlu
0: Husi
1: bu kadar yüksek teknoloji içeren uçak düşürebilecek füzeleri falan nereden alıyor? Ya da bu kadar hani balistik füzeleri nereden alıyor bu Husiler? Yani kendi üretim kapasiteleri, yüksek teknolojileri var mı acaba bu meselede? Ben hani bilmediğim için soruyorum aynı zamanda. Bugüne kadar çünkü
0: Yok,
1: algı hep şu
0: yok.
1: şekildeydi. İran desteklemese Husiler bu konuda bu kadar mesafe alamaz ve direnemez, bu kadar tehdit oluşturamaz şeklindeydi ama.
0: Yani şimdi şöyle, İsrail bu işin neresinde? Genel itibariyle yani büyük devletler bu işin neresinde? İngiltere, bu soruları da sorabiliriz. Yani
1: Anladım.
0: şimdi Husiler bir kere İsrail için bir aparat haline de gelebiliyor. Bakın isteyerek veya istemeyerek. Bunu bir şuurlu bir şekilde yapmıyorlar İbrahim Bey. Yani Husiler ben İsrail'in kullandığı bir mekanizma olarak Husilere ele almıyorum. Ama İsrail bu fırsatı iyi bir şekilde kullandı. Suudi Arabistan'ı yanına çekmek için işte Avraham anlaşmaları tekrar gündeme soktu. Yani
1: Yani en
0: telaşla
1: son teklifleri
0: baktığımızda
1: isterseniz Husileri biz sizin için vuralım diyorlar Suudi Arabistan'a.
0: Çok çok iştahla yani iştah kabartı şeyler söylüyorlar. Yani bunu İsrail'in bu işin denklemin bir noktasında var. Tabii ben doğrudan Husilerin tabii ki söylemlerinde İsrail karşıtı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir mesele
1: Tabii
0: yok.
1: canım
0: Hatta
1: ve füze
0: zarar bile
1: attılar yani
0: verdiler.
1: sonuçta İsrail hani.
0: Tabii füze attılar. Yani ama buradaki meseleyi anlamamız lazım. Yani burada mesele evet Çin'in belirli miktarda varlığı söz konusu bölgede. Ama Çin'i şöyle bir aktör olarak tanımlıyoruz. Trump ve Xi ile görüştüler. Dolayısıyla bunu göze alacak bir davranış şekli bence sergilemez Çin Halk
1: Peki.
0: Cumhuriyeti. Ama Rusya meselesi, Rusya eğer istediğini almazsa evet Rusya bu alanı bir fırsat olarak görüyor. Husi alanını ve belirli destekleri var ama bu sahadaki oyunu değiştirmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada farklı bir aktör var, farklı aktörler var Husiler üzerinde etkisi olan. Bu bir asimetrik bir ilişki modeli ama İran'ın buradaki meselesi Husileri yeri geldiğinde tam anlamıyla kontrol edemiyor. Yani bu iç dinamikleri göz ardı etmeden değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani Husileri biraz

0: Çok fazla İran bağlantılı okuyoruz. Yani evet, kesinlikle vekil aktör. Orada bir mesele yok. Ama çok fazla yani Tahran'ın söylediklerini yapan
1: Peki.
0: bir profilde çizmiyor Husiler.
1: Peki. Sayın Caner, buradan devam edeceğim ama bir cümle rica edeyim, sonra başka başlığa geçeceğim. Sizce peki diplomatik bir çözüm mümkün mü bu işlerde, yoksa zor oyunu bozacak ve hani askeri güçle mi bu mesele çözülecek?
2: Yani Yemen meselesi bana göre askeri meselenin dışında biraz zor çözülür İbrahim Bey. Yani iki tane iktidar olmaz. Yani
1: Doğru.
2: iki tane odak olmaz. Yani o noktada bu biraz zora başvurmaktan başka seçenek yok gibi duruyor.
1: Peki. Şimdi gelelim o zaman Avrupa'nın içine düştüğü duruma. Şimdi huzurun tesisi için mesela Ukrayna'dan bir mesaj geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı diyor ki Erdoğan hani Putin'le Zelenski'yi buluşturabilir diye söylüyor. Arabuluculuk tekrar talebi var. Birkaç mesaj okuyacağım. Mesela Almanya Şansölyesi Merz diyor ki bu dizel anlaşması için Rusya ve Amerika arasındaki. Şöyle, Birleşik Devletler ve Rusya arasındaki dizel ihracatı anlaşmasını not ediyoruz. Böylesi bir karar Almanya ve Avrupa için söz konusu bile değil. Biraz eleştirel sözleri var. Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan bir açıklama var. Diyor ki Putin ile Trump'ın Rus dizelinin ABD'ye tedarik konusunda vardığı anlaşma Avrupa Birliği'nin siyasi yönetimi ne kadar saf ve öngörüsüz olduğunu gösteriyor diye söylüyor. Polonya Başbakanı Tusk'tan bir açıklama var. Rusya Ukrayna'yı domine etmek istiyor ve bunun orada durmayacağını biliyoruz. 1989 öncesine, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemine, demir perde dönemine dönmeye çalışan bir Putin var diye söylüyor. Sorumu şöyle soracağım. Güneyde yaşananları konuşuyoruz, kuzeyde yaşananları konuşuyoruz, Körfez'de yaşananları konuşuyoruz. Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon üzerinden bir değerlendirme rica etsem, aslında hani bulunduğumuz coğrafyada liderliğin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu altını çizebilir miyiz? 2022 yılında Erdoğan iki tarafı masaya oturtup İstanbul Anlaşması'nı imzalattığında ya savaşın kazananı olmaz, bu işi çözelim demişti.
2: Yani şöyle, yani keşke o dönem, yani Zelenski ve ekibi o, yani Türkiye'nin önerdiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerdiği o diyalog kanallarına uymaya devam etselerdi. Tahıl koridorunu bozan kendileri. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Türkiye alt düzeyde Rus ve Ukraynalı diplomatları bir araya getirdi. Hatta kavga bile ettiler. Olsun, hiç önemli değil. İnsanların ölmesinden daha şey değil, feci bir durum değil. O dönem daha henüz Mariupol hattı, Azak Denizi Rusların işgali altında değildi. Bu kadar yerleşmiş bir cephe hattı yoktu. Belki orta yol bulunabilirdi. Kaldı ki Türkiye kademeli bir takım anlaşma önerilerinde bulunmuştu. Sizlerle de defalarca konuşmuştuk o zamanlar. Ama tabii yani Avrupa'da en önemli sorun Ukrayna'ya da sirayet etti. Avrupa'da neredeyse son 20-30 senedir vizyoner siyasetçi lider yok.
1: Doğru.
2: Benzer şekilde de Ukrayna'da da yok. Şimdi o dönem Zelenski Avrupalıların aklına uydu, tabiri yerindeyse. İşte Avrupa Birliği'ne alırız sizi falan şeklinde bir söze kandı. Bu işi reddetti. Biden ve ekibi de benzer şekilde vizyonsuz davrandı. Ve savaş bu noktalara geldi. Şimdi Ukrayna için daha can yakıcı, daha can acıtıcı bir noktada. Avrupa hala savaşın kendilerine yönelmemesi için veya Rusya'nın iyice yorulması için orada Ukrayna'nın çocuklarının ölmesine göz yumuyor. Hatta ısrar ediyor, teşvik ediyor. Şimdi de işte yeni bakan, işte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar araya girsin diyor. Biz ne zaman araya girmeye çalışsak İbrahim Bey, bir şekilde Zelenski ve yakın ekibi sürekli yan çiziyor, tabiri yerindeyse. Nitekim hatırlayalım, şeyde bile, yani Türkiye'de yani istihbaratçıların değişimi oldu, casus değişimi oldu. Azov taburlarının bazı üst düzey komutanlarını Türkiye zorunlu ikamete tabi tutuldu. Hatta o anlaşmanın ilk aşamalarında hepsini geri aldılar. Yani baktığınız zaman meseleyi bozan bir Ukrayna ve Zelenski ekibi görüyoruz. Yani aslında bir anlamda da bir savaş oligarkı kurulmuş gibi geliyor bana Ukrayna'da. Sanki Zelenski ve ekibi İşte yaşanan bu krizi devam ettirmek
1: O
2: ve
1: zaman seçime gidelim
2: kendi
1: meselesi de sadece ABD'nin gazını almak için mi? Yani Trump artık
2: bana
1: Zelenski'den
2: da öyle
1: başka bir
2: geliyor.
1: lider bulun dedi ya, onlar da Rusya 60 günlük ateşkes
2: Evet.
1: ilan etsin, seçime gidelim diyor. Rusya diyor ki seçim için bir günlük ateşkes yeter, sandığı kurun gidin.
2: Yani tabii bir de şu var. Zaten böyle bir seçim süreci başlasa bunun için zaten bir anayasa değişikliği yapmak zorundalar. Şimdi ve varsay ki Rusya dese ki ben size 6 ay veriyorum dese, bu sefer diyecekler ki biz anayasayı değiştirmek için bir süreç istiyoruz.

0: Yani o noktada ben Zelenski'yi çok samimi görmüyorum.
1: Peki.
0: Hatta Trump ciddi şekilde hırpaladı onu hepimiz gözleri önünde. O zaman bile Avrupa'ya güvendi. O yüzden ülkesini mahvetmeden gitmeyecek o adam.
1: Peki gelelim bizim hemen güney cephemizdeki gelişmelere. Suriye, Irak'ta istikrarı sağlamaya çalışıyor. Dünün sıcak gelişmesiydi. Kuzey Irak'ta PKK'nın terör örgütünün boşalttığı işte mağaraların görüntülerini paylaştık izleyicilerle. Şimdi Barzani'den Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı'ndan bir Neçirvan Barzani'den bir açıklama geldi. Diyor ki yani bu işte o Kürt meselesi diyor. İşte terör meselesinin çözülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük payı oldu ve bu mesele çözüldüğünde Erdoğan Nobel almalıdır diye söylüyor. Bir, bu açıklamayı nasıl okursunuz? İki, gidişatı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün muhalefetin de gündemindeydi mesele. Hem Bahçeli'den bu yoldan dönüş yok mesajı geldi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi ziyaret etti. Yani bu çabalarından dolayı kendisine duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Muhalefet cephesi de bu konuda hani biraz daha safları netleştiriyor mu? Yeni parti biraz daha ayrıksız mı kaldı? Ne oluyor sizce? Sayın Caner, sizle devam ediyoruz.
0: Ben de devam ediyorsunuz
1: Evet,
0: değil mi?
1: size
0: Tamam.
1: devam ediyoruz. Süreyi hani
0: Tabii, sen İbrahim Bey
1: hakkaniyetli
0: hemen kısa
1: paylaştırmaya
0: tutayım.
1: çalışıyorum. Buyurun.
0: Tamam, yok yok, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi burada tabii Barzani'nin söylediği şey aslında yani hem kendine hani keser gibi hem kendine yontuyor hem de karşı tarafa yontuyor. Biraz böyle özellikle Irak hattında siyasetin merkezinde kalmak isteyen bir bölgesel yönetim var.
1: Doğru.
0: Bunu yaparken özellikle Türkiye'yle yakın diyalog haline kurmaya çalışıyor. Çünkü PKK'dan doğacak boşluğu, özellikle bölgedeki Kürt siyaseti boşluğunu yani Barzani ve ailesi doldurmaya çalışıyor. Yani Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği doldurmaya çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi Kürt meselesini hala canlı tutarak, özellikle Irak'taki, İran kuzeyindeki siyaseti canlı tutarak Batı yani artık yavaş yavaş gözden de düşmeye başlayan bir Irak Kürdistan'ı siyaseti var. Hatta Amerika desteği de kesti. Biraz daha işte Kürt siyaseti üzerinden bir okuma yaparak dünyanın dikkatini buraya çekmeye çalışıyor. Çünkü Nobel kelimesini kullandı. Bununla beraber Türkiye ile de yakın ilişkiler kurarak Irak'taki merkezi Bağdat yönetimiyle olan dengeyi korumaya sağlıyor. Bir de tabii kendine diplomatik bir
1: Peki.
0: devam süreci sağlamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'ye yanaştığını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, hemen bitiriyorum. Yani gerçekten Türkiye'nin Irak üzerindeki, İran kuzeyindeki, Suriye'deki artık nüfuz diyeyim ama ben bunu art niyetle söylemiyorum. Yani barış için, huzurun tesisi için sizin de belirttiğiniz gibi bu amaçla kurduğu ağırlıktan yararlanmak isteyen bir bölge var. Bir yani ve artık Orta Doğu'nun kuzey hattında İran dışında çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. İnşallah da böyle devam edecek.
1: Peki Sayın Hamzaoğlu, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bir yandan da işte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'leri Bahçeli'yi ziyaret edip terörist Türkiye mücadelesinde verdiği çaba için teşekkür etmesi de umutlandırıcı bir gelişme diye okumak istiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz yaşananları? Tabii 4 tane mağaranın boşaltılması tek başına çok büyük bir anlam ifade etmiyor ama sembolik değeri vardır diye düşünüyorum. Bir 4 dakikam kaldı ama.
2: Evet İbrahim Bey, esasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi önemli. İç cephenin tahkimi açısından gerçekten Türkiye bunu önemsiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca dile getirdi. Yani İç cephenin tahkimi aslında teröristlik Türkiye amacının, vizyonunun en önemli parçası. Yani bu en önemli unsuru. Bunun gerçekleşmiş olması olumlu, müspet ve pozitif bir adım. Onu ifade edelim. Şimdi tasfiye vizyonunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu son dönemde yaşanan gelişmelerle beraber ki Irak'ta biliyorsunuz aslında ABD askerlerinin çekilmesi de önemli bir jeopolitik
1: Doğru.
2: kırılmaya işaret ediyordu. O gerçekleşti. Şimdi sırasıyla aynı zamanda Irak Başbakanı'nın Ez-Zeyd'in açıklamaları olduğu ya orada bir silahsızlanma aslında süreci başladı
1: Tabii
2: ki
1: Amerika'da
2: Sincar
1: Sincar
2: Dönemi'ndeki
1: mutabakatına varıldı Erdoğan'la Zeydi arasında görüşmelerde.
2: evet kesinlikle ve çok önemli kırılma anlarından biriydi. Yani aslında bölgedeki jeopolitik fay hatlarının yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Bu ya da fay hatlarının yavaş yavaş sönümlendiğini görüyoruz. Çok kritik adımlar bunlar. Sincar'daki gelişmeleri aynı zamanda paralel olarak Bağdat merkezli yine olumlu gelişmeler yaşandı. Oradaki İran'ın etkisi sınırlandırılmaya çalışıyor. Bu İran meselesi de var Irak jeopolitiğinde. Şimdi bütün bu gelişmeler yani tabii Barzani'nin açıklaması gerçekten çok önemli. Gerçekten Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız çok fazla inisiyatif alarak aslında biz biraz
1: Sayın
2: da
1: Hamzoğlu, benim şahsi görüşümü söyleyeyim. Hani Nobel'e ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan kıymet verir bilmiyorum ama zaten bu ödülü, yani Suriye'deki 4,5 milyon mülteciye kucak açarak, onların canını kurtararak Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: çoktan artık.
1: yüzlerce kez hak
0: Doğru.
1: etmişti zaten.
2: Kesinlikle, kesinlikle İbrahim Bey. Yani bu Türkiye'nin izlemeye çalıştığı, izlediği bu vicdan ittifakı, adalet ittifakı, adil dünya girişimi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Nobel, aslında Nobel'i hak ettiğini gösteriyor. Yani buna da aslında çok ihtiyacımız da yok. Siz de vurguladınız. Yani Nobel'in aslında Batı'nın bir aracı olduğunu, aslında bir mekanizması olduğunu da söyleyelim ama zaten gönüllerde taht kurdu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün Orta Doğu'da, Irak, Suriye'de attığı adımlarla beraber. Yani buradaki temel vizyon şu aslında. Bakınız, bütün hadiseleri gören, bütün jeopolitik gelişmeleri idrak eden, mücavir coğrafyamızdaki gelişmeleri iyi okuyan bir Türkiye var. Yani bu çok önemli ve kıymetli. Yani bu, bakınız, 2024'te başladı bu süreç ve 2024'ten beri çok olumlu adımlar var. Yani bugün Kuzey Irak yönetiminin bu açıklama yapması ve Türkiye ile dost olmaya çalışıyor herkes. Yani bu çok önemli çünkü Türkiye'nin artan jeopolitik bir ağırlığı var. Bu ağırlığın devam etmesi bağlamında da özellikle bölgedeki bu meselelerin çözülmesi gerekiyor. Yani bütün terör belasının bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye emin adımlarla yürütüyor. Rota doğru. Buradaki en önemli mesele rotanın doğru olması. Tabii ki aceleci bir
1: Ki bunun
2: vizyona sahip
1: Tahran
2: değil
1: ve
2: bu
1: Tel Aviv'e
2: mekanizma.
1: rağmen yapıldığının da altını çizmek lazım bence.
2: Kesinlikle, yani burada özellikle Tel Aviv'in doğrudan bu süreci baltalamaya yönelik adımları var. Yine Tahran'ın mesela Irak'taki gelişmelerde mutlaka, şimdi ben tabii ki riskler de var, onu da ifade ederim. Yani her şey güllük gülistanlık
1: Değil.
2: değil. Yani Irak, özellikle Irak jeopolitiğinde maalesef İran'ın orada muazzam bir etkisi var. Onu kullanacaklardır. Yani dolayısıyla evet, sizin de söylediğiniz gibi Tahran ve Tel Aviv'e rağmen bunlar yapılıyorsa gerçekten Türkiye'nin gücünü gösteriyor bu. Türkiye'nin ikna kabiliyetini gösteriyor. Ya bu ikna kabiliyeti ne demek? Caydırıcı bir güç var. Türkiye var. Mekke
1: Peki.
2: Anlaşması da bu bağlamda okumak lazım. Bütün bölgedeki gelişmeleri de bu bağlamda okumak lazım İbrahim Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent
2: Ben
1: Doktor Halit
2: teşekkür ederim.
1: Hamzoğlu bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere
2: Teşekkür
1: efendim.
2: ederim.
1: Diyelim aslında konudan çok da kopmuyoruz. Ankara Polatlı'ya götüreceğim izleyicileri. Çünkü Ankara Polatlı'da da Ateş Serbest 2026 tatbikatı devam ediyor. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'nin caydırıcı gücünün yansımasını, hani dosta güven, düşmana korku salıyor deriz ya, bu biraz klişedir ama gerçektir. İşte tam da bu anlama geliyor. Çünkü yerli ve milli silah sistemleriyle bu atış faaliyetleri yapıldı. 24 muhabiri Emre Ayaz'da nefes kesen tatbikatı bizim için takip etti.
3: Ateş Serbest 2026 tatbikatı tüm heyecanıyla, nefes kesici anlarıyla devam ediyor ve şu anda da yerli ve milli imkanlarla üretilen ve geliştirilen Atak helikopterlerinin yerli ve milli mühimmatları kullandığı anlara tanık olacağız ve Atak helikopterleri şu an bulunduğumuz alanda. Hemen sağımızda tatbikat alanına giriş yapıyor ve Cirit ve Lumtas mühimmatlarını düşman hedefine gönderecekler ve o nokta imha edilmiş olacak. Bu ana kadar da birçok mühimmatla, birçok yerli sistem ve radarlarla bu işlem gerçekleşti ve Atak helikopterleri de şu an gökvatanı koruyan o Atak helikopterleri de alanda bulunan hedefleri imha etmek üzere atışlarını gerçekleşti ve atışlarını yaptıktan sonra da geri manevralarını yaparak alanlarına geri dönüyorlar. Nefes kesen anlara sahne olduğumuz Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bu atış ve tatbikat alanında Türkiye'nin en prestijli tatbikatlarından biri. Deniz, kara, hava ve tüm unsurlar şu anda bu alanda tatbikatta ve 104 sistem mühimmat bu alanda gerçekleştirdiği tatbikatta sergilendi ve 94'ü 93'ü de bu tatbikata fiili olarak katıldı. Hem mühimmat, hem radar sistemleri, hem de hava sistemleri bu alanda da işte kameraya, kadraja gelen görüntülerde Ömer Özgün tarafından geliyor ekranlarınıza ve Atak helikopterleri belirlenen hedefi vuruyorlar ve ardından geri manevra yaparak geri dönüşe geçiyorlar. Atak helikopterleri yerli ve milli teknolojiyle üretilen, yerli yazılımlarla üretilen ve geliştirilen helikopterler şu anda da hedeflerini imha ettikten sonra geri dönüşe geçtiler. Nefes

0: Sezen Anlar'ın sahne olduğu Ateş Serbest 2026 tatbikatında birçok anlara sahne olduk. Atak helikopterlerinin de hedefleri imha anlarına sahne olduk. Cirit ve Lumtas atışlarını gerçekleştirdiler diyelim. Sözü Ankara Polatlı'dan stüdyoya bırakalım.
1: Feda vakti geldi ama küçük bir uyarıda bulunacağım efendim. İstanbul'da şu sıralarda trafiğe çıkma niyetiniz varsa navigasyona mutlaka ama mutlaka bakın. Çünkü İstanbul'da kent trafiği %89 seviyesine gelmiş vaziyette. Hani kuzey çevre otoyolu olmasa kontağı kapatıp çekirdekleri alıp arabanın içinde oturursunuz. Muhtemelen de internetten bizi izlersiniz diye isim geliyor. O kadar kötü durumdayız. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. İstanbul'da her gün 600 civarında sıfır araç trafiğe katılıyor. Hani 5'er metreden ekleseniz 3 kilometre yol yapar. Son 7 yılda İstanbul'a ne kadar yol yapıldı, ne kadar köprü viyadük yapıldı, ne kadar tünel yapıldı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar bu işlere kafa yordu sorusunun takdirinde size bırakıyoruz diyeyim. Zira İstanbul trafiğinde hep beraber çile çekiyoruz diyelim ve ben artık veda edeyim. Birazdan akşam haberlerinde Erkan Kol sizlerle olacak efendim. Saat başında yepyeni haberlerle birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'yi kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun. %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin. GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülke yönetiyor.
3: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun ya.
2: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Söylerim ben onu. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konspartisin sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
3: Dün yeni partide parti meclisi toplandı. Bu yeni partinin en bıçkını, İyi Parti'den transferi, efendime söyleyeyim. O kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
2: Olmadı tabii olmadı.
3: Ama nedenmiş? Nedenmiş? Halk TV'nin...
2: İnternet kilitlenmiş.
3: Halk TV'nin haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı. Veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi yeni partinin yeni isimler fona girdiği niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
2: Of hocam ben de bence fazla
3: abi vardır. Ama öyle deme ama bak hocam, kamera hocam. Niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görülmemesi işte, için bantlandığı kitleye anlatabilen biri Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli olduğu iki nokta üst üste. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye. Onun ismi üzerinden siyaset yapılacak diye. Abi Allah kimseyi iftirayı şimdi, savunmak zorunda bırakmasının resmi şu an ekranınızda efendim.
2: Ama hocam bak bir daha söyleyeyim.
3: Resmi ekranınızda.
4: Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde.

CHP tabanı ve Yeni Parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programı oldukça yoğundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Telefonda elbette gündemde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı ayrıca 5 ülkenin büyükelçilerini de kabul etti. Bugün programına bakacağız detaylı bir şekilde. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar gündemindeydi. Tepki gösterdi Bahçeli. Fon soruşturmasında muhalefetin takındığı tavrı bir kez daha eleştirdi MHP lideri ve Bahçeli bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etti. Bir 15 dakikalık görüşme var. Orada neler konuşulmuş ona da bakacağız. Husi saldırıları dedik. Sahada neler oluyor? Birazdan detaylandıracağız hepsini. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Özellikle havalimanları hedef alınıyor. ABD Başkanı Trump'ın da tepkisi var. Önemli açıklamaları var. Neler söyledi? Ona da bakacağız. Sahada neler oluyor? Detaylandıracağız birazdan. Sadece orası değil. Kuzey'e de gideceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı durdurak bilmeden devam ediyor. Enerji ateşkesine varıldığına dair iddialar vardı ki Trump açıklamıştı. Ben istedim, ateşkese vardılar demişti ama sahadaki durum hiç de öyle değil. Ukrayna'nın açıklaması Rusya'nın yine enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğine dair. Kuzey'de Rusya-Ukrayna savaşında neler oluyor ona da bakacağız. Akşam haberleri başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakalım detaylara. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Bir görüşme daha var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Munir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hemen bakalım. Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilim tırmanırken Türkiye ile Pakistan arasında

askeri düzeyde temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye ile Pakistan arasındaki temas, Suudi Arabistan ile Husiler arasında gerilimin tırmandığı ve Riyad'a yönelik füze saldırısı girişiminin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabullerine bakalım. Erdoğan 5 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, El Salvador Büyükelçisi ve Nijerya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirdi.

0: kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına sert tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
0: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine seslenerek ilk komşuluk ve diyalog çağrısı yaptı.
0: Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
1: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
0: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
1: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
0: Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ziyareti arkadaş olarak görüştük sözleriyle değerlendirdi.
1: Ankara'da siyasetin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temas trafiğinde. Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından meclis kulislerinde hareketlilik arttı.
3: Hocam bekliyorsun.
1: Meclisteki görüşmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu kapıda uğurladı. MHP'den görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Arkadaş olarak görüştük dedi. Ayrıca CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Meclisteki ziyaret trafiği Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesiyle de sınırlı kalmadı. MHP grup toplantısının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bahçeli'yi ziyaret etti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Yaş doğrulamasının e-devlet üzerinden yapılacağını, 15-18 yaş grubuna ise bazı kullanım kısıtlamaları getirileceğini açıkladı. Göktaş, fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara da tepki gösterdi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında ailesinin yönelik iddialara tepki gösterdi. Ümit Özdağlar'ın basın toplantısına bir dosya numarası vererek babasına ilişkin iftira attığını savunan Göktaş, kendisinin bile yalnızca açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulama yapabildiğini söyledi. Göktaş, benim erişemem.

0: Bilmediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sorarak soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumak için yeni düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bahadır Özdemir Göktaş detayları paylaştı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının E-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 15 yaş altındaki çocuklar için hesap açı dışında doğrulama sistemi uygulanacak. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden alacakları dijital kodla yaşlarını doğrulayarak hesap oluşturabilecek. Düzenleme hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanım sürecinde de yaş kontrollerini sürdürecek. Hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden E-Devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek. Bakan Göktaş çift taraflı kontrol mekanizması ile hem platformların hem de kendilerinin denetim sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile çocukların ekran bağımlılığını arttıran bazı özellikler de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi özellikler olmayacak. Ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da düzenlemede yer alıyor. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önlenmesi de hedefleniyor. Düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Platformlara ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
1: Fon kurulu 5. toplantıyı yaptı. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Neyden bahsediyoruz? Hemen bakalım detaylara. 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir deniliyor. Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifi 9-10-2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Teklifin 14-10-2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülmektedir deniliyor. Gelinen aşamada denilmiş pek çok fonla ilgili, portföyle ilgili açıklamalar var. Söz konusu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir deniliyor. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40.5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından ödemelerin başlayacağını söylemişti. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir deniliyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. 5. fon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları da katıldı deniliyor yapılan açıklamada. O gün geldi çattı, hatta geride kaldı. Yeni Parti fon soruşturmasına ilişkin yeni bir isim açıklayamadı. Pazartesi gününü işaret etmelerine rağmen parti sözcüsü Zeynel Emre isimleri teyit etmeden açıklayamayız dedi. Peki Yeni Parti'nin içine düştüğü suskunluk ve çelişkiler bize ne anlatıyor? Ayrıntılar analiz haberimizde.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
3: Ümit Özdağ'a tehditler savurup gün verirken sadece kendi adına değil Yeni Parti ve Genel Başkanı Özgür Özel adına da konuşuyordu.
4: Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masasını yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar.
3: O gün geldi çattı. Kürsüye Özlale değil yeni parti sözcüsü Zeynel Emre çıktı. Ama konuşma metninde açıklanacak yeni bir isim yoktu. Sorulduğunda da kemküm etmeyi tercih etti.
5: Bugündü Özlale'nin verdiği sürenin sonu. Bir gelişme var mı? Yeni bir isim sizden duyacak mıyız?
6: Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor.
3: Oysa biz hem Ticaret Bakanı Bolat hem de Aile Bakanı Göktaş deneyimlerinden biliyoruz ki yeni parti Zeynel Emre'nin iddia ettiği gibi teyit aşamasına pek ihtiyaç duymuyor. Zira Bolat'ın tasarrufları serbest fonlarda değil kira sertifikası hesabındaymış ve bir çıkış olmamış. Göktaş'ın isminin anılmasıysa tam bir skandal. Zira babası sadece isim benzerliğinden suçlanmış.
7: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar.
3: Yeni partinin bu duruma ilişkin açıklaması da kemküm edebiyatı dahilinde.
6: Çünkü iftira sizin bir kastınızla yani alakası olmadığını bildiğiniz bir kimseye yönelik yapacağınız açıklamadır. İftirada yani bir bakanın bir babasıyla ilişkili bir isim benzerliği burada bir kasıtlı bir işlem olmadı. Kamu yararına, mesele aydınlatma adına yapılan çalışmaların bir sonucu olduğu görülebilir.
3: Zeynel Emre'nin yeni isim açıklayamama gerekçesi kamuoyunu tatmin etmemiş olacak ki Halk TV yeni partili kurmaylara dayandırdığı bir haber girdi. Buna göre parti kurmayları önceliklerinin Fatma Betül Sayankaya ile ilgili süreci gündemde tutmak ve tartışmanın üzerine örtmeyi engellemek olduğunu belirtmiş. Oysa AK Parti yeni partinin yolsuzluk iddiaları karşısında yapamadığını yaptı. Fatma Betül Sayankaya dahil adı karışan herkes topun ağzına konuldu.
8: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Tüm bunlar olup biterken Ümit Özlale'de ses seda yok. Fatma Betül Sayankaya dışında elinde bir isim olmayan yeni partinin ağzı Bolat ve Göktaş olayıyla yanmışa benziyor. Durum böyleyken blöf yaparak isim açıklatabileceklerini düşündükleri mahalle bakkalı hesabı da tutmamış görünüyor. Yeni parti gelinen aşama itibarıyla fon soruşturmasının selametinin önündeki bir engele dönüşmüş görünüyor.
1: Milyarlarca liralık para trafiği, onlarca mağdur ve 39 ilde eş zamanlı operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırım dolandırıcılığıyla mücadeledeki son gelişmeleri paylaştı. Soruşturmada 159 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği yönettiği belirlendi. 23 vatandaşınsa toplam 51 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. 39 ilde düzenlenen operasyonda suç gelirlerinin banka hesapları, kuyumcular ve kripto varlık hesapları üzerinden aktarıldığı ortaya çıkarıldı. 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konulurken 5 kuyumcu şirketine ilişkin incelemeler sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın alın terini ve birikimini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

0: Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına yenileri ekleniyor. Başkent Riyad'da bir kez daha alarm verildi. Erken uyarı sisteminin devreye girdiği bölgede 3 patlama sesi duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump Husilerin saldırılarına tepki gösterdi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yine başkent Riyad'da alarm verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Husi saldırılarına tepki gösterdi.
2: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
1: Uluslararası tepkilere rağmen saldırılar sürüyor. Başkente erken uyarı sistemleri devreye girdi. Ardından Riyad'da 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaptı. Tehlikenin geçtiğini bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Daha önceki saldırılarda sık sık havalimanlarının hedef alınmasının üzerine Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda ise operasyonlar 17 Ekim'e kadar durduruldu. Erken uyarı alarmı verilen tek kent Riyad değildi. Hamis Mushat kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiği duyuruldu. Uyarı mesajı alan

0: kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Riyad'ın hava savunma füze stoklarının azaldığı iddia edildi. Husilere karşı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için güvenlik önlemleri artırıldı. ABD merkezi Wall Street Journal'a göre Bin Selman sıkı korunan farklı saraylarda konaklamaya başladı. Haberde Riyad'ın hava savunma füze stoklarının tükenme noktasına geldiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin sarayları ve kritik enerji tesislerini koruyacak şekilde yeniden konuşlandırıldığı da belirtildi. Riyad kendi topraklarının savunulması içinse dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken aralarında Türkiye'nin de olduğu diğer müttefiklerinde yardım göndermeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ise Riyad'a askeri danışmanlar göndermesine rağmen operasyonlara doğrudan katılma taleplerini henüz kabul etmedi. Analizlere göre krizin çözümü ABD ile İran arasında sağlanacak bir anlaşmayla Husilerin de saldırılarını durdurmasının güvence altına alınmasından geçiyor. Selman'ın İran'ın da desteğiyle iyice güçlenen Husilere karşı atabileceği adımların sınırlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı engebeli arazide maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleme riski taşıyor. Öte yandan İsrail basınında yer alan iddialara göre Bin Selman'a yardım teklif eden bir diğer ülke ise İsrail oldu. Buna göre İsrail, Suudi Arabistan'la normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı teklif etti. Prens Selman'ın bu girişimi veto ettiği öne sürüldü. Yemen'de de gerilim devam ediyor. Husiler Taiz'e saldırı düzenledi. Evler hasar aldı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ardından Yemen ordusu da Taiz'e operasyon düzenledi. Husi unsurlarının ve askeri teçhizatın hedef alındığı belirtildi. Bölgedeki karışıklıktan en çok etkilenenler siviller. Birleşmiş Milletler Ağustos ayından bu yana ülkede 216 bin insanın yerinden edildiğini açıkladı.
1: İran ve ABD arasında gerilim şimdilik dinse de Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. 4 ticari gemi daha hedef alındı. İran ağır yaptırımlara rağmen milyonlarca ton petrol ihraç ettiğini duyurarak meydan okudu. ABD Başkanı Trump ise Rusya ve Çin'in İran'a yardım etmediğini düşündüğünü söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulamasından yaptı. İran üzerinden Çin ve Rusya'ya mesaj verdi. İki ülkenin İran'a yönelik yardımlarına değindi. Trump, eğer öyleyse bu çok düşük bir seviyededir. Ancak yardım ettiklerini düşünmüyorum, dedi. ABD Başkanı iki ülkeye üstü kapalı bir uyarıda bulundu. Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız. Hem de çok çabuk anlarız, ifadelerini kullandı. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, 3 tanker ve bir konteyner gemisinin hedef alındığını duyurdu. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Katar emiri Al-Sani ise Hürmüz'ün açık olması gerektiğini belirtti. İran'ın ülkesine yönelik saldırılarının egemenliğin açık ihlali olarak niteledi. Al-Sani, Ras Laffan tesislerinin hasar görmesinin Katar'ın LNG ihtiyacına ağır darbe vurduğunu belirtti. Küresel gaz piyasalarının tehdit altında olduğunu vurguladı. İran ise abluka ve yaptırımlara rağmen ayaktayız mesajı veriyor. Yetkililer son 6 aylık süreçte Şehit Recai Limanı'ndan 325 gemi operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Kriz ortamına rağmen 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiği duyuruldu. ABD Başkanı Trump'ın ben kabul ettiklerini söylediğim için kabul ettiler sözleriyle savunduğu enerji ateşkesi cephede karşılık bulmadı. Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirtti. Öte yandan seçim tartışması da var. Kremlin, Ukrayna'nın seçimler için 60 günlük ateşkes teklifini reddetti. Yalnızca seçim günü saldırılar durur açıklaması geldi. Çatışma hattı ve diplomasi üçgenindeki son gelişmeler haberimizde.
2: Ukrayna'da ateşkes bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump enerji ateşkesinin sürdüğünü savundu.
3: Anlaşmayı kabul ettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü kabul etmelerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket.
2: Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi de yalanladı. Anlaşmayı her iki tarafında ihlal ettiğini öne sürdü. ABD Başkanı dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Putin'in barışı Zelenski'den daha çok istediğini söyledi.

0: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor.
1: Enerji ateşkesi sahada karşılık bulmadı. Zelenski, başkent Kiev ve Harkiv'de enerji tesislerinin hedef alındığını belirtti. Rusya'nın ateşkese uymadığını yineledi. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Kiev'de bir apartman İHA'larla hedef alındı. Ölü ve yaralılar var. Zelenski, saldırıların ABD'nin ateşkes teklifine verilmiş bir yanıt olduğunu belirtti. Washington'u güç kullanmaya çağırdı. Harkiv'deki saldırı anı ise bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kiev'de füze üretim tesislerini, lokomotif depolarını ve lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu. Ayrıca Bug Limanı'nda askeri yük taşıyan bir geminin hedef alındığı açıklandı. Öte yandan Moskova cephesi ateşkesi doğrulayan bir açıklama yapmadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın seçim yapabilmesi için talep ettiği 60 günlük ateşkesi reddetti. Rusya'nın geçici ateşkes yerine kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması istediğini savundu. Peskov, Ukrayna'da seçim yapılması halinde Putin'in yalnızca seçim günü saldırı düzenlenmemesi yönünde orduya talimat vermeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Zelenski'nin ateşkes talebini eleştirdi. Kiev'in bu süreyi yeniden silahlanmak için kullanacağını öne sürdü. Avrupa'da ise ABD-Rusya dizel anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Merz anlaşmaya karşı çıktı. Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdüreceklerini belirtti.
2: Rusya ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz.
1: Litvanya Başbakanı Sinkevičius da dizel anlaşmasını utanç verici olarak niteledi. Dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Avrupa seçimlerini korumak için Ukrayna'dan Rus veri merkezlerini daha fazla vurmasını istemeleri gerektiğini belirtti.
3: Bence Zelenski'den Rusya'daki daha fazla veri merkezini vurmasını istemeliyiz. Avrupa'daki seçimleri korumak için bu yardımcı olabilir.
4: İngiltere parlamentosunda tarihi bir yemin töreni düzenlendi. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan, milletvekilliği koltuğunu kazanan Somalili Sagal Abdivali, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
1: Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Milletvekilliği koltuğu için yeminini etti. İşçi Partisi'nin adayı Somalili Sagal Abdivali, İngiliz parlamento tarihine geçti.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful.
1: Milletvekilliği koltuğu eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla boşalmıştı. Bölgedeki seçmenler eski Başbakan Starmer'ın 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden istifası sonrası boşalan koltuk için sandıklara gitti. Seçim bölgesinde yapılan ara seçimi iktidardaki İşçi Partisi'nin adayı Sagal Abdivali kazandı. Abdivali yemin etmeye davet edildi. Somalili Müslüman kadın Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
6: Yüce Allah'a yemin ederim ki kanunlara uygun olarak majesteleri kral çağırsa varislerine ve haleflerine sadık kalacağım ve gerçek bağlılık göstereceğim. Allah bana yardım etsin.
1: Abdivali, evsizlikle ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water'ın kamulaştırılması gibi konuları gündeme getiriyor.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti medyası üstünden kendisine ve partisine yönelik karalama içerikli yayınlara tepki gösterdi. Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar diye eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru ilan etti. CHP yönetimi siz önce kasadan çaldıklarınızı geri verin diye tepki gösterdi. Özetle CHP ile yeni parti arasındaki kavga adım adım kan davasına dönüşecek gibi görünüyor.
1: Biliyorsunuz Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günü 24 saati yalan haber yapıyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve partisine yönelik karalama kampanyalarına böyle isyan ediyor. Yeni partiye yakın medyadan sızlanıyor. Ancak aynı Kılıçdaroğlu'nun Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi yalanı arşivde hala duruyor. Üstelik konuyla ilgili ne bir özrü oldu ne de mesajını silme ihtiyacı hissetti. Şimdi çıkmış Halk TV'den şikayet ediyor.
1: İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
2: Oysa muhalif medya söz konusu dönemin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesi için linç kampanyası yürütürken Kılıçdaroğlu sessiz sessiz izliyordu.
3: Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyor.
2: CHP böyle. Peki yeni CHP de denilen yeni parti farklı mı? Hayır, onlar da çamur at izi kalsın siyasetini seviyor. Aile Bakanı Göktaş'la Ticaret Bakanı Bolat'ı hedef alan karalama kampanyası bu durumun bir yansımasıydı aslında.
4: İddiaları oldu bu.
5: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına.
2: Zira eskisiyle yenisiyle CHP'li bu kitle hak hukuk denilince bir tek kendi çıkarına olanları düşünüyor. Masumiyet karinesi, bilginin doğrulanması, siyasi etik kuralları gibi meseleler akıllarına gelmiyor. Örneğin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu devirdiği CHP'nin şaibeli kurultayında ön seçim için namus sözü veriyor.
6: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.
2: Sonra şartlar uygun değil diye tüm belediye başkan adaylarını İmamoğlu'yla kafa kafaya verip kendisi belirliyor. Yani her daim nalıncı keseri gibi kendine yontuyor. Şimdilerde ise CHP ile yeni parti arasında kasayı boşalttınız tartışması var. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat bakın ne söylüyor.
7: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Yani Özgür Bey döneminde yapılan kısmı ile ilgili olarak, genel başkan yaptığı kısımla ilgili. Niye yok? Tamam. Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum. Ve bunu da inkar etmedi Özgür Bey. Dedi ki biz bunları meşru görmüyoruz. O yüzden de biz bunları vermedik dedi.
2: Bu yüzden Kılıçdaroğlu yönetimi özel yönetimi döneminde yapılan faaliyetleri inceleyemiyor. Üstelik özel ve kurmayları CHP'den yeni partiye geçerken sadece verileri değil sosyal medya hesaplarını da götürdü.
7: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar.
2: Veriler, hesaplar çalındı tartışması sürerken eski CHP milletvekili Aytun Çıray, vekillerden kesilip CHP'nin kasasına konulan emanet paranın da yeni parti tarafından giderken götürüldüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından şimdi öğrendik ki özel ve arkadaşları boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar liralık milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez diye yazdı.
6: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
2: Yeni parti asıl yasa dışı olanın CHP yönetimi olduğunu iddia ediyor. kendi yaptıklarının yasalara uygun olduğunu öne sürüyor. Ancak bu gidişle CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga kan davasına dönüşecek gibi görünüyor.
0: Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında planlı ve tam kapsamlı bir acil durum tatbikatı yapıldı. Zorlu provada düşük olasılıklı senaryolar, personelin müdahale hızı ve acil durum sistemlerinin işleyişi test edildi. Ayrıca tatbikatta dış müdahale birimleri arasındaki koordinasyon da başarıyla uygulandı.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tam kapsamlı tatbikat yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali personeliyle Mersin'deki acil durum birimleri 1. güç ünitesinin işletmeye alınması öncesinde koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak

0: gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında santral personeli, sektörel teknik destek merkezleri ve Mersin'deki acil durum birimleri, Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki tam kapsamlı simülatörde modellenen varsayımsal bir olağan dışı durumun sonuçlarına müdahaleye yönelik çalışmalar yürüttü. Tatbikat programı kapsamında 1. güç ünitesinin ünite kontrol odası işlevini üstlenen tam kapsamlı simülatörde düşük olasılıklı teknolojik aksaklıklarla ekipman arızalarının bir arada gerçekleştiği varsayımsal bir senaryo uygulandı. Vardiya personeli talimatlara uygun şekilde güç ünitesinin durumunu değerlendirdi ve reaktör tesisinin parametrelerini düzenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. İşletme personelinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak santral yönetimi ve dış kuruluşlara bilgi aktarımını sağlayan ve sektör uzmanlarından tavsiye alınmasına imkan tanıyan haberleşme sistemleri de tesis edildi. Tatbikatın yangınla mücadele bölümünde 1. güç ünitesinin iç ihtiyaç yedek transformatöründe çıktığı varsayılan bir yangına müdahale edildi. Tatbikat senaryosunda ayrıca Akkuyu NGS sahası dışında enerji nakil hatlarının altında varsayımsal bir orman yangını da yer aldı. Katılımcılar kesintisiz su temininin sağlanması, yangının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla mineralize şerit oluşturulması ve ulaşılması güç alanlarda helikopterlerden yararlanılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan kişilerin aranması ve kurtarılması, yüksekten indirme ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı ve görevler eksiksiz olarak yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Erzurum Rize yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dal Kavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim Cuma günü hizmete açılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, Dallı Kavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4.6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz dedi.
2: Dallı Kavak Tüneli hizmete giriyor. Erzurum-Rize arası 4,6 kilometre daha kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerinde hayata geçirilen Dallı Kavak Tüneli ve bağlantı yolları projesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 3105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallı Kavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz dedi. Dallı Kavak Tüneli ile mevcut güzergah kısalarak seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inecek. Bakan Uraloğlu, yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız dedi. Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Bakan Uraloğlu, yıllık 76,7 milyon lira zamandan 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımı da yıllık 1334 ton azaltacağız ifadelerini kullandı.
1: İstanbul'daki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında önemli bir detay ön plana çıktı. Beyoğlu ve Şişli'deki çağrı merkezlerinde işe alınan çalışanların telefonları girişte toplanıyor, içeriden bilgi sızdırıp sızdırmadıkları ise yalan makinesi testiyle kontrol ediliyordu. Üstelik bu testin sadece işe girişte değil, ayrılmak isteyen çalışanlara da uygulandığı ortaya çıktı.
0: Önce telefonlar toplandı, sonra sorgu başladı. Ama karşılarında polis yoktu. Kendi çalıştıkları şebekenin kurduğu yalan makinesi vardı. İstanbul'daki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında en dikkat çeken ayrıntı bu bilgi oldu. Beyoğlu ve Şişli'deki çağrı merkezlerine sosyal medya üzerinden çalışan alındı. Adaylara ise aylık 3 ila 5 bin dolar arasında maaş teklif edildi. Başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları söylendi. Ama işe girenler ülkelere ve dillere göre ayrılmış masalarda yurt dışındaki kişileri aramaya başladı. Yüksek kazanç

0: vadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiler. Paralarsa şebekenin kripto para hesabına aktarıldı. Ama şebeke kendi çalışanlarına da güvenmiyordu. İçeri girerken telefonlar toplandı ve en kritik aşama burada başladı. Yalan makinesi testi yapıldı. Çalışanların bilgi sızdırıp sızdırmadığını anlamak için işe girişte test yapıldı. İşten ayrılmak isteyenlerin de yeniden aynı cihazın karşısında teste tabi tutulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada bazı şüphelilerin yalan makinesi sonuçları da vardı. Yani sistem sadece mağdurları kandırmak için kurulmamıştı. Kendi çalışanlarını da kontrol altında tutmak için özel bir düzen oluşturulmuştu. Dosyada çok ağır bir beyan da var. Ukrayna'da şebekeden para çaldığı öne sürülen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de soruşturma dosyasına eklendi. Ancak bu ölümle şebeke arasında doğrudan bağlantı henüz kesinleşmedi. 2026 yılı boyunca benzer çağrı merkezlerine yönelik 6 operasyonda 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi yakalandı. 26 şüpheli ise tutuklandı. 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Ama bu soruşturmanın hafızaya kazınan ayrıntısı belli. Dolandırıcılık şebekesi kendi çalışanını bile yalan makinesine bağlıyordu.
1: Yıllarca ailemizdensin denildi. Berna Aleçi'nin 25 yıl boyunca yanında çalışan Osman Ersözlü hastalandığı gün işten çıkarıldı. Üstelik yalnızca 172 bin lira tazminat verilerek. Beraber çekilmiş fotoğraflar, yıllarca verilmiş emek. Ersözlü oldukça sert sözler söyledi. İzliyoruz.
2: Masumiyet karinesi daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem.
3: Bu fotoğrafa iyi bakın. Yan yana yıllar, aynı aileyle geçen çeyrek asır ve şimdi 25 yılın sonunda çok ağır bir hesaplaşma var. Berna Laçin'in şoförü Osman Ersözlü konuştu. Sadece direksiyon başında olmadığını söylüyor. Laçin'in ailesinin her işine koştuğunu, annesine hastanede refakat ettiğini ve babasıyla ilgilendiğini anlatıyor.
4: Bana hep sen bizim ailemizdensin, sen olmasan ne yapardık derdi. Kızımda, annemde, babamda emeğim var derdi.
3: Ama Ersözlü'ye göre o aileden biri sözü hastalandığı gün bitti. Yüksek tansiyon teşhisi konulduğunu ve aynı gün işine son verildiğini de anlattı.
4: Her işlerine koştum ama bana yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işime son verdi.
3: 25 yıl, bir ömrün dörtte biri. Ersözlü bu sürenin sonunda kendisine verilen tazminatın 172 bin lira olduğunu söylüyor ve en ağır eleştirisini de burada yapıyor.
4: Hak hukuk diyerek etrafa yargı dağıtıyor ama benim hakkımı yedi.
3: Ersözlü Laçin'i büyük vefasızlıkla suçluyor. Dahası kendisi gibi mağdur edildiğini söylediği 26 kişinin daha bulunduğunu söylüyor. Ortada şimdi cevap bekleyen açık sorular var. 25 yıl aileden biri denilen çalışan neden hastalandığı gün işten çıkarıldı? 25 yıllık emeğin karşılığı gerçekten 172 bin lira mıydı? Ve Ersözlü'nün sözünü ettiği diğer çalışanların durumu ne?
1: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi COP31 iklim gündemi kapsamında üniversitelerin iklim eylemi ve sürdürülebilir dijital dönüşümdeki rolü başlıklı bir projeye imza attı. Proje, iklim krizine karşı toplumsal farkındalığı yaratıcı dijital içeriklerle araştırmayı amaçlıyor.
5: Çağın en büyük sınavı iklim krizine karşı veriliyor. Üniversiteler bu süreçte dijital dönüşümle bayrağı devralıyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi COP31 sürecine katkı sağladı. Üniversitelerin iklim eylemi ve sürdürülebilir dijital dönüşümdeki rolü adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 30 saniyelik tematik kısa filmler hazırlandı. Küresel iklim krizinden biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğinden deniz ekosistemine kadar pek çok önemli başlık çocuklardan yetişkinlere herkesin anlayacağı sade bir dille anlatıldı. Kısa filmler üniversitenin resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarında şimdiden yayınlanmaya başladı. Animasyonların yanı sıra kampüste sürdürülebilirliği ölçülebilir hale getiren 3 ayrı dijital araç da devreye alındı. Yaratıcı anlatımı veriye dayalı dijital araçlarla buluşturan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gezegeni koruma yolunda dijital dönüşümün öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23. durağı Mardin olacak. Her sokağa adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşacak.
1: Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün yaşayan mirası olan eşsiz bir şehir. Mardin Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği, kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. Her sokağa adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Mardin'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30'dan fazla lezzet noktasıyla ziyaretçilere sunulacak. Mardin'de festival akşamları Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde 9 gün boyunca sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.
0: Güz mevsimi ormanları adeta renk cümbüşüne çeviriyor. Yemyeşil ormanlar yerini sonbaharın sıcak tonlarına bırakıyor. Ormanların kızıl, sarı ve kahverengi tonları ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor.
1: Ormanlarda güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı. Yeşil yapraklar yerini sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bıraktı. Ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Sonbaharın sıcak tonlarını bir araya getiren Sülüklü Göl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte büyüleyici bir renk cümbüşüne büründü. Uludağ Göknarı, Sarıçam, Karaçam, Kayın, Gürger ve diğer yapraklılardan oluşan ağaçlarla çevrili göl, ziyaretçilerine huzur veren manzara eşliğinde dinlenme fırsatı sunuyor. Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda da sonbahar renkleri hakim. Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor. Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları drone'la görüntülendi. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı.
0: Akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız.

0: İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu ne desen anlatıyorsun.
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
5: Türksellere bağlan hayata.
6: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için. Her birimiz için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme...

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama önce bazı başlıklar. İki gün sürecek NATO Terörizm Uzmanları Konferansı yarın başkent Ankara'da başlayacak. Konferansta hibrit tehditler, terörün finansmanı ile mücadele ve sahadaki operasyonel tecrübeler gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Detayları birazdan ekrana taşıyacağız. İmamoğlu suç örgütü davasında itiraflar gelmeye devam ediyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan satın alma müdürü Ağaç AŞ'de yaşananlarla yolsuzluk ve rüşvet çarkını anlattı. Peki neler söyledi? Tüm detayları aktaracağız. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Bu operasyonun tüm ayrıntılarını da ekrana getireceğiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den Terörsüz Türkiye projesine tam destek ve dikkati çeken bir Nobel çıkışı geldi. Erbil'de konuşan Barzani, sürecin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ifadelerini kullandı. O açıklamanın detaylarına da bakacağız. Fransa'da gündem siber saldırılar. Bu kez o saldırıların hedefinde süpermarketler vardı. Yüzlerce süpermarketin dondurucu dolaplarına sızan saldırganlar ısıyı yükselterek gıdaların çöp olmasına yol açtı. Avrupa'da ürün tedariği aksadı. Bu saldırıların detaylarını da aktaracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da bir araya geldi. Bakalım detaylara. Başkent Ankara'da dikkati çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakanın gündeme ilişkin önemli konu başlıklarını ele aldıkları belirtiliyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. NATO terörizm uzmanları konferansı 14-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferansta hibrit tehditler, terörün finansmanıyla mücadele ve sahadaki operasyonel tecrübeler ele alınacak.
1: Terörle mücadelede NATO işbirliği Ankara'da masaya yatırılacak. NATO terörizm uzmanları konferansı 14-15 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Terörizmle Mücadele Mükemmelliyet Merkezi'nin ev sahipliğindeki konferansta hibrit tehditler, terörün finansmanıyla mücadele ve sahadaki operasyonel tecrübeler 5 ayrı panelde ele alınacak. NATO komutanlıkları, mükemmelliyet merkezleri ve üye ülkelerden uzmanlar değişen terör tehdidine karşı ortak mücadele kapasitesini değerlendirecek. Geçen yılki konferansa 35 ülkeden 117 temsilci ve 10 ülkeden 18 konuşmacı katıldı. Bu yılda NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı, NATO Mükemmelliyet Merkezleri ve ilgili NATO kurumlarından katılım bekleniyor. Konferansta terörizm ve terörle mücadele alanında mevcut ve gelecekteki güvenlik ortamına ilişkin farkındalığın artırılması, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.
0: İmamoğlu Suç Örgütü davasındaki itiraflar İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkının bir kez daha gözler önüne serdi. Ekim pişmanlıktan yararlanan eski satın alma müdürü Selim Marangoz, Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri anlattı. Ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını söyleyen Marangoz, ihalesiz gerçekleşen alımları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini itiraf etti. Tutuksuz sanıklardan iş insanı Mustafa Duhan Demir ise imar planı değişikliği sürecinde olumlu görüş için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın rüşvet istediğini ve yaşanan süreci anlattı.
2: Sanıklar mahkemede rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlattı. İBB'deki kirli düzen bir kez daha kanıtlandı.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmadı.

0: yanmaz.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53'ü tutuklu 436 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. 96. duruşmaya sanıkların itirafları damga vurdu. O isimlerden biri eski satın alma müdürü Selim Marangoz'du. AÇ AŞ'deki usulsüzlükleri itiraf

0: İlaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini ifade etti. Şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini söylediğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir ağaç alım talebi gelmediğini anlattı. Eski satın alma müdürü Selim Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi olan Murat Dağdeviren'in şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı. Marangoz'un anlattıklarıyla bu yolla 31 milyon 134 bin lira değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Selim Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı. Fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını söyleyen sanık marangoz, kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını da itiraf etti. Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Anlattıklarıyla duruşmaya damga vuran bir diğer sanıksa iş insanı Mustafa Duhan Demir'di. İmar planı değişikliği sürecinde kurum görüşlerinin olumlu olması için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın para istediğini söyledi. Sanık Demir, talepleri başlangıçta reddettiğini ancak sürecin uzaması üzerine kreş bağışını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi ve lanet ederek mecburen kabul ettim dedi. İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatan bir diğer isimse tutuksuz sanıklardan iş insanı Muhittin Palazoğlu'ydu. Savunmasında İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'u hedef aldı. Ongun'un eşine ait Bıyızak firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Ne hikmetse diğer şirketler söz konusu olduğunda Murat Ongun sessiz kalıyor. İddianamede yer alan söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Beyzak şirketidir. Bunun adı ticaret değil baskıdır. Haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur dedi. Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasında kendisini hedef aldığını söyleyen Palazoğlu, bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi, Beyzak konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir diye konuştu. Tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım'sa İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin eski genel müdürü olan sanık Ali Sukas'ın nasıl rüşvet istediğini anlattı. Yıldırım savunmasında Ali Sukas beni odasına çağırdı. Ne kadarlık iş yaptıysam onun %10'unu talep etti. Ben de bunun neden olduğunu sorduğumda yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını, dolayısıyla da böyle bir para talep ettiğini söyledi. Ben de kabul ettim dedi.
1: Yeni Parti tabanı İzmir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişinin sorumlusunu arıyor. Özgür Özel eliyle Cemil Tugay'ı işaret edip günah keçisi ilan etse de bu cevaptan tatmin olmayanlar var. CHP sözcüsü de İzmir'den özür dile Özgür Özel diyerek bu cenahın tercümanlığını yapmıştı. Bu çıkış Özgür Özel'in grup konuşmasında defansif bir öfkeye neden olmuştu.
2: Çıkıp da bize İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.
3: Özgür Özel grup konuşmasının en çok bu kısmında yükseldi. Konu İzmir ve Cemil Tugay'dı. Ancak onu bu şekilde sinirlendiren şey kendi bakış açısıyla ihanete uğramak değildi. İzmir Belediyesi'nin rakibe kaptırılmasındaki payıydı.
2: Ulan aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar.
3: İzmir CHP'nin dolayısıyla yeni partinin kalesi olarak gösteriliyordu. Şimdi belediye başkanı olarak başında AK Parti'ye transfer olan bir isim var. Ancak bu geçiş ne ilk, anlaşıldığı kadarıyla ne de son geçiş. İşte bu nedenle Özgür Özel, özellikle yerel seçim sürecinde tercih ettiği isimler nedeniyle yeni parti kamuoyu tarafından sorgulanır oldu. Sonuçta o, partisi yolsuzluk iddialarına teslim olmuş, partisinin ağır toplarını rakibine kaptıran bir partinin genel başkanı.
4: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
3: İşte bu noktada en doğru

0: soruyu CHP sözcüsü Müslim Sarı sormuş olabilir. Sarı, partililerin şerhine rağmen Cemil Tugay'ı İzmir adayı yapanın Özgür Özel olduğunu belirtiyordu.
1: Butlan Genel Başkan Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak, olayları çarpıtma, hesap ver, İzmir halkından özür dile.
0: Bu soruyla birlikte yeni parti tabanında Özgür Özel'in liderlik kapasitesi aleyhinde oluşmaya başlayan hava, Özgür Özel'i endişelendirmiş görünüyor.
2: Herkes şunu bilsin, İzmir'le yeni partinin arasına, İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez. İzmir'de bir üzülen varsa, bir gözyaşı döken varsa kurban olayım ona. Özür ne, köle olayım ona. Ama herkes haddini bilecek. O İzmir'i 31'de 31 alacağız.
0: Özel, dünyanın ateş çemberinden geçtiği, seçim sattığı mailinin yaklaştığı bir dönemde İzmir'de yediği golü çıkarmaya çalışmakla meşgul. Çünkü İzmirli muhaliflerin aday belirlemesini isteyecekleri son isim Özgür Özel olmalı.
2: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz aday yapmayaydı.
0: Cemil Tugay'ın transferinden sonra İzmirli muhalif tabanın çantada keklik olma konusunda eskisi kadar motivasyonu olmayabilir.
2: İzmir, yeni parti ve Özgür Özel sana kurban olsun.
3: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim kimin olmadığını savunmuştu.
3: Yeni parti fon krizinin ardından stratejisinin merkezine gerçekleri aydınlatmaktan çok iktidarı bu yolda düşürmeyi koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğansa bu stratejiyi FETÖ yöntemlerine benzetiyor. Peki gerçekten böyle mi? CHP'nin son dönemdeki tutumu FETÖ'nün algı operasyonlarını andırıyor. İşte ayrıntılar.
6: Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partinin fon krizi çıktığından bu yana sergilediği tavrı FETÖ-vari olarak adlandırdı. Peki gerçekten de böyle mi? Erdoğan, yeni partinin konuyu ele alırken verdiği hangi işaretler sonucunda bu yakıştırmayı yapmış olabilir?
6: Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız.
0: Muhalefet partileri eline geçen iddiaları, belgeleri, doğruluğunu ve arka planını araştırmadan alelacele servis ediyor. Bu acelecilik yeni partinin gerçeklerden çok AK Parti'yi yıpratma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığının bir göstergesi.
7: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
0: FETÖ, dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla, daha doğrusu belgesiz veya doğrulanmamış iddialarla hükümet kadrolarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Yeni Parti'de Ticaret Bakanı Bolat ve Aile Bakanı Göktaş da aynısını yapmaya çalışırken yakalandı.
7: Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz.
0: Münferit olayları genelleştirerek Yeni Parti, Fatma Betül Sayan Kaya olayı üzerinden iktidarın tümünü lekelemeye çalışıyor. FETÖ'de belli başlı usulsüzlükler üzerinden Erdoğan iktidarını hedef almış ve münferit olayları Türkiye'de rejim değiştirmenin aracı olarak kullanmaya çalışmıştı. Yeni Parti fon krizinde gerçekleri araştırmak yerine kamuoyunda panik ve güvensizlik havası yaratacak bilgi kirliliğine başvurmaya başladı. FETÖ'de kaos ortamlarını sever, oluşan bu atmosferde ortaya attığı asılsız bazı iddiaları kamuoyunda huzursuzluk yaratmak için kullanırdı.

0: Bırakkürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den Terörsüz Türkiye projesine tam destek ve dikkati çeken bir Nobel çıkışı geldi. Erbil'de konuşan Barzani sürecin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ifadelerini kullandı.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda bölgesel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye projesini değerlendirdi.
2: Türkiye'de çok daha önemli bir aşamaya geçecektir. Eğer bu sorun çözülürse Türkiye'de şu anki aşamada çok daha farklı bir evreye geçecek ve bölgede kendi doğal rolünü oynayabilecektir. Çünkü bu az bir şey değildir.
1: Barzani sürecin bir gecede tamamlanamayacağını ancak doğru istikamette ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve Erbil yönetimi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
2: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır. Çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa Suriye'deki yeni siyasi tablo oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Şam'da yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Barzani, Şara'nın Kürt karşıtı bir tutum sergilemediğini ve sorunları çözme iradesine sahip olduğunu gözlemlediğini aktardı. Geçmişteki Baas rejimi döneminde Kürtlerin kimliksiz bırakıldığını hatırlatan Barzani, yeni dönemde 13 bin kişinin Suriye ordusuna, 17 bin kişinin ise güvenlik kurumlarına entegre edildiğini, Kürtçe eğitim konusunda da ciddi adımlar atıldığını açıkladı.
0: NATO'dan tüm dünyaya savaşmaya hazırız mesajı geldi. Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Grinkovic, ittifakın yeni zafer teorisini duyurdu.
1: Rusya tehdidi, Çin'in yükselen gücü. NATO'da sınamalar karşısında yeni adımlar atıyor. Olası bir savaşa karşı yeni askeri strateji duyuruldu. İttifak savunma doktrinini güncellediğini ilan etti. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Grinkovic, Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. Zafer teorisi olarak adlandırılan yeni stratejiyi açıkladı.
3: Halkımızı korumanın ve topraklarımızı savunmanın ötesinde herhangi bir planımız, niyetimiz veya hedefimiz bulunmuyor. Ancak savunma odaklı yapımız, zayıflık ya da kararlılık eksikliği olarak algılanmamalı.
1: Zafer teorisi ittifakın barışçıl ancak tavizsiz yüzünü ortaya koyuyor. Grinkovic, herhangi bir müttefike yönelik saldırının tamamen sonuçsuz bırakılacağını ve NATO kuvvetlerinin bu gece savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.
3: Bir saldırı olması halinde bu gece savaşmaya hazırız. Ancak rehavete kapılmıyoruz. Her gün hazırlık yapmaya ve tatbikatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın bugünden, ertesi günde yarından daha hazır olacağız.
1: 32 müttefikin onayladığı yeni zafer teorisi, engelleme, etkisini kırma ve etkisiz hale getirme olmak üzere 3 temel aşamadan oluşuyor. Buna göre önce olası bir saldırı engellenecek. Eylem devam ederse düşmanın ilerleyişi durdurularak etkisi kırılacak. Saldırganın geri adım atmaması halinde ise

0: ise ittifaka karşı kullanılan tüm askeri sistemler ve kuvvetler taktiksel olarak etkisiz hale getirilecek.
1: Çatışmaları caydırmak savaşa hazır olmayı da gerektiriyor. Hazırlıklı olmaksa yalnızca muhtemel olanlara değil, gerçekleşmesi mümkün olan senaryolara karşı da plan yapmaya gerektiriyor.
0: Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve çok katmanlı istihbarat sistemleriyle desteklenen bu yeni konsept, NATO'nun rakibe topyekün stratejik bir yenilgi dayatmak yerine sadece topraklarını korumayı ve saldırgan mekanizmayı işlevsiz hale getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.
2: Polonya'da Pegasus casus yazılım tarafından vatandaşların hassas verilerinin İsrail'e aktarılması ülke gündeminden düşmüyor. Başbakan Donald Tusk yaşanan olayı devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak nitelendirdi. Ülke tarihinin en büyük skandallarından biridir dedi.
3: CBA, ABW.
4: Polonya vatandaşlarına ait hassas veriler İsrail'e aktarılmıştı. Önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus casus yazılımı bir kez daha gündeme geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk bunu devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak tanımladı. Tusk sosyal medyadan video mesaj yayınladı. Pegasus'un İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen ve kapsamlı siber gözetim sağlayan bir araç olduğunu belirtti. Polonya'da suç mağdurlarına verilmesi gereken paranın İsrail'e aktarıldığını da ifade etti. Tusk, olayı komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tanımladı. Soruşturma Mart 2024'ten bu yana devam ediyor. Polonya Ulusal Havacılık Ofisi'nden elde edilen son bulgulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Pegasus sisteminin mobil cihazlardan kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan geniş kapsamlı veriler elde edebildiğini belirlediği aktardı. Sistem üzerinden aktarılan verilerin Polonya dışına çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Sistemin tasarımının elde edilen verilerin tam güvenliğini garanti etmediği kaydedildi. Norveç'te de benzer bir skandal gündeme geldi. Askeri bir tatbikatta kullanılan kiralık araçların hassas bilgileri kaydettiği öne sürüldü. Araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve güvenlik erişim şifrelerini kaydettiği iddia edildi. Araçların Norveç Silahlı Kuvvetlerince kullanılan şirket üzerinden kiralandığı, en az ikisinin Çin markalı olduğu bildirildi. Olayın Norveç'te güvenlik endişesini gündeme getirdiği ifade edildi.
2: Fransa'da siber saldırıların hedefinde süpermarketler vardı. Yüzlerce süpermarketin dondurucu dolaplarına sızan saldırganlar ısıyı yükselterek gıdaların çöp olmasına yol açtı. Avrupa'da ürün tedariği aksadı.
0: Süpermarketlerin soğutma sistemleri hedef alındı. Siber saldırıyla sıcaklıklar 50 dereceye kadar yükseltildi. Fransa'da çok miktarda taze ve dondurulmuş gıda imha edildi. Fransa'daki saldırı kapsamında bazı marketlerin soğutma sistemlerinin sıcaklığı gece boyunca uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar çıkarıldı. Yüzlerce mağaza saldırıdan etkilendi. Bazı soğutuculardaki sıcaklık 6 saat boyunca 50 dereceye ulaştı. Gıda güvenliği riskini önlemek amacıyla etkilenen ürünlerin tamamı imha edildi. Gıda perakendecilerini etkileyen geniş çaplı siber saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı. Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.
2: Sağlık Bakanlığı gençleri tütün ve bağımlılıktan korumak için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Tütün ürünleri ve sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemi devreye giriyor. Kimlik doğrulama uygulamasıyla 18 yaş altı gençlere tavizsiz engel gelirken kişisel verilerin korunması da esas alınacak.
5: Sigara satışında yeni dönem. Elektronik yaş doğrulama sistemi geliyor. Sağlık Bakanlığı gençleri tütün ve madde bağımlılığından korumak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sigara ve tütün ürünlerinin satışında elektronik yaş doğrulama sistemi devreye alınacak. Market ve büfelerde kimlik kontrolü elektronik olarak yapılacak. Böylece kişisel verilerin korunması noktasında da titiz bir çalışma yürütülecek ve yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altının sigaraya ulaşmaması için

0: için elektronik bir sistem kullanılacak. Fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek. Sigara alacak kişi markete geldiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan işte bu QR kodları okuttuktan sonrasında sistemin onay vermesi durumunda cep telefonuyla QR kodu okuttuktan sonrasında sigara alabilecek. Tabii en öncelikli hususlardan biri de kişisel verilerin korunması. Bu bağlamda da aslında veriler hiçbir şekilde üçüncül kişilere iletilmeyecek. Yani doğum tarihi, yaş, soy isim ve benzeri kişisel veriler başka kişilerin eline geçemeyecek. Satıcı kendi ekranında dijital onayı gördükten sonrasında sigarayı satma noktasında uygulamanın onay verdiğini görecek ve ardından işte bu şekilde satış gerçekleşecek. Yeni sistemlerin detayları ve uygulama takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek.
1: Sıcak hava yurt genelinde etkisini yitirdi. İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı var. Özellikle İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.
2: Sıcaklık sert şekilde azalacak. 29 dereceyi ölçtük İstanbul'da ama Perşembe günü 16-17 dereceyi ölçeceğiz. Dolayısıyla 12-13 derecelik sert bir soğuma 3-4 gün içerisinde meydana gelecek.
0: Güneşli günler bitiyor. Şemsiyeler raftan çıkıyor. Kış tam anlamıyla başlıyor. İstanbul'a sağanak yağış geliyor.
2: Yukarı seviyedeki bu aşırı soğuma beraberinde sağanakları da kuvvetlendirecek. Şimdi kuvvetli bir oluk hareketi bu. 500 milibar seviyesinde bu derinlikle birlikte çok kuvvetli yükselici hareketler cephesel sistemle birlikte cephesel sağanakları ve konvektif yağışı beraberinde getirecek.
0: İstanbul'da günlerdir süren sıcak havanın ardından meteorolojiden kritik uyarı geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak. Marmara bölgesi genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış batı kesimlerden yurda giriş yapacak.
2: Türkiye'nin tamamında hem bugün hem yarın Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bütün bölgelerimizde hava yağmurlu olacak. Ama özellikle bugün Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz hattında, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz hattında sağanaklar şiddetli olacak.
0: Özellikle İstanbul ve çevresinde yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor.
2: Çarşamba günü Antalya çevresine dikkat ama İstanbul'da şiddetli yağış alacak illerimizden bir tanesi. İstanbul, Balıkesir, İzmir hattı ve Antalya hattı üzerinde sağanaklar şiddetli olacak ama lokal ve şiddetli sağanaklar elbette. Perşembe günü de yine şiddetli yağmur devam edecek. İstanbul'da da şiddetli sağanaklar var. Bu kez Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde yağışın Perşembe günü şiddetli olmasını bekliyoruz.
0: Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
2: İstanbul için çarşamba özellikle Avrupa yakasının aşırı yağış alma ihtimali var. Perşembe günü de Anadolu yakasında şiddetli yağışın görülme, aşırı yağışın görülme olasılığı var. Şimdi her gün günlük en az 20 kilo bir yağış beklentimiz söz konusu ama aşırı yağış derken kastettiğim 50-100 kilo arasında değişecek sağanaklar. Antalya için 100 kilonun üzerinde bir yağış beklentimiz söz konusu. Dolayısıyla özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde 50 kilo ile bile hızlıca sel olma ihtimali var. Ani sel ve su baskını.
0: 24 meteoroloji editörü Elde Biran Ayan, ani su baskını, sel ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.
2: Sel ve su baskını riski yüksek. Çarşamba ve Perşembe günü Poyraz fırtınası var kuzey yönlerden. İstanbul'da deniz ulaşımını, hava ulaşımını ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacakların seferlerini mutlaka önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla 3-4 gün meteorolojik açıdan hareketli günler geçireceğiz. Olabildiğince top taşımayı tercih etmek gerekiyor. Araçlarımızla trafiğe çıkmamalıyız.
0: Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: Kışlıkları çıkartmanın zamanı da geldi, onu da söyleyelim. Dolayısıyla bu soğuma hasta eder. Kıyafetleri biraz kalınlaştırmak lazım. İnce kat kat giyinmeye özen göstermek gerekiyor. Bulunduğunuz ortamın durumuna göre de kıyafeti ayarlamak gerekiyor.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı evleri su bastı.
3: Cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak Adıyaman'da hayatı felç etti. Sağanak aniden etkisini artırdı. Kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Elazığ'da da durum aynıydı. Sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi. Vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. Şanlıurfa Siverek'te sağanak yağış sele neden oldu. Haliliye mahallesinde bir evi su bastı. Evde maddi hasar meydana geldi.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tırdan kopan lastik trafikte dehşet saçtı. Araç sürücüleri kendilerini sollayan lastiği görünce şaşkına döndü. Rampa aşağı hızla yuvarlanan lastik bir türlü durdurulamadı.
4: Görenler gözlerine inanamadı. Yol boyu ilerledi. Şeridinden de bir süre çıkmadı. Rampada hız kazandı. Tırdan kopan lastik trafiği birbirine kattı. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde sabah saatlerinde sürücüleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Seyir halindeki tırın lastiği yerinden koparak otoyola savruldu. Rampanın eğimiyle birlikte giderek hız kazanan lastik trafiğin ortasında kontrolsüzce yuvarlanmaya başladı. Rampada hız kazanan lastik durmak bilmedi, yol boyu ilerledi, araçları bile geçti. Hızlandıkça hızlandı. O anları gören sürücü kayda girdi. Araçların hızla ilerlediği otoyolda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Metrelerce sürüklenen ve rampada iyice hız kazanan lastik yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi.
1: Ailelerin gençlerde gözden kaçırmaması gereken 10 kritik sinyal var. Bu sinyaller ergenliğin getirisi olarak görülse de belli noktalarda dikkat etmek gerekiyor. Peki hangi davranışlar aileleri alarma geçirmeli? İşte yanıt.
5: Kesinlikle okula gitmek istemiyor. PlayStation'ı çok seviyor. Telefonu elinden bırakmıyor. Öfke patlamaları yaşıyor.
6: Öfke duygusunda artış, saldırgan söylemler, okul reddi, sosyal izolasyon, arkadaşlarıyla görüşmeyi kesme ya da eskiden keyif aldığı şeylerden artık keyif almamaya başlama.
7: Ben şu dinlememesi. Kendi bildiklerini her şeyi doğru biliyorlar. Her şey bizim dediğimiz olsun.
8: Peki bununla nasıl başa çıktınız?
7: Tam başa çıktı da sayılmaz.
9: Gençlerin davranışlarındaki değişimler bazen derin duygusal sorunların işareti olabiliyor.
8: Ani öfke patlamaları, içe kapanma, okula gitmeyi reddetme, umutsuzluğa kapılma ve daha birçok davranış değişikliği ergenlik döneminde aileler için kritik sinyaller taşıyor.
9: Bu belirtilerin yanı sıra uyku ve yeme düzeninde bozulma, ilgi kaybı, fiziksel saldırganlık, eşyalara ve hayvanlara zarar verme gibi davranışlar da dikkat çekiyor.
6: Çok fazla savaş içerikli, öldürme içerikli videoların, video oyunların oynandığını görüyoruz. Bunlar da tabii ki şiddete meyli arttırabiliyor ama tek başına etken değil. Bu oyunları oynarken çocuk ne hissediyor? Nasıl algılıyor? Onda nasıl bir dürtüyü uyandırıyor? Bunlara aslında eğilmek lazım. Çocuklarla iletişim her zaman için en önemli kriter.
9: Ancak tek bir davranış tanı için yeterli değil.
8: Her davranış değişikliği şiddet riski taşımıyor ancak bazı sinyallerde göz ardı edilmemeli. Peki aileler normal ergenlikle alarm veren davranışları nasıl ayırt edecek?
6: Eskiden yaptığı rutinin değişmesi daha uyandırıcı olmalı ebeveynler için. Eskiden daha sosyalken artık içe kapanması, eskiden daha sevgi doluyken artık daha tehditkar olması, eskiden okula sevilerek gidiyorken artık gitmeyi reddetmesi, hatta çok büyük olaylar çıkarması, okula gitmesi gerektiği söylendiğinde bu tarz şeyler ve bunların tekrarlı olması tabii ki ebeveynler için uyarıcı olmalı.
9: En büyük görev aileye düşüyor. Çocuklar yargılanmadan dinlenmeli, okulla iletişim kurulmalı ve uzman desteğine başvurmalı.
6: Önce ergenle iletişim çok çok önemli ama burada etiketlememek lazım. Onu anlamaya yönelik bir iletişim kurmamız gerekiyor. Gerektiğinde okulların rehberlik servislerinden de bilgi almak. Çünkü çocuk bütün zamanı okulda geçiriyor gittiği dönemlerde. O yüzden orada daha çok gözlenebiliyor bu çocuk. O yüzden rehber öğretmenleriyle konuşmak, öğretmenleriyle konuşmak, siz de bunu fark ediyor musunuz, bunu nasıl çözebiliriz diye destek almak. Yeri geldiğinde de psikiyatrik destek almak çok önemli.
9: Aileler çocuklarının değişimlerine kimi zaman şaşırsa da en sağduyulu şekilde davranmaya çalışıyor.
10: Yani öfke şeyleri çok vardı. Ben o zor dönemde

0: bunları gördüm ve çok zor. Böyle hep düşündüm. Bu benim çocuğum ve ben eğitimlerini karşılamalıyım, arkasında destekçi olmalıyım dedim. Ve şu an çok güzel bir durumdayız. Ergenlik dönemleri evet çok zor ama biraz bir anne olarak da güçlü olmalıyız.
1: Da babaları konuştu onlarla. Okula gittiler yani.
2: Maltepe'de çöken ve 5 kişiye mezar olan binada kentsel dönüşümün konuşulduğu ama uzlaşma olmadığı ortaya çıktı. Birçok binada durum benzer. Eğer dönüşüme hayır diyenler varsa süreç askıya alınıyor. Oysa dönüşüm kanunu çoğunluk varsa dönüşüm olur, karara katılmayanın payı satılır diyor. İşte %100 uzlaşma olmayan durumlarda adım adım takip edilecek süreç.
3: Hayır diyenleri beklemeyin. Dönüşüm için çoğunluk yeter.
4: Bazı binalar için risk kapıda değil, o binaların ta kendisi. Depreme bile ihtiyaç duymadan tehdit saçan bu binalar hala binlerce kişiye yuva oluyor. Maltepe'de gerçekleşen çökme sonrası tabut bina tehdidi tekrar gün yüzüne çıktı. Artık İstanbul için kentsel dönüşüm bir tercih değil, ihtiyaç.
5: Maltepe'de yaşanan bu olaydan sonra aslında kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Çünkü burada kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli binaların kentsel dönüşüme girmemesi maalesef birçok insanı hayattan kopardı ve buna ilişkin olarak aslında her ne kadar zaman var denilse de anlaşmazlıkların bir arada bulunamamasıyla birlikte aslında kentsel dönüşüm kararları ertelenmeye başlanıyor.
3: İstanbul'da yaşanan ve taşıyıcı sistemi yıpranan binalar risk oluşturuyor. Bazı yapılar için tek bir sarsıntı bile fazla. Uzmanlara göre çözüm, riskli binaları tespit edip vakit kaybetmeden dönüştürmek.
4: Peki tek bir mal sahibinin kentsel dönüşümü onaylamaması dönüşümü engeller ya da erteler mi? Cevap hayır. Kentsel dönüşüm için bina sakinlerinin çoğunluk olması kafi.
5: Kentsel dönüşümde aslında kat maliklerinin çoğunluğunun onayının olması yeterli kabul edilmekte. Fakat burada yanlış bir algı da var. Yani tüm apartman sakinlerinin kentsel dönüşüme onay vermesi bekleniyormuş gibi bir algının oluşmasından dolayı tüm kat sahipleri de yani maliklerde, tüm maliklerde bununla ilgili bir onay verilmediği durumda kentsel dönüşüme gidilememe kararı alınacağını düşünüyorlar. Fakat durum böyle değil.
3: Gerekli çoğunluk sağlandığında tüm maliklerin aynı fikirde olması gerekmiyor. Anlaşmaya yanaşmayan maliklere karar ve teklif bildiriliyor. Yasal sürecin ardından karara katılmayanların payları mevzuata göre değerlendirilebiliyor.
5: Eğer bir riskli yapı varsa bununla ilgili örnekler alınıp 15 gün içerisinde aslında bir sonuca bağlandıktan sonra artık kentsel dönüşümle ilgili riskli yapıdır izni çıktıktan sonra tabii ki bunlar tapuya da şerh olunuyor ve tüm malikler oradaki riskli yapının tapuya şerh olduğunu da görmek suretiyle artık kentsel dönüşüme gidilmesini zorunlu hale geldiğini de artık bilmeleri gerekiyor.
3: Yani tek bir itiraz dönüşümü sonsuza kadar durduramıyor. Amaç binaları yenilerken maliklerin haklarını da korumak. Çünkü mesele yalnızca bir bina değil.
5: Öncelikli olarak kendilerine bir bildirim yapılıyor. Yani bu durumun artık ciddiyetini koruduğu ve riskli bir yapı olduğu ve yıkılması gerektiği konusunda da bir bildirim yapıldıktan sonra yine belediyeler tarafından bu kişiler eğer kentsel dönüşümü istemiyorlarsa, onay vermiyorlarsa artık o kişilerin evleri satış suretiyle satışına gidilerek kentsel dönüşüm süreci başlatılıyor.
2: Kronik hastaların ilaç teminini kolaylaştıracak yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisi değişmeyen hastaların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden alabileceğini açıkladı. Aile hekimlerinin yetkileri genişletilirken 80 yaş üstü vatandaşlar için evde rapor dönemi de başladı.
6: Her ay aynı ilaç için doktor kapısı çalma dönemi bitiyor, kronik hastalar için kolaylıklar başlıyor. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden doktora giderek reçete yazdırma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kronik hastaların ilaç temininde yeni bir dönem başlıyor. Tedavisi değişmeyen vatandaşların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını alabilmeleri için çalışmalar yürütülüyor.

0: kronik hastalığı olan ve raporu olan bazı hastalarımızın, bir takım hastalık gruplarının diyelim, artık belli periyotlarda reçete yenilemesine ihtiyaç duymadan eczanelerden gidip rapor süresi boyunca ilaçlarını temin edebileceklerine dair bir bilgi geldi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışmaya göre ilaç raporunun geçerlilik süresi boyunca tedavide değişiklik olmaması halinde hastalar ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Uygulamanın hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: Şu anda tüm Türkiye'de 31 bin üzerinde eczane var. İstanbul'da yaklaşık 6000'in üzerinde, 6500'e yakın eczanemiz var. Yani ulaşılabilir sayıda eczanemiz olduğu için hastanelerin ve hekimler üzerinde oluşan gereksiz hasta yükünü eczaneler bu noktada evet üstlenebilirler.
1: Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçlara ise eklemeler yapıldı. Aile hekimlerinin ilaç reçete etme yetkisi genişletildi. Listeye 1859 yeni ilaç eklendi. Yeni düzenleme ile birlikte kronik hastaların ilaç ve rapor süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde evde bakım uygulamaları da genişletiliyor. Yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalar için sağlık hizmetleri evlerine taşınıyor. 80 yaş üstü kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme raporları evlerinde düzenlenebiliyor. Evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin koordineli çalışması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye genelinde palyatif bakım kapasitesinin 8.618 yatağa ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı hayat merkezlerinden yararlanma çağrısı yaptı. Merkezlerde diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleri ücretsiz sunuluyor.
2: Unique İstanbul'da Beyond Control temasıyla gerçekleşen Meetup İstanbul'da pazarlama ve iş dünyasının değişen gündemi ele alındı. Ana sahnede yapay zeka, yaratıcılık, tüketici deneyimi, veri ve içerik üreticisi ekonomisi konuşuldu. Platin Dergisi de etkinliğin medya sponsoruydu.
3: Bugün de değerli konuklarla beraber burada olmaktan çok mutluluk diyorum. Meetup da gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Doluluğu görüyorsunuz. Bizim panelimizde, bizim oturumumuzda da biz aslında değişen medyanın hangi yönlerden evrildiğini tartışacağız. Yani bir dijitalleşme söz konusu, yapay zeka var, yeni bir teknolojik eşik. Bunun hepsi bir araya geldiğinde hem sosyal medya hem de yazılı mecra ve dijital platformlar nasıl bir entegre yapıyor, dönüşüyorlar. Bugün bu panelde bunun detaylarını konuşacağız ve trendleri hep beraber tartışacağız.
4: Kontrol kimde? Markalarda mı, teknolojide mi, yoksa değişen tüketici davranışlarında mı? Pazarlama dünyası bu sorunun yanıtını aramak için İstanbul'da buluştu.
5: Meetup İstanbul bizim 10 yıldır düzenlediğimiz ve iş dünyasını ağırladığımız değerli bir etkinlik. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da katılımcıların olduğu ve teknolojiyi, yapay zekayı, veriyi konuştuğumuz bir etkinlik. Bundan sonraki süreçte sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da bu etkinliği taşıyarak ülkemizi global arenada temsil etmek istiyoruz. Meetup İstanbul'da olabildiğince trendleri konuşuyoruz, yapay zekayı konuşuyoruz, perakende medyayı konuşuyoruz ve dijitalleşmeyi konuşuyoruz aslında. Bence ülke adına ve sektör adına oldukça değerli bir etkinlik. Umuyorum bundan sonraki yıllarda da Meetup İstanbul'da binlerce sektör profesyoneliyle birlikte hep birlikte buluşuruz.
4: Meetup İstanbul 2026 Beyond Control temasıyla Unique İstanbul'da gerçekleşti. Yapay zekadan yaratıcılığa, tüketici deneyiminden veri odaklı stratejilere kadar iş dünyasının geleceğini şekillendiren başlıklar masaya yatırıldı. Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Selin Akgün de etkinlikte medya dönüşüyor ama neye başlıklı panelde konuşmacıydı. Medya sektörünün geleceği gündemdeydi.
3: Aslında bir mesaj vermek isterim. Yani sonuçta biz 25 yıldır bir dergiciyim ve medya sektörü devam edecek ama nasıl devam edecek? Çok katmanlı, çok deneyimli ve gerçekten farklı komüniteleri içinde barındıran bir yapı inşa edilirse medya sektörü ayakta kalacak. Zaten markalarda genellikle televizyonlarla, gazetelerle ve radyolarla yaptıkları işbirliklerinin dışında dijital mecralarda da var olmak istiyorlar. O yüzden bütün geleneksel medya olarak ifade edilen o proses içerisinde yer alan ekosistemin çok daha dijital işlere imza atması ve gönüllülüğünü artırmaları gerekiyor.
4: İçerik üreticilerinin yükselen gücü, markalarla kurdukları yeni ilişkiler ve dikey videonun etkisi de gündemde. Perakende medyanın geleceği ve yapay zeka destekli alışveriş deneyimleri de programın öne çıkan konuları arasındaydı. Gün boyu süren buluşmada ödüller de sahiplerini buldu.
2: Çin futbolunda yeşil sahalarda eşine ender rastlanan, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Çin 2. liginde oynanan bir karşılaşmada sahaya aynı anda iki top girdi. Üstelik iki topla aynı anda iki gol atıldı. O ilginç anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
6: Sahaya aynı anda iki top girdi. İkisi de fileleri buldu. Yeşil sahalarda ender rastlanacak anlar yaşandı. Görüntüler Çin'den. Çin 2. liginin 26. haftasında oynanan Shanxi Union, Foshan Nanshi müsabakasında futbol tarihine geçecek garip bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın bir bölümünde taç çizgisini geçen topun ardından oyuna hızla ikinci bir top dahil edildi. Ancak ilk top da sahadan çıkmamıştı. Sahada aynı anda iki topun bulunmasına rağmen futbolcular oyunu sürdürdü ve yeşil sahada büyük bir kargaşa yaşandı. Oyunun birbirine karıştığı o anlarda Foshan Nanshi kalecisi aynı anda kalesine yönelen iki topu birden ağlarında gördü. İki topun da kısa süre içerisinde kale çizgisini geçmesi sahada aynı anda iki ayrı gol atılmış izlenimi verdi. Hakem büyük şaşkınlık yaratan bu pozisyonun ardından nizami olmayan biçimde gerçekleşen iki golü de iptal etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı ise ev sahibi Shanxi Union 5-1'lik farklı bir skorla kazanmayı başardı.
2: (Gülüyor) 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde öğrencilere özel eğitim programı düzenlendi. Programda 85 öğrenciye AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalığı eğitimi verildi.
7: Bütün okullarımızda eğitim farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu yılki tema afetlerle dirençlilik evde başlar teması.
8: 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde çocuklar için özel program düzenlendi. AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi. Amaç afete hazırlık kültürünü erken yaşlarda yaygınlaştırmak.
7: Hemen hemen her gün buraya öğrencilerimiz geliyorlar ve deprem başta olmak üzere afetlerle ilgili bilgilerini pekiştiriyorlar.
8: Program Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. AFAD eğitmenleri 85 öğrenci afet anında doğru davranışları anlattı. Deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim programına AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan da katıldı.
7: Burada bulunan simülasyonda bir deprem anında doğru davranış modellerini öğreniyorlar.
8: Öğrenciler deprem simülasyon merkezinde gerçekçi bir eğitim deneyimi yaşadı. Afet öncesi hazırlık, afet anı ve sonrasındaki doğru adımlar tek tek aktarıldı.
7: Son 3 yıl içerisinde 32 milyon vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirdik.
2: Zeytin hasadı başladı. Fakat artık hasat bilinenin dışında yeni tekniklerle yapılmaya başlandı. Türkiye'nin tarım alanında önemli kalemlerinden biri olan zeytinin hasadı için çiftçilere hasat öncesi eğitimler verildi. Zeytin toplayıcılığında yeni perspektif çiftçilerle buluşturuldu.
6: Yeşil ve siyah inciler dalları doldurdu. Ege'de zeytinler için hasat zamanı başladı.
9: Yüzyıllar boyunca soframızdaki en nadir değeri ona verdik. Neyden bahsediyoruz? Tabii ki de eşsiz mi güzelliğiyle zeytinden. Zeytinin yıllardır hasadı yine Ege kıyılarında yapılıyordu. Bu sene ise bir değişiklik yapıldı. O zeytinin nasıl hasat edileceğine dair eğitimler burada çiftçiye yerinde verilmiş oldu.
10: Güzel bir mikroklima içerisinde hep beraber zeytin hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz kış ayında yağan yoğun yağmurların etkisiyle hamdolsun bu sene Türkiye zeytin üretiminde bir rekora koşuyor. İşçilerimize sadece burada hasat faaliyetini gerçekleştirmiyoruz. Emekçilerimizi biz bütün bu hasat faaliyetinden önce bir eğitim sürecine tabi tuttuk.
11: İlk başladığında yani ilk güne göre daha yani zeytine nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Hasatla ilgili bilgileri öğrendik aslında. Hangi makineleri kullanmamız gerektiğini.
9: Hasat eğitimi sadece dalından toplamakla da olmuyor elbette. O zeytinler daldan kopartıldıktan sonra kasalara nasıl yerleştirilecek ve kasadan fabrikaya da giden süreçte neler yapılacak? İşte bu bilgiler de çiftçilere verilmiş oluyor.
6: Hasat sezonu Ege'de bereketli geçiyor.
9: Binbir emekle dalından toplanmış hem yeşil hem siyah zeytinler ardından

0: İşte böyle ortaya dökülüyor ve buradaki hanımefendiler tarafından içlerinde bulunan çer çöpler ayrılıyor ve işte zeytinler fabrikaya tertemiz bir şekilde hazırlanmış oluyor.
1: Eğitimler veriliyor, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
0: Hasada katılan çiftçilere de eğitimler ziraat mühendisi eşliğinde işte bu sınıflarda veriliyor. Verilen eğitimlerin ardından çiftçiler zeytine, ağaca nasıl yaklaşması gerektiğini ve hasadı nasıl yapması gerektiğini ustasından öğrenmiş oluyor.
2: Bu minvalde eğitim veriyoruz. Sadece hasat değil, hasat öncesinde yapılacak işlemler, hasat sonrasında yapılacak işlemleri de anlatıyoruz. Ve ürünün ağaçtan toplanıp fabrikaya geçinceye kadar geçen sürede neler yapılmasını gerektiğini teker teker üreticilerimize, çiftçilerimize anlatıyoruz.
3: Eğitimlerimize çok yarar oldu. Şöyle önceden bilmeden zeytinleri kopartarak, daha çok yaprak dökerek topluyorduk filizlerini. Ama şu anda daha az filiz dökerek, daha nazik, daha düzgün şekilde toplamaya çalışıyoruz.
1: Dalından sofralara uzanan zeytin ve zeytinyağının hasadı yeni eğitimlerle gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılıyor.
4: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberleri noktalıyoruz. 24'te yayın mercekle devam edecek. Hoşçakalın.

0: Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülkeyi yönetiyor.
1: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun yani.
0: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Söylerim ben onu. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konsomatrisin sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
1: Dün yeni partide parti meclisi toplandı. Bu yeni partinin en bıçkını, İyi Parti'den transferi, efendime Özdağ'le söyleyeyim. O kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey'in ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
0: Olmadı tabii olmadı.
1: Ama nedenmiş? Nedenmiş? Halk TV'nin...
0: İnternet kilitlenmiş.
1: Halk TV'nin haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı. Veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi. Yeni partinin. Yeni isimler fona girdiği söyle. Niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
0: Of hocam ben de bence fazla
1: abi,
0: var.
1: Abi ama öyle deme. Ama bak hocam, kamera hocam. Niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görülmemesi işte, için bantlandığı. Kitleyi anlatabilen biri Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli olduğu iki nokta üst üste Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye onun ismi üzerinden siyaset yapılacak diye. Abi Allah kimseyi iftirayı şimdi, savunmak zorunda bırakmasının resmi şu an ekranınızda efendim.
0: Ama hocam bak bir daha söyleyeyim.
1: Resmi ekranınızda.

0: ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jetekir, Endeksa'nın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör, fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet, akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor.

0: Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
7: Türksellere bağlan hayata.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50.000 düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 13 Ekim Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Fransa ile başlayacağız. Bugün Mercek'te Fransa'da 6 ve 8 Ekim tarihlerinde geniş katılımlı öğrenci gösterilerini

0: olduğu protesto hareketleri başlamıştı. Bugün de hala protesto hareketleri devam ediyor. Sokaklarda şiddet olayları görülüyor. Çünkü Paris'te bugün öğrencilere yine sert müdahale yapıldı. Konuşacağız. Farklı çarpıcı gelişmeler de var. 12 Ekim'de de Fransa'da yüzlerce soğutucu sistemi dışarıdan müdahale edilerek kapatıldı. Şimdi biraz artık olayın arka planında kimler var, hangi ülkeler olabilir, nasıl müdahaleler olabilir, aynı zamanda teknoloji bir tehdit haline mi geldi? Konuşacağız, tartışacağız bu konuyu. Çünkü sadece aslında Fransa'da yaşananlar değil, bu dondurucu konusuyla alakalı olarak Fransa'da yaşananlar değil, aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun veri merkezlerini vurması da çok önemli bir gelişmeydi. Çok ciddi bir aslında krize yol açtı. Şimdi ardında Avrupa'daki seçimler, aşırı sağın yükselişiyle ilgili izlenen politikalar, liderler arasındaki ilişkiler, Avrupa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, bu üçgene bir bakacağız. Diğer taraftan Macron'un Gazze ile ilgili çıkışı önemliydi. Gazze konusunda hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne değeri kalır dedi Macron. Bazıları barışın söylendiğini, sağlandığını söylüyor. Ancak insani yardım ulaştırılamadı dedi. Konuşacağız Macron'un çıkışını da. Biliyorsunuz Sanchez'in de önemli bir çıkışı vardı. Hem Gazze konusundaki politikaları aslında hem de İsrail ile ilgili söyledikleri önemliydi Sanchez'in. O da uluslararası hukuku ihlal eden tek ülkenin İsrail olduğunu söyledi. İsrail'in tüm bu Fransa'da ve İspanya'da yaşanan olaylarda perde arkasında İsrail'in de teknolojik saldırılarda dahil olmak üzere herhangi bir şekilde bir dahli var mıdır? Neyi işaret ediyor bize tüm bu olaylar? Konuşup tartışıp masaya yatıracağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Kiminle konuşacağız? Doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi Fransa ile başlayalım. 6-8 Ekim tarihlerinde geniş katılımlı öğrenci protestoları başladı. Bu Fransa'da gördüğümüz ilk protesto hareketi de değil. Aslında Fransa'nın kültüründe yer alan olaylardan bir tanesi protesto hareketleri. Şimdi, ama bunun 14-15 yaşa inmesi, öğrencilerin eğitim hayatından duyduğu memnuniyetsizlik ve sonrasında sokağa dökülmesi ama beraberinde 14-15 yaşındaki çocukların polisle karşı karşıya gelmesi ve bugün hatta canlı görüntüler de vardı. O görüntülerde de yine Paris sokaklarında polisle öğrencilerin karşı karşıya geldiğini ve aslında Fransa'yı da çok da uzak olmayan bir tarihte seçimler de bekliyor. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuyla ilgili daha öncesinde de özellikle bu protesto hareketlerinden sonra Macron'un istifa söylemi çok konuşuldu. Bir iddia olarak ortaya atıldı ama resmi bir açıklama gelmedi konuyla ilgili olarak. Avrupa biraz kaynıyor hocam. Şimdi bugün de olan olay, hani bu protesto hareketleri devam ediyor ama 11-12 Ekim tarihlerinde de soğutuculara yapılan saldırı, dışarıdan müdahale. Şimdi artık bizim protesto hareketleri, sokakta gördüğümüz hareketlenmeler ve karışıklıklar, bunun dışında teknoloji de kullanılarak artık bir ülkelerde altyapıların da hedef alındığı bir sürecin içerisindeyiz. Uzun zamandır zaten savaşlarda bunu görüyoruz, altyapılar hedef olarak vuruluyor ya da çökertiliyor. Ama şimdi baktığımız zaman hangi noktaya geldik? Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumalıyız bunu? Yani yeni bir tehditle karşı karşıya mıyız? Bir film vardı, onun da adını hatırlayıp soracağım size. Çünkü sadece bu soğutuculardan değil, otomobiller üstünden, telefonlar üstünden neler yaşayacağız hocam?
1: Obama ve eşi, yani Barack Obama ve eşinin desteklediği bir filmden bahsediyorsun sanırım. Geçtiğimiz dönemde bu bir şekilde bir siber bir saldırıyla bütün dünyadaki sistemin nasıl çöktüğünü, durduğunu.
0: Arabalar yollarda duruyor işte, yolların ortasında.
1: Meşhur Elon Musk'ın araçlarının yollarda durması.
0: Şimdi söyleyeceğim ile, hocam adını.
1: İşte geyik figürüyle beraber başlayan o filmi kastediyorsun. Evet, aslında biz 21. yüzyıla çok hızlı bir giriş yaptık. Bu tehditler anlamında bildiğimiz konvansiyonel, klasik saldırıların çok daha ötesine bir anda geçiverdik. İnsansız hava araçlarının artık savaşların seyrini değiştirdiği günleri çok hızlı bir şekilde yaşadık ve biz bir anda daha öncesinde bu siber saldırılarla ilgili Hem de hasbelkadar 2006-2010 dönemindeki doktora dönemimde yayınladığım bir kitapta bölümlerim var. Daha o yıllarda bunlar çok ABC'si idi iken şu anda bizim hayatımızın tam da göbeğine oturdu. Evet. Özellikle satışlara baktığımız zaman elektrikli araçların satışı inanılmaz bir ivmelenmesi ile birlikte hayatımızın

0: fazla bu alışverişi yönetebiliyorsunuz. Tabii bu
1: ben hocam bir... süpürgeme bağlanıyorum.
0: Aynen ben ailemin evindeki evet. süpürgeyi annemin kullanımla ilgili yaşadığı sıkıntıları ben İstanbul'dan bağlanarak çözebiliyorum. Dolayısıyla bu aynı zamanda bu konfor beraberinde de bir takım kırılganlıklar getiriyor. Bunun literatürdeki tam adı kritik altyapılar. Bizim evimizde kullandığımız bu akıllı cihazların yani içinde çip olan evet. ve bir şekilde uzaktan erişimle yönetilebilen her türlü sistem siz nasıl iyi niyetle ulaşıyorsanız kötü niyetli insanların da ulaşımına açık olduğu anlamına geliyor. Biz buna işte hackleme, kontrolü başkasının elinden devralma ifadesini kullanıyoruz. Tabii bu kritik altyapılarla ilgili bizim tarihte bir Estonya hikayemiz var. Rusya Federasyonu'nun Estonya Devleti'ni çökertme noktasına getirmesi hikayesi var. Biz ondan sonra zaten Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun bununla ilgili kritik altyapıların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çok ciddi işte kriz yönetiminin en pik yaptığı dönemlerde bir çatışmanın olmaması sebebiyle Kuzey Atlantik Paktı'nın içinde bulunduğu coğrafyada. Ve biz şu anda bunun çok daha farklı versiyonlarını görüyoruz. Neden? Aynı sizin de ifade ettiğiniz üzere bir dünyadaki bu değişim dönüşümde sağın yükselmesine karşı var olan partilerin, iktidarda olan Avrupa'daki partilerin bunu durdurmak için çok ciddi hamleleri var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin çok ciddi çıkışmaları var. Siz evet. bu ülkeleri, bu partilerin yükselişini gayri demokratik hamlelerle durdurmaya çalışıyorsunuz diye. Ve biz aslında son bir haftadır çok yoğun bir şekilde bu sürecin farklı bir yere evrildiğini gördük. Hatta şu anda Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya'da çok ciddi yükselen bir AfD var. Ve bu AFD'nin yükselmesi ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor ve Savunma Bakanlığı Almanya'daki NATO'nun olası bir Rusya Federasyonu'yla çatışma durumundaki tatbikat planına, saldırı planına AFD'nin iktidara gelmesi durumunda erişememesi için bir takım önlemler alıyor. Ve bunu çok ciddi alıyorlar çünkü sadece AFD'nin değil ama başka aşırı sağcı diye tanımlanan partilerin Rusya Federasyonu'yla ilgili
1: onu hocam konuşacağım detaylı olarak ama çok ciddi bir şekilde ifade ediliyor. Konuşmak istiyorum. Dolayısıyla hani bu Fransa'da olan çünkü o olayı aslında biraz da sonrasında Fransa ve İspanya'da olan olaylarla da bağlayabileceğimiz bir altyapısı olduğu için hani onu biraz sonraya bırakalım istedim. Tamam. Daha detaylı konuşalım. Şimdi şunu sormak isterim. Ben yönetmenimden rica edeyim. Macron'un Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşma vardı. Demin de işte Gazze ile ilgili olarak sözlerini ifade etmiştik. 23 Eylül 2026'da 81. Genel Kurul'da sert sözler sarf etmişti Macron. Konuyla ilgili Macron'un hem sesi var hem de yine söylemleriyle ilgili bir lediğimiz var. Önce bir sesini dinleyelim.
2: Bundan tam bir yıl önce tam da burada Filistin'i tanıyan yaklaşık bir düzine ülkeydik. Bazılarının alaycı tavrını görebiliyorum. Kağıt üzerinde bir tanıma, gerçekler farklı dediklerini duyar gibiyim. Ancak ne gibi bir inandırıcılığımız kalır eğer Gazze'deki durum karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek? Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Oysa bu barış insani yardım yollarını bir saniye olsun yeniden açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı seyretmekle mi yetinmeliyiz? Asla. Çünkü bu durum Filistin halkının var olma yönündeki meşru haklarına saygı temelinde şekillenecek bir projenin hayata geçirilmesini her geçen gün daha da imkansız hale getiriyor.
1: Şimdi Gazze ile ilgili özellikle Macron'un çıkışları ve son dönemde Avrupa'nın özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve bunun sonucunda da aslında yaşananlara ses çıkartmak zorunda kalması Avrupa'nın. Çünkü baktığımız zaman hocam özellikle sınır tanımayan doktorlar bölgeye girdikten sonra ve fotoğrafları paylaştıktan sonra orada sadece küçücük bebeklerin silahlarla değil açlıkla da açlığın da bir silah haline gelerek küçücük bebeklerin çocukların hayatlarını kaybettiği

0: etmesi ve aynı zamanda hayatını kaybetmeyenlerin ise ampute olarak bundan sonraki süreçte hayatlarına devam edecek olması, engellerle yaşamak zorunda kalması. Bütün bunların hepsi Avrupa tarafından da ama önce tabii ki Türkiye'nin baskın söylemleri ve sonrasında da Avrupa'da da bu şekilde kabul edilmesi. Şimdi hedef haline gelen de bu tür açıklamalarla liderler ve ülkeler oluyor mu? Özellikle de hani biraz da böyle seçimleri de düşünürsek, kendi nüfuslarını, lobilerini de düşünürsek hedef haline gelen de ülkeler oluyor mu? Mesela Fransa Gazze'deki açıklamalarıyla işte Macron işte dedi ki Gazze konusunda hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne anlamı var? Bazıları barışın sağlandığını söylüyor ancak diyor insani yardımın ulaştırılmasının önü açılmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzara diye bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman bu tür eylemlerin provokasyonlarında dışarıdan da etkiler olabilir mi? Mesela İsrail, İsrail'in hedefinde Macron ve Fransa olabilir mi? Bu tür provokasyonları destekleyebilir mi?
1: Tabii aslında İsrail'in bu noktada olağan şüpheli olması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bir İspanya örneği var önümüzde. Evet. Fas'tan gelen çok ciddi bir göçmen akını olmuştu ve sonrasında bu ortaya çıktı ki işte İspanya'nın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar, açık bir şekilde İsrail'e karşı duruş sergilemesi, İsrail'in uçuşlarının İspanya üzerinden Amerika uçmasının engellenmesi gibi bir takım hava sahasını kapatması gibi bir takım fiziki olarak da verdiği kararların sonrasında biz bir anda bu Fas'la ilgili süreci görmüştük. Sonrasında da Fas ile İsrail arasındaki o ilişkiler bir anlamda deşifre olmuştu ve bunun bir sürecin İspanya üzerinde bir baskı yaratma hamlesi olduğunu biz görmüştük. Tabii Fransa örneği çok ilginç çünkü Avrupa'nın kalbi ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nde oynadığı bir rol var. Şu anda bir lider boşluğundan biz söz ediyoruz Avrupa'da ve Macron'un da buna soyunan bir yönelim söz konusu. Biz aslında sonucunda ne oldu ve eleştiriler nereye gittiye bakarak asıl meramı anlayabiliriz. Bu noktada da devletin güçsüz gösterilmesi, şu anki iktidarın güçsüz gösterilmesi gibi bir durum söz konusu. Yani ülkeyi yönetememe gibi bir durumla karşı karşıya Macron ve bu noktada da işte Mélenchon'un diğer kanattan şu anda ciddi bir yükseliş sergileyen kanattan bir ismin yakın dönemde çok fazla açıklamalarını biz duymaya başladık. Dolayısıyla bunların zamanlama manidar diyerek belki özetlemek gerekiyor ve tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'daki konuşması sonrasında böyle bir sürecin yaşanması ki şunu da hatırlatalım. Değerli izleyicilere özellikle biz Suudi Arabistan'ın doğu batı boru hattındaki yaşanan Husilerin saldırıları sonrasında yaşanan sıkıntıya işaret etmişti geçtiğimiz haftalarda Macron ve demişti ki Avrupa ülkeleri geçtiğimiz sene benzer bir sıkıntı yaşandığında elektrik enerji tüketimlerini azaltarak bu süreci biz daha hafif atlatmıştık ama şu an hiçbir Avrupa ülkesinde böyle bir azaltma hiçbir şekilde görmüyoruz. Dolayısıyla biz alternatif kaynaklara bakmamız gerekiyor ve Kanada'yı işaret etmiştik ki yine hatırlatalım. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de Kanada'ya ilk defa Avrupa Birliği müktesabatı çerçevesinde özel ortaklık statüsünü verilebileceğini söylemişti. Bunun sonrasında Macron'un işte Kanada'nın sahip olduğu rezervleri işaret etmesi tabii ki bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsinin böyle peş peşe gelmesi bize çok ciddi bir ilişkiler ağını gösteriyor ki bu ilişkiler ağına bir de Rusya Federasyonu eklemek gerekiyor. Çünkü Avrupa ülkelerinin enerjisini daha öncesinde hangi ülkeden aldıkları, şu anda neden alamadıkları ve Ukrayna ile ilgili başlayan sürecin Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmesi yönünde Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın uyarısıyla Avrupa ülkelerine bir deneme atışı, bir deneme test atışı yapabileceği, Avrupa ülkelerinin buna hazırlıklı olması gerektiğine dair bir açıklaması olmuştu. Bu anlamda da Rusya Federasyonu'nun bu noktada bundan nasıl bir kazancı olduğu, İsrail'in bundan nasıl bir kazancı olduğu Ve tabii ki Donald Trump'ın Fransa ile ilgili, işte Avrupa ülkeleriyle likit doğalgaz satışı anlamında ne gibi faydaları olabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu sadece bir iç siyaset malzemesi değil. Çünkü belki şu soru sormak gerekiyor. Bu sorunlar geçtiğimiz Haziran ayında yok muydu?
0: Tabii.
1: Mayıs ayında yok muydu?
0: Yok muydu, vardı.
1: Neden Ekim ayında, neden Eylül ayında değil de neden Ekim ayında başladı?
0: Şimdi tabii en önemli, aslında her olayda en önemli sorulması gereken soru buradan: kim etkilendi, kim kazanç sağladı ve neden şimdi yapıldı? Şimdi diğer taraftan İspanya da yine aynı şekilde. Sanchez'in de yine Gazze ile ilgili açıklamaları vardı. Yönetmenim ledde verirse eğer, özellikle uluslararası hukuku ihlal eden ülke olarak İsrail'i tanımladı ve uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve ihlali esas olarak bir ülke yapıyor, o da İsrail. İsrail'e karşı sesimizi yükselttiğimiz için tehdit ediliyoruz, dedi Sanchez. Ben Sanchez'in özellikle hassasiyet gerektiren konulardaki söylemleri, çünkü hani uzun zamandır aslında Gazze konusunda gerçekten omurgalı bir duruş sergiliyor. Yani çeşitli baskılar ya da dengelerin değişmesiyle dünya kamuoyuna sunulan fotoğraflardan sonrasında fikir ya da durduğu yeri değiştirerek Gazze konusundaki söylemlerini daha güçlendirmedi. Hı. En başından beri aslında Sanchez belli bir duruş sergiliyordu. Şimdi İsrail'in hukuku, uluslararası hukuku ihlal ettiği zaten aşikar, yani savaş suçu işliyor, ayrı mesele. Ama beraberinde tehdit ediliyoruz mesajı ve sonrasında da İspanya'da da yaşananlar, işte o konut krizi. O krizin başlangıcındaki kadının hastanede evine dönemeden hayatını kaybetmesi, erken seçime gitmesi vesaire. Bütün bu süreç aslında, hani diyoruz ya, sadece Fransa'da değil aynı zamanda İspanya'da da. Ama ses yükseldikçe sanki böyle bir kaos artıyormuş gibi. Şimdi şunu soracağım hocam. Rusya'ya pencere açacağım birazdan. Detaylı olarak, özellikle o veri bankalarının ortadan, yani saldırıya uğramasının getirdiği sonuçları ve bunun bağlantılarını. Ama bir yandan da şunu sormadan edemiyorum. Şimdi İsrail lobisi de çok güçlü ya.
1: Çok.
0: Farklı ülkelerde. Hı hı. Yani hani biz direkt olarak belki Netanyahu'ya değil de lobiye de bakmanın gerekli olduğu da bir pencere açmalı mıyız? Bunu da konuşmalı mıyız? Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü, işte Avrupa'da güçlü bir lobisi var. Hı hı. Farklı ülkelerde. Dolayısıyla hani bu geliştirdiği, yani Netanyahu dışında İsrail lobisinin etkisi de sonuç itibariyle bu krizlerin derinleşmesinde bir etkiye sahip olabilir mi? Onu sormak istiyorum.
1: Aslında Amerikalı akademisyen David Miller buna bir isim de veriyor. Pax Judaica diyor.
0: Evet.
1: Yani Pax Britannica, Pax Americana'dan sonra, Pax Romana'dan başlayıp Britannica, Americana, şu anda Pax Sinoica mı? Yani Çinlilerin hakimiyeti mi olacak?
0: Evet.
1: Çinlilerin bir düzeni mi kurulacağını tartışıldığı bir dönemde David Miller diyor ki hayır, Pax Judaica finansal endüstriyel bir kompleks ile dünyayı çok ciddi bir şekilde bir ağ gibi sarmış durumda ve bunu giderek güçlendiriyor ifadesini kullanıyor. Ve bu noktada da aslında biz İspanya Devlet Başkanı'nın üç maymunu oynayan Avrupa liderleri arasının içinde uluslararası vicdanın sesinin sesi olduğunu belki söylemek gerekiyor. Ve bu anlamda da gerçekten onurlu bir duruş, çok cesur bir duruş ve şu anda bunun da sonuçlarını, önce bahsettiğim gibi Fas'tan gelen bir göçmen akını ilk hamleydi. Giderek vites yükseltiyor süreç.
0: Evet.
1: Şu anda bir konut kriziyle başlayan bir süreç var ama arada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bir diğer mesele daha var. İklim meselesi.
0: Tabii.
1: Çok ciddi yağış bekleniyor şu anda. 15 Ekim ile 22 Ekim arasında çok ciddi bir yağış bekleniyor İspanya'da ve bu yağış oranı işte olağan bir yağış oranı değil. Ve bununla ilgili de biz daha önce bu senaryoyu farklı ülkelerde görmüştük. Hatta İran çok uzun dönem ülkesine yağış alamamasının altında bu iklimle ilgili oynanan oyunları söylemişti. Ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde vurulan üsler sonrasında İran'da bu yağışların başladı. Hatta Türkiye'de de bu yağışların normale döndüğüne yönelik bir takım analizler yapılmıştı. Dolayısıyla kademeli bir şekilde süreç yönetimi var ve bu süreç yönetimi içerisinde de herkes bir sonraki hamlenin ne olabileceğini tartışıyor ve bu noktada da işte bu biz saldırıları gördük, siber saldırıları gördük. Senin de biraz önce ifade ettiğin üzere gıda çok önemli bir ne yazık ki silah haline getirildi.
0: Doğru.
1: Biz daha önce az gelişmiş ülkelerin Rusya-Ukrayna arasındaki o süreç sebebiyle gıdaya erişememe ve açlıktan çok ciddi anlamda etkilenme sürecinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'na gelerek rica etmesi sonrasında tahıl koridorunu oluşturma gibi bir süreç yaşadık. Şimdi benzer bir süreci şu anda biz kış aylarına doğru ilerliyoruz. Enerjiyle ilgili bir baskı yapılıyor Avrupa ülkelerine. Halk hareketleriyle bir baskı yapılıyor ve üçüncü senaryo şu anda gıda üzerinden bir kontrol, yani bir kriz çıkartılarak sürecin aslında hükümetler, var olan hükümetler üzerinde başarısız gösterilme operasyonu görüyoruz. Ve bu hükümetlerin neden hedef alındığını görüyoruz. Neden başka ülkeler değil de, neden Portekiz değil de, neden İtalya değil de, neden Çek Cumhuriyeti değil de, Fransa ve İspanya dediğimiz zaman aslında ikisinin de ortaklaştığı noktalardan bir tanesi Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar ve yine Avrupa içerisinde, Avrupa siyaseti içerisinde öne çıkan ülkeler olması. Evet. İşte turizm anlamında biz her iki ülkenin de turizm anlamında ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi bu durum hasıl olurken turist çekebilir mi bu iki ülke?
0: Mümkün
1: bu gelir kaynaklarını sürdürebilir mi? Hayır. Sürdüremezse bir şekilde enerji fiyatlarında artış olması durumunda veya Hürmüz'de tekrar bir Kasım seçimleri sonrasında Amerika'daki tekrar bir hareketlenme başlarsa biz bu ülkelerin bunu ödeyebilecek parası olup olamayacağını belki konuşacağız. Belki konut krizi enerji krizine dönüşecek.
0: Tabii.
1: Medvedev ne demişti Şubat 2022'de cesur yeni dünyaya hoş geldiniz,
0: demişti.
1: 2000 euroluk gaz fiyatlarını göreceksiniz diye bir tehditte bulunmuştu. Dolayısıyla bu kademeli olarak vites yükseltilecek gibi görünüyor ve bizim bugüne kadar konuşmadığımız işte senin de biraz önce işaret ettin, o veri merkezleri gibi bir yeni bir kavramla beraber tanıştık dün itibariyle.
0: Şimdi onu konuşalım istiyorum. Reklam olmasın diye ismini vermiyoruz nereye saldırdığının, o yüzden veri merkezi olarak ifade ediyoruz ama Rusya'nın dijital altyapısına yönelik yeni bir savaş stratejisi. Şimdi Ukrayna 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin 3 büyük veri merkezini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılar sonucunda 2 veri merkezi tamamen kapatıldı. Üçüncüsü kısmen devre dışı kaldı. Ve Rusya genelinde ödeme sistemlerinden taksi uygulamalarına, bulut bilişimden yapay zeka hizmetlerine kadar geniş çaplı aksaklıklar yaşandı. Şimdi ama asıl önemli olan teknik hasarın ötesinde herhalde Ukrayna Rusya'nın petrol rafineleri, enerji tesisleri, lojistik hatlarının ardından dijital ekonominin de altyapısını, yani dijital ekonominin altyapısını hedef aldı.
1: Aslında biz Donald Trump'ın açıklamalarıyla biz bu sürecin geldiğini birazcık gördük. Çünkü enerji ateşkesi gibi bir ifade kullandı. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında böyle bir enerji, petrol rafinerilerinin vurulmayacağı yönünde bir söz aldığını ifade etmişti. Ve biz ondan sonra Ukrayna'nın bu sefer veri merkezlerini Rusya Federasyonu vurduğunu gördük. Daha öncesinde de aslında kritik yerlere saldırı düzenlenmiştir Ukrayna tarafından ve bu noktada da hedeflerinin Rusya Federasyonu mümkün olduğunca yıpratmak olduğu uzun vadeli bir stratejiye hizmet eden daha taktik vuruşlar yapılacağını o zaman söylemişti Zelenski ve son petrol rafinerilerinin vurulmaması yönündeki bu talebi sonrasında biz Trump'tan başka bir açıklama daha öğrendik. Neydi bu? Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yaptığını ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın önce ilk olarak Ekim ayında 300 bin ton, Kasım başında 500 bin ton, Kasım seçimleri sonrasında da 1 milyon ton petrol arzını arttırma yönünde onay verdiğini söyledi. Tabii bu takvim çok önemli bir takvim. Çünkü Kasım seçimlerinden sonra asıl 1 milyon ton artışın yapılacak olması Rusya Federasyonu tarafından ve bu konuda bir müzakerenin yürütülmüş olması bize şu soruyu sorduruyor. Neden acaba Donald Trump geçtiğimiz hafta bu süreç öncesinde Kasım seçimleri sonrasında İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlayacağı yönünde açıklamayı neden yaptı? Acaba şu anda bir hazırlık mı yürütülüyor? Bu soruyu sorduruyor ve veri merkeziyle ilgili süreçte de aslında sonuçlarına biraz bakmak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ciddi bir veri akışında
2: değişiklik oldu değil mi?
1: Çok ciddi bir yön değişimi olduğuna dair bir takım açıklamalar yapılıyor. Ben de bizzat deneyimlediğimi söyleyebilirim. Sosyal medya akışımdaki karşıma çıkan paylaşımlarda bir değişim gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bu da veri akışını takip eden kurumlarda bu yönde bir değişimden yani aşırı sağ partilere yönelik ve onları destekleyen grupların paylaşımlarında ciddi bir yani bot hesaplarında ciddi bir düşüş olduğu iddiası var. Tabii bunun böyle olmadığını söyleyen bir takım kuruluşlar da var. Bunu belki konunun uzmanları detaylı bir şekilde daha sonra analizlerini sunacaklardır. Ama bu da öğrenci eylemleriyle, İspanya'daki konut kriziyle ve Suudi Arabistan'ın Doğubatı petrol boru hattına yönelik saldırılar sonrasında Macron'un yaptığı açıklamalarla beraber değerlendirildiğinde büyük planın bir parçasıymış gibi duruyor. Tabii burada Rusya Federasyonu buna nasıl mukabele edeceği, buna nasıl karşılık vereceği asıl mevzu. Çünkü şu anda biliyorsunuz en büyük silah sosyal medyadaki paylaşımlar, savaşlar onun üzerinden çıkartılıyor. Barış masaları oradan kuruluyor. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahi ilk başkanlık döneminde ne yapmıştı? Kuzey Kore'ye yönelik çok ciddi açıklamalarda bulunmuştu. Acaba tekrar bir nükleer sınır aşılacak mı kaygısı olurken biz bir anda Donald Trump'ı Kuzey Kore Devlet Başkanı ve Güney Kore Devlet Başkanı'nın arasında tam sınırda el sıkarken gördük. Yani kriz de oradan başlatılardık. Barış da oradan sağlanıyor. Bütün açıklamalarını Donald Trump sosyal medya üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gücün tabii ki bir silah olarak kullanıldığı bir dönemde bunu sağlayan serverların, veri merkezlerinin de bir silah olarak kullanması. Yani tanklardan, tüfeklerden biz veri merkezlerinin, işte insansız hava araçlarının birincil hamle aracı olarak kullanıldığı bir döneme geçişi yaşıyoruz. Ve bu noktada da teknolojik anlamda çok ciddi bir gücü elinde bulunduran ülkenin de İsrail olduğunu hatırlamak gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi burada tabii şunu soracağım. Özellikle Rusya'nın misillemesi nasıl olur? Cevabı nasıl olur? Bu daha derinlemesine karşılıklı bir teknolojik saldırı haline gelir mi ki? Ama Ukrayna'ya zaten sürekli saldırıyor Rusya. Yani onu bir hani kenarda tutalım. Ama onun dışında mesela ben bir de hocam bunun baktığımız zaman şimdi derinlikli bir saldırı görüyoruz burada. Özellikle ekonomik altyapıya saldırması çok önemli. Çünkü Rusya'nın dünya ekonomisine tekrar entegre olmak, işte yeni bir uzlaşma olabilir mi? Savaş Karadeniz'e, şimdi Türkiye açısından bakıyoruz. Savaş Karadeniz'e yayılıyor mu endişesiyle birlikte? Çünkü birçok aslında olay da yaşanıyor. Karadeniz güvenliğinin tekrar sağlanması, inşa edilmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın konuyla ilgili daha geçtiğimiz günlerde verdiği önemli mesajlar vardı. Macaristan mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında. Şimdi diğer taraftan ciddi bir strateji var. Çünkü tek bir veri merkezi de hedef alınmıyor. Farklı bölgelerdeki veri merkezleri hedef alınıyor ve böylelikle hani olayın toparlanması, krizin çözülmesi süreci de uzamaya başlıyor.
1: Sırada 6 tane daha var diye de açıklama yapıyor bu arada.
2: Bir de böyle bir durum var. Şimdi
0: neler var? Çünkü ne oluyor? Farklı bölgelerdeki tesislere yönelildiği zaman yedek sistemlerin devreye girmesi de zorlaşıyor. Ve böylelikle sadece fiziksel bir
1: planlanmış
0: zarar
1: bir süreç izliyoruz.
0: Kesinlikle
1: biz.
0: Evet. Hani fiziksel değil. Bir hasar vermenin ötesinde altyapı kullanan şirketlerin faaliyetlerini de durduruyor. Yani bir taşla aslında birçok kuşu vurarak çok ciddi bir zarar vermiş durumda. Şimdi bunun tabii beyni olarak Zelenski görülüyor yani bu şeyin. Ama istihbarat açısından, strateji açısından Avrupa'nın etkisi ya da işte diğer istihbarat birimlerinin, farklı ülkelerin istihbarat birimlerinin etkisi, yönlendirmesi, bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Tabii eş zamanlı başka bir gelişmeyi daha buna dahil etmek gerekiyor. Rusya Federasyonu bağlamında bir veba salgından söz ediliyor ve akciğerde etki eden hepimizin o travması COVID benzeri bir mekanizmanın bu sefer fareler üzerinden veba, biliyorsunuz veba da Avrupa ülkelerinin kara günleri, çünkü tabii, kara veba diye evet, adlandırılıyor ve yine burada bir Avrupa'ya yönelik bir hedef gösterilme söz konusu. Yani insanların bu korkuyla yönetilmesi durumu söz konusu. Çünkü yakın dönemde bir COVID-19 yaşandı. Bu travma çok taze. Bunu bir de Avrupa'nın özel travması olan veba ile pekiştirme hamlesi burada çok ciddi bir süreç yönetimi. Yani toplum mühendisliği yapıldığının çok net ifadesi. Ve doğru, bu noktada da Rusya Federasyonu orijinli olması bize yine Avrupa üzerinde etkin olmaya çalışan bir Rus siyasetini işaret ediyor. Çünkü Lavrov, hatırlayalım, ne demişti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında? Avrupa ülkeleri bizim onlara saldıracağımıza dair bir algıya sahipler, bu gerçek değil. Hı hı. Bu bir süre sonra kendini gerçekleştiren kehanete dönüşecek gibi bir ifade de kullanmıştı. Yani oldukça sert bir söylemde ve Alman mevkidaşıyla bir kapalı bir görüşme yapıldığından söz edip bu görüşmenin içeriğini ilan etmesi de aslında sizin biraz önce ifade ettiğiniz sisteme entegre edilmesiyle ilgili süreci de bir açık etme durumu söz konusuydu. Bu noktada da analizler şunu söylüyordu. Bir şeylerin gerçekleştiğine dair Almanya'da bir algı oluştuğunu ve bundan muaf kalma ihtimalini, riskini göze alamadıkları için uzun yıllardır görüşmekten imtina ettikleri Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'yla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu şemsiyesi altında görüşmelerinin tesadüf olmadığı söylenmişti. Dolayısıyla biz şu anda büyük güç mücadelesi bağlamında Avrupa'daki siyasetin şekillendirilme hamlesini görüyoruz. Burada da araçlar artık veri merkezleri, gıda ve sokak hareketleri gibi görünüyor.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum paylaştığı kıymetli bilgilerden dolayı. Bugün önemli başka bir konu daha var. Galatasaray'ın maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımıza da başarılar diliyorum. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Abi toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
2: Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
6: Ay aşkım geldikçe geliyor vallahi. Ne dediysek oldu.
7: Ay. Bir de şu sabahki kazanından sonra dövesi yatsa.
6: Teşekkürler.
7: Şurada kafa kotları çıkardım malı.
6: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
7: Çok sağ ol.
6: Pazar günü ne hasar ödemesi ayrıca?
8: Damat beyden!
9: Boşa gitmiş bir dilek.
8: Damatcığım biraz vizyon ama ya, vizyon.
10: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
12: Turbo marş gücü

Bakü. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava. Hesap
3: basit. Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayın.

0: başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell! Muazzam! Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'lere bağlan hayata.
6: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le açık görüştü. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Üç değerli konuğumuzla birlikte hem Türkiye hem de Türkiye'yi ilgilendiren dünya meselelerini ele alacağız. İki saat boyunca birlikte olacağız. Hemen yanımda her hafta olduğu gibi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Noal Bayrak var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi dediğimiz gibi iç siyasetin gündemi yoğun. Türkiye'yi ilgilendiren meseleler de var tabii ki. Çevremizde, yakın çevremizde yaşadığımız hadiseler, olaylar hepsini konuşacağız ama bu hafta fon soruşturmasını öne alarak başlayalım istedik. Aslına bakarsanız süreç ilerliyor. Yani hem yargı süreci ilerliyor. İşte gözaltına alınanlar, tutuklananlar, mal varlıkları dondurulanlar. Hani bununla ilgili süreç devam ediyor. Zaten sık sık Adalet Bakanı Akın Gürlek bilgilendirmeler de yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde ama işin bir de siyasi polemiğe

0: dönüştüğünü görüyoruz. Aslında muhalefetin burada biraz hani çamur at izi kalsın siyaseti güttüğüne tanık oluyoruz. Çünkü işte milletvekili Ümit Özdağ'la geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ortaya isimler atılacağını söylemişti. Ama geldiğimiz noktada bu ortaya konulan iddiaların delillendirilemediğini, belgelenemediğini görüyoruz. Bu konuyla başlayalım istedik bu hafta. Fon soruşturması. Tabii bu arada onu da söyleyelim. Kurul 5. toplantısını da gerçekleştirdi. Oradan da çıkan bilgiler var. Mesela biliyorsunuz 9 Ekim'de meclise AK Parti'nin teklifi sunulmuştu. 14 Ekim'de yani yarın itibarıyla da mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler de planlanıyor. Hani oradaki süreçte ilerliyor. Mağdurlara ödemeler yapılıyor. 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığına ilişkinde yine bu toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama da var. Yani aslında süreç ilerliyor. İşte bundan sonrası için yapılacaklar, alınacak tedbirler bunlar konuşuluyor. Ama bir yandan da işte az önce söylediğimiz gibi muhalefetin ki Özgür Özel yine bugün grup toplantısında da bu konuyu gündeme getirdi. Özellikle AK Partili bakanları hedef alan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Ki o isimler arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir, Göktaş Hanımefendi de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin bu tavrını?
1: Yani muhalefetin bu tavrı siyasetin ötesinde bir noktaya taşınmış. Özellikle bu iki kişinin isminin bu şekilde fütursuzca ortaya atılması. Yani iddia vardır. Hani ispatlanır ispatlanmaz ayrı bir konu ama bir de iddianın ötesinde iftiraya varan çamur atma şeklindeki hareket kabul edilebilir bir şey değil elbette. Bir isim tespit ediliyor. Bu ismin o olup olmadığı hiç tetkik etmeden, incelemeden, soruşturmadan hemen mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayarak birilerini karalamak için vesile kılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan yani Ticaret Bakanlığı Sayın Ömer Bolat'ın örneğinde olduğu gibi hesabında herhangi bir hareket yokken, herhangi bir işlem yapmamış iken durduk yerde bunu hangi dayanakla, hangi sahikle veya hangi dürtüyle bu şekilde doğrudan bir karalama harekatına girişiliyor. Bunların hepsi siyaseten problemli, yani siyasi ahlakın kaldıramayacağı şeyler. Nitekim her iki şahıs da kendilerine atılan iftira karşısında meydan okudular ve şu ana kadar da çıkıp ne doğru dürüst bir özür dileme oldu ne de bu yanlışlığın yapıldığı itiraf edildi, kabul edildi. Yani
0: Özgür Özel'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki daha önce listeyi açıklayacağız gibi bir ifade kullanmış. Şimdi de eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o listeyi kendileri açıklasınlar, görelim diyor. Yani yine sözlerinden çark etme durumu da var burada.
1: Yani şimdi burada bir taraftan da şantaj kokan sözler bunlar. Yani illa da bir şey açıklayın. Yani şimdi zaten şu an itibariyle açıklanmış isimler var değil mi? Bunların içerisinde muhalefetin özel olarak ele alıp onun üzerinden yürüteceği bir politika varsa buyursun yapsın. Dolayısıyla yaparız ha ederiz ha yani tehditle efendim şantajla bir yere varılamaz. Burada hukuki bir durum söz konusu. Belge üzerinden hareket etmek lazım ve dikkatli olmak lazım. İnsanların haysiyetiyle bu şekilde kolay oynamamak lazım. Yani böyle ucuz ve ilkesiz politika kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla şu ana kadar muhalefet iyi bir sınav veremedi. Yani muhalefetin şöyle bir sıkıntısı da vardı. Özellikle belediyeler bazında çok sayıda işlem yapılmakta olduğu için yani iki seneye yakın zamandır bu davalar devam ettiği için ve bu işe karışan çok sayıda belediye başkanı veya belediye görevlisi olduğu için bir eziklik içerisindeydiler ve bunu bir fırsat bilerek üste çıkma gibi bir avantaj sağlamaya çalıştılar ama tabii duvara çarptılar. Yani dediğim gibi en ufak bir tahkikattan, soruşturmadan, tetkikten geçirmeden doğrudan doğruya hemen üzerine atlayıp yani Türkiye'de isim soy isim benzerliğinin çok yaygın olduğunu bunlar bilmiyorlar mı?
0: Bakan Göktaş'ın babası üzerinden
1: yani
0: sadece bir isim benzerliği oldu, ortaya çıktı orada.
1: Evet, şimdi bir dönem eski yıllarda CHP üye tespiti yapmıştı. Kendi üyeleri içerisinde 26 tane Süleyman Demirel çıkmıştı. O zaman bayağı haber olmuştu gazetelerde. Yani burada isim soy isim benzerliği pekala kolaylıkla olabilir. Binlerce aynı soy ismi taşıyan insan var. Dolayısıyla bunun incelenmesi, kimlik numarasının en azından veya ona benzer bir ispat vasıtasının sağlanması lazım ki üzerinden bir iddia yürütülsün. Ama bunların hiçbirisi yapılmadan, dediğim gibi yani muhalefetin öncesindeki o ezikliğini gidermek üzere bir fırsat yakalanmışken iktidara karşı bir hamle yapmaya çalıştılar ve bu hamle duvara tosladı daha ilk adımda. Bundan sonra herhalde yoğurdu üfleyerek yerler diye düşünüyorum, eğer yani halka, vatandaşa saygıları varsa, seviyeli politika yapılmak isteniyorsa bu şekilde çala kalem iddialarda, iftiralarda bulunulmaması lazım. Yani tabii ki bunun bir hukuki neticesi de olacak. Nitekim suç duyurusunda bulundu her ikisi de. Dava açıldılar, açtırdılar. Yani şu ana kadar muhalefet iyi bir sınav vermedi. Onu belirtmek lazım. Diğer taraftan süreçle ilgili olarak da şu ana kadar devam eden ve epeyce bir sonuç getiren adımlar oldu. Yani 131 fonun 66 tanesi herhalde çok kısa zamanda tamamen hallolmuş olacak. Bu da toplumun beklediği bir şey. Çünkü insanlar yatırım yapmışlar, parasını değerlendirmeye çalışmışlar. Bu işlemin başka türlü cereyan etmemesi lazım idi ama oldu. En azından bundan sonrası için doğru ve hızlı hareket ederek bir sonuca bağlanması lazım.
0: Yani sizi şaşırttı mı muhalefetin bu konu üzerindeki tavrı, tutumu, yoksa geçmiş örneklerden de gördüğümüz gibi yine mesnetsiz iddialı? Şimdi Cumhurbaşkanı da mesela dün kabine toplantısının ardından şu ifadeyi kullanıyor. Boğazlarına kadar çamura batmış olanlara çamur at izi kalsın mantığıyla haysiyet cellatlığı yaptırmayacağız diyor. Ama bir yandan da tabii Cumhurbaşkanı, hani bizim şu anda birinci önceliğimiz polemik, tek sermayeleri polemik olanlara laf yetiştirmek değil. Bir an evvel bu süreci şeffaf, adil bir şekilde tamamlamak diyor ama muhalefet tabii bir şekilde buna izin vermiyor. Çünkü sürekli ortaya atılan iddialar ama herhangi bir belge de göremiyoruz. Yani çamur at izi kalsın siyaset.
2: Şimdi o siyaset, o tarz bizi çok, dediğiniz gibi, şaşırtmıyor. İki, burada bir şey daha var. Yaklaşık 19 aydan beri çok bunalmış durumda bu yeni CHP kanadı. Çünkü bunlarla ilgili o soruşturma...
0: Tam güzel bir tanımlama yaptınız. Yeni CHP...
2: Ben öyle diyorum. Yeni parti, yeni CHP diyorum. Çünkü aynı yani. Şu ana kadar bizde...
0: Değişen bir şey yok tabii.
2: Şöyle, şu ana kadar bu ayrılanlar... Bizim onlarla bir ideolojik anlamda bir alakamız yok. Biz CHP'nin şu yaptıklarını tasvip etmiyoruz diye bir şey, açıklamaları yok. Sadece şey farkı, ne derler ona, koltuk kavgası var yani. Yoksa şeyden, o CHP'nin eleştirdiğimiz şeylerine bir pişmanlıkları yok. Dolayısıyla bunun en doğru adı bence yeni CHP. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkınca buna çullanmaları çok normal. Gerçekten normal. Bunu anlayabilmek lazım. Bunu anlayabiliyorum ben şahsen. Hatta ben yazdım da bunu. Ben bir miktar bunu sağlıklı da buluyorum. Bunların böyle bu meseleye çullanmasını sağlıklı da buluyorum. Daha ciddi takip edilir. Daha efendim iyi bir arınma olur düşüncesiyle. Fakat şaşırtan kısmı şu. Çok fena biçimde çuvalladılar. Yani şey bahsetmiyorum. Doğru olmayan bir şey iddia ettiler. Onların özelliği o zaten. Ama çuvalladılar. Hakikaten çuvalladılar. Öyle berbat bir duruma düştüler ki bundan sonra gerçekten araştırıp da doğru bir şey bulsalar da onunla inandırıcılık kalmadı. Çok kötü. Yani çok berbat, çok seviyesiz bir şey yaptılar yani. Çok seviyesiz. Şimdi bak, ben iki haftadır bir saatimi feda ediyorum. Şeyi dinliyorum. İzliyorum.
0: Özgür Özel.
2: Evet yani. Biraz belki ahlakımdan falan da belki şey oluyor ama fedakarlık oluyor ama izliyorum yani.

0: Çünkü ha bu arada söyleyeyim. Bu namussuz dedi şeye.
1: Evet evet onu konuşacağız biraz.
0: Öyle sonra. Mi? Evet, ben evet. Araştırdım.
1: Cemil Tugay ile ilgili ifadesi
0: konuşacağız. Dava açarsa para alabilir yani.
1: Evet yani bence de alabilir.
0: Şeye giriyormuş o. Burada zaten avukat var da.
1: Onu ayrı ayırdım onu. Tamam peki, konuşacağız tamam. Onu.
0: Ona girmeyelim. diyor ki bugün konuşması onun için şey yaptım. Ya bu kadar saçmalık olur mu ya? Diyor ki sadece 7 dakika kaldı diyor bizim şeyimiz diyor. Açıkladı ya şey. İşte Mahinur Öztaş'la şey işte şu kadar falan diye. Ondan sonra 7 dakika sonra diyor Mahinur Hanım bunun babası olmadığını söyledi diyor. Dolayısıyla bizim iftiramız demek üzere 7 dakika süre şeyde kaldı diyor.
2: Gündemde kaldı.
0: Evet.
2: Yassi beklemedi ya.
0: Şimdi ama bundan dolayı şey o kadar şey hak etmiyoruz diyor. Hani işte hani şöyle yapsınlar böyle yapsınlar işte buna kadarına gerek yok diyor. Topu da bir 7 dakika kaldı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçma ilazat olabilir mi? Sen iftira dar ağacına asıyorsun adamı, kadını neyse fark etmiyor. 7 dakika sonra indir, 7 dakika sonra indirdim diyorsun. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Peşinden demin senin söylediğin o hani yine şey yapma devam edeceğiz falan da o da şöyle. Öyle diyor. Peşinden şunu söylüyor. Arkanızdayım diyor milletvekillerine. Ne duyarsanız söyle,
1: devam
0: şey
1: edin diyor.
0: Ne duyarsanız yani yine bak bir şey yok yani tetik edin demiyor. Ne duyarsanız devam edin diyor. Diğer taraftan Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat yani burada uzun yıllardır mesai arkadaşı olan Hüseyin Bey'imiz var ama ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2004'ten itibaren ben o dönemde Müsiyat'ta Türkiye Gazetesi o zaman Müsiyat'ta üye yapmıştık. Müsiyat'ta medya basın kurulunda ben de görevliydim. Fiilen beraber çalıştık. O zamandan beri de tanıyorum. Bunu söylemenin sebebi şu. Herkes tanır Sayın Bakanımızı Ömer Bolat Beyefendi'yi. Fakat bunlar azıcık tanısalardı bakın bunlar azıcık tanısalardı böyle bir şeye düşmezlerdi. Hiç tanımıyorlar. Yani böyle bir saçmalık yapmazlardı. Yani Ömer Bolat Bey üzerinden böyle bir şey yapmaya kalkmazlardı yani. Çünkü Ömer Bolat Beyefendi bunlar gibi böyle o dürüstlük denen şeyi kamera karşısında bir şey maske takar gibi geçici takan birisi değil. Hayat tarzıdır onun yani. Dürüstlük onun hayat tarzıdır yani. Dolayısıyla ondan böyle bir şey bulamazlar yani. Nitekim rezil kepaz oldular. İkincisi bugün şey sözcü esas sizin de bahsettiğiniz konu Zeynel Emre perişan oldu, rezil oldu. Ona bir soru sordular. Sizin analiz haberde de var. Ona bir soru sordular. Ne oldu hani çünkü daha öncesindeki şeyde biliyorsun bu Ümit Özal'e
2: pazartesi açıklayacaktı.
0: Acayip bir meydan okumuştu. Ya açıklarken ya da pazartesi şöyle yaparız böyle yaparız diye. Tabii öyle bir şey çıkmadı. Zeynel Emre perişan oldu. Perişan oldu. Orada aslında çok fena.
1: Ne dediğini söyleyeyim mi?
0: Ha, söyle söyle.
1: Şöyle diyor. Teyit bir gelişme var mı diye soruluyor. Yani bugün deniyor Özdağ'ın verdiği sürenin sonu hani ne söyleyeceksiniz gibilerinden. Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyor. Sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere tespit etmeye yönelik bizim çalışmalarımız oluyor gibi bir ifade kullanmış. Yani ne demek istiyor?
0: Bocaladı ben izledim.
1: Var mı yok mu yani?
0: Ben izledim bocaladı yani cevap verecek.
1: Kemküm etti yani.
0: Aynen cevap veremedi yani vücutları perişan. Son bir şey daha söyleyip bitireceğim. O da şu. Bütün bu şeyleri dillendiren bu Ümit Özdağ'a denen adam. Tamam mı?
1: Evet.
0: Bak 29 Eylül günü kendisinin bir paylaşımı var. Kısaca kendisinin de bu şey ismi karışmış sosyal medyada Ümit Özdağ'a ismi karışmış bu fon yolsuzluğuna neyse soruşturmasına korkunç yakınıyor bu diyor bir isim benzeri sadece isim benzeriymiş ve neden diyor bunu şey yapmadan bir tetkik etmeden efendim işte bunu paylaşıyorsunuz falan diyor bir şey de var altında o bir tarafa diyor bunları nereden aldınız bu bilgileri diyor. Bu verileri nereden aldınız diyor. 29 Eylül. 8 Ekim günü de bu açıklama yapıyor. Ve birader yani insan bu kadar affedersiniz ne diyeyim ya böyle bir şey olabilir mi? Ve aynı şeyi yapıyor. Burada o eleştirdiği şeyin ikisini de yapıyor. Hem bir tetkik etmeden yapıyor.

0: birisine hem de bir bakana, iki tane bakana böyle hiç ağzına laf bulaşmadan yükleyip şeyi iftiraya gönderiyor. Hem de sana da sorulmaz mı? Nereden aldın bu şeyleri? Bir de yani bunlar gizli bilgiler. Nereden aldın bunlar yani? Bu açıklamasını biz açıklayacağız diyor. Nereden aldın bunları? O zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Daha kötüsü. Ben bugünkü yazımda bununla ilgili mekanizmamızda bir problem olmayabilir. Finans mekanizmasında. Ama böyle birisinin kritik bir yere gelen birisi, sorumsuz birisi böyle şeyler yapabiliyorsa veya böyle şeylerin bu noktaya gelmesine sebep olabiliyorsa, yani vurdum duymazlıkla, ilgisizlikle veya ihmalle, neyse yani. Ne diyor? Bir hisse bin kat da artarsa o halkın efendim teveccühü olabilir diyor. Bunu ben desem neyse, ama sen orada bunu takip etmesi gereken kişisin sen yani. Şimdi hadi ki ben yani bütün devlet kurumlarının tamamen artık FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ve bunlar takiyeyi bunlar kadar dünyada beceren bir Yahudiler var, bir de bunlar var. Tamam mı? Bir tanesi yıllar boyunca milli ve yerli takiyesi yaparak böyle yavaş yavaş o doğal akış içerisinde bu tür kritik noktalara geldikten sonra bir kamikaze şeyi yapsa ne olacak peki? Dolayısıyla bu mekanizmalarında bu tür kötü niyetler için veya ihmaller için yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz.
1: Şimdi tabii hani eskilerin bir sözü var, söz uçar yazı kalır diye, ama artık günümüzde söz de çok kaybolmuyor. Çünkü işte kamera kayıtları, her yerde konuşulanlar. Ben de bugün baktım, mutlaka siz de gördünüz. Özgür Özel'in daha önceki açıklamaları var. Borsa İstanbul'da 1 Şubat 2025'ten itibaren olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri var.
0: Başsavcının şeyini
1: tabii, bana satıyor. O zaman o dönem Akın Gürlek Adalet Bakanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Akıl tutulması ifadesini
0: tabii eleştiriyor onu.
1: Özgür Özel. Ama şimdi geldiğimiz noktada tabii tam tersi bir tavır içerisinde. Bu da çok konuşuldu. Medyada da gündem oldu. Bir de tabii şimdi Nuh Bey'e konuşurken aklıma şu geldi. Muhalefetin hani CHP ya da yeni CHP, işte Sayın Albayrak'ın ifadesiyle, hani genel olarak baktığımız zaman meseleleri hani herhangi bir süzgeçten geçirmeden çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini görüyoruz. Bu sadece AK Parti'ye de falan meselelerde değil, genellikle öyle, ama devlet ya da ülkeyle ilgili konularda da benzer şeyler var. Hani şu aklıma geliyor, yani nasıl bu ülkeyi yönetmeye talipler ya da nasıl yönetecekler? Çünkü işte AK Parti iktidarı döneminde birçok mesele karşımıza çıktı. Birçok konu geldi. Gerilimler oldu. Bazı ülkelerle gerginlikler yaşadık, ama hep orada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet haklı. Sakin hareket etti. İşte mesela Rusya-Ukrayna savaşı, Boğazlar meselesi gibi birçok konu var. Ama CHP'ye baktığımız zaman hani hiç böyle bir şey yok. Bodozlama gidiliyor ve hani bu doğru mudur, yanlış mıdır? Hiçbir şey de yok. Ve söylendikten sonra da herhangi bir özür ya da başka bir şey, ya biz yanlış yaptık ifadesi de yok. Ne söylersiniz? Ne söyleyeyim ki diyorsunuz yani?
2: Şimdi şöyle, ya aslında birincisi şu. Kişi kendinden bilir işi. Şimdi bu olay işte ortaya çıktığı zaman şöyle düşündüler. İşte bizim rüşvet, hırsızlık, yolsuzlukla ilgili, CHP ile ilgili ortaya çıkan iddialardan sonra yeni CHP neyse, ne yaptılar? Sokağa döküldüler. Hırsızlarını savundular. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler. Kıyameti koparttılar. Sokakta tehdit ettiler vesaire. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Bizimle ilgili iddialarda biz nasıl davrandıysak, herhalde AK Parti de kendisiyle ilgili iddialarda bizim gibi davranır. Onlar da hırsızlarını savunur diye düşündüler. Yani muhalefetin dumura uğradığı birinci an budur.
0: Abi daha ilk günden Sayın Erdoğan şeyi koydu çok net.
2: Şimdi onu söyleyecek.
1: Onu beklemiyorlardı yani, o zaman.
2: Yani bilmedikleri şey şu. Yani efendim biz nasıl hırsızımızı savunduysak AK Parti de hırsızını savunur. Dolayısıyla biz buradan yürüyelim dediler. Yok, Erdoğan öyle bir şey yapmadı. Erdoğan dedi ki nereye kadar gidiyorsa dediler. Sonuna kadar git. Tamam, muhalefet ya şimdi dumura uğradı. Yani birinci dakika bu. Şunu bir yani bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, öğrenmek istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Ben hep şunu söyledim yani 15 Temmuz'dan önce de sonra da. Recep Tayyip Erdoğan'ın

olağanüstü bir gücü yok. Bürokratik gücü yok, zenginlik gücü yok, askeri gücü yok, şu yok bu yok. Tayyip Erdoğan'ın tek güç kaynağı millettir, halktır. Tayyip Erdoğan halkın

0: tek güç kaynağı millet. Ve milletin ona desteğini kesmesine neden olacak. Her davranışı cezalandırır. En yakınındaki bile olsa. Mesela bugün ortaya çıkan tabloda Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği siyasi irade ve kararlılığın esas nedeni budur. Benim milletim bana olan teveccühünü, milletim bana olan desteğini sekteye uğratırsanız canınıza okur. Sonuna kadar giderim. En nitekim böyle. Muhalefet bunu görmedi. Muhalefet şöyle zannediyor. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir cumhurbaşkanı. Ya işte bütün bürokrasi ona bağlı. Dolayısıyla bu tip meseleleri dert etmez. Bu tip meseleleri örtbas eder. Dolayısıyla işte kendi adamlarını korur. Yakındaki isimleri efendim de hesabını sormaz. Böyle düşünüyor. Öyle değil. Öyle olmadığını yani aslında defalarca görmüş olmalı. Onlarca örneği olmasına rağmen burada da aynı yanılgıya düştüler. Yok. Tayyip Erdoğan halkla irtibatını keserseniz, halkın Tayyip Erdoğan'a desteğinin önüne set çekerseniz, Tayyip Erdoğan sizin fişinizi çeker. Yani bunu sadece muhalefet değil, içeridekilerin de görmesi gerekiyor. Ve görmüştür. Birincisi bu. Onun için muhalefet bunu göremedi. Yani Tayyip Erdoğan'ın böyle bir siyasi irade, böyle bir kararlı irade göstereceğini hesap edemedi. İkincisi, haber kaynağınız kim? Bilgileri kimden aldınız? Şimdi bak, ilk gün Zeynel Emre miydi? İlk gün Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bilgileri CHP'ye verdi. Kim verdi? Çok net, açık şekilde bunun FETÖ olduğunu belki ispatlayamam ama yemin edebilirim. Nereden biliyoruz? Çok net. Zaten o bir tane kaçak gazetecileri var. İşte Özgür Özel'e şu konuda e-mail gitti de Özgür Özel o mail ile ilgili şöyle yaptı falan vesaire. Sonra itiraflar var. Öyleyse bu bilgiyi verenler açık ve net FETÖ'cüler. Nereden? Çünkü FETÖ'cüler bu sistemin bir yerinde varlar. Bu bilgiyi verdiler. Bilgi doğru çıktı ya. CHP'liler bunun şey CHP diyorum. Yeni CHP miydi? Sürekli karıştırıyorum. Hemen FETÖ'den gelen bu doğru bilgi üzerine hemen atladılar. Sonra bu bilgi doğru çıktı. O zaman bundan sonra gelen bilgiler de doğrudur.
1: Bunları olta atladılar.
0: Yani FETÖ'nün en iyi yaptığı şey on doğrunun yanına bir yanlış ekledi.
1: Ya abi kılavuzu karı olanı şey,
0: mı? Ama ve biz bunu nereden biliyoruz? 17-25 Aralık sürecinde gördük yani. Yani CHP de gördü. O şimdiki yeni parti o zaman CHP. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün getirdiği her bilgiye tamah ettiler. İman ettiler. Sonra 15 Temmuz'dan sonra ama biz FETÖ'cü değiliz. Ya hiç FETÖ tamam da gazeteleri mahkeme kararıyla kapatıldı. Oradaydınız. Bankalarına el konuldu. Oradaydınız. Gözaltına alındılar. Adliye önünde yattınız. Oradaydınız. Bakın 15 Temmuz öncesine gidelim. Onların meşhur bir tane Fuat Avni'si vardı hatırlayın. Sürekli içeriden bilgi
1: geliyordu.
0: Bilgi geliyordu. Yani aslında şu işte son masakla alakalı ortaya çıkan bilgi de gördük ki adamlar uyap açık kapı bıraktılar. İşte polisin kullandığı programı açık ve masa programı işte en son şey. Bakın ben hiç unutmuyorum. 15 Temmuz öncesi yani 14 veya 15 yılı Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısının yanına gittim. O zaman bu şeyle ilgili soruşturmayı yürütüyor. Tiple ilgili işte soruşturma, yasa dışı dinleme yapan vesaire. Onunla ilgili soruşturmayı yürütüyor.

0: Başsavcı bana dedi ki ben dedi bu soruşturmayı yürütürken dedi bilgisayarımı, laptopumu UYAP'a bağlamıyorum. Çünkü UYAP'tan bilgileri çekebilirler. Ben bu soruşturmayı Allah selamet versin Ali Çalık bizi izliyorsa yani soruşturmayı yürüttüğüm bilgisayar UYAP'a bağlı değil.
1: Değil.
0: Çünkü benim neye ulaştığımı, kim ne ifade verdiğine bunu görürler. Bu görüşmemden bir hafta sonra Fuat Avni aynen şöyle tweet attı. Ali Çalık dedi, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı, bilgisayarını UYAP'a bağlamıyor.
1: Demek ki ulaşamamışlar demek.
0: Ulaşamamışlar. Dolayısıyla bilgilere zaten birçok yazılım altyapısıyla, bilgi işlem altyapısıyla zaten ulaşıyorlar. Ama ne yapıyorlardı? Bir 10 doğrunun yanına bir tane yanlış ekliyorlar, yalan ekliyorlardı, itibarsızlaştırma vesaire. Yeni CHP, Nuhab'in deyimiyle bu Fatma Betül'le ilgili gelen doğru bilgi üzerinden ondan sonra bunlardan gelen her bilgiye iman etmeye başladılar. Ve bunun neticesinde de işte deminden beri konuştuğumuz rezilliği yaşıyorlar. Yani. Ve bakın Sözcü FETÖ'cülükten yargılandı biliyorsunuz. Ceza aldı. İşte patronu şu anda kaçak vesaire. O zinhar biz Kemalist, layık, Atatürkçüyüz, bizim ne işimiz var bir cemaatle falan böyle kendilerini savunuyorlar. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar Sözcü'nün arşivine bakalım. En az 20 tane Fuat Avni manşetleri var. En az 20 tane Fuat Avni manşetleri var.
1: Hüseyin'ciğim ama bir şey, şey yapalım. Onlar daha önce cemaat diye bilindiği dönem var ya, o zaman karşıydı.
0: O zaman karşıydı.
1: FETÖ oldukları yani şimdi, ortaya çıkınca.
0: Hayır olduğu anlaşılınca aynen, sahip çıktı.
1: O zaman sahip çıktı.
0: Şimdi dolayısıyla gelelim şeye, yalanlarına. Birincisi Ömer Bulat'la ilgili söyledikleri yalan ve yaptıkları karalama. Ben Ömer Bulat'ı herhalde bir 30 yıldır tanıyorum. Bunun yaklaşık 20 yılı aynı kurumda görev aldık. Bizim CEO'muzdu. Yani nasıl desem hani bir başsavcı arkadaş anlatmıştı. Bir dönem arkadaşlarıyla alakalı. Rahmetli olan bir dönem arkadaşlarının cenazesine gitmiştik. Diyor ki hukuk dersinde diyor işte iyi insan tarifi yapılır diyor. Biz de ya böyle insan yeryüzünde yok yani. Yani hukukta iyi insan tarifi var ama yani bizim
1: bu, yani, teorik bu yani.
0: Teorik yani böyle bir insan yok. Allah rahmet etsin Faruk kardeşimize. Şey diyorlarmış. Eğer yani bu hukukta tarif edilen iyi insan etrafımızda arayacaksak o Faruk'tur.
1: Allah. Şimdi,
0: dolayısıyla ben de aynısını söyleyeyim bak. 30 yıldır tanıdığım, 20 yıldır işte bir amirim olarak mesai arkadaşlığı yaptığım Ömer Bulat'la ilgili hukukta tabir edilen
1: iyi insana
0: dünyada bir örnek. Aynen. Göstereceksek o Ömer Bulat. Bu kadar net söylüyor. Yani haramı geçtim, gayrimeşruluğu geçtim. Yani mübah olmayan bir şeyin yanından bile geçmez. Yani bir lira mübah olmayan bir liranın yanından bile geçmez. Ya çok özel ama şunu burada söyleyeceğim. Altına altın almanın dolar almaktan bir farkı olmadığını, altın aynı zamanda dolar ihtiyacına neden olacağı için altın yatırımını bile yani mesafeli gören bir isim yani.

0: Şimdi siz böyle bir isim üzerinden algı yapmaya kalkarsanız çarpılırsınız. Birincisi. Şimdi Aile Bakanı ile ilgili söyledikleri, yani dedim ya, o FETÖ'nün her onlara verdiği bilgiye iman etmişler. Tamam işte. Hasan Özdemir değil mi? Babasınız. Ah tamam. Hasan Özdemir. Şey, TC kimliğindeki birkaç rakam da şey benziyor. Tamam,
1: Tamam.
0: yapıştıralım isim. Ne olacak?
1: Onlar bir doğruluk mu değil mi bir endişesi taşıdığını düşünmüyorum. O açıkladıkları esnada yani. Açıklayalım gitsin.
0: Şimdi bugün bakanım çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ben aile bakanım. Bak, aile bakanı. Aile bakanı normalde hani birçok kişisel veriye ulaşabilmesi gerekiyor.
1: Evet. Bunlar neden aldılar dediler.
0: Tamam mı? Yani hani Tarım Bakanı değil, ne bileyim yani işte başka bir bakan değil. Aile Bakanı ne demek?
1: Ben
0: Yani
1: bile bilmiyorum bunları diyor. Evet.
0: benim ulaşamadığım bilgilere bunlar nereden
1: Nasıl
0: ulaştı?
1: ulaşıyorlar?
0: Nereden ulaştı? Çünkü FETÖ ile iş tutuyorlar. Çünkü FETÖ ile iş tutuyorlar. Bu bakımdan muhalefetin içine düştüğü, yeni CHP'nin içine düştüğü durum çok net bir şekilde. Bakın, ben geçtiğimiz günlerde bir ara yazmaya niyetlendim. Sonra vaktim olmadı. Başka bir yazı aldım. Bu yaptıklarınızdan dolayı sonra ağlamak yok diye yazı yazacaktım. Niye? Çünkü siz 17-25 Aralık'tan sonra bunu yaptınız. 15 Temmuz'dan sonra da ağladınız. Bugün aynı yanlışı yapıyorsunuz, aynı hatayı
1: Yine
0: yapıyorsunuz.
1: alacaksınız.
0: Yani şu çok net, şunu kafanızdan çıkarmayın. Recep Tayyip Erdoğan en yakınında olsa bile bu yolsuzluğa, bu vurguna, bu dolandırıcılığa izin vermez. Samimiyseniz bu konuda ilgililerin ortaya çıkarılması, yargılanması, haksız kazancın iadesi, mağdurların haklarının teslim edilmesine de zerre kadar samimiyetiniz varsa yapacağınız şey Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermek. Çünkü bunu onun kadar isteyen, onun kadar yapabilecek başka bir isim yok.
1: Peki.
0: Bu bakımdan muhalefet üzüm yemeye niyeti yok. Bağcıyı dövmeye niyeti var. Ama bunu yaparken de maalesef yanlış yerlere yumruk sallıyor.
1: Sallıyorlar.
0: Ve onun da bedelini şimdi kendileri ödüyorlar.
1: Şimdi bir başka mesele, aslında geçen hafta konuşmuştuk, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin bir
2: Evet.
1: video da paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. AK Parti tarafından paylaşılan video. Sonrasında da çarşamba günü bu katılım söz konusu olmuştu ama bu Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında da ciddi bir polemik konusu, gerilim konusu olmuş durumda. Kılıçdaroğlu bir ifade kullanmıştı. Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim demişti. Bunun akabinde de Özgür Özel, sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım ifadesini kullanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında ciddi bir krize neden oldu Cemil Tugay.
2: Yani zaten her iki parti arasında krizlerin sayısı belli değil. Şimdi bugün gazetelerde çok geniş yer tuttu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait paralar, eşya, efendim tahribat. Yani birbirini resmen hırsızlıkla itham ediyorlar. Tabii bunlar siyaset adına yani hakikaten utanç verici şeyler. Yani bu kadar aleni suçlama yapılabildiğine göre bunun dibinde bir şeyler yatıyor diye insanın aklına geliyor. Şimdi CHP'den AK Parti'ye 40 küsür tane yaklaşık belediye başkanı geçti. Bunun irdelemesi eğer yapılırsa, ki yapılması lazım,

0: Yani bu kadar insan durup dururken niye seçildiği partiyi terk ediyor, başka bir partiye geçiyor? Bunun ne karşılığında? Veya bir karşılığı var mı? Yoksa gerçekten sebep nedir? Şimdi Keçiören Belediye Başkanı bir ifşaatta bulundu. Gece vakti telefonla aranıp sinkaflı küfürlerle muhatap olduğunu söyledi. Buna benzer şikayetler başka isimlerden de geldi.
1: Az önce Nuh Bey söyledi. Hemen hatırlatayım izninizle. Grup toplantısında Özgür Özel'in Cemil Tugay ile ilgili kullandığı ifade içim yanıyor içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu elim attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı, bugünü görmeseydi, bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı diyor. Yani o namussuzu ifadesini kullanıyor Cemil Tugay için. Yani aslında yine bu sefer kameraların önünde hakaretlerine
2: devam. Şimdi daha da bence o
0: kameranın önü arkası bir insanın haysiyeti bakımından fark etmez. Yani normal şartlar altında kendisiyle baş başa iken de bir insanın davranışı, yargısı neyse kamu karşısında onu elastiki halde sergilemesi de çok fazla değişiklik getirmez. Yani neyse odur. Hani uslubi beyan aynı ile insandır. Şimdi Özgür Özel sadece bu Cemil Tugay meselesine değil, başka meselelerde de bu şekilde galiz ifadeler kullandı. Yani bir siyasi parti lideri olarak ortaya çıkan, arkasında işte milyonların oy verdiği bir partinin bulunduğu...
1: Peki bu, çok özür dilerim, sizce hep mi böyleydi Özgür Özel, yoksa bu soruşturmalar mı biraz dengesini bozdu acaba?
0: Yani siyasette başarısızlığa uğramak asabileştirmiş olabilir ama bir söz var, diyor ki her kap içindekini sızdırır. Dolayısıyla demin de ifade ettim, uslubi beyan aynı ile insandır. Bir insanın konuşma tarzı bizatihi kendisidir. Dolayısıyla içinde var ki, barındırıyor ki onu dışarıya yansıtıyor. Yani belki kendisi bazı şeyleri sakınmaya çalışıyor olabilir ama ona da mani olamıyor vaziyete göre. Yani amme önünde galiz ifadelerle hakarete varan efendim sözlerle yüklenmek başarılı bir siyaset değildir. Bir lider için, sözde bir lider için hele hele hiç değildir. Dolayısıyla tabii bunun hukuki tarafı olacak. Herhalde davalar falan açılacak ama davanın neticesinde verilecek karardan evvel kamu vicdanında kişinin oturtulduğu yer önemli. Yani toplum bu sözleri duyduğunda ne düşünür? Kişilerin haysiyetine karşı bu kadar saldırganlık, yani neyi götürür, neyi getirir? Bunun muhasebesini en iyi toplum yapar ve toplum değerler ölçüsünde onun neticesinde notunu verir. Onun için bu uslup Özgür Özel'e bir şey getirmez. Bugüne kadar bir şey getirmedi. Zaten Özgür Özel birçok fırsatı kaçırmış oldu. Yani şu veya bu şekilde CHP'nin başına gelmişti, onu muhafaza edemedi. Cumhuriyet Halk Partisi ortadan karpuz gibi bölündü şu anda. Ama her iki tarafta da tartışmalar bitmiş değil.
1: Bugün yine haberler vardı bu arada. Yani yeni partiye geçen milletvekillerinin bir bölümünün tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek istediklerine ilişkin. Biz bu haberleri bir süredir görüyoruz. Acaba aradıklarını bulamadı mı milletvekilleri yeni partide?
0: Bir sebebi var ki arayış devam ediyor. Yani neticede ya çok hızlı karar verdiler düşünmeden, tartmadan, etmeden ya da orada karşılaştıkları muamele karşısında efendim hayal kırıklığına uğradılar da geri dönmek istiyorlar. Tabii buna kapıyı da Kemal Kılıçdaroğlu kapatmış görünüyor. Yani burası yol geçen hanı değil diye kendi ifadesiyle. Neticede zaman içerisinde yine geçişlerin karşılıklı olarak olabileceğini belki de izleyeceğiz. Yani toplum olarak. Ama an itibariyle her iki tarafta da bir huzursuzluk var, bir arayış var. Efendim karşılıklı birbirine suçlama var. Bir suçtan ari olmadıklarını düşündükleri için bunu başkasına yükleme gayretleri var. Dolayısıyla bu şekilde bir başarılı siyaset devam ettirmek pek mümkün görülmüyor. Ama neticede hesabını kitabını yapacak olanlar kendileri. Fakat

0: toplumun çok değişik düşündüğünü, farklı düşündüğünü, bu gidişatı tasvip etmediğini de görmeleri lazım.
1: Yani Özgür Özel sık sık dile getiriyor anketlerde bir parti çok önemli ifadesini kullanıyor.
0: Anketlerle iktidar olunsaydı bugüne kadar pek çok iktidar görülebilirdi. Ama en büyük anket sandığın bizatihi kendisidir. Dolayısıyla defalarca yanılmış olup ya da defalarca kendisini kandırmış olup geliyoruz, ha geldik. Şimdi bir seçim gecesi ne dediler? Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu
2: kazandık, öndeyiz.
0: Kazandık. Anadolu Ajansı'nın bültenlerini efendim takip etmeyin. Yani Anadolu Ajansı orada bir veri veriyor. Ona siz bakmayın, siz hayal kurun ya da bizim dediklerimizi işte dinleyin ya da inanın bize, kazanıyoruz. Şimdi bu şekilde normalde sıradan bir insandan beklenmeyecek acemilikler de geçmişte çok ortaya koydular. Anlaşılan bunlardan yeterince ders çıkarılmamış ki aynı minval üzere devam ediyor. Ama bu gidişat sonuca götürecek gidişat değil. Onu belirtmek lazım.
1: Şimdi Nuh Bey'e söz vereceğim ama izninizle Cemil Tugay geçen hafta AK Parti'ye katıldı. Sonrasında bir açıklaması da var. Yani bu süreci anlatıyor. Orada bu tabii tarihi kararın perde arkasını anlatıyor. Bir izninizle bakalım ne demiş Cemil Tugay. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveninden bahsediyor. Özellikle ona dikkat çekelim. Tarihi kararın perde arkası dedik. Nedir perde arkası? Karşımda çok dolu, saygın, babacan ve doğal bir insan gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ifadeyi kullanıyor Cemil Tugay. İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Bana destek olacağını söyleyince güven geldi. Ben kürsüdeyken yanımda durup beni dinledi. Yalnız bırakmadı. Önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim. Risk aldım, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum. Konuşmasına ilişkinde o konuşmayı tamamen kendim yazdım. Atatürk'ün "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" sözünü kimse inkar edemez. Cumhuriyetin bir mirası varsa AK Parti de o mirasa sahip çıkıp kimsesizlerin kimsesi olmayı istiyor diyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Tabii aslında daha kapsamlı bir sözlerini aldık ama Murat Kurum'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini de dile getiriyor. Cumhurbaşkanı da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle birlikte de aslında kafasında her şey netleşmiş oluyor Cemil Tugay'ın. Ama bu geçiş CHP ve Yeni Parti'yi karıştırmış durumda. Darmadı, karşılıklı evet, suçlamalar.
3: Ben o gün burada...
1: Yayındaydınız, ben takip ettim.
3: Evet, sıcağı. Evet, muhtemelen Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk defa bugün ön yargısız dinlemiştir demiştim. Nitekim...
1: Doğruluyor bu ifadede.
3: Hakikaten onu şöyle doğruluyor. Etkilendim diyor. Çünkü daha önce... sıfır numara gözlükte tabiri caizse ve önyargısız hiçbir zaman dinlememişlerdi. Çünkü hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Hiçbir CHP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önyargısız dinleyemez. Suçtur çünkü CHP'de bu. Bunu şey hiç olsun diye söylemiyorum. Eskisiyle yenisiyle CHP'nin tamamında
1: böyle bir durum.
3: Yerelde veya merkezde önemli değil. Birinci derecede birinci vazife Erdoğan düşmanı olmaktır. Ve daha doğrusu onların arasındaki yarış Erdoğan düşmanlığında yarıştır. Kim daha çok bunun zaman zaman daha önce görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz niye şimdi bu noktalara geldi Özgür Özel? Hatırlıyorsanız 4-5 Kasım 2023'ten sonra bir parça böyle daha önceki şeylere gidişata bakarak bu iş değildi de sürekli böyle didişmekle olmaz bu devlete karşı gelmez diye.
0: Gerilimi devam ettirmeyeceğiz.
3: Vazgeçti yani ondan. Ondan sonra öyle bir şey yedi ki
1: tam tersi bir
3: öyle bir linç yedi ki
1: oldu, tabii.
3: O şeyden yani normale dönmek için daha öncekilerinden daha beter şey yapmaya başladı ki o şeyden kurtulmak için. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ve bütün o laik kemalist şeyin tamamından korkunç bir linç yedi. Bildiğiniz tırsıya geri adım attı.
1: Aynen.
3: Yani ondan sonra kürsüdeki Erdoğan karşı düşmanının bütün sebebi
1: budur diyorsunuz.
3: Kendisini kabullendirmekte şeye, mahalleye. Dolayısıyla onların önyargısı dinlemesi mümkün değil. Dinleyince önyargısı olarak etkilenmiş hakikaten bence. İkincisi de az önce konuştuğumuz o fon krizi meselesindeki düştükleri durumun bir benzerini de

0: Bu Cemil Tuvay meselesine düştüler.
1: Şimdi ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya değil partinin diğer kurumlarını neyse bunun adalet için ikna etmeye çalışan kişi bu. Şimdi namussuz diyor ya. Kamera önünde namussuz diyor. Elim kırılsaydı diyor. O zaman biz sana nasıl memlekette şey yapacağız? Bir adamın sen önceden şey yapamıyorsan biz yani şimdi ona iyi diyordu. Şimdi kötü diyorsun. Yine onun ben Cemil Tuğay...
2: Her kararını kendi elini mi kıracak kafasını?
3: Öyle ya. Yani AK Parti'den ayrılıp başka partiler geçen, başka partiler kuran isimler de oldu ama biz böyle bir ifade hiç duymadık.
1: Duymadık. İkincisi de ben şu anda Cemil Tuğay'la ilgili olumlu ve olumsuz bir şeyim yok. Onun ifade üzerinde söylüyorum. Daha önce herkese o ikna etmeye çalıştı. Şimdi namussuz diyor. Şimdi elim şey yapardım böyle yapardım. O zaman kardeşim affedersiniz ama yani bu sizin probleminiz yani. Sonra bakın biraz ders çalıştım ben Kahraman Bey. Zaten haberlerde veriyorsunuz. Şu ana kadar sadece belediye başkanı olarak büyükşehir, küçükşehir neyse 35 tane belediye başkanı, 35 adet belediye başkanı diyelim hadi, tane demeyelim. Onlara dedesin oldu gerçi de. AK Parti'den ayrılmış CHP'ye katılmış. Bu Türk siyasetinde bir partiden ayrılıp başka partiye geçmek ilk defa olan şeyler değil. Fakat az önce bahsettiğim şimdi CHP'li demek Erdoğan düşmanı demektir. Yani bu hakikaten birinci şartı bu. Dolayısıyla AK Parti'den CHP'ye geçme işi pek olan bir şey değil. Görülmemiş bir şeydir. Nitekim bu bahsettiğim bu listenin tamamı 35'in tamamı Büyükşehir'de aday olmak üzere partinin Özgür Özel İmamoğlu ikilisine geçmesinden sonra olan transferler bunlar. Tamamı. O zaman kardeşim siz hele hele sen kendi aday yaptığın adam orada duramıyorsa tutamamışsan bir dönün bir kendinize bakın o zaman ya. Yani niye bu kadar adamı kaptırdınız peki? Cemil Tuğay niye kaptırdınız AK Parti'ye? Bir de bunu siz kendinize sorun. O kötü, o namussuz. Sen bir de kendine aynaya bak kardeşim o zaman sen yani. Sen de, bu kadar adam gitmiş. Sen hiç mi şeyin yok bunda?
2: Hayır, Cemil Tugay gitti. Ondan evvel 4-5 dönem seçilen milletvekilliği de yapan Özlem Çerçi gitti.
1: Gitti. Onlar hepsi var.
2: Burcu
4: hepsi var. Gitti.
1: Tekrar söylüyorum. Tamamı birçokları bunun beyanlarında orada çalışamaz hale geldiklerinden bahsettiler. Cemil Tugay niye gitti? Şimdi gene bu konuda şöyle bir algı operasyonu yapılıyor. İşte bundan sonra eğer İzmir'de büyük daha çok yatırım yapacaksa o zaman daha önce yapılmamış şimdi yapılacaksa o zaman demek ki partilere hangi belediye başkanlığı partisi ona göre. Hayır. Bu da fena bir sahtekarlık var. Merkez İzmir'e de yıllardan beri İstanbul'a da bunların yapmaya çalışıyor. Ben İzmir'e daha önceki belediye başkanlığı seçiminden önce gittim. Orada birkaç 4-5 numarada ben şeyi takip ettim. Şimdiki son şey mi aramı yatıyor?
3: Daha var baktım.
1: Son şeyde de şöyle bir durum var. Benim bildiğim 3-4 tane büyük projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi merkezin bakanlığın projesini yürümekte olan projesini yargıya götürdü. Engellemek için. Bunlardan bir tanesi konak tünelleri var mesela daha önceki. Dolayısıyla daha önce geçen yine burada bahsetmiştik Gündüz. Yani merkez yönetim istese bile her zaman oradaki yatırım mümkün olmayabiliyor. Engelliyor. Burada kaç tane oldu? Burada olmadı mı? Burada da oldu. Daha iki dönem CHP'ye geçtikten sonraki olanlar bile. Yoksa merkezin yerel yönetime destek verip vermemesinin bence birinci de ölçüsü oraya verilen ödenen paydır. Tamam mı?
2: İller Bankası'nın ödenen paydır. Göre verdiği.
1: Tamam. İzmir'in Türkiye geneline nüfus oranı %4 küsur, 4,5 mu ne? 2023 yılında %10'undan fazlası verildi şeye. Hakeza, bende lise var onların.
3: İstanbul'da.
1: İstanbul %41'i, %18 nüfus oranı ama bütün verilen Türkiye pay, verilen payın %41'i İstanbul'a verildi. Şimdi affedersiniz ama demek o paralar nereye gittiğini şimdi yavaş yavaş görüyoruz yani. Dolayısıyla mesela şimdi Sayın Erdoğan talimat vermiş. Bütün ilgili bakanlar tabiri caizse İzmir için seferber şu anda yani. Ama bu daha önce merkez bunu istemediği için değil. Yaptırtmıyorlardı. Şimdi mesela Körfez Tüp Geçidi, ikinci çevre yolu, kentsel dönüşüm, yarım kalan bir opera binası varmış. Neyse o. Bunu falan kesin bak bunları engellemişlerdir. Şimdi bunlar hepsi yürüyor. Bir tane şey konuştu. İzmir Milletvekili.

0: Murat Bakan, o istifadan hemen sonra, kendisi söylüyor. Bir körfez geçidi yapılıyormuş. İşte bahsedilen şey, tam da bu işte birisi bu. Tamam mı? Şu körfez geçidi var ya. Bununla ilgili diyor ki, evet biz engelledik onu diyor. Şeyde, Halk TV'de. Niye? İstanbul'un zenginleri gelecek oraya diyor. Oradan şeyini bozacaklar diyor. Tamam mı? Adam bunu kendi söyledi şeyden sonra, istifa ettikten sonra, şeye geçtikten sonra. AK Parti'ye. İşte dolayısıyla bundan sonra eğer hizmetler hızlanacak, yatırma hızlanacaksa bunun sebebini buralarda aramak lazım. O bakımdan bence diğerlerinin de ortak şeyi şu, çalışamaz hale geldiler. Biz zaten dediğim gibi bir CHP millet, bir CHP belediye başkanının gidip bir oradaki bir yatırımla ilgili bir bakanla görüşmesi yasaktır. Ancak özel izin alması lazım. Yasak yani. Nasıl görüşürsün sen yani? Ortalığı allak bullak ederler yani. Böyle bu şartlarda nasıl yatırım hizmet edebilir ki bir belediye başkanı? Sebebi burada aramak lazım. Dolayısıyla bence daha da bu bahsettiğimiz problemler sadece bu ayrılanlar veya Cemil Tugay'la sınırlı değil. Dikkat ederseniz belediye başkanının büyük çoğunluğu şeye geçmedi. Yani CHP'ye geçmedi. Dolayısıyla öbürünün durumu da belli. Geri dönene dönmeler almıyoruz zaten şeyde şimdi. O da bir ayrı konu. Bundan sonra Cemil Tugay'ı takip eden belediye başkanları olabilir.
1: Tam onu soracağım.
0: Bu gerekçeden dolayı, bu sebepten dolayı.
1: Hüseyin Bey'e geçmeden birkaç cümle belki onunla ilgili de. Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir ifade kullandı. Yeni katılımlar olabilecek dedi ve bir büyük
0: ben
1: şehir.
0: Ben duymadım.
1: Bir büyük şehir var diyor sırada. Hatta onunla ilgili de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediliyor. Bir iddia gazeteci Sinan Burhan o iddiayı da ortaya atmış. AK Parti'ye geçiş sürpriz olmaz diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öyle de bir durum da söz konusu.
0: Ben Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiği günden beri bugün Mansur Yavaş'ın da yolu düşebilir şeye diyorum. Yani çokları buna çok saçma buluyor. Olabilir. Problem yok. Yani ben sonuçta bir bildiğim işi söylemiyorum.
2: Saçma bulunacak bir şey yok. Tabii olarak ülkücü kökenli bir siyasetçi.
0: Tabii. Yok işte Cumhurbaşkanı adayı falan diyor. Ben Mansur Yavaş'ın o ziyaretinin zamanlaması çok manidar buluyorum. Ve Ankara'nın hizmetlerini konuşuyor. Ya Mansur Yavaş kaç dönemdir orada Ankara hizmetlerini ilk defa konuşuyor şeyle. Az önce bahsettiğim gibi daha önce gitseydi eğer onu aforoz ederler tabiri caizse yani. Niye şimdi konuşuyor? Tırnak içerisinde. Ben sadece onun konuştuğunu düşünmüyorum da. Onun ifadesini dayanarak söylüyorum. Dolayısıyla ben aynı şeyi orada da bekliyorum.
1: Peki Sayın Likoğlu, ortalık karışık muhalefet cephesinde. Cemil Tugay'ın katılımıyla birlikte aslında tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi bir anlamda kaybedilmiş olunca o bayağı bir travma yaratmışa benziyor.
3: Şimdi birkaç şey var. Belediyeleri bir alternatif iktidar aracı olarak gören bir muhalefet anlayışı var. Bu açıdan baktığımız zaman bu ayrılışı onun için hazmedemiyorlar. İşte Nuh abinin söylediği gibi senin ak dediğini ben kara diyeceğim yaklaşımıyla sanki kendileri başka bir hükümet, Ankara'daki başka bir hükümet yaklaşımıyla siyaset yaptıkları için özellikle 2019'dan bu yana bu yüzden bu ayrılışı, bu parti değişikliğini hazmedemiyorlar. 2019 öncesinde de İzmir CHP'deydi.
0: Evet.
3: Başka partilerin, başka belediyelerde CHP'deydi. Bugün yaşananlar niye o zaman yaşamadı? Çünkü herkes yerini biliyordu yani. Belediye başkanı, belediye başkanı, evet. Hükümet, hükümetti.
0: Doğru.
3: Ama şimdi yeni CHP 2024 seçimleri 2019'da başladı da 2024 seçimlerinde yani sanki böyle farklı bir konfederasyon gibi kendilerini görmeye başladılar. İşte biz yönetiyoruz. Neyi yönetiyorsun sen? Sonuçta belediyesin ya. Ama böyle işte farklı bir havaya girdiler. Birincisi bu. İkincisi şimdi İzmir'deki olay ne şimdi? Ben neyi tartışıyoruz? Cemil Tugay ne zaman istifa etti CHP'den? Putlan kararından sonra
1: Haziran
3: henüz yeni parti kurulmadan.

0: Kürtlük'ten karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, koltuğa oturdu. Özgür Özel CHP içerisinde paralel bir CHP kurdu. Mecliste başka bir şey yapıyordu. Genel merkez başka bir şeydi. Bir belediye başkanı, doğal olarak bir büyükşehir belediye başkanı baktı ki ben neyin içindeyim yani? Bu nedir yani? Ben şimdi ne yapacağım yani? Bir mecliste bir paralel CHP var. Bir de Söğüt Özü'nde bir CHP var. Dolayısıyla Cemil Turgay ne zaman istifa etti? CHP henüz bölünmedi. Özgür Özel henüz CHP'den istifa etmedi. CHP karma karışıkken, CHP'de bir belirsizlik varken, bir sis varken dedi ki ben böyle bir partide yer alarak seçildiğim şehre hizmet etme mümkün değil. İstifa etti, bağımsızım dedi. Hatta ilk istifa ettiği zaman Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Yani ayrılacaksan ayrı bir parti kuracaksan kur dedi yani. Ben de geleyim oraya. Hani göreyim önümü yani. Ben kimim? Hala aynı şey demin Nuh abi söyledi. Hala CHP'den istifa etmedi. Yani geçen Bayrampaşa Belediye Başkanı olması lazım. Dedi ki belediye başkan vekili oldu ya Bayrampaşa Belediye Başkanı hapiste. AK Partili bir isim belediye başkan vekili. Dedi ki ben dedi şeylere dedim işte CHP'li meclis üyelerine yani sonuçta burada bir grupsunuz yani. Yani kimsiniz, nesiniz bir söyleyin ya da yeni parti size grup odası tahsis edeyim. Grup odası tahsis etmek ne demek? Hangi partinin üyesiyseniz o partinin ilçe başkanı gelip size grup başkanlığı yapacak ya. Biz CHP'deyiz ama yeni partideyiz. Nasıl olacak? Şimdi yani bir karar verin yani. Şimdi ya, kafa karışıklığını yeni partililer anlamamaya çalışıyor ama böyle bir durum yani. CHP'deler yeni partinin ilçe başkanından talimat alıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde yeni partili, daha doğrusu CHP'li olup yeni partili hareket eden bir şey var.
1: Merkezde öyleydi, ayrıca bir sürü bir kısmı
0: Dolayısıyla oradaki tablo ne? Büyük bir belirsizlik var. Türkiye'nin en büyük üçüncü İzmir değil mi Ankara'dan sonra? Üçüncü büyük şehri, en kalabalık nüfusa sahip. Karmaşık sorunları olan bir büyükşehirin belediye başkanı CHP demeye, yeni parti demeye, belediye
1: denge özellikle hizmet edemez ya yani, şehre.
0: Vesaire kimin ne isteyeceği belli değil. Şimdi İstanbul tutuklandı, Antalya tutuklandı, hepsi şeyden yolsuzluktan tutuklandı. Tutuklanmayan bir tane belediye başkanı var. Muhtemelen bundan sonra para ihtiyacını onun üzerinden karşılayacak. Kimse bunu şey yani Cemil Turgay'ın bence hani söyler mi bilmiyorum ama Cemil Turgay'ın bir kaçış nedeni de bu yani. Ne olacak yani yeni parti kuruldu.
2: Şimdi İstanbul önce teftiş
1: oruna gönderdi şimdi, ya.
0: Dolayısıyla sürekli talepler oradan gelecek yani. İşte yolsuzluk, rüşvet, İşte bizim için para bul. Nereden bulacağız? İşte bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapan bir müteahhite çök. Şimdi dolayısıyla Cemil Turgay istifa ettiği zaman AK Parti'ye geçme fikri yoktu. İlk istifa ettiği zaman. Yani AK Parti'ye geçmek için istifa etmedi.
3: Oradaki kargaşadan bulalım.
0: Oradaki kargaşadan, olacaklardan vesaire. Dolayısıyla hele ben bir steril alana bir çekileyim dedi. İstifa etti. İlk istifasında AK Parti'ye katılmak yoktu. Sonra bağımsız kalınca Nuh abinin söylediği gibi burada bir ülkeyi yöneten bir şey var, hükümet var yani.
3: Bir görüşelim hani, değil mi? İzmir yani, için yani, bir şeyler yapalım.
0: Ve bu hükümet öyle CHP gözlüğü takarken ki hükümete benzemiyor.
1: Yeni göründü şey, normal şekilde.
0: Tamam mı? Yani yönetim sorumluluğu olan, ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan bir hükümet var dedi. Yani.
3: Şöyle bir şey mi düşünüyorsun acaba? Hani ben gideceğim işte mesela Murat Kurum'la...

0: görüşmeden önce. Hani bana kötü davranacaklar, sen CHP'lisin şey, falan diyecekler gibi herhalde bir algısı
1: yani,
0: vardı.
1: Yani şeyden, o şeyden...
2: Enfeksiyondan kurtulunca normal ya, görmeye başladı.
1: Ya, ya da şey diyelim, yankı odası mı diyorduk yani hani? Aynen. O yankı odasından çıkınca... Başka bir Türkiye.
2: Ya beyin enfeksiyonundan kurtulunca normal anlamaya başladı.
1: Başka bir Türkiye var. CHP yani ülkeyi yöneten bir hükümet var ve iyi niyetle yönetiyor. Ayrımcılık yapmıyor. Memleketin sorunları yani sorumlulukla yönetiyor ve şimdi efendim AK Parti siyasetin bu işte ne karı var hatta zararı var niye kabul etti? Ya bu mesele kar zarar meselesi değil ki. Ayrıca uzun ben uzun vadede bir zararın olduğunu da düşünmüyorum yönetme sorumluluğu açısından. Ya İzmir gibi büyük bir şehir, stratejik bir yerde, altyapısında sorun var, kentsel stoğunda sorun var. İşte altyapısı tamamlandığı zaman ekonomiye katkısı daha fazla artacak. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman olası bir depremde, Allah muhafaza olası bir felakette daha güvenilir bir şehir olacak. Onun dışında bakın şu anda bir özellikle büyük şehirlerdeki temel şeyini şikayet, birinci şikayet ne? Kira. Niye bu kadar büyük bir kira sorunuyla karşı karşıyayız. Niye bu kadar büyük bir fahiş kira bedeliyle karşı karşıyayız? Çünkü 7 yıldır, 8 yıldır
2: engellendi.
1: Bir engel var.
2: Engellendi.
1: İki, görevini yapmayan bir belediye var. Yani şöyle düşünün işte Bayrampaşa, İsmet Paşa Mahallesi.
2: Kentsel dönüşümü engellemeleri abi İstanbul başkanı.
1: İsmet Paşa Mahallesi Bayrampaşa cezaevine yapılan konutlara taşındı. Taşınmayan 7-8 yani anlaşamayan 7-8 şey var. Hak sahibi var. 7 yıldır orası öyle boş duruyor. Harabe halinde duruyor. Halbuki oradaki temel amaç neydi? Kiptaş'ın yaptığı. O mahalle oraya taşındı. İsmet Paşa Mahallesi yenilecekti. Öteki mahalle oraya taşınacaktı ve büyük bir devinim olacaktı. Ama 7 yıldır çivi çakmak yok. Çünkü İstanbul'da 350 bin yarısı bizden kampanyasına başvuran ve inşaatı devam eden konut var. Bu ne demektir? 350 bin konut yapımına başlandığı için buradaki eski sakinleri yeni kiraya çıktılar. Yani büyük bir kiracı talebi oluştu.
0: Talebi oldu.
1: Ama bu talebi karşılayacak bir arz yok. Bu şikayet en fazla bu şikayetten en fazla zarar gören siyaseten kimdir? Merkezi hükümet. Merkezi hükümet Arnavutköy'de işte sosyal konutlar yapıyor işte. Büyükşehir ne diyor? Yol getirmem, kanalizasyon getirmem, su getirmem diyor. Ruhsat vermem diyor.
0: Evet.
1: Ya düşünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutlara su vermem diyor.
0: Peki
1: imar vermem diyor. Dolayısıyla burada siyasi bir kazanıma değil. Şehirler kazanacak mı? Kazanacak. Ne diyoruz? İzmir şantiyeye dönüşecek. İzmir hizmetle buluşacak.
0: Peki.
1: İzmir kazanacak mı? Kazanacak. Kimi kaybettiğini kimsenin umurunda değil.
0: Peki bir araya gidelim devam edeceğiz saat başında.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin.

0: çünkü.
1: Beni pek yol kadınını nerede görsem tanır.
2: İpek yol kadını. O da İpek yol kadını.
1: İpek. İpek yol kadını. İpek yol kadını. Doğuştun İpek yol kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek yol kadını.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakjet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlakjet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
5: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
6: Türkcell'lere bağlan hayata.
7: Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Kütle böyle. Otobit'te.
5: Beni pek yol kadınını nerede görsem tanır.
6: İpek yol kadını. O da İpek yol kadını.
5: İpek. İpek yol kadını. İpek yol kadını. Doğuştan İpek yol kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek yol kadını.

0: Boston Express devam ediyor. Yine Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri terörsüz Türkiye. Dün biliyorsunuz sıcak bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklama ve bir görüntü paylaşıldı. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 kampı boşalttı. Bu tabii kritik bir adımdı çünkü hani o bir silah yakma görüntüsü vardı hatırlayacaksınız. Onun akabinde uzunca bir süredir hani böyle bir görüntü en azından görebildiğimiz bir tablo yoktu. Terör örgütünün kampları boşaltması, silah bırakmasına dair bu görüntü önemliydi. Şimdi iki tane ledimiz var, onları bir sizlerle paylaşalım. Sonra hemen İsmail Bey'e sözü vereceğim. Biri terörsüz Türkiye sürecinin kronolojisi, yani neler yaşandı bu süreçte onu bir tekrar hatırlayalım. Ara ara böyle hatırlıyoruz sıcak bir gelişme olunca. Şimdi ne olmuştu? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz bir 26 Eylül'de Nuh Bey'in de sık sık vurgu yaptığı bir konuşması var.
1: Evet.
0: İç cephe vurgusu yaptığı bir konuşma o. Burada bir iç cephe vurgusuyla diyalog iklimi başlamıştı. Sonra 1 Ekim'de birkaç gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis açılışında DEM Parti sıralarına gitti, tokalaştı. Bu da aslında ezber bozan hamlelerden biriydi. 3 hafta sonra yine grup toplantısında bu kez meclis grubundan bir çağrısı oldu Devlet Bahçeli'nin. Hepimizin hatırladığı o çağrı terör örgütüne ilişkin. Sonra süreçte bir hızlandı. 27 Şubat'a geldik. Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.

0: 7 Mayıs'ta örgüt kongresiyle birlikte resmen feshedildiğini duyurdu. 11 Temmuz'a geldiğimizde o az önce bahsettiğimiz bir grup PKK'lının Irak'ın kuzeyinde sembolik bir törenle silahlarını yaktığı anlara tanıklık ettik. Ve süreç ilerlemeye devam etti. 8 Ekim 2025'te de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu mecliste. 18 Şubat tarihinde komisyonun 7 bölümden oluşan Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Nitelikli çoğunlukla kabul edildi. 10 Ağustos 2026'da çerçeve yasa mecliste 467 oyla kabul edildi. Ve işte dün, yani daha doğrusu dün diyorum ama biz 12 Ekim'de o görüntüleri gördük. 4 gün öncesinde 8 Ekim'de terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampını boşalttı ve 4 gün sonra o görüntüler bizlerle de paylaşılmış oldu. Bir açıklama var güvenlik kaynaklarından, onu da bir hatırlayalım. Ne dendi ona bir bakalım. Sonrasında soracağız yani o açıklamayla ne kastediliyor, onu rica edeyim. Şimdi açıklama şu şekilde: ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde Metin Ağlanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını, Hebat, Yaş, Sabri ve Sason, 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşaltmıştır. Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. Özellikle bu önemliydi, hani sürece ilişkin soru işaretlerine bir cevap niteliğindeydi bu görüntüler. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Ve sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır diyor. Yani güvenlik kaynaklarının paylaştığı açıklama bu şekilde. Hemen soralım biz de İsmail Bey, hem dünkü görüntüler bize ne anlatıyor? Aslında uzunca bir süredir hani sahadaki durumu merak ediyorduk. Evet. Meclisteki işte komisyonun kurulması, çalışmalar, açıklamalar, bunlar vardı. Ama sahada ne olup bittiğine dair çok da fikir sahibi değildik ama bu görüntü önemliydi. Ve açıklama nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Şimdi bugünkü biraz evvel özetlediğiniz kronolojiyi ben de bugünkü yazımda aynı şekilde işlemiştim. 26 Eylül diye söylediniz ama onun biraz bir ay daha öncesine kadar götürmek mümkün. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada ilk defa iç cepheyi tahkim etmeden bahsediyor ve daha sonra 26 Eylül geliyor. Ondan sonra 1 Ekim ve devamı geliyor. Şimdi 10 Ağustos 2026'da çıkan kanun biliyorsunuz en yüksek oyla bugüne kadarki meclisin gördüğü en yüksek oyla 467 oyla kabul edilip yürürlüğe girdi. 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bu yol haritası, burada demin bahsettiğiniz dağdan inip silah bırakıp devlete teslim olacak kişilerin toplumla kaynaşması, bütünleşmesi, normal hayata karışması için hangi muamelelere tabi tutulacak, bu kanunda hükümler yer alıyor. Burada İşte herhangi bir suç işlememişse, sadece örgüt üyeliği gibi bir şeyi varsa doğrudan topluma karışma imkanı olacak. Ama herhangi bir suça karışmışsa suçun ağırlığına göre 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi söz konusu kanun hükmü gereğince. Ceza 15 yıldan evvel, daha doğrusu 15 yıldan daha az bir hapis cezası gerektiriyorsa 5 yıllık erteleme. 15 yıldan fazla ise de 10 yıllık bir infaz ertelemesi söz konusu. Bu zaman zarfında eğer yeniden herhangi bir suç işlemezse o infaz

yerine gelmiş olacak. Ama herhangi bir suç işlenmesi durumunda infazı durdurulup süreç yeni baştan alınacak. Dolayısıyla şöyle bir şey vardı ortada, problem. Önce kanun mu, önce

0: Evet. Bu sürecin işletilmesi bugüne kadar zaman zaman yavaşlar gibi bir hava veriyordu ve bundan dolayı tereddütler hasıl oluyordu. İlk başta böyle bir şey olur mu olmaz mı? Özellikle Sayın Bahçeli'nin konuşması, meclisteki gruptaki konuşmasından sonra bunun devamı gelir mi? Yoksa daha önceki acı tecrübeler tekrar mı eder? Çünkü daha evvel PKK'nın kendi başına ilan ettiği sözde silah bırakma veya OSU görüşmeleriyle çözüm süreci toplamda 5-6 defa bir teşebbüs olmuştu. En son 2013'teki çözüm sürecinden büyük ümitler doğar diye bekleniyordu.
1: Beklenmemiş.
0: Maalesef o da akamete uğradı. Dolayısıyla ilk günden itibaren bazıları sırf geçmişte yaşanan acı tecrübelerden dolayı, bazıları da sürece olumlu bakmadığı için kasıtlı bir şekilde olumsuz hava pompalayarak bu sürecin devam edemeyeceği noktasında telkinde bulunmaya çalıştılar. Ama gelişmeler onları doğrulamadı. Tam aksine ilk günden bu tarafa, yani 2 sene 2 ay yaklaşık geçti bu ilk günden bu tarafa. Meydana gelen gelişmeler, hayata geçen durumlar ümit verici. Bu
1: Şimdi
0: arada
1: görüntüyü de sağ olsun arkadaşlar getirdiler ekrana. O
0: evet.
1: boşaltılan işte kamplar tabi bunlar hani çok büyük kamplar değil. Hani daha büyük kamplar var tabi bizim bildiğimiz ama neticede Irak'ın kuzeyinde
0: Şimdi
1: terör
0: o
1: yoğalanması
0: bölgede
1: bunlar.
0: tabii Metina bölgesi dışında Avaş, İmbasyan, Gare, efendim birçok daha başka şeyler var. Parlak alanları var. Ve yüzlerce mağara var. Bunların bir kısmı pençekilit operasyonları sırasında devre dışı bırakıldı, fonksiyonsuz hale getirildi. İşte bir kısmı da şu anda boşaltılıyor. Tabii burada prosedür emniyet makamlarının takibi altında, onların denetimi neticesinde verilecek raporla Milli Güvenlik Kurulu'nun ilan edeceği neticeye göre hüküm verilecek. Yani devletin ilgili birimleri teyit raporunu verdikten sonra o kişilerin silah bıraktıkları tespit edilecek, sonuca bağlanacak ve demin söylediğim gibi 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi hükümlerine tabi tutulacaklar. Dolayısıyla şu anda bu süreç kendi mecrasında ilerliyor. Bundan biraz daha hızlı olarak Suriye'deki entegrasyon meydana geldi. O da olumlu bir şey. Suriye'de bu kadar kolay olması doğrusu beklenmiyordu ama beklenenin de altında bir zaman zarfında bu gerçekleşti. Şimdi Türkiye'deki bu silah bırakma sürecinin tamamlanmasından sonra ülke içerisinde ve bölgede hani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çalışmaları hedefleri doğrultusunda atılan adımlar var. Mesela şimdi Irak'ta da süreç fiilen başlamış durumda. Bu ay itibariyle silah teslimi başlamış durumda. Şimdi bu da gene güvenlik makamları tarafından takip ediliyor. Irak hükümetinin açıklamaları son derece olumlu, müspet. Şimdi bugüne kadar Suriye'de farklı bir durum vardı. Türkiye'de farklı bir durum, Irak'ta farklı bir durum vardı. Suriye belli ölçüde hal yoluna girdiğine göre şimdi Irak'ta sıra. Irak'taki durum da tamamlandığında belki devamında İran'ı da içine almak lazım. İran burada biraz ikircikli davranıyor. Kendisi daha önce PEJAK'tan şikayetçi olduğu halde PKK'nın Türkiye ve Suriye kollarına karşı çıkmıyordu. Yani, halbuki dürüstlük icabı öyle bir davranış olmaması gerekiyordu. Ama geçen zaman zarfında Irak'ın da başına çok şey geldi ama İran'ın başına gelenler herhalde bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Yani en azından öyle temenni ediyoruz. Çünkü 4 ülke üzerinde hesaplar yapıldı. Yani bu hesaplar bugünün hesabı değil. 50 yıldır PKK ile fiilen uğraşıyoruz. Fakat öncesi de var. 1825'lere kadar uzayan, yani 200 yıllık bir geçmişi var bu meselenin. büyük devletlerin politikaları neticesinde

0: mesele bambaşka mecralara taşındığı için, özellikle son 50 yılda bütünüyle Avrupa'nın, Rusya'nın ve Amerika'nın yani normalde devlet şan ve şerefine yakışmayan tutumlarla Türkiye aleyhine bu bölücülüğü desteklemiş olmaları Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Hem maddi manevi binlerce insanımız hayatını kaybetti. Trilyonlarca liralık masraflar oldu. Ama neticede bir noktaya gelindi şimdi. Orada artık çözümün ucu iyice görünmeye başladı. Yani başlangıçtaki o tereddütler boşa çıktı diyelim. Bundan sonrası için Türkiye bu süreci, yani yol haritasındaki bu toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanunun hükümleri çerçevesinde silah bırakma ve sonrasında yapılacak uygulamalar tamamlandığında hem Türkiye'de hem bölgede bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Bunu bugünden görebiliyoruz. Yani geçen 2 ay zarfında meydana gelen gelişmeler, olumlu ilerlemeler bizi doğrusu ümitlendiriyor. Temenni edelim ki sonuna kadar böyle gitsin.
1: Nuh Bey, bu dünkü görüntüler için siz ne söylersiniz? Özellikle hani hep konuşulan konulardan biri buydu. Yani endişeler vardı bazı. Yani o endişeleri de düşünecek olursak ne anlatıyor bize bu kamplarında boşaltıldığına dair? Tabii bir görüntüydü bu ama yani sizce süreç rayında gidiyor mu?
2: Devamını göreceğiz inşallah. Yani olan devamı. O görüntüler çok önemli. Zamanlaması da önemli. Çünkü sizin de az önce gösterdiğiniz 15 Temmuz 2025'teki o şov, ama aslında o ilgili birimler tarafından PKK'nın silah bırakma yani kararı uygulamaya başladı. Bu bir sembolik bir görüntü ama devamı gelecek dendi. Devamı gelmedi. Bir seneden fazla hiçbir kıpırdama olmadı o konuda. Halbuki paralel yürüyecekti şeyler, yani buradaki düzenlemeler, kombo. Yani ben hep şunu söylüyorum. O dönemde devlet önde gitti.
1: Evet.
2: Hiçbir orada bir ilerleme olmadı. Ne olacaktı? Onlar silah bırakacaktı. Silah bırakınca işte burada komisyon, ona göre bir takım işte, ama komisyon toplandı, herkesi dinledi, işte raporlar verildi. Hatta çerçeve kanunu çıktı. Hala daha bir şey olmadı.
1: Kıpırdama yoktu.
2: Kıpırdama olmadı. Olmadı yani. Nitekim zaten bizim böyle bir şey ısrarla söylememize gerek yok. O süreci takip edecek olan yetkili birimimizin sorumlusu bunu hiçbir ilerleme olmadığını açıkladı zaten, yani söyledi. Beri taraftan baktığımız zaman yeni bir şey başlıyor. Şimdi kanunlar çıkacak. Çerçeve yasadan sonra. Bence bu sürecin en hassas, en dikkat edilmesi gereken tarafı taban desteği, halk desteği. Sürekli zaten bir şey yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bir yerden kaçınmaya çalışıyorlar. Hep söylüyorum, daha önceki o çözüm süreci teşebbüslerinde ta Özal'ın zamanından 90 yani 3'ten itibaren ne zaman böyle bir bu meseleyi kökten çözmeye yönelik bir teşebbüs olmuşsa, o zamanlar 2013-14 dönemlerinde de büyük eylemlerle o şeyleri durdurdular. Yani talimat verdiler. Çok büyük eylem yapıldı. Çok büyük kan döküldü. Dolayısıyla artık bunu yapacak olanın eli zayıfladı. Yapılamadı. Şimdi bu tehlike yok çok şükür. Yani ne içeride ne dışarıda artık o kapasitesi yok. Ama bu sefer de bana göre en hassas şeyden hala daha şeyi bozmaya çalışıyorlar. Sayın Bahçeli'nin de üzerinde durduğu şeyden birisi buydu. İçerideki desteği şey yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda en çok şehit ailelerini kullanıyorlar. Yani onları bile kullanıyorlar. Onları bile istismar ediyorlar yani. Onun için burada işte bu süreç yürürken sahadan bir cevap gelmemesi bu bahsettiğim şeyi zedeleyebilirdi. Yani orada tamam siz bunları yapıyorsunuz da
1: ne oluyor?
2: Bir hareket yok. Sorusu akla gelebilirdi, söylenebilirdi. O bakımdan önemli o adımlar. Mesela şey bile benim çok dikkatimi çekmişti. Önemli, çok önemli. O 23 Eylül'deki Irak Başbakanı'na mutabakat. Orada diyor ki orada PKK Sinjar'dan ayrılacak. Sinjar'ı boşaltacak diyor. Ama bizim hesaplarımız için artık PKK olmaması lazım yani. Dolayısıyla o şey önemli. Dediğim gibi bundan sonrası sonraki teyitler ve tespitler önemli. Süreç ancak böyle sağlıklı yürür. Şöyle bir iki cümle tamam edeceğim. O da şu. Niye bir hareket olmadı? Bir seneden fazla dönem boyunca niye bir hareket olmadığının sorunun cevabı önemli. Ben onu da şeye bağlıyorum. Hala daha bir
1: o umut mu
2: İsrail
1: var?
2: Kaynaklı, İsrail bu zaten saklı gizli bir şey değil yani. Özellikle PYD'ye çok yoğun biçimde bozmayın şeyi, biz de destek vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız şey çok geldi yani. Çok geldiğini hep yazıldı, konuşuldu zaten. Dolayısıyla bu Ocak ayındaki PYD'ye yönelik yapılan Şam operasyonu birinci kırılmalardan birisiydi. İkincisi bu 28 Şubat'taki Amerikan ve İsrail'in İran'a saldırısının başladığının hemen ertesi günü biliyorsunuz o kalanlar, şeydeki kalanlar daha o zaman entegre falan olmamıştı Şam'a. İran'a taşındı. Suriye'nin kuzeyindekiler. Ve orada bir şey yapılmaya çalışıldı. Silah da hemen verdi onlara. Hatta Trump çok fena kızdı onlara, bizim bir halt yapamadınız diye. Orada da Türkiye, ki onun şeylerini bir öğrendik daha sonra, çok net bir biçimde eğer bu yönde bir şey yaparsın, çünkü bizim sınırımız olan şeyler onlar gene. Suriye'de yaptığımız gibi o şeylere, kamplara operasyon düzenleriz mesajı veriliyor. Yani Türkiye'nin çok net ve dik duruşla olayı engellendi. İkinci kırılma da buydu bence. Yani bunlar olmasaydı, bunlar yaşanmasaydı aslında zaten işte bu şeyden sonra, ikinci kırılmadan sonra ilginçtir. O zaman da direndi. Ondan sonra Şam'a entegrasyon açıklaması yapıldı. Yani 20 Ağustos'ta.
0: Amerika'nın desteğinin de beklendiği ölçüde olmadığı gelmemesi. Için.
2: Dolayısıyla bu kırılmalar olmasaydı hala daha İsrail'in orada bir şeyler yapmaya çalıştığı şey vardı. Bunlardan sonra bir de son o şunu da şey yapmak lazım. Altını çizmek lazım. Türkiye'nin buradaki en önemli şeyi hani biz tamam terörsüz Türkiye diyoruz ama terörsüz bölgeyi Şam'daki o 8 Aralık 2024 25 şeyinden sonra devriminden sonra yani oradaki yönetimin terörle mücadelede Türkiye'de aynı şeyde bulunmasından sonra Irak'ta da Türkiye bunu başardı.
1: Evet.
2: Uzun zamandan beri devam eden yani çok önemli. Irak daha önce operasyon yapıyor, şu oluyor, bu oluyor ama Irak yönetimi hem merkezi hem de kuzey Irak yönetimi hiçbir zaman şeye çok net bir tavır koymadılar. Terör örgütüne. Aslında destekledi Kuzey Irak.
0: Koyamadılar.
2: Koymadı. Bu sefer işte Kalkınma Yolu Projesi'nde beraberinde bir uzun zamandan beri defalarca gitti geldi MİT Başkanı oraya. Defalarca görüşme yapıldı değişik seviyelerde. Irak Merkezi Yönetimi de bu noktada Türkiye ile beraber yani terör artık o şeyin onların da şimdi zarar olduğunu anladılar. O noktaya geldiler. Bu aşamada bana bir bundan sonra seçim sağlıklı yürüyeceğine dair bir şey veriyor.
1: Trump duymasın, Neçirvan Barzani galiba. Cumhurbaşkanı
2: yani ona
1: Nobel verir demiş. Trump kıskanabilir onu. Her ne kadar Cumhurbaşkanı için hani iyi dostum, arkadaşım dese de Nobel'e yönelik bir şey var.
2: Ödül arası olmaz tabii.
3: Şimdi tabii kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ön bölge politikalarına baktığımız zaman yani dünya yanarken işte Avrupa büyük bir tedirginlik içindeyken Sayın Erdoğan'ın bölgede sağladığı güven, istikrar, barış umudu yani Nobel onun yanında hiçbir şey değil. Bu gelen görüntüler önemli. Niye önemli? Çünkü herkeste şöyle bir soru işareti var ya işte bu PKK böyle diyor ama sözünü tutar mı? İşte zaman kazanıyor, zamana mı oluyor vesaire. Bu anlamda şey hani bu haklı bir endişe ama genel olarak hani baktığımız zaman ya artık bu şekilde terörvari bir yöntemle bölgede hiçbir şekilde netice alınamayacağını, mümkün olmadığını Herkes gördü yani.

0: başta pek kalmak üzere. Niye? Çünkü 40 yıllık örgüt faaliyetlerine baktığımız zaman Türkiye hep yani zayıf dönemine denk geliyor her anlamda. Yani savunma sanayi anlamında, ekonomi anlamında, siyasi irade anlamında, işte teröre verilen destekteki dış güçler anlamında baktığımız zaman Türkiye bugünkü kadar güçlü değildi. Yani zayıf demeyelim de bu gibi güçlü değildi. Şimdi Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte bölgeye emperyalistlerin yığılması, işte bölgede 100 yıl önce kurdukları hayali acaba gerçekleştirebilir miyiz yaklaşımıyla bölgedeki bütün teröristlere destek vermeleri, diğer bir takım provokasyonlar yapmaları, DAEŞ adı altında bir terör örgütü icat edip bölgeyi istikrarsızlaştırmaları, DAEŞ'le mücadele adı altında başka varyasyonlar yapmaları, hepsine baktığımız zaman Türkiye bu 14 yıllık Suriye'deki iç istikrarsızlaştırma çabalarına karşı, içeride FETÖ olmasına rağmen, başka sorunlar olmasına rağmen çok net, kararlı, ne pahasına olursa olsun yaklaşımını sergileyerek aynı zamanda bölgede yani etnik kimlik ayırt etmeksizin herkesin hakkını, hukukunu koruyarak bir politika izlemesi, onun neticesinde de sahaya inip masaya yumruğunu vurması zaten her şeyi değiştirdi. Nitekim Esad gitmek zorunda kalınca da bana göre PKK'nın en büyük hamisi Baas yönetimiydi.
1: Tabii.
0: İşte PKK'nın nerede kurulduğuna, nerede barındığına baktığımız zaman Baba Esad'ı görürüz yani. Şam'da Öcalan'ı ağırlattılar. İşte PKK vadisinde başka bir şey. Türkiye'nin sınırlarındaki PKK varlığına baktığımız zaman hepsi Baas yönetiminin desteğiyle olan şeyler. 1991 Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyi, işte merkezi Irak hükümetinden koparıldıktan ve orada istikrarsız, daha doğrusu Amerika'nın istediği gibi at koşturu bir alana dönüşünce de Suriye'de kurulan PKK Irak'a taşındı. Irak'ta da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesiyle mağaralar, işte bugün teslim edilen mağaralara büyük bir devletin desteği, lojistik desteği vesaire olmadan oralara yerleşmek mümkün değil yani. Hani oraya ancak helikopterle gidilebilir ve ne yazık ki çekiç güç adı altında hizmet veren Amerikalılar PKK'yı oraya adeta yerleştirdiler. Ama bu PKK'nın yerleştirildiği Kuzey Irak, işte Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatlarından sonra Türkiye artık sınırlarının ötesindeki terör yuvalarını bitirmeye karar verdi ve Irak'ta, hatırlayalım, Pençe Kilit Harekatı başlattı ve sınırımıza yakın 30-35 kilometre derinlikteki bütün zaten PKK'nın barınma alanlarını ortadan kaldıracak ve oralara üs kuracak şekilde büyük harekatlar gerçekleştirdi. Dolayısıyla yani zaten fiilen de PKK bitirilmiş oldu. Ve Türkiye bir gerçeği de ortaya koyuyordu. O da neydi? Türkiye'nin sanki böyle bir etnik kimlik veya etnik bir yapıya yönelik bir hareket, bir hamle içerisindeymiş gibi yıllarca satılan

0: Yani içeride, dışarıda pazarlanan bu kara propagandayı da ortadan kaldıracak hamleler başladı. Ve bana göre teröristsiz Türkiye hamlesi bunların en önemlisi ve en sonuncusu, yani nihai amaç alıcısı neydi? Yani ne istiyorsunuz yani? PKK'nın istismar ettiği, Kürtler hakkında istismar ettiği bütün sorunlu alanları zaten AK Parti iktidara geldiği günden beri ortadan kaldırmıştı ve 2020'lerde bu anlamda bir sorun kalmamıştı. Yani insanlar unutmuş, üzerinden yıllar geçti ama hatırlayalım, AK Parti 2002 yılında iktidara geldiği zaman Türkiye'nin neredeyse üçte birini kapsayan bir alanda olağanüstü hal vardı. Olağanüstü hal vardı yani. Hani belki bugün 20 yaşında, 25 yaşında gençler bunu bilmez ama, yaşamadığı için bilmez ama olağanüstü hal vardı. Bakın, AK Parti hükümeti kurulduktan üzerinde bir ay geçmeden olağanüstü hali kaldırdı. Yani dolayısıyla PKK'nın istismar ettiği, Kürtler üzerinden istismar ettiği bütün sorunlar ve AK Parti iktidarları döneminde tek tek ortadan kaldırıldı. İşte son çözüm süreci, işte 2011-2015 yılları arasındaki zaten yasal mevzuat vesaire her şey zaten normalleştirildi. Geride demin İsmail abi mi söyledi, Nuh abi mi söyledi, işte hani bölge halkından artık destek kalmadı. İşte son 5-6 yıla baktığımız zaman katılımlar neredeyse Türkiye içerisinde üçlü beşli rakamlara geldi. Artık yani şey yok yani, hani istismar edilecek bir alan kalmadı. Bu bakımdan gelinen süreç fevkalade önemli. Ortada bir yasa var. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için bu görüntülerin sayısının artması gerekiyor. Yani daha doğrusu PKK'nın bütün barınma alanlarını terk ettiğini, güvenlik birimleri, Milli İstihbarat başta olmak üzere bu duruma şahit olacak, bu durumu tespit edecek ve bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecek. Milli Güvenlik Kurulu da sağdan gelen bu bilgilerden sonra bir karar alacak ve bu kararın ardından da yasa yürürlüğe girecek. Ve yasadan yararlanmak isteyen, ilgili şartları taşıyan terör örgütü mensupları da gelecek, Türkiye'ye teslim olacaklar ve yasanın onlara sunduğu bu fırsatları, imkanları değerlendirecekler. Gereğini yapmazlarsa da veya 6 ay içerisinde teslim olmazlarsa da dolayısıyla gereği yapılacak diyelim.
1: Gereği yapılacak.
0: Bu bakımdan ben açıkçası geriye dönüşün mümkün olmadığını ama bir takım endişeler var, kaygılar var. Onların da giderilmesi için bu tip görüntülerin veya PKK'nın yavaş yavaş o bölgelerden çekilerek bu görüntülerin daha fazlasının ortaya çıkmasında yarar var diye düşünüyorum.
1: Peki, süremiz azalıyor. Hızlıca konudan konuya geçelim. Son saldırılar, Suudi Arabistan'da yaşananlar, Husiler, 5 havalimanı son bir hafta içerisinde 10 saldırıya birden maruz kaldı. Evet. Ve çok sayıda can kaybı da var. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir telefon görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısında da bu konuya ilişkin mesajlar verdi. Bugün de aynı şekilde tekrar saldırıları kınadıklarını dile getirdi. Ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağını belirtti Cumhurbaşkanı. Dün dediklerini kabine toplantısında sonrasında verdiği mesajları bir hatırlayalım, devam edelim. Peki, onu hazırlayan
2: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum.

0: diyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
1: Evet, Cumhurbaşkanı'nın mesajları böyle. NATO üstünden meseleyi anlattığını görüyoruz. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecekti. Neden böyle bir açıklama yaptı diye sorayım Cumhurbaşkanı. Bir de tabii ki Husiler bu saldırılarla bir mesafe alabilir mi sizce?
2: Evet. Şimdi şöyle bir hava pompalandı. Yani doğru olmayan bir şey. Sanki Türk askeri hemen gidip Yemen'de veya Suudi Arabistan'da savaşacakmış gibi.
1: Gibi bir
2: intiba uyandırıldı.
1: Ki bugün Özgür Özel de onu, evet, aynı o intibayı dile getirdi.
2: Oysa bu savunma işbirliği anlaşması daha kurumsal yapısını tamamlama sürecinde ilerliyor. Malumunuz bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı gerekiyor. Hem bu anlaşmalara fiilen katılmak hem de yurt dışına asker göndermek bakımından. Dolayısıyla bu prosedür kendi şartları içerisinde tamamlanması lazım. Bunun çalışmalarının devam ettiğini Cumhurbaşkanı açıkladı. Ama Türkiye'nin zaten Suudi Arabistan'la ikili askeri anlaşması var. Yardımlaşma eğitim konusunda. Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri arasında işbirlikleri zaten hali hazırda devam ediyor. Bu istihbarat olabilir, teknik destek olabilir, eğitim olabilir, danışma mahiyetinde başka hizmetler olabilir. Yani orada zaten yürüyen bir süreç var. Dolayısıyla erkenden Türk askerini oraya fiilen çatışmaya göndermek gibi bir söylemin içine girmek doğru değil. Türkiye'nin bu konuda iç hukuk yapısı belli. Herhangi bir dış angajman veya dış teşkilatla ortaklaşma noktasında atılacak adımlar da yine bu prosedür çerçevesinde tamamlanır. Her zaman bu böyledir. Husilerin saldırma işine gelince, tabii son zamanlardaki bu saldırılar mahiyeti icabı daha fazla dikkat çekiyor. Şimdi Husiler başlangıçta Gazze'deki katliama protesto olmak üzere veya ona karşılık vermek üzere İsrail ve ABD güçlerine, unsurlarına saldırma eylemleri yapıyorlardı. Ama birdenbire bu değişti ve İsrail, Amerika hedefleri, unsurları bir kenara bırakıldı. Suudi Arabistan hedefleri dövülmeye başlandı. Şimdi malumunuz Husiler Yemen'de ülkeye hakimiyet peşinde koşuyorlar. 2014'ten bu tarafa Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine yardımları devam ediyor. Bir Arap koalisyonu var. Bu Arap koalisyonu 2015'ten itibaren fiili olarak hava saldırılarıyla Yemen hükümetini desteklemeye başladı. O günden bu tarafa Husilerle Suudi Arabistan arasında bu çatışmalar boyut değiştirerek devam ediyor. Şimdi son zamanlarda gerçekten sizin de ifade ettiğiniz üzere çok etkili saldırılar oldu. Bu verilen balistik füzelerin, dronların kaynağının birinci şeyi olarak İran adresi her zaman gündemde.
1: Tabii.
2: İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile devam ettirdiği çatışma olsun veya Babül Mendeb ve Kızıldeniz çevresi ile ilgili olarak vekalet güçleri üzerinden yürütmeye çalıştığı mücadelede şu ana kadar belli ölçüde özellikle Hürmüz Boğazı ölçeğinde bir avantaj elde etti. Şimdi bunu elinde tutarak Babül Mendeb'i de Husiler vasıtasıyla devreye sokarak bunun üzerinden daha farklı sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. Bu ulaşabilir mi, ulaşamaz mı onu zaman gösterecek.
1: Aslında burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani dediğiniz gibi İran faktörü var. Bir de İsrail'in de herhalde bu kaos, kargaşa ortamı işine geliyor. Aslında burada
2: kesinlikle,
1: İran'la yani, İsrail'in ortak bir noktası var gibi görünüyor.
2: Şimdi orada bir tuhaflık var. Yani İran'la İsrail sözde çok azılı düşman ama gelişmelere baktığınız zaman farklı durumlar hasıl oluyor. Demin ifade ettiğim üzere yani İran'ın güdümünde hareket eden Husiler birdenbire İsrail ve Amerikan unsurlarını bırakarak Suudi Arabistan'a yönelmeye başladılar. Hatta bugüne kadar hiç olmayan bir şey yaptılar. Mekke'ye ve Medine'ye de saldırıda bulundular. Büyük tepki üzerine geri adım attılar. Şimdi orada Husilerin kendi başına bir yerlere bir neticeye varması mümkün değil. Yakın zamanda teknik desteklerle, danışmanlarla, diğer askeri hizmetlerle birlikte Yemen hükümetinin elinin güçlendiğini müşahede edebiliriz. Yani savunma işbirliği anlaşmasının yapısını tamamlaması ve teknik manada desteklerini vermeye başlamasıyla ben Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların büyük ölçüde durdurulabileceğini, yavaşlatılacağını en azından değerlendiriyorum. Ama şu an itibariyle hava trafiğinde özellikle Suudi Arabistan seması güvenlik bakımından elverişli olmadığı için pek çok ülke uçak seferlerini durdurmuş vaziyette. Askıya aldılar 17 Ekim'e kadar. Ondan sonra ay sonuna kadar uzatan ülkeler de var. Bu tabii propaganda ve imaj bakımından farklı bir hava estiriyor. Ama dediğim gibi Husiler Yemen'de bazı mevzileri kaybetmeye başladılar bile. Dolayısıyla devamında daha çok kayba uğrayacakları anlaşılıyor. Burada Türkiye'nin teknik manada vereceği destekler, Pakistan'ın yapacağı katkılar Suudi Arabistan'a önemli güç katacaktır. Suudi Arabistan şu anda biraz saldırılar karşısında bocalasa da kısa zaman içerisinde toparlayabileceğini değerlendiriyorum.
1: Peki son 10 dakikamız böyle, ben hemen hızlıca sözü size bırakayım. Tabii Hakan Fidan'dan da açıklamalar var. O da diyor ki anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı bu konuda yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek. Biliyorsunuz diyor, bir müttefikim saldırı örerse onun yanında olmamız gerekiyor. Çok konuşulan bir konu bu. İsmail Bey'in de dediği gibi daha hemen en başında işte Türkiye oraya asker mi gönderecek, göndermesin gibi konular da gündeme geldi ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da izledik. Cumhurbaşkanı bir NATO üzerinden konuyu değerlendiriyor. Siz nasıl yorumlarsınız?
3: Şimdi bir kere o algı operasyonları ben maksatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye böyle bir şey hiç ortada yokken bu ittifak anlaşmasını yapıp da bu Husilerin Suudi Arabistan'a saldırı meselesini kucağına bulmuş değil ki. Bu zaten önceden olan bir şeydi bu. Buna rağmen böyle bir şey yapıldı. Belki de bu tür şeyleri de engellemek zaten hepsi vurgulanıyor. Bu ittifak savaşmak için değil, savaşları durdurmak için bölgeye istikrar getirmek için, caydırıcı olmak için zaten imzalandığı söyleniyor. Ama bence burada şunu ilave ederim. Bir taraftan bu işin kurumsal tarafı, onay tarafı devam ederken mesela iki ülkenin genel konu başkanı görüştü, telefonla görüştü, evet. Pakistan'la Türkiye'nin. Bir taraftan da en üst seviyede bir şey yürüyor, bir hazırlık yürüyor. Ama şu çok anlamlı, bakın. Bu ittifak imzalandığı zaman, bu anlaşma, İran böyle biraz şey yaptı. Zaten sürekli bütün taraflar bunun İran'a karşı olmadığını, hiçbir devlete karşı olmadığını açıkladılar. Ama Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere bu ittifakın amacı bölgemizde

0: sürekli olarak işgal peşinde koşan gücü engellemektir mealinde ifadeler kullandı. Yani doğrudan doğru adres bence İsrail'dir. Tabii. Tamam mı? Ve nitekim zaten İsrail'den bizi rahatsız etti bu anlaşma falan, açıklamalar yapıldı. Zaten İsrail'in böyle bir anlaşmayı etmesini beklemek mümkün değil. Fakat çok enteresandır. Bu anlaşma ciddileştikten itibaren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları yoğunlaştı. Daha önce de zaman zaman oluyordu. Yoğunlaştı. Yoğunlaşmanın ötesinde ben şöyle ifade ediyorum bunu. Özellikle sinir uçlarına yönelik o işte büyük havaalanları, siviller, tamam, petrol testleri falan.
1: Ama ondan önce bir şey daha oldu. Yıllarca Yemen'de birlikte hareket eden Suudi Arabistan'la BAE ayrıştı.
0: Daha önce de ayrıştı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri.
0: BAE zaten İsrail'in yanına geçti zaten. İşte ama burada benim dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Ben bu saldırıları başından beri duruyor, benim videomda duruyor, yazımda duruyor. Bu saldırıların ben asıl hedefin Mekke ittifak olduğunu düşünüyorum. Daha tam kurumsallaşmadan efendim bir sınamadır.
3: Cumhurbaşkanı da sınama ifadesi.
0: Bu sınamadır ama şöyle bir sınama. Bunu tabiri caizse doğmadan öldürme için yapılan bir sınama. Peki Husiler kim yönetiyor? Köküne kadar İsrail. Sadece yönetme değil. Ne varsa şu anda kullandıkları onlar tamamını ilan veriyor. Çok net açık ifadeler var. Şu anda Husilerin bütün saldırılarını bizatihi devrim muhafızları fiilen orada şey yapıyorlar. Yani generalleri yönetiyorlar. Bu kadar net. O zaman şimdi kimin neye hizmet ettiğine bir daha bakmak lazım. Diğer taraftan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu bizim hani biz Suudi Arabistan için mi savaşacağız, ne yapacağız falan böyle ağzını yaya yaya konuşanlar var ya, sanki çok böyle her zaman bizim şeyimizi destekliyormuş gibi. Suudi Arabistan'ın bu anlaşma imzalaması aslında hep bütün diğer iki devletlerin dışında Suudi Arabistan'ın bunu imzalaması İsrail'in kalbine hançer saplamaktır. Neden? Hangi Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz? Bu saldırılar, 7 Ekim saldırıları başlamadan önce
3: Abraham
0: anlaşmasını imzalamak üzere olan bir Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Evet, yani hakikaten imzalamak üzereydi. Zaten Trump şeye kızdı, tam ben imza attıracaktım falan diye. Sonra geri çekildi. Şimdi bakın, İsrail ile Abraham anlaşması imzalamanın Türkçesi, ben hep bunu böyle ifade ediyorum. O imzalayan devletin İsrail'in vesayet altına girmesi demektir. Bu kadar basit. Şimdi o durumda olan İsrail'in zaten onun altına hareket ediyor da onu da resmi hale getirmek üzere olan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın imzaladı.
3: İttifak yaptı.
0: Böyleyken bu ne demek? Bu hakikaten şeyi hançerlemektir İsrail'i. Böyleyken son hemen bitiriyorum. Netanyahu yırtınıyor. Yalvarıyor Suudi Arabistan'a. Size yardım, size destek verelim. Şeye saldıralım. Husilere saldıralım. Size yardım edelim diye. Ve reddet, kabul etmedi Suudi Arabistan. Bu ne acaba? Yani ben tekrar söylüyorum. Şu anda Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması en çok şeye yarıyor. İsrail'e yarıyor. Böyleyken diyor ki sizi destekleyelim. Husilere biz de saldırı düzenleyelim diyor Netanyahu. Buradan bir şey anlamak gerekiyor ya.
1: Bir şey istiyor.
0: Bir şey istiyor ama.
1: Bir şey koparacak.
0: Hayır, şöyle bizimkiler, şöyle tamam diyorum. Bizimkiler bundan bir şey anlamaz gerekiyor. O bir Suudi Arabistan'ın yanında şeye mi gireceğiz falan diyenler öyle bizde. Onların bundan bir şey anlamaz gerekiyor. Varsak kafa bilmiyorum yani.
1: Onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Onlar dün Libya'da ne işimiz var diyorlardı. Suriye bataklığına girmeyin diyorlardı.
3: Şimdi
1: ama onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.
0: Ama aynı Kılıçdaroğlu'nun şeyde yaptığı konuşmayı biliyor musun? CHP Genel Merkezi'ndeki yaptığı konuşmayı şeye döndükten sonra Türkiye bütün Osmanlı coğrafyasına gitmesi lazım dedi.
3: Buyurun.
1: Şimdi ya çok ya, yani hani Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Yani herkesin çok rahatlıkla algılayabileceği bir şey var. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Yani
2: zamanla Mısır da katılacak.
1: Şey yani ya, derin analizler yapmaya gerek yok. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Kağıt üstünde de olsa, derin anlamları da olsa, kurumsallaşıp çok önemli sonuçlar elde etse de, etmese de, bu üç ülkenin bir araya gelmesinin

0: başlı başına bir anlamı. Başlı başına bir anlamı. Bu üç ülkenin bir araya gelmek başlı başına bir anlamı var. Ya bundan rahatsızlık duymak. Bu da nereden çıktı? Efendim biz şimdi Suudi Arabistan yanında Yemen'le savaşacak mıyız gibi böyle absürt çıkarımlarda bulunmak yani akıl alır gibi değil. Ya da bundan rahatsız olanların kimler olduğunu ve onların adına bu rahatsızlığınızı dışa vurduğunuz anlamına geliyor. Yani bu ülkeler İslam dünyası için önemli ülkeler. Bölge için önemli ülkeler. Bu ülkelerin özelliklerine baktığımız zaman Türkiye'nin savunma sanayisi, işte kurumsal yapısı, coğrafi konumu, şu bu vesaire bütün bunlara baktığımız zaman önemli. Pakistan'ın nükleer güç olması önemli. Suudi Arabistan'ın petrol başta olmak üzere diğer zenginlikler. Kabe'nin orada olması ya. Yani kıblemiz orada yani. Dolayısıyla bu üç ülkenin bir araya gelmesinin ne kadar önemli anlam taşıdığını göremiyorsanız, bilemiyorsanız Yemen ne ya? Yemen kim ya? Daha doğrusu Yemen'deki isyancı Husiler kim ya? Yani şey Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, efendim Yemen'de işte İran destekli İsrail şeyli 3 tane 5 tane çavulcu isyancı var. Onlar için böyle bir ittifak, böyle bir savunma anlaşması. Bu ne ya? Hani bu kadar mı yani bu Türk devleti aklını bu kadar mı bilmiyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemen ne? Yani bu bir araya geliş bölgeyi istikrara kavuşturacak, huzura kavuşturacak, barışa kavuşturacak, bölgedeki ülkelerin varlığını tehdit edecek unsurları caydıracak, ekonomik olarak bambaşka bir yere gelecek, savunma sanayi işbirliği olarak bambaşka bir yere gelecek. Onun ötesinde dünyada söz sahibi olacak bir işbirliğinden bahsediyoruz. Şu devasa büyük meseleyi görmüyorsunuz efendim. Orada işte Yemen'de Husiler varmış da evet. Husiler bilmem neymiş de onun için ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani evet. Mesele dünya böyle bakıyorlarsa Türkiye için böyle bir küçük dünyaları varsa yazıklar olsun diyorum yani ama
1: peki böyle bitirelim o zaman.
0: Ama mesele bundan kimin rahatsız olduğuna bakın ve o rahatsızlıkların uzantılarına bakın. Meseleyi bu şekilde görmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun analizleriniz, yorumlarınız için. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülkeyi yönetiyor.
1: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun ya. Yani.
0: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Söylerim ben onu. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konspartisin sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
1: Dün yeni partide parti meclisi toplandı. Bu yeni partinin en bıçkını, İYİ Parti'den transferi, efendime Özdağ söyleyeyim. O kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
0: Olma, tabii olmaz.
1: Ama nedenmiş? Halk TV'nin...
0: İnternet kilitlenmiş.
1: Halk TV'nin

0: Haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi yeni partinin yeni isimler fona girdiği söylüyor. Niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
1: Of hocam, ben de bence fazla
0: abi harcadım. Ama öyle deme. Ama bak hocam, kamera niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görünmemesi işte, için bantlandığı. Kitleyi anlatabilen biri Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli olduğu iki nokta üst üste. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye onun ismi üzerinden siyaset yapılacak diye. Abi Allah kimseyi iftirayı şimdi savunmak zorunda bırakmasının resmi şu an ekranınızda.
1: Ama hocam bak bir daha söyleyeyim.
0: Resmi ekranınızda.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: abi? Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım. Turbo marş gücü.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde trink sat.

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve Yeni Parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun

strateji? İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör, fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet, akıllı ilanlar, doğru kararlar.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktararak başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik bir temas gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Husi saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selman'a hangi mesajları verdi ve Türkiye Husilerin saldırılarına karşı nasıl pozisyon alıyor? Aktaracağız. Ayrıca Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası peki hangi mesajlar verildi, nasıl mesajlar verildi ve bu ziyaretin çerçevesi neydi? Paylaşacağız. Bir yandan fon soruşturması devam ederken diğer yandan da mağdurların haklarının korunması için de çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Fon kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda yasal süreç ve yol haritası ele alındı. Peki mağdurlara ne kadar ödeme yapıldı? Rakamları ekranlarınıza taşıyacağız. Bir yandan da belediyelere yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Ve bu operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor? Onlara da bakacağız efendim. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına bakalım. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının boyutlarının da vatandaşlara açıklanmasını isteyen MHP lideri, muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kullandığını vurguladı.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
2: Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına sert tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine seslenerek ilk komşuluk ve diyalog çağrısı yaptı.
1: Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
2: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
1: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
2: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
1: Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini aktardı. Erdoğan, benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Yemen'deki süreçte Türkiye'nin oynayabileceği role değindi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini belirtti. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum ifadesini kullandı. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da telefonda görüştüğünü aktardı. Trump'ın gündeminde Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi de vardı. Ateşkesin her iki ülke tarafından da ihlal ihlal edildiğini belirtti. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir anlaşma yapmayı Ukrayna lideri Zelenski'den daha çok istediğini savundu. Trump, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımı ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. İstihbarat paylaşımının durdurulmadığını söyledi. Suudi Arabistan'da ise yine erken uyarı sistemleri devreye alındı efendim. Bir petrol şirketinin genel merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan, Husi füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Açıklamayı Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü yaptı. Doğu bölgesindeki erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Vatandaşlara sakin kalmaları ve resmi talimatları takip etmeleri çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin bir petrol şirketinin genel merkezi yakınlarında yoğunlaştığı belirtildi. Riyad yönetimi

0: vilayetleri hedef alınıyor. İran destekli Husiler 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. Öte yandan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Husi saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıya Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlık etti. Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulu'nda ulusal güvenlik ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Bakanlar Kurulu açıklamasında Husilere saldırıların sonuçlarıyla yüzleşecekleri mesajı verildi. Söz konusu eylemlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. ABD Başkanı Trump da saldırılar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinin yaklaştığına işaret etti. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Husiler çok yanlış işler yapıyor dedi. ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu. Husilerin geçmişteki ABD bombardımanlarından ders almadığını söyledi. Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım ifadesini kullandı. İran ve ABD arasında gerilim şimdilik dinse de Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. 4 ticari gemi daha hedef alındı. İran ağır yaptırımlara rağmen milyonlarca ton petrol ihraç ettiğini duyurarak meydan okudu. ABD Başkanı Trump ise Rusya ve Çin'in İran'a yardım etmediğini düşündüğünü söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulamasından yaptı. İran üzerinden Çin ve Rusya'ya mesaj verdi. İki ülkenin İran'a yönelik yardımlarına değindi. Trump, eğer öyleyse bu çok düşük bir seviyededir. Ancak yardım ettiklerini düşünmüyorum dedi. ABD Başkanı iki ülkeye üstü kapalı bir uyarıda bulundu. Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız hem de çok çabuk anlarız ifadelerini kullandı. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı 3 tanker ve 1 konteyner gemisinin hedef alındığını duyurdu. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Katar Emiri Asani ise Hürmüz'ün açık olması gerektiğini belirtti. İran'ın ülkesine yönelik saldırılarının egemenliğin açık ihlali olarak niteledi. Asani, Ras Laffan tesislerinin hasar görmesinin Katar LNG ihracatına ağır darbe vurduğunu belirtti. Küresel gaz piyasalarının tehdit altında olduğunu vurguladı. İran ise abluka ve yaptırımlara rağmen ayaktayız mesajı veriyor. Yetkililer son 6 aylık süreçte Şehit Recai Limanı'ndan 325 gemi operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Kriz ortamına rağmen 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiği duyuruldu. Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma da bakalım efendim. Yaşanan zulüm maalesef aralıksız devam ediyor. İsrail'in son saldırılarında 7 kişi şehit oldu. Yaşanan soykırıma tepkilerse her geçen gün giderek artıyor. Katar, katliamların faillerinin hesap vermesi gerektiğini açıkladı.
1: Saldırılar devam etti. İşgal genişledi. Abluk altında kalan Filistinler yaşamdan koparılmaya çalışılıyor. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin çeşitli bölgelerindeki sivilleri hedef aldı. Tufah mahallesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan sivil yerleşim yerlerine yoğun ateş açıldı. Evlerin ve yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlar vuruldu. Kentteki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki binalarda havaya uçuruldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail Sarahat çevresini de genişletiyor. Binaları patlatarak yıkma operasyonları düzenliyor. Saldırılar ve patlamalarla binlerce sığınmacının acıları giderek derinleşiyor. İsrail basınına konuşan işgalci askerler de Gazze'de tahliye edilmeksizin evleri bombalama emri aldıklarını itiraf etti. Sivillerin hedef alındığı açıklandı. Bölgede yalnızca can kaybı değil, uzuv kaybı da Filistinlere ağır travmalar yaşatıyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Bu süreçte 10 binden fazla Filistinli çocuğun uzuv kaybı yaşadığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin her 10'undan 9'unun sivil olduğu bildirildi. Katar'da Gazze'deki soykırıma aykırdı. Katar emiri Şeyh Temim bin Ahmet El Sani, Gazze'de yaşananlar soykırımdır. Failleri hesap vermelidir dedi. El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Benzer zulümler Batı Şeria'da da sürüyor. İşgalci İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerine gözlerini dikti. Bu ay zeytin asadını hedef alan 130'dan fazla saldırı

0: Fon kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fon düzenlemesiyle ilgili yasal süreç ve sonrasında izlenecek yol haritası ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada fon düzenlemesinin meclis başkanlığına sunulduğu hatırlatıldı. Teklifin çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Gelinen aşamada 3 fonla ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından 43 bine aşkın yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödendiği belirtildi. Toplam 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Fon teklifinin yasalaşmasının ardından diğer 65 fona ait ödemelerin de tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Yaş doğrulamasının E-Devlet üzerinden yapılacağını, 15-18 yaş grubuna ise bazı kullanım kısıtlamaları getirileceğini açıkladı. Göktaş, fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara da tepki gösterdi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında ailesinin yönelik iddialara tepki gösterdi. Ümit Özdağ'ın basın toplantısında bir dosya numarası vererek babasına ilişkin iftira attığını savunan Göktaş, kendisinin bile yalnızca açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulama yapabildiğini söyledi. Göktaş, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sorarak soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumak için yeni düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları paylaştı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının E-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 15 yaş altındaki çocuklar için hesap açılışında doğrulama sistemi uygulanacak. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden alacakları dijital kodla yaşlarını doğrulayarak hesap oluşturabilecek. Düzenleme hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanım sürecinde de yaş kontrollerini sürdürecek. Hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden E-Devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek. Bakan Göktaş, çift taraflı kontrol mekanizması ile hem platformların hem de kendilerinin denetim sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile çocukların ekran bağımlılığını arttıran bazı özellikler de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi özellikler olmayacak. Ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da düzenlemede yer alıyor. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önlenmesi de hedefleniyor. Düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Platformlara ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
0: O gün geldi, çattı, hatta geride kaldı. Yeni parti fon soruşturmasına ilişkin yeni bir isim açıklayamadı. Pazartesi gününü işaret etmelerine rağmen parti sözcüsü Zeynel Emre, isimleri teyit etmeden açıklayamayız dedi. Peki yeni partinin içine düştüğü suskunluk ve çelişkiler bize ne anlatıyor? Ayrıntılar analiz haberimizde.
2: Eğer hafta başına kadar, pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.
3: Ümit Özdağ'a tehditler savurup gün verirken sadece kendi adına değil, yeni parti ve genel başkanı Özgür Özel adına da konuşuyordu.
4: Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette. Ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masasını yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar.
3: O gün geldi çattı. Kürsüye Özlale değil yeni parti sözcüsü Zeynel Emre çıktı. Ama konuşma metninde açıklanacak yeni bir isim yoktu. Sorulduğunda da kemküm etmeyi tercih etti.
5: Bugündü Özlale'nin verdiği sürenin sonu. Bir gelişme var mı? Yeni bir isim sizden duyacak mıyız?
6: Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor.
3: Oysa biz hem Ticaret Bakanı Bolat hem de Aile Bakanı Göktaş deneyimlerinden biliyoruz ki Yeni Parti Zeynel Emre'nin iddia ettiği gibi teyit aşamasına pek ihtiyaç duymuyor. Zira Bolat'ın tasarrufları serbest fonlarda değil, kira sertifikası hesabındaymış ve bir çıkış olmamış. Göktaş'ın isminin anılması ise tam bir skandal. Zira babası sadece isim benzerliğinden suçlanmış.
7: İddia demeyelim, bunlar yalan bir iftira sevgili arkadaşlar.
3: Yeni Parti'nin bu duruma ilişkin açıklaması da kemküm edebiyatı dahilinde.
6: Çünkü iftira sizin bir kastınızla, yani alakası olmadığını bildiğiniz bir kimseye yönelik yapacağınız açıklamadır. İftirada yani bir bakanın bir babasıyla ilişkili bir isim benzerliği, burada bir kasıtlı bir işlem olmadı. Kamu yararına, mesele aydınlatma adına yapılan çalışmaların bir sonucu olduğu görülebilir.
3: Zeynel Emre'nin yeni isim açıklayamama gerekçesi kamuoyunu tatmin etmemiş olacak ki Halk TV yeni partili kurmaylara dayandırdığı bir haber girdi. Buna göre parti kurmayları önceliklerinin Fatma Betül Sayankaya ile ilgili süreci gündemde tutmak ve tartışmanın üzerine örtmeyi engellemek olduğunu belirtmiş. Oysa AK Parti yeni partinin yolsuzluk iddiaları karşısında yapamadığını yaptı. Fatma Betül Sayankaya dahil adı karışan herkes topun ağzına konuldu.
8: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Tüm bunlar olup biterken Ümit Özlale'de ses seda yok. Fatma Betül Sayankaya dışında elinde bir isim olmayan yeni partinin ağzı Bolat ve Göktaş olayıyla yanmışa benziyor. Durum böyleyken blöf yaparak isim açıklatabileceklerini düşündükleri mahalle bakkalı hesabı da tutmamış görünüyor. Yeni parti gelinen aşama itibarıyla fon soruşturmasının selametinin önündeki bir engele dönüşmüş görünüyor.
0: Yeni parti fon krizinin ardından stratejisinin merkezine gerçekleri aydınlatmaktan çok iktidarı bu yolla düşürmeyi koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu stratejiyi FETÖ yöntemlerine benzetiyor. Peki gerçekten böyle mi? Yeni partinin son dönemdeki tutumu FETÖ'nün algı operasyonlarını andırıyor mu? Bakalım.
9: Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partinin fon krizi çıktığından bu yana sergilediği tavrı FETÖ-vari olarak adlandırdı. Peki gerçekten de böyle mi? Erdoğan, yeni partinin konuyu ele alırken verdiği hangi işaretler sonucunda bu yakıştırmayı yapmış olabilir?
9: Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız.
10: Muhalefet partileri eline geçen iddiaları, belgeleri, doğruluğunu ve arka planını araştırmadan alelacele servis ediyor. Bu acelecilik yeni partinin gerçeklerden çok AK Parti'yi yıpratma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığının bir göstergesi.
8: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar.
10: FETÖ, dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla, daha doğrusu belgesiz veya doğrulanmamış iddialarla hükümet kadrolarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Yeni partide Ticaret Bakanı Bolat ve Aile Bakanı Göktaş da aynısını yapmaya çalışırken yakalandı.
8: Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz.
10: Münferit olayları genelleştirerek yeni parti Fatma Betül Sayankaya olayı üzerinden iktidarın tümünü lekelemeye çalışıyor. FETÖ'de belli başlı usulsüzlükler

0: üzerinden Erdoğan iktidarını hedef almış ve münferit olayları Türkiye'de rejim değiştirmenin aracı olarak kullanmaya çalışmıştı. Yeni parti fon krizinde gerçekleri araştırmak yerine kamuoyunda panik ve güvensizlik havası yaratacak bilgi kirliliğine başvurmaya başladı. FETÖ'de kaos ortamlarını sever, oluşan bu atmosferde ortaya attığı asılsız bazı iddiaları kamuoyunda huzursuzluk yaratmak için kullanırdı.
1: İmamoğlu suç örgütü davasındaki itiraflar İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkını bir kez daha gözler önüne serdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski satın alma müdürü Selim Marangoz, Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri anlattı. Ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını söyleyen Marangoz, ihalesiz gerçekleşen alımları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrağı gönderildiğini itiraf etti. Tutuksuz sanıklardan eş insanı Mustafa Duhan Demir ise, imar planı değişikliği sürecinde olumlu görüş için şehir planlayıcısı Adem Altıntaş'ın rüşvet istediğini ve yaşanan süreci anlattı.
2: Sanıklar mahkemede rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlattı. İBB'deki kirli düzen bir kez daha kanıtlandı.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53'ü tutuklu 436 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. 96. duruşmaya sanıkların itirafları damga vurdu. O isimlerden biri eski satın alma müdürü Selim Marangoz'du. Ağaç AŞ'deki usulsüzlükleri itiraf etti. Her şeyi bir bir anlattı. Marangoz, ağaçların teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını öne sürdü. Bazı alımların ihalesiz gerçekleştirildiğini ve bunları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini söyledi. Söz konusu alımların kendisinden önceki süreçte gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten Marangoz, rutbollu ağaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini ifade etti. Şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini söylediğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir ağaç alım talebi gelmediğini anlattı. Eski satın alma müdürü Selim Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi olan Murat Dağdeviren'in şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı. Marangoz'un anlattıklarıyla bu yolla 31 milyon 134 bin lira değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Selim Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı. Fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını söyleyen sanık Marangoz, kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını da itiraf etti. Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Anlattıklarıyla duruşmaya damga vuran bir diğer sanıksa iş insanı Mustafa Duhan Demir'di. İmar planı değişikliği sürecinde kurum görüşlerinin olumlu olması için şehir plancısı Adem Altıntaş'ın para istediğini söyledi. Sanık Demir, talepleri başlangıçta reddettiğini ancak sürecin uzaması üzerine kreş bağışını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi ve lanet ederek mecburen kabul ettim dedi. İBB'deki kirli rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatan bir diğer isimse tutuksuz sanıklardan iş insanı Muhittin Palazoğlu'ydu. Savunmasında İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'u hedef aldı. Ongun'un eşine ait Bıyzak firmasından ürün alınması için reklam sektörüne uygulanan baskıyı anlattı. Ne hikmetse diğer şirketler söz konusu olduğunda Murat Ongun sessiz kalıyor. İddianamede yer alan söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Bıyzak şirketidir. Bunun adı ticaret değil baskıdır. Haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur dedi. Savunmasında Murat Ongun'un duruşma sırasında kendisini hedef aldığını söyleyen Palazoğlu, bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi Beyzak konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir diye konuştu. Tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım'sa İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin eski genel müdürü olan sanık Ali Sukas'ın nasıl rüşvet istediğini anlattı. Yıldırım savunmasında Ali Sukas beni odasına çağırdı. Ne kadarlık iş yaptıysam onun %10'unu talep etti. Ben de bunun neden olduğunu sorduğumda yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını, dolayısıyla da böyle bir para talep ettiğini söyledi. Ben de kabul ettim dedi.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim kimin olmadığını savunmuştu.
1: Maltepe'de çöken ve 5 kişiye mezar olan binada kentsel dönüşümün konuşulduğu ama uzlaşma olmadığı ortaya çıktı. Birçok binada durum benzer. Eğer dönüşüme hayır diyenler varsa süreç askıya alınıyor. Oysa dönüşüm kanunu, çoğunluk varsa dönüşüm olur, karara katılmayanın payı satılır diyor. İşte %100 uzlaşma olmayan durumlarda adım adım süreç.
6: Hayır diyenleri beklemeyin. Dönüşüm için çoğunluk yeter. Bazı binalar için risk kapıda değil, o binaların ta kendisi. Depreme bile ihtiyaç duymadan tehdit saçan bu binalar hala binlerce kişiye yuva oluyor. Maltepe'de gerçekleşen çökme sonrası tabut bina tehdidi tekrar gün yüzüne çıktı. Artık İstanbul için kentsel dönüşüm bir tercih değil, ihtiyaç.
7: Maltepe'de yaşanan bu olaydan sonra aslında kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Çünkü burada kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli binaların kentsel dönüşüme girmemesi maalesef birçok insanı hayattan kopardı ve buna ilişkin olarak aslında her ne kadar zaman var denilse de anlaşmazlıkların bir arada bulunamamasıyla birlikte aslında kentsel dönüşüm kararları ertelenmeye başlanıyor.
6: İstanbul'da yaşanan ve taşıyıcı sistemi yıpranan binalar risk oluşturuyor. Bazı yapılar için tek bir sarsıntı bile fazla. Uzmanlara göre çözüm, riskli binaları tespit edip vakit kaybetmeden dönüştürmek.
8: Peki tek bir mal sahibinin kentsel dönüşümü onaylamaması dönüşümü engeller ya da erteler mi? Cevap hayır. Kentsel dönüşüm için bina sakinlerinin çoğunluk olması kafi.
7: Kentsel dönüşümde aslında kat maliklerinin çoğunluğunun onayının olması yeterli kabul edilmekte. Fakat burada yanlış bir algı da var. Yani tüm apartman sakinlerinin kentsel dönüşüme onay vermesi bekleniyormuş gibi bir algının oluşmasından dolayı tüm kat sahipleri de, yani maliklerde, tüm maliklerde bununla ilgili bir onay verilmediği durumda kentsel dönüşüme gidilememe kararı alınacağını düşünüyorlar. Fakat durum böyle değil.
6: Gerekli çoğunluk sağlandığında tüm maliklerin aynı fikirde olması gerekmiyor. Anlaşmaya yanaşmayan maliklere karar ve teklif bildiriliyor. Yasal sürecin ardından karara katılmayanların payları mevzuata göre değerlendirilebiliyor.
7: Eğer bir riskli yapı varsa bununla ilgili örnekler alınıp 15 gün içerisinde aslında bir sonuca bağlandıktan sonra artık kentsel dönüşümle ilgili riskli yapıdır izni çıktıktan sonra tabii ki bunlar tapuya da şerh olunuyor ve tüm malikler oradaki riskli yapının tapuya şerh olduğunu da görmek suretiyle artık kentsel dönüşüme gidilmesini zorunlu hale geldiğini de artık bilmeleri gerekiyor.
6: Yani tek bir itiraz dönüşümü sonsuza kadar durduramıyor. Amaç binaları yenilerken alırken maliklerin haklarını da korumak. Çünkü mesele yalnızca bir bina değil.
7: Öncelikli olarak kendilerine bir bildirim yapılıyor. Yani bu durumun artık ciddiyetini koruduğu ve riskli bir yapı olduğu ve yıkılması gerektiği konusunda da bir bildirim yapıldıktan sonra yine belediyeler tarafından bu kişiler eğer kentsel dönüşümü istemiyorlarsa...

0: onay vermiyorlarsa artık o kişilerin evleri satış suretiyle satışına gidilerek kentsel dönüşüm süreci başlatılıyor.
1: Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Bursa'nın afet anayasası imzalandı. Afet ve kentsel dirençlilik beyannamesiyle afet risklerinin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.
2: Bursa'nın afet anayasası oluşturuldu. Risklerin önceden belirlenmesi ve zararların azaltılması için kapsamlı bir yönetim anlayışı ortaya konuldu. Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması gününde imzalandı. Beyanname, şehir planlamasından kentsel dönüşüme, ulaşım ve altyapı yatırımlarından sosyal hizmetlere kadar belediyenin farklı çalışma alanlarında afet güvenliğinin dikkate alınmasını öngörüyor. Temel yaklaşım, afet risklerinin yalnızca afet yönetimi birimlerinin sorumluluğunda görülmemesi. Kentin bütün planlama ve yatırım süreçlerine dahil edilmesi, bu kapsamda altyapı sistemlerinin günlük ihtiyaçlara göre değil, afet sırasında ve sonrasında üstlenecekleri işlevler açısından da değerlendirilmesi hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Bibada, afetlere hazırlığın yalnızca kriz anında müdahaleyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Risklerin önceden tespit edilmesi ve zararları azaltacak önlemlerin zamanında alınmasının önemine dikkat çekti.
3: Bugün Bursa'nın geleceğine verilmiş ortak bir söz ortaya koyuyoruz. Bu sözün adı Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi. Beyannamemiz belediyemizin görev, yetki ve kurumsal sınırları içinde titizlikle kurgulanmış, mali açıdan son derece gerçekçi, ölçülebilir ve sürdürülebilir taahhütlerden oluşmaktadır. Bu mesele hepimizin ortak meselesidir. Afet kapımızı çaldığında her birimiz etkileneceğiz. Dolayısıyla afetle mücadele siyasi farklılıkların, görüş ayrılıkların üzerindedir.
2: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'yla da çalışmalar yürüttü. Kentin teknik, fiziksel ve sosyal açıdan hassas noktaları bilimsel yöntemlerle ele alındı. Bu çalışmalardan elde edilen bilgi ve analizlerin somut ve sürdürülebilir hedeflere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Beyannameyle afet güvenliğinin kurumsal bir yönetim standardına dönüştürülmesi planlandı. Dirençli şehirlerin bilimle, planlamayla, kararlılıkla oluşturulduğuna da dikkat çekildi.
1: Deprem İstanbul için unutulmaması gereken bir gerçek. Arnavutköy Belediyesi de afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında dev bir adımı daha hayata geçirdi efendim. Dünya afet risklerinin azaltılması gününde 12 acil durum ve 2 mobil lojistik konteyneri hizmete alındı. Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi ile ilçenin afetlere müdahale kapasitesi ve lojistik gücü artırıldı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yıl sonuna kadar tüm mahallelerin konteynerlarla donatılacağını açıkladı.
4: Afetlere karşı dev adım atıldı. 14 yeni konteyner hizmete girdi. Arnavutköy Belediyesi olası afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Dünya afet risklerinin azaltılması gününde Bolluca Ekizmet binasında düzenlenen törenle 14 yeni konteyner hizmete alındı. 12 acil durum ve 2 mobil lojistik konteyneri ilçenin farklı noktalarına konumlandırıldı.
5: Bu sene 12 tane konteynerimizi alıyoruz. Toplamda 30 yaptı ve 30 mahallemizi tamamlamış olduk. Geriye 8 mahallemiz kaldı. İnşallah ben talimatını verdim. Bu yıl içerisinde, yıl bitmeden kısa süre içerisinde 8 mahallemizin de konteyneri tamamlanıp tüm mahallelerimizin bu anlamda afete hazırlık konteynerleri olmuş olacak.
4: Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu afet bilincinin önemine dikkati çekti. Afetler insanı hayatından etmez, tedbirsizlik ve bilinçsizlik hayatından eder dedi. 30 mahallede konteyner kurulumunun tamamlandığını ve yıl sonuna kadar kalan 8 mahalleye daha ulaşılacağını vurguladı.
5: Göreve geldiğimizde mahallelerimizin tamamında afet konteynerimiz olacak dedik. İlk etapta 18 konteynerimizi devreye aldık geçen sene. Bu sene 12 tane konteynerimizi alıyoruz. Toplamda 30 yaptı.
4: Törene katılan İl Afet ve Acil Durumlardan sorumlu vali yardımcısı ve ilçe kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da çalışmaları takdir etti. Arnavutköy'ün olası İstanbul depreminde kritik bir rol üstleneceğini ve dirençli şehir açısından hazırlığın önemini belirtti.
6: İnşallah bunları kullanmayız. Ama ihtiyaç olduğunda da bunları kullanabilmek anlamında maharet kazanmamız gerektiğini de biliyorum. Hep söylüyorum. Sizlerin bunları öğrenmesi, Arnavutköy'ümüzün bunu öğrenmesi çok anlamlı.
4: Yeni konteynerlerle birlikte arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahale imkanı arttı.
1: Kronik hastaların ilaç teminini kolaylaştıracak yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisi değişmeyen hastaların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden alabileceğini açıkladı. Aile hekimlerinin yetkileri genişletilirken 80 yaş üstü vatandaşlar için evde rapor dönemi de başladı.
2: Her ay aynı ilaç için doktor kapısı çalma dönemi bitiyor, kronik hastalar için kolaylıklar başlıyor. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden doktora giderek reçete yazdırma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kronik hastaların ilaç temininde yeni bir dönem başlıyor. Tedavisi değişmeyen vatandaşların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını alabilmeleri için çalışmalar yürütülüyor.
7: Kronik hastalığı olan ve raporu olan bazı hastalarımızın, bir takım hastalık gruplarının diyelim, artık belli periyotlarda reçete yenilemesine ihtiyaç duymadan eczanelerden gidip rapor süresi boyunca ilaçlarını temin edebileceklerine dair bir bilgi geldi.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışmaya göre ilaç raporunun geçerlilik süresi boyunca tedavide değişiklik olmaması halinde hastalar ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Uygulamanın hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanıyor.
7: Şu anda tüm Türkiye'de 31 bin üzerinde eczane var. İstanbul'da yaklaşık 6000'in üzerinde, 6500'e yakın eczanemiz var. Yani ulaşılabilir sayıda eczanemiz olduğu için hastanelerin ve hekimler üzerinde oluşan gereksiz hasta yükünü eczaneler bu noktada evet üstlenebilirler.
2: Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçlara ise eklemeler yapıldı. Aile hekimlerinin ilaç reçete etme yetkisi genişletildi. Listeye 1859 yeni ilaç eklendi. Yeni düzenleme ile birlikte kronik hastaların ilaç ve rapor süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde evde bakım uygulamaları da genişletiliyor. Yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalar için sağlık hizmetleri evlerine taşınıyor. 80 yaş üstü kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme raporları evlerinde düzenlenebiliyor. Evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin koordineli çalışması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye genelinde palyatif bakım kapasitesinin 8.618 yatağa ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı hayat merkezlerinden yararlanma çağrısı yaptı. Merkezlerde diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleri ücretsiz sunuluyor.
1: Sağlık Bakanlığı gençleri tütün ve bağımlılıktan korumak için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Tütün ürünleri ve sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemi devreye giriyor. Kimlik doğrulama uygulamasıyla 18 yaş altı gençlere tavizsiz engel gelirken kişisel verilerin korunması da esas alınacak.
4: Sigara satışında yeni dönem. Elektronik yaş doğrulama sistemi geliyor. Sağlık Bakanlığı gençleri tütün ve madde bağımlılığından korumak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sigara ve tütün ürünlerinin satışında elektronik yaş doğrulama sistemi devreye alınacak.
8: Market ve büfelerde kimlik kontrolü elektronik olarak yapılacak. Böylece kişisel verilerin korunması noktasında da titiz bir çalışma yürütülecek ve yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altının sigaraya ulaşmaması için elektronik bir sistem kullanılacak. Fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek. Sigara alacak kişi markete geldiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan işte bu QR kodları okuttuktan sonrasında sistemin onay vermesi durumunda cep telefonuyla QR kodu okuttuktan sonrasında sigara alabilecek. Tabii en öncelikli hususlardan biri de kişisel verilerin korunması. Bu bağlamda da aslında veriler hiçbir şekilde üçüncül kişilere iletilmeyecek. Yani doğum tarihi, yaş, soy isim ve benzeri kişisel veriler başka kişilerin eline geçemeyecek. Satıcı kendi ekranında dijital onayı gördükten sonrasında sigarayı satma noktasında uygulamanın onay verdiğini görecek ve ardından işte bu şekilde satış gerçekleşecek.
4: Yeni sistemlerin detayları ve uygulama takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek.
1: Ailelerin gençlerde gözden kaçırmaması gereken 10 kritik sinyal var. Bu sinyaller ergenliğin getirisi olarak görülse de belli noktalarda dikkat etmek gerekiyor efendim. Peki hangi davranışlar aileleri alarma geçirmeli? Bakalım.
9: Kesinlikle okula gitmek istemiyor. PlayStation'ı çok seviyor. Telefonu elinden bırakmıyor. Öfke patlamaları yaşıyor.
10: Öfke duygusunda artış, saldırgan söylemler, okul reddi, sosyal izolasyon, arkadaşlarıyla görüşmeyi kesme ya da eskiden keyif aldığı şeylerden artık keyif almamaya başlama.
11: Yani şu dinlememez. Kendi bildiklerini her şeyi doğru biliyorlar. Her şey bizim dediğimiz olsun.
12: Peki bununla nasıl başa çıktınız?
11: Tam başa çıktı da sayılmaz.
2: Gençlerin davranışlarındaki değişimler bazen derin duygusal sorunların işareti olabiliyor.
12: Ani öfke patlamaları, içe kapanma, okula gitmeyi reddetme, umutsuzluğa kapılma ve daha birçok davranış değişikliği ergenlik döneminde aileler için kritik sinyaller taşıyor.
2: Bu belirtilerin yanı sıra uyku ve yeme düzeninde bozulma, ilgi kaybı, fiziksel saldırganlık, eşyalara ve hayvanlara zarar verme gibi davranışlar da dikkat çekiyor.
10: Çok fazla savaş içerikli, öldürme içerikli videoların, video oyunların oynandığını görüyoruz. Bunlar da tabii ki şiddete meyli arttırabiliyor ama tek başına etken değil. Bu oyunları oynarken çocuk ne hissediyor? Nasıl algılıyor? Onda nasıl bir dürtüyü uyandırıyor? Bunlara aslında eğilmek lazım. Çocuklarla iletişim her zaman için en önemli kriter.
2: Ancak tek bir davranış tanı için yeterli değil.
12: Her davranış değişikliği şiddet riski taşımıyor ancak bazı sinyallerde göz ardı edilmemeli. Peki aileler normal ergenlikle alarm veren davranışları nasıl ayırt edecek?
10: Eskiden yaptığı rutinin değişmesi daha uyandırıcı olmalı ebeveynler için. Eskiden daha sosyalken artık içe kapanması, eskiden daha sevgi doluyken artık daha tehditkar olması, eskiden okula sevilerek gidiyorken artık gitmeyi reddetmesi, hatta çok büyük olaylar çıkarması okula gitmesi gerektiği söylendiğinde bu tarz şeyler ve bunların tekrarlı olması tabii ki ebeveynler için uyarıcı olmalı.
2: En büyük görev aileye düşüyor. Çocuklar yargılanmadan dinlenmeli, okulla iletişim kurulmalı ve uzman desteğine başvurmalı.
10: Önce ergenle iletişim çok çok önemli ama burada etiketlememek lazım. Onu anlamaya yönelik bir iletişim kurmamız gerekiyor. Gerektiğinde okulların rehberlik servislerinden de bilgi almak. Çünkü çocuk bütün zamanı okulda geçiriyor gittiği dönemlerde. O yüzden orada daha çok gözlenebiliyor bu çocuk. O yüzden rehber öğretmenleriyle konuşmak, öğretmenleriyle konuşmak, siz de bunu fark ediyor musunuz, bunu nasıl çözebiliriz diye destek almak, yeri geldiğinde de psikiyatrik destek almak çok önemli.
2: Aileler çocuklarının değişimlerine kimi zaman şaşırsa da en sağduyulu şekilde davranmaya çalışıyor.
13: Yani öfke şeyleri çok vardı. Ben o zor dönemde bunları gördüm ve çok zor. Böyle hep düşündüm. Bu benim çocuğum ve ben eğitimlerini karşılamalıyım, arkasında destekçi olmalıyım dedim. Ve şu an çok güzel bir durumdayız. Ergenlik dönemleri evet çok zor ama biraz bir anne olarak da güçlü olmalıyız.
14: Da babaları konuştu onlarla. Okula gittiler yani.
1: Zeytin hasadı başladı. Fakat artık hasat bilinenin dışında yeni tekniklerle yapılmaya başlandı efendim. Türkiye'nin tarım alanında önemli kalemlerinden biri olan zeytinin hasadı için çiftçilere hasat öncesi eğitimler verildi. Zeytin toplayıcılığında yeni perspektif çiftçilerle buluşturuldu.
2: yeşil ve siyah inciler dalları doldurdu. Ege'de zeytinler için hasat zamanı başladı.
15: Yüzyıllar boyunca soframızdaki en nadir değeri ona verdik. Neyden bahsediyoruz? Tabii ki de eşsiz mi güzelliğiyle zeytinden. Zeytinin yıllardır hasadı yine Ege kıyılarında yapılıyordu. Bu sene ise bir değişiklik yapıldı. O zeytinin nasıl hasat edileceğine dair eğitimler burada çiftçiye yerinde verilmiş oldu.
16: Bu eğitim programı doğrultusunda kendilerine yalnızca hasat işlemlerini değil, zeytin zararlılarını, zeytin sineği ve zeytinle diğer konularda mücadele, budama gibi konularda çeşitli eğitimler verdik. Tabii bununla da yetinmedik ve üzerine bir de kendilerini de korumaları maksadıyla iş sağlığı güvenliği noktalarında çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimi niye gerçekleştirdik? Kaliteli bir ürün üretmek hasatla başlıyor. Hasat doğru iş süreçlerle gerçekleşirse kaliteli bir ürün elde etmiş oluyorsunuz ve o kaliteli ürünlerle dünya pazarında kendinize yer bulabiliyorsunuz. Biz de bu doğrultuda tarım emekçilerimize eğitimlerini gerçekleştirdik ve hasatımızı burada bereketle gerçekleştiriyoruz.
17: İlk başladığımda yani ilk güne göre daha yani zeytine nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Hasatla ilgili bilgileri öğrendik aslında. Hangi makine kullanmamız gerek.
15: Hasat eğitimi sadece dalından toplamakla da olmuyor elbette. O zeytinler daldan kopartıldıktan sonra kasalara nasıl yerleştirilecek ve kasadan fabrikaya da giden süreçte neler yapılacak? İşte bu bilgiler de çiftçilere verilmiş oluyor.
2: Hasat sezonu Ege'de bereketli geçiyor.
15: Bin bir emekle dalından toplanmış hem yeşil hem siyah zeytinler ardından işte böyle ortaya dökülüyor ve buradaki hanımefendiler tarafından içlerinde bulunan çer, çöpler ayrılıyor ve işte zeytinler fabrikaya tertemiz bir şekilde hazırlanmış oluyor.
2: Eğitimler veriliyor, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
15: Hasada katılan çiftçilere de eğitimler ziraat mühendisi eşliğinde işte bu sınıflarda veriliyor. Verilen eğitimlerin ardından çiftçiler zeytine, ağaca nasıl yaklaşması gerektiğini ve hasadını nasıl yapması gerektiğini ustasından öğrenmiş oluyor.
18: Bu minvalde eğitimlerimizi veriyoruz. Sadece hasat değil, hasat öncesinde yapılacak işlemler, hasat sonrasında yapılacak işlemleri de anlatıyoruz. Ve ürünün ağaçtan toplanıp fabrikaya geçinceye kadar geçen sürede neler yapılmasını gerektiğini teker teker üreticilerimize, çiftçilerimize anlatıyoruz.
13: Eğitimlerimize çok yararı oldu. Şöyle önceden bilmeden zeytinleri kopartarak daha çok yaprak dökerek topluyorduk filizlerini. Ama şu anda daha az filiz dökerek, daha nazik, daha düzgün şekilde toplamaya çalışıyoruz.
2: Dalından sofralara uzanan zeytin ve zeytinyağının hasadı yeni eğitimlerle gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılıyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23. durağı Mardin olacak efendim. Her sokağa adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşacak. İzleyelim.
2: Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün yaşayan mirası olan eşsiz bir şehir. Mardin Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği, kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. Her sokağa adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Mardin'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30'dan fazla lezzet noktasıyla ziyaretçilere sunulacak. Mardin'de festival akşamları Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde 9 gün boyunca sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.
1: Haberleri, gelişmeleri aktardık ancak bir yere ayrılmayın efendim. Şimdi kısa bir virgül koyacağız. Kısa bir aranın ardından gelişmelerle yine buradayız.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava.
3: Hesap basit.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital

0: Radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmeleri aktarmaya moderatör Gece ile devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Kabulün detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, El Salvador Büyükelçisi ve Nijerya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ziyareti arkadaş olarak görüştük sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli'nin makamındaki temasın ardından meclisteki ziyaret trafiği de devam etti.
1: Ankara'da siyasetin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temas trafiğinde. Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından meclis kulislerinde hareketlilik arttı.
2: Hocam bekliyorsun.
1: Meclisteki görüşmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu kapıda uğurladı. MHP'den görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Arkadaş olarak görüştük dedi. Ayrıca CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Meclisteki ziyaret trafiği Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesiyle de sınırlı kalmadı. MHP grup toplantısının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bahçeli'yi ziyaret etti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti medyası üzerinden kendisine ve partisine yönelik karalama içerikli yayınlara tepki gösterdi. Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar diye eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru ilan etti. CHP yönetimi, siz önce kasadan çaldıklarınızı geri verin diye tepki gösterdi. Özetle CHP ile yeni parti arasındaki kavga adım adım kan davasına dönüşecek gibi görünüyor.

0: biliyorsunuz. Hı-hı. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve partisine yönelik karalama kampanyalarına böyle isyan ediyor. Yeni partiye yakın medyadan sızlanıyor. Ancak aynı Kılıçdaroğlu'nun Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi yalanı arşivde hala duruyor. Üstelik konuyla ilgili ne bir özrü oldu ne de mesajını silme ihtiyacı hissetti. Şimdi çıkmış Halk TV'den şikayet ediyor.
0: İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
1: Oysa muhalif medya söz konusu dönemin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesi için linç kampanyası yürütürken Kılıçdaroğlu sessiz sessiz izliyordu.
2: Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyor.
1: CHP böyle. Peki yeni CHP de denilen yeni parti farklı mı? Hayır, onlar da çamur at izi kalsın siyasetini seviyor. Aile Bakanı Göktaş'la Ticaret Bakanı Bolat'ı hedef alan karalama kampanyası bu durumun bir yansımasıydı aslında.
3: İddiaları oldu.
4: Bunun. İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına.
1: Zira eskisiyle yenisiyle CHP'li bu kitle hak hukuk denilince bir tek kendi çıkarına olanları düşünüyor. Masumiyet karinesi, bilginin doğrulanması, siyasi etik kuralları gibi meseleler akıllarına gelmiyor. Örneğin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu devirdiği CHP'nin şaibeli kurultayında ön seçim için namus sözü veriyor.
5: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.
1: Sonra şartlar uygun değil diye tüm belediye başkan adaylarını İmamoğlu'yla kafa kafaya verip kendisi belirliyor. Yani her daim nalıncı keseri gibi kendine yontuyor. Şimdilerde ise CHP ile Yeni Parti arasında kasayı boşalttınız tartışması var. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat bakın ne söylüyor.
6: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Yani Özgür Bey döneminde yapılan kısmı ile ilgili olarak, genel başkan yaptığı kısımla ilgili niye yok? Tamam. Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum. Ve bunu da inkar etmedi Özgür Bey. Dedi ki biz bunları meşru görmüyoruz. O yüzden de biz bunları vermedik dedi.
1: Bu yüzden Kılıçdaroğlu yönetimi özel yönetimi döneminde yapılan faaliyetleri inceleyemiyor. Üstelik özel ve kurmayları CHP'den yeni partiye geçerken sadece verileri değil sosyal medya hesaplarını da götürdü.
6: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar.
1: Veriler, hesaplar çalındı tartışması sürerken eski CHP milletvekili Aytun Çıray, vekillerden kesilip CHP'nin kasasına konulan emanet paranın da yeni parti tarafından giderken götürüldüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından şimdi öğrendik ki Özel ve arkadaşları boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar liralık milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez diye yazdı.
5: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
1: Yeni parti asıl yasa dışı olanın CHP yönetimi olduğunu iddia ediyor. Kendi yaptıklarının yasalara uygun olduğunu öne sürüyor. Ancak bu gidişle CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga kan davasına dönüşecek gibi görünüyor.
7: Yeni Parti tabanı İzmir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişinin sorumlusunu arıyor. Özgür Özel eliyle Cemil Tugay'ı işaret edip günah keçisi ilan etse de bu cevaptan tatmin olmayanlar var. CHP sorucusu da İzmir'den özür dile Özgür Özel diyerek bu cenahın tercümanlığını yapmıştı. Bu çıkış Özgür Özel'in grup konuşmasında defansif bir öfkeye neden olmuştu.

0: Çıkıp da bize İzmir'le aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirli'nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.
1: Özgür Özel grup konuşmasının en çok bu kısmı.

0: aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar.
1: İzmir CHP'nin dolayısıyla yeni partinin kalesi olarak gösteriliyordu. Şimdi belediye başkanı olarak başında AK Parti'ye transfer olan bir isim var. Ancak bu geçiş ne ilk, anlaşıldığı kadarıyla ne de son geçiş. İşte bu nedenle Özgür Özel özellikle yerel seçim sürecinde tercih ettiği isimler nedeniyle yeni parti kamuoyu tarafından sorgulanır oldu. Sonuçta o, partisi yolsuzluk iddialarına teslim olmuş, partisinin ağır toplarını rakibine kaptıran bir partinin genel başkanı.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
1: İşte bu noktada en doğru soruyu CHP sözcüsü Müslim Sarı sormuş olabilir. Sarı, partililerin şerhine rağmen Cemil Tugay'ı İzmir adayı yapanın Özgür Özel olduğunu belirtiyordu.
3: Butlan Genel Başkan Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak, olayları çarpıtma, hesap ver, İzmir halkından özür dile.
1: Bu soruyla birlikte yeni parti tabanında Özgür Özel'in liderlik kapasitesi aleyhinde oluşmaya başlayan hava, Özgür Özel'i endişelendirmiş görünüyor.
0: Herkes şunu bilsin, İzmir'le yeni partinin arasına, İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez. İzmir'de bir üzülen varsa, bir gözyaşı döken varsa kurban olayım ona. Özürle, köle olayım ona. Ama herkes haddini bilecek. O İzmir'i 31'de 31 alacağız.
1: Özel, dünyanın ateş çemberinden geçtiği, seçim sattığı mailinin yaklaştığı bir dönemde İzmir'de yediği golü çıkarmaya çalışmakla meşgul. Çünkü İzmirli muhaliflerin aday belirlemesini isteyecekleri son isim Özgür Özel olmalı.
0: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz aday yapmayaydı.
1: Cemil Tugay'ın transferinden sonra İzmirli muhalif tabanın çantada keklik olma konusunda eskisi kadar motivasyonu olmayabilir.
0: İzmir, yeni parti ve Özgür Özel sana kurban olsun.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin detayına bakalım. Başkent Ankara'da dikkati çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakanın gündeme ilişkin önemli konu başlıklarını ele aldıkları belirtiliyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sahaya çıktı. TSK'nın caydırıcı gücü göz doldurdu. Mehmetçik ateş serbest tatbikatında hedefleri tam isabetle vurdu. Yeni enerji silahları Ejderha ve Gökberk de ilk kez ateş serbest tatbikatında boy gösterdi. Tatbikatta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecek dedi.
5: Obüsler, tanklar, helikopterler, yerli ve milli silahlar tam 93 unsur tatbikatta yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sergiledi.
6: Nefes kesen Ateş Serbest 2026 tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava, deniz unsurlarıyla gövde gösterisi gerçekleştirdi.
5: Mehmetçik eğitim maksadı taşıyan faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda TSK'nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Ateş Serbest Tatbikatı 12. kez Ankara Polatlı'da icra edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da faaliyeti seçkin gözlemci gününde yerinde takip etti.
7: İcra edilen bu önemli tatbikatımızda şanlı ordumuzun yüksek ateş gücünü, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini ve modern silah sistemlerimizin etkinliğini bir bütün halinde ortaya koymuştur.
5: Yaşar Güler ayrıca Türkiye'nin dost ve müttefikler içinde güvenilir bir liman olduğunun altını çizdi.
7: Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
5: Mehmetçik en zorlu senaryoda bile koordinasyon ve uyum içinde ilerledi. Faaliyette milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleriyle atışlar yapıldı. 200, 600, 800 ve 1000 metre ötedeki hedefler tek atışta 12'den vuruldu.

0: Tatbikatta yerli ve milli ürünlerimiz sergilendi. Çelik kubbe bileşenleri, dosta güven, düşmana korku, Türk milletine gurur yaşattı. Ateş serbest tatbikatı ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Tolga Lazer Silah Sistemi Ateş Serbest 2026 faaliyetindeki ilk görevinde 760 metre mesafedeki drone hedefini başarıyla imha etti. Öte yandan yeni nesil silahlarda ilk kez kullanıldı. Klasik silahlardan farklı olarak yönlendirilmiş enerji silahları Ejderha ve Gökberk de ilk kez ateş serbest tatbikatında boy gösterdi.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırladı. Sarı Kırmızılılar karşılaşmada 1-0 öne geçerek taraftarlarına umut verdi ancak peş peşe gelen gollere engel olamadı ve ağır bir mağlubiyet aldı. Peki maçta neler yaşandı? Detayları Mehmetcan Çoban aktaracak. Yanında önemli bir konuğu da var. Hemen Mehmetcan'a dönelim. Mehmetcan merhaba, söz sende.
2: Evet Duygu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıktı. Rakibi ise Barcelona'ydı. Karşısındaki rakip oldukça güçlüydü ama ilk yarıda nefes kesen bir mücadele izledik. Fakat ikinci yarıda durum tersine döndü ve goller arka arkaya geldi rakip takım tarafından. Durumu değerlendirmek üzere aslında ben sözlerimi çok fazla uzatmadan Lig Radyo programcısı Serpercan Ayaz'a dönmek istiyorum. Efendim aslında güzel ve nefes kesen bir mücadele izlemiştik. Peki nerede hatalar yapıldı? İlk gol Batrakov'dan geldi. Arkasındansa Barcelona durumu 1-1 yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci yarıda ise arka arkaya Barcelona tarafından da goller geldi.
3: Özellikle Galatasaray maç başlangıcını yaparken en iyi bildiği oyunla başladı aslında Mehmetcan. Yani en iyi bildiği oyun nedir Galatasaray'ın? Özellikle iç sahada Ramspark'ta, Seyrantepe'de ön alan baskısı, şiddetli bir baskı. Ve Galatasaray bunu aslında maçın belirli dakikalarında, ilk 45 dakikalık süreçlerinde oyunun belirli dakikalarında kompakt bir şekilde yapmaya başladı. Düzenli bir şekilde yapmaya başladı. Ve aslında Barcelona'yı da biraz daha geri itti diyebiliriz. Ve burada da zaten Galatasaray'ın golüyle karşılaştık. Nitekim maç 2-0'a da geldi. Ama maalesef Barış Alper'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle karşılaştık. Ama ilk yarının son bölümüne doğru artık Barcelona'nın biraz daha maça ağırlığını koyduğunu, artık o oyun gücünü hissettirdiğini söylesek yanlış olmaz. Karşımızda dünyanın en formda takımlarından bir tanesi vardı tabii ki. Yani maçın belirli anlarında konsantrasyonun düşmesi gibi bir durum asla söz konusu olamaz Barcelona'ya karşı. Ama maalesef biz bunu yaşadık. Maç 1-1'e geldikten sonra maalesef Barcelona aslında o golden sonra uyandı desem yeridir Mehmetcan. Çünkü ikinci yarının başlangıcında da basın tribününde de yine seninle beraber konuştuğumda, diğer basın mensubu arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda özellikle şunu ön plana çıkarıyorduk. İkinci yarının ilk 10 dakikası çok önemli sevgili seyirci. İlk 10 dakikasında maalesef Barcelona bizi kırdı desek yeridir. Bir anda maç 3-1'e gelince aslında Galatasaray'ın da oyun disiplininden tamamıyla koptuğunu gördük. Takım disiplininden tamamıyla koptuğunu, plandan tamamıyla uzaklaştığını gördük. Nitekim Galatasaray'da aslında biz bu oyunu Şampiyonlar Ligi özelinde Avrupa'da deplasman karnesinde çok sık görmeye alışıktır. İç sahada böyle bir oyun görmüyorduk Galatasaray'da ama dediğim gibi rakibin özellikle pas yüzdesi, pas hızı ve oyundaki dinamizmi maalesef Galatasaray'a karşı ağır bastı. Barcelona'nın tabii ki de Galatasaray'ı burada mağlup etmesi çok garip bir skor değil. Bunu da aktarmak gerekiyor. Dediğim gibi Avrupa'nın en formda, dünyanın en formda takımlarından bir tanesine karşı olması. Lakin oyun anlamında bu kadar kırılmaman gerekiyor. Bu kırılmaları da ben şuna bağdaştırıyorum. Galatasaray'ın bugün gerideki dörtlüsü Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı. En formda takım diyoruz ama bu dörtlü bu sezon ilk defa birbiriyle oynayan bir dörtlü. Yani ilk defa birbiriyle oynayınca ne oluyor? Birincisi kadro ezberinden vazgeçiyorsun. İkincisi bildiğin oyun pratiğinden vazgeçiyorsun. Bu da tabii belli başlı sekanslarda zafiyetler yaratıyor sana. Bu akşam da buna şahit olduk. Belki de sağ bekte bir Şalai hamlesi Barış Alper'in yerine ben bu karşılaşma öncesinde beklerdim. Barış Alper'i ön alanda değerlendirmesini beklerdim bu konuda. Yine sol stoper noktasında Abdülkerim'i tercih edecek diye beklerken orada bir Jakobs hamlesi geldi. Ama Jakobs sol bekten kırma bir stoper oldu bu akşam. Sağ kanat Barış, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz yine kanattan kırma bir sağ bek olunca Barcelona gibi bir takıma karşı da direncin maçın büyük bir bölümünde düşer. Bireysel hatalar artık ardı ardına gelir. Biz buna şahit olduk. Ama dediğim gibi bugün 11 seçimi özelinde Okan Hoca'nın belli başlı oyuncuların artılarından yararlanayım derken tercih etmediği oyuncuların da aslında artı performanslarından yararlanamadığına şahit olduğumuzu söyleyebilirim. Bu da Galatasaray'da handikap yarattı. Bundan sonraki süreç ne olur? 2-0'la başladı Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk aşamasına. Artık bundan sonraki karşılaşmalarını Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Galatasaray'ın bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalması için puan ve puanlara ihtiyacı olması gerekiyor. Bu da zorlaştı. Neden zorlaştı? Bu akşam yenildiğin için değil. Bu akşam 3 farklı skorla yenildi. Sporting deplasmanında Portekiz'de 2 farklı skorla yenildi. Bir anda averajın eksi 5 oldu. Yani burada artık ilk 24 için lig aşamasında artık averajların da hesaplandığı noktada senin en büyük handikabın bunlar oldu.
2: Ya gerçekten karşımızda temsilcimizin karşısındaki takım güçlü bir takımdan bahsediyoruz. Barcelona'dan bahsediyoruz. Aslında bakıldığında kişisel hatalar da çok vardı. Aynı zamanda Okan Buruk yönetimindeki takımda ikinci yarının ilk gollerinden sonra hemen değişimler yapılsa da oyuncularda sanki bir koordinasyon kopukluğu mu vardı?
3: Ya bu da işte skordan kaynaklı. Dediğin nokta artık arşa çıkmıştı. Maç 3-1'e geldikten sonra özellikle. Bu da tamamen Galatasaray'ın skordan kaynaklı oyundan düşmesine sebebiyet veriyor. Orta sahada özellikle Pedro, özellikle Rodri. Elini kolunu sallaya sallaya artık yürüye yürüye bir bakıma orta saha merkezimize geçmeye başladı. İlk yarıda yaptığımız o kontrollü ön alan baskısı, önde pres, artık ikinci yarıda yerini şuursuz bir ön alan baskısına. Yani karşı kağıda da yani Barcelona'yı izlerken sanki yapay zeka tarafından üretilmiş bir takıma da şahitlik mi ediyoruz diye ister istemez sorgulamadan edemedim doğrusu. Bu şuursuz ön alan baskısı neticesinde orta saha ve özellikle ön alanda 3. bölgeyle 2. bölge kopukluğunda artık elini kolunu sallaya sallaya bizim ceza sahası içine kadar çok rahat bir şekilde gelen bir Barcelona'ya da tabii ki de şahitlik ettik. Lamine Yamal en kritik oyuncularından bir tanesi. İlk yarıda adeta ortalarda gözükmüyordu Fransız Yıldız. Ama daha sonrasında ikinci yarıda bir anda iki asist de ortaya çıktı. Onu çok birebir de bıraktık Eren Elmalı ile beraber. Bu da bize handikap yarattı. Sahanın en kötü isimlerinden bir tanesi maalesef Lemine oldu. O da sakatlıktan iyi dönmediğini söyleyebilirim. Bu akşam ben yine kendi yayınlarımda da, radyoda da, yine Türk medyada senin de rast geldiğimizde sürekli bunu ön plana çıkarıyordum. Yani Lemine'nin varlığı bugün Galatasaray'a güven verebilir. Lakin öyle olmadı. Çünkü sakatlıktan iyi dönmeyen bir Lemine'ye sürekli hava da tabii ki de yağışlı. Hava şartlarında sürekli yerde kayan oyuncuları da Galatasaray oyuncularına da şahit ettik. Bu da zafiyet yaratan bir başka sebeplerden bir tanesi oldu diyebilirim.
2: Peki zorlu bir fikstür var Galatasaray için. Önümüzdeki maçları da UEFA Şampiyonlar
3: Evet.
2: Ligi'ndeki maçları da değerlendirecek olursak neler söylemek
3: Önümüzdeki iki
2: istersin?
3: maç çok kritik Mehmetcan. Önümüzdeki iki maç çok kritik. Fransa deplasmanına gideceğiz. Lille deplasmanına gideceğiz. Oradan yenemiyorsan yenilme mottosuyla bir anda sahaya çıkmamız lazım. Ne olursa olsun Lille maçından sonra üst kartı ağırlayacağız bu noktada. Bu maçlarda en az 4 puan cebine koyman gerekiyor. Bana kalırsa 6 puan koyman gerekiyor ama bu karşılaşmalarda çıkaracağın 4 puan senin bundan sonraki artık bir bakıma ilk 24 içerisinde olacak mısın, olmayacak mısın? Bu durumu etkileyecek. Sana yine söylediğim bir şey vardı burada stadyumda basın tribününden çıkarken. Psikolojik sınır, psikolojik eşik çok önemli demiştim. Yani maç burada daha da bir kötü sonuçlar doğurabilirdi ister istemez. Son 20 dakika Barcelona biraz daha gaz kesti, biraz daha dengeli bir oyuna döndü. Tempo düştü. Bu tempo düşmeseydi belki de daha da Barcelona'nın golleri gelseydi seni psikolojik, mental anlamda da yorabilirdi. Çok mental anlamda yorulacak bir skor değil bana kalırsa. Dediğim gibi Avrupa'nın en formlu takımlarından bir tanesi. Yani burada çok Barcelona nasıl yendi Galatasaray'ı, Galatasaray nasıl puan çıkaramaz buradan diye ah vah edilecek bir durum yok. Ama bundan sonraki süreçte başta Okan Buruk olmak üzere teknik heyet ve oyuncular yere giderse bu karşılaşma çıkarmalı.
2: Çok teşekkür ederiz. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim Duygu Göktürk ve biz o 4-1'lik maçı değerlendirdik diyerek sözü Seyrantepe'den yine size bırakalım.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den terörsüz

0: Türkiye projesine tam destek ve dikkat çeken bir Nobel çıkışı geldi. Erbil'de konuşan Barzani, sürecin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda bölgesel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye projesini değerlendirdi.
2: Türkiye'de çok daha önemli bir aşamaya geçecektir. Eğer bu sorun çözülürse, Türkiye'de şu anki aşamada çok daha farklı bir evreye geçecek ve bölgede kendi doğal rolünü oynayabilecektir. Çünkü bu az bir şey değildir.
1: Barzani sürecin bir gecede tamamlanamayacağını ancak doğru istikamette ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve Erbil yönetimi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
2: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır. Çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa Suriye'deki yeni siyasi tablo oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Şam'da yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Barzani, Şara'nın Kürt karşıtı bir tutum sergilemediğini ve sorunları çözme iradesine sahip olduğunu gözlemlediğini aktardı. Geçmişteki Baas rejimi döneminde Kürtlerin kimliksiz bırakıldığını hatırlatan Barzani, yeni dönemde 13 bin kişinin Suriye ordusuna, 17 bin kişinin ise güvenlik kurumlarına entegre edildiğini, Kürtçe eğitim konusunda da ciddi adımlar atıldığını açıkladı.
0: ...1961 yılında Türkiye ve Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Almanya'ya giden Türkler, orada hayat kurmalarına rağmen vatan hasretini kalplerinden atamıyor. 65 yıl süren bu göç hikayesinde gurbetçiler neler yaşadıklarını anlattı efendim. Kulak verelim.
1: Umutları gurbette kurulan yeni hayatın koşuşturmasıyla kayboldu. 1961 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Almanya'ya gelen Türkler buradaki yaşama adapte oldu. Ülkeleri burunlarında tüten gurbetçiler 65 yılın ardından yaşadıklarını anlattı.
3: Hatırlıyorum. Ya ilk gelenlerin hemen hemen babam da herkes gibi köyüne dönmek istiyor. Bir ev yapıp, biraz sermaye yapıp. Yani diyelim ki 70'ten gelenler 90'da artık anladılar ki gidemeyeceklerini. Sonra çocuklar burada evlendi.
1: Başlangıçta para biriktirerek Türkiye'ye dönme hayalleri kuran işçilerin birçoğu zamanla Almanya'da ailelerini ve yaşamlarını kurdu. Emin Acar da onlardan biriydi. 56 yıl önce çocuk yaşlarda Almanya'ya gelen Acar, dönemin gurbetçilerinin köylerine ev yaptıracak birikimi yaparak memlekete dönme hayallerini anlattı. Hayallerin dönüşü olmayan bir göç hikayesine dönüştüğünü aktardı.
3: 5 yaşında geldim. 1970'ten beri Berlin'de yaşıyorum. Evet, babam 1969'da geldi. Bundan sonra bütün aileyi getirdi sonra. Bizim geldiğimizde Türkler hepsi bir böyle hani ghetto derler ya, Kreuzberg'de. İşte oradaydık hepimiz, tanıdıklar falan. Eski evler vardı o zaman böyle, yeni evler yoktu, sobalı evlerdi hepsi.
1: Acar ilk geldiklerinde bölgede yaşadıkları zorlukları aktardı.
3: Biz de hazırlık sınıfına başladık yani böyle. İlk geldiğimizde Türkçe dersleri, işte hemen Alman sınıfına almıyorlar. 4-5 sene geçecek, iyiceğin Almancayı öğreneceksin, okuyacaksın. Yani kontrol altında tutacaksın ki ondan sonra seni Alman sınıfına versin.
1: Ülkesinden özlemle bahseden Emin Acar, dönemin şartlarının daha farklı olduğuna dikkati çekti.
3: Şimdi 65 yıl önce Türkiye'de gelen insanlar zaten buraya fakir insanlar geldi. Fazla bir şeysi olmayan. Ama şu anda Türkiye'deki şartlar zaten her şey mevcut. Eğer iyi bir mesleğin varsa, iyi bir konumdaysan, yani ben olsam gelmem buraya. Çünkü bir sürü sorunla ev tutamayacaksın. Yok, Almanya'ya geldiğin zaman diplomanı tanıtacaksın işte, dili bilmiyorsun. Yani okuyan kişi de gelse zorluk çekiyor bu. Yani şu anda iş adamı olsun, okuyan kişi, kim gelirse gelsin.
1: Murat Kazarsa 2009 yılında Almanya'da yaşayan abisinin yanında çalışmaya gelmişti.
4: Mesela ilk önce en büyük zorluk dil yönünden zorluk çekmişler. Dil yönünden büyük zorluk çektikleri için o zaman ilk gelen aileler Burada bayağı bir zorlanmışlar. Dil bilmediği için yol bilmiyor, iz bilmiyor. Sabah işe, işten eve.
1: Geri kalan ailesi Türkiye'de yaşayan Kazar özlemini dile getirdi.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim, vatan hasreti nasıl oluyor biliyor musun? Orada doğup büyüyen, yetişen insanın orada vatan hasreti bitmez. Çünkü ister istemez çekiyor.
0: İstanbul merkezli terör operasyonunda yıllardır faili meçhul kalan saldırıların izi sürüldü. DHKPC terör örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine çalışmalar genişletildi. Sultan Gazi'de TOMA ve polis merkezinin kurşunlanmasına, Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekiplerine bomba atılmasından AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu saldırısına kadar bir dizi eylem hem aydınlatıldı hem failler yakalandı.
2: Saatler sabah 5'i gösteriyor. İstanbul merkezli operasyon için ekipler aynı anda harekete geçti. Hedefte DHKPC silahlı terör örgütüyle bağlantılı isimler vardı. Operasyona giden süreç ise iki şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube ekipleri ifadeleri tüm ayrıntısıyla inceledi ve yıllar önce gerçekleşen bazı saldırıların dosyaları tekrar açıldı. 31 Mart 2016'da Sultan Gazi'de bir toplumsal müdahale aracına düzenlenen molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016 yılında ise polis araçlarına molotoflu, Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı olayı ve aynı yıl Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir kulübenin yakılması. Çevik Kuvvet binasının karşısına bırakılan bombalı pankart ve 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması. Soruşturma kapsamında bu saldırıları gerçekleştiren ve talimat verdiği değerlendirilen kişiler tespit edildi. İfadeler ve devamındaki çalışmalarla 50 kişinin kimliği belirlendi. Belirlenen isimlerin 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Yakalanması hedeflenen 19 şüpheli için İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 27 adrese operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve örgütle ilgili belgelere el kondu. Soruşturma sürüyor.
0: Uluslararası uyuşturucu ağının milyarlık para trafiğine büyük darbe vuruldu. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katıldığı eş zamanlı operasyon yapıldı. 42 şüpheli yakalandı.
2: Bu sadece bir uyuşturucu operasyonu değil. Ortaya çıkarılan yapı milyarlarca liralık bir suç ekonomisi. Hedefte uluslararası uyuşturucu şebekesi vardı ve operasyon sabah saatlerinde 13 ilde aynı anda başladı. İstanbul merkezli baskınlara 2000 personel katıldı. Antalya'dan Van'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar adreslere gidildi. 42 şüpheli yakalandı. Ama asıl tablo şifreli haberleşme kayıtları çözüldükçe ortaya çıktı. Şüphelilerin farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu imalatını organize ettiği, kimyasal madde temin ettiği, sevkiyatın nakliye ve lojistik ayağını yönettiği, Türkiye içindeki dağıtım ağını da kontrol ettiği belirlendi. İncelenen kayıtlar şebekeyi 10 ton 100 kilogram uyuşturucuya bağladı ve ardından mali operasyon geldi. Suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen hesaplar, taşınmazlar ve şirket payları yakın takibi alındı. Toplam değer 7 milyar 657 milyon lira ve bu mal varlığına el konuldu. Yani uyuşturucu zincirinin sadece sağdaki ayağı değil para kasası da hedef alındı. Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şimdi soruşturmanın kalbinde şebekenin yurt dışı bağlantıları ve milyarlarca liralık para trafiğinin hangi kanallardan yürütüldüğü var.
0: Batman merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 102 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda şebekeye ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürdürülecek denildi.
1: 13 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis şebekesine darbe vuruldu. Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. MASAK ve jandarma ortaklığında düzenlenen baskınlarda 102 şüpheli gözaltına alındı. Paraların gizlenmesi ve aklanmasına teknik destek sağlayan yapı deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi. Operasyonlarda görev alan jandarma personeli ve ilgili kurumlara teşekkür edildi.
0: İstanbul'daki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında önemli bir detay ön plana çıktı. Beyoğlu ve Şişli'deki çağrı merkezlerinde işe alınan çalışanların telefonları girişte toplanıyor. İçeriden bilgi sızdırıp sızdırmadıkları ise yalan makinesi testiyle kontrol ediliyordu. Üstelik bu testin sadece işe girişte değil, ayrılmak isteyen çalışanlara da uygulandığı ortaya çıktı.
2: Önce telefonlar toplandı, sonra sorgu başladı. Ama karşılarında polis yoktu. Kendi çalıştıkları şebekenin kurduğu yalan makinesi vardı. İstanbul'daki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında en dikkat çeken ayrıntı bu bilgi oldu. Beyoğlu ve Şişli'deki çağrı merkezlerine sosyal medya üzerinden çalışan alındı. Adaylara ise aylık 3 ila 5 bin dolar arasında maaş teklif edildi. Başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları söylendi. Ama işe girenler ülkelere ve dillere göre ayrılmış masalarda yurt dışındaki kişileri aramaya başladı. Yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiler. Paralarsa şebekenin kripto para hesabına aktarıldı. Ama şebeke kendi çalışanlarına da güvenmiyordu. İçeri girerken telefonlar toplandı ve en kritik aşama burada başladı. Yalan makinesi testi yapıldı. Çalışanların bilgi sızdırıp sızdırmadığını anlamak için işe girişte test yapıldı. İşten ayrılmak isteyenlerin de yeniden aynı cihazın karşısında teste tabi tutulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada bazı şüphelilerin yalan makinesi sonuçları da vardı. Yani sistem sadece mağdurları kandırmak için kurulmamıştı. Kendi çalışanlarını da kontrol altında tutmak için özel bir düzen oluşturulmuştu. Dosyada çok ağır bir beyan da var. Ukrayna'da şebekeden para çaldığı öne sürülen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de soruşturma dosyasına eklendi. Ancak bu ölümle şebeke arasında doğrudan bağlantı henüz kesinleşmedi. 2026 yılı boyunca benzer çağrı merkezlerine yönelik 6 operasyonda 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi yakalandı. 26 şüpheli ise tutuklandı. 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Ama bu soruşturmanın hafızaya kazanan ayrıntısı belli. Dolandırıcılık şebekesi kendi çalışanını bile yalan makinesine bağlıyordu.
0: Kazalı, yanmış ya da kullanılamaz hale gelmiş araçların kimliklerini başka otomobillere taşıdılar. Şasi ve motor numaralarını hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlayıp change işlemi yaptılar. Sonra da bu araçları vatandaşlara sattılar. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şebekeye darbe vuruldu.
2: Hurdaya çıkmış araçların kimliği başka otomobillere taşındı. Şasi numaraları değiştirildi. Motor numarası uyarlandı. Ve ortaya piyasaya yeniden sürülen change araçlar çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasına göre şebeke, kaza, yangın ve doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını kullanıyordu. Bu numaralar yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli ve yakalamalı araçlara aktarılıyordu. Ardından araçlar üçüncü kişilere satılıyordu. Polis şebekenin bu yöntemle 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi. 13 Ekim sabahı düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere çok sayıda suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Müzik İstanbul Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren korkunç bir akran zorbalığı yaşandı efendim. 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Sırtı alev alan ve tişörtü tenine yapışan küçük çocuk da 3. derece yanık tespit edildi.
5: Anne arıyor! Anne! Anne! Anne!
2: 12 yaşındaki çocuğu kolonya ile yaktılar. Üstelik bu dehşeti yaşatan da arkadaşlarıydı.
6: Çocuklar kapının önüne çıkınca çocuğu alıyorlar, götürüyorlar 2-3 sokak arkaya. 200 sokak arkaya gidince de orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğu mu tutuyorlar? Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına.
2: Skandal olayın adresi İstanbul Arnavutköy. Anadolu Mahallesi'nde sokağa çıkan 12 yaşındaki çocuk iddiaya göre diğer çocuklar tarafından 3 sokak arkaya götürüldü. 3 çocuk tarafından etrafı sarılan çocuğun sırtına kolonya döktüler, bununla da kalmayıp ateşe verdiler. Sırtı bir anda alev alan küçük çocuk üzerindeki naylon tişörtün erimesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından küçük çocuğu eve getiren diğer çocuklar kaydıraktan düştü diyerek durumu gizlemeye çalıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sırtında 3. derece yanık oluştuğu belirlendi.
6: Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar. Sonra biraz daha kolonya döküyor çocuğun sırtına. Çocuk iyice alev oluyor sırtı şeyi. Bu sefer şey yapıyorlar, çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor, arabada söndürüyor.
2: Yaklaşık 25 gün hastanede yatan ve taburcu edildikten sonra bilinç kaybı yaşayarak yeniden hastaneye kaldırılan çocuğun ailesi emniyete başvurdu. Baba Kadir Arslan sonuna kadar şikayetçi olduklarını söyledi.
6: Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti. Bilinçaltı kaybı yaşadık. Ondan sonra bilinçaltı kaybı yaşanınca ben emniyete haber verdik. Dedik ki kardeşim böyle böyle biz hani çocuk gidiyor, kaybediyoruz çocuğu deyince emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte.
2: Gözaltına alınan şüpheli çocuklardan birine ev hapsi verilirken diğeri serbest bırakıldı. İnceleme sürüyor.
0: Adana'da Baygaralar suç örgütünün vaadiyle kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren zanlı otelde saklanırken kıskıvrak yakalandı. 2000 kilometrelik PTS kamera incelemesiyle izi sürülen tetikçinin jet ski ile Yunanistan'a kaçma planı deşifre edildi. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.
1: Cinayet sonrası jet ski ile Yunanistan'a kaçacaktı. Polisler kıskıvrak yakaladı. Olay geçtiğimiz günlerde Adana'da meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu Zahir Cız iş yerinde bir kişiyle birlikte oturuyordu. Bu sırada bir şüpheli gelerek peş peşe tetiğe bastı ve açılan ateş sonucunda Zahir Cız başından vuruldu. Yanındaki kişi ise karın bölgesinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zahir Cız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failini yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet dedektifleri Zahir Cız'ın öldürülmesinin Bayrağlar suç örgütüyle aralarındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Cinayeti gerçekleştiren şüphelinin yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı, cinayetin ardındansa yurt dışına kaçırılacağını vaat ettiğini belirledi. Cinayet dedektifleri yaklaşık 2000 kilometrelik güzergahtaki KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Şüphelilerin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Özel ekibin yaptığı incelemelerde zanlının kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi ve düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Cinayet dedektifleri zanlının Kuşadası'ndan jet ski ile Yunanistan'a kaçmayı planladığını ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde saklandığını tespit etti. Ekipler otele operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlı kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süreli kovalamacının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 9 kişiyle birlikte toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Yalova'da eşi Semiha Sözleri uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.
1: Eşini uçurumdan itmişti. Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi. Olay 24 Ocak 2023 tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuk Su Köyü Balıkkaya mevkisinde meydana geldi. 34 yaşındaki Semiha Sözer, eşi Erdal Necip Sözer'le birlikte bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Erdal Necip Sözer,

0: ifadesinde fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıklara çıktıklarını beyan etti. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediğini, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine vardı. Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık Erdal Necip Sözer, yargılama sürecindeki savunmalarında hakkındaki suçlamaları reddetti. Dava sürecinde olay yerinde hakim ve bilirkişi heyetinin katılımıyla keşif gerçekleştirildi ve sanık olay günü yaşananları anlattı. Yargılama sonucunda Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
1: Buradan ineceğiz yine. Başka şeyimiz yok.
2: Nasıl?
1: Buradan. Öyle efendim.
0: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hüküme kadına karşı ibresini de ekleyerek kararı düzeltmiş şekilde oy birliğiyle onadı. Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilen dosyada sanığın iyi hal indirimi talebi kabul edilmedi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.
2: Evet, şurada. Yani en son yeşil şu.
3: İstanbul Fatih'te tahliye için gelen icra memurlarına direnen kiracı iddiaya göre havayı ateş açıp kendisini eve kapattı. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olayda şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı.
4: Kiracı tahliye kararına tepki gösterdi, icra memurlarıyla tartıştı. İddiaya göre silahını çekip havaya ateş açtı. Olay Fatih'te yaşandı. İddiaya göre kiracı olduğu iş yerinden mahkeme kararıyla tahliye edilecek olan 43 yaşındaki Fatih Yılmaz icra memurlarına direndi. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine havaya ateş açtı.
5: Silah sesi değil, şöyle bir döndüm baktım adam tak tak silah saydıra saydıra geliyor.
4: Silah seslerini duyan mahalleli ekiplere haber verdi. Şüpheli kendisini eve kapattı.
6: Sonra eve çıktı, benzin döküp yakacağım binayı falan diye tehdit etti.
4: İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda özel harekat polisi de olay yerine geldi. Polisin ikna çalışmasıyla gerginlik sona erdi. Şüpheli Fatih Yılmaz ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu, iki suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
3: İstanbul'da Edirne Kapı metrobüs istasyonunun şehitlik yönündeki sabit merdivenler bakım ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle aylar önce kapatıldı. Girişleri tel örgüler ve jiletli tellerle kapatılan turnikelerinin söküldüğü görülen üst geçit çevresindeki yoğun araç trafiğinin ortasında hala atıl halde bekliyor.
4: İstanbullunun derdi bitmiyor. Toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlara şimdi de üst geçit problemi eklendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kapattığı Edirne Kapı metrobüs istasyonunun şehitlik yönündeki üst geçidi aylardır hizmet veremiyor. İETT 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı duyuruda Edirne Kapı metrobüs istasyonunun şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin geçici olarak kullanıma kapatıldığını açıklamıştı. Kapatma kararının İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamına alındığı belirtildi. Yolcuların istasyona bağlı diğer üst geçidi kullanabileceği duyurulurken aradan geçen aylara rağmen kapatılan geçit yeniden hizmete alınamadı. E5 karayolu üzerinde bulunan üst geçidin son durumu havadan görüntülendi. Geçidin girişlerinde bakım ve onarım nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldığına ilişkin uyarı tabelalarının bulunduğu görüldü. Girişlerin tel örgü ve jiletli tellerle kapatıldığı, turnikelerinin ise söküldüğü dikkat çekti. Yoğun araç trafiğinin ortasında bulunan üst geçit metrobüs yolcularına hizmet veremeden bekliyor. Edirne Kapı metrobüs istasyonunun şehitlik yönündeki geçidin kapalı olması toplu ulaşımı kullanan vatandaşların güzergahını uzatıyor. Metrobüsten çevredeki ulaşım noktalarına aktarma yapmak isteyen yolcular istasyona bağlı diğer üst geçide yönlendiriliyor. Geçici olarak duyurulan uygulamanın aylardır devam etmesi yolcuların ek mesafe yürümesine neden oluyor. Üst geçidin hangi tarihte yeniden hizmete alınacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.
3: Unique İstanbul'da Beyond Control temasıyla gerçekleşen Meetup İstanbul'da

0: Pazarlama ve iş dünyasının değişen gündemi ele alındı. Ana sahnede yapay zeka, yaratıcılık, tüketici deneyimi, veri ve içerik üreticisi ekonomisi konuşuldu. Platin dergisi de etkinliğin medya sponsoruydu.
1: Bugün de değerli konuklarla beraber burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Meetup da gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Doluluğu görüyorsunuz. Bizim panelimizde, bizim oturumumuzda da biz aslında değişen medyanın hangi yönlerden evrildiğini tartışacağız. Yani bir dijitalleşme söz konusu, yapay zeka var, yeni bir teknolojik eşik. Bunun hepsi bir araya geldiğinde hem sosyal medya hem de yazılı mecra ve dijital platformlar nasıl bir entegre yapıyor, dönüşüyorlar? Bugün bu panelde bunun detaylarını konuşacağız ve trendleri hep beraber tartışacağız.
2: Kontrol kimde? Markalarda mı, teknolojide mi, yoksa değişen tüketici davranışlarında mı? Pazarlama dünyası bu sorunun yanıtını aramak için İstanbul'da buluştu.
3: Meetup İstanbul bizim 10 yıldır düzenlediğimiz ve iş dünyasını ağırladığımız değerli bir etkinlik. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da katılımcıların olduğu ve teknolojiyi, yapay zekayı, veriyi konuştuğumuz bir etkinlik. Bundan sonraki süreçte sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da bu etkinliği taşıyarak ülkemizi global arenada temsil etmek istiyoruz. Meetup İstanbul'da olabildiğince trendleri konuşuyoruz, yapay zekayı konuşuyoruz, perakende medyayı konuşuyoruz ve dijitalleşmeyi konuşuyoruz aslında. Bence ülke adına ve sektör adına oldukça değerli bir etkinlik. Umuyorum bundan sonraki yıllarda da Meetup İstanbul'da binlerce sektör profesyoneliyle birlikte hep birlikte buluşuruz.
2: Meetup İstanbul 2026 Beyond Control temasıyla Unique İstanbul'da gerçekleşti. Yapay zekadan yaratıcılığa, tüketici deneyiminden veri odaklı stratejilere kadar iş dünyasının geleceğini şekillendiren başlıklar masaya yatırıldı. Platin dergisi genel yayın yönetmeni Bahar Selin Akgün de etkinlikte "Medya dönüşüyor ama neye" başlıklı panelde konuşmacıydı. Medya sektörünün geleceği gündemdeydi.
1: Aslında bir mesaj vermek isterim. Yani sonuçta biz 25 yıldır bir dergiciyim ve medya sektörü devam edecek ama nasıl devam edecek? Çok katmanlı, çok deneyimli ve gerçekten farklı komüniteleri içinde barındıran bir yapı inşa edilirse medya sektörü ayakta kalacak. Zaten markalarda genellikle televizyonlarla, gazetelerle ve radyolarla yaptıkları işbirliklerinin dışında dijital mecralarda da var olmak istiyorlar. O yüzden bütün geleneksel medya olarak ifade edilen o proses içerisinde yalan ekosistemin çok daha dijital işlere imza atması ve gönüllülüğünü artırmaları gerekiyor.
2: İçerik üreticilerinin yükselen gücü, markalarla kurdukları yeni ilişkiler ve dikey videonun etkisi de gündemde. Perakende medyanın geleceği ve yapay zeka destekli alışveriş deneyimleri de programın öne çıkan konuları arasındaydı. Gün boyu süren buluşmada ödüller de sahiplerini buldu.
0: Bu haberle birlikte moderatör geceyi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak.

0: yapmak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Başlayalım mı?
1: İyi, başlayalım.
0: Suudilerin füzesi bitiyormuş Hikmet abi.
1: Olabilir, bitiyor.
0: Bir tarih, bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden bu yolsuzluk iddiaları ufak ufak gündeme geldiğinde bir tabir okumuştum sosyal medyada. Hikmet Bey'e de söylemiştim bu ifadeyi. O da çok gülmüştü. Sahra yönetiminin, Sahra Çölü'nün yönetimini CHP'ye versen 5 yıl içinde kum kıtlığı yaşanır yazıyordu. Şimdi Suudi Arabistan'ın füze sıkıntısı yaşıyor olması acaba bir CHP zihniyeti tarafından hocam yönetildiğini mi gösteriyor diye
1: şöyle söyleyeyim, şimdi herkes yaşayabilir, bunu söyleyelim, yani bir savaşın süresine bağlı. Bunu o dönemde biz dememiştik. ABD basınında çıkan ve ciddi ABD basınından bahsediyorum, yani Türkiye'de mesela 24 TV neyse ABD'deki o onun bizim muadilimiz karşıdaki, yani sözü muteber, haberi adam gibi yapan, ciddi yapan, böyle aptalca saatlerce gerizekalı tartışmalara girmeyen bir kanal olarak ve gazete olarak, Akşam Gazetesi olarak, oh be rahatladım. Ona böyle nasıl çakacağım dedim, böyle çaktım. ama doğru. Hani haberimize de baktığın zaman aynısını görebiliyorsun bu. Elhamdülillah. Hayır, gurur değil bu abi. Bu şey, gerçeği ortaya koyduk. Bu özel bir şey değil. Ama dedi ve şöyle doğru olma ihtimali yüksek. Şimdi sen günlerce, haftalarca, aylarca savaşacak pozisyonda değilsindir. Bu da doğal. Neden? Tamam. Çünkü dünyada böyle bir savaş yok. Ve demezsin ki yani ben ABD'yim zaten. Ulan ben füzeyi fırlatmam. Ben Eisenhower gemiyi getiririm. Bir gösteririm, kaçarlar. Hı. Gösterdi, kaçmadılar. Hı. Adam bir gösterdi.
0: Ama sen İran için söylüyorsun bunu.
1: Şimdi bu, evet. Yok, bu. Tamam. Şimdi tamam mı? Husilerin, bunu bir daha söylüyorum buradan altını çize çize, uzmanlarımız, abilerimiz, ablalarımız. Husilerin oradan direkt Riyad'ı dövme imkan ve ihtimalleri, bilmiyorum Husiler mi var, bilmiyorum bir orada bir DAEŞ'te olduğu gibi, El-Kaide'de olduğu gibi Amerikan birlikleri mi var? Orada İsrailliler mi var, Yahudiler mi, ki Yemen'de çok Yahudi var, onu da söyleyelim. Tabii. Onlar mı atıyor bilmiyorum. Husi dediğin o adam, o gruplar, İbadi, Husi, bilmem Hadrami, yani şu anda orada o teknoloji yok. Verdim bir tane bataryayı gönderir biter. Bunu ben, niye anlamıyorsunuz bunu ya? Adam gönderin çok biliyorsanız. Tamam. Peki Arabistan'da ne var? Hemen şimdi girin arkadaşlar. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Hemen Google'a giriyorsunuz. Dünyada silahlanmaya en fazla para ayıran ülkeler sıralaması.
0: Ben de ona gelmeni bekliyordum zaten.
1: Suudi Arabistan. Geçen sene, 2017'de galiba son olarak 130 milyar dolarlık ABD'den füze satın aldı. Yediler mi lan bunları? Şimdi 2010'dan itibaren düşünüyor. Gerçi dünyada o zaman ilk 4'teydi. 2010'da 2015'e kadar dünyada silahlanmaya en fazla ayıran 4, bakın 4. 4. ülkeydi. Oradan yedilerin
0: düştü. Çatışma bölgesi de değildi. Değil mi? Şimdi, yani silahı tabii, aldı ve koydu.
1: Ya işte belli zorluklar, taht var, bilmem neyse konuşuyor. Tamam, peki. Bozmuyorum ilişkilerimizi. Tamam. Bir şekilde alındı onlar.
0: Tamam.
1: Ben de o zaman espri yapmıştım. Ona dedim bu kadar Tomahawk Amerika'da yok. Üretip satıyor adam. Ki para kazanıyordu, o da olur. Şimdi şu demek istiyorum. Bir baktım biraz önce bu başlığı görünce. Evet. Tabii haber kaynağı neresi? Hindustani, Mahatma Gandhi, Apache Tarangi. Bu iki tane Hintli, beş tane bilmem ne haber yapmış. Oradan göndermişler. Reuters tam kabul edememiş falan filan. Ben bunu niye anlatmak? Bu haberi gömmek için değil. Yanlış anlama. Mesela ben bunu anlamaya... Ben hakikaten zorluk çekiyorum. Ben herhalde ya bunlar beni bırakacak, ben onları bırakacağım. Bir şekilde ayrılacağız yine ya bunlardan. Dün haber kanalları seyrediyorum ve majör kanallar bunlar yani. Bölgesel kanal değil. Orta Doğu yangın yerine döndü. Husiler saldırıya devam ediyor. Arabistan'da her taraf bomba içerisinde, izliyorum. Öteki taraftan da uluslararası haber, çok uzak değil ha. İngilizce, Arapça bilmiyor, hiç fark etmez. Uluslararası kanalları izliyorum. Böyle bir şey yok. Husiler Riyad'ı darmadağın ettiler. O patladı, bu patladı falan filan. Orayı arıyorum ya da haber alıyorum Arabistan'dan. O ya normal, hiçbir şey haberi yok. Hani Türkiye'den oluyor haberi, Riyadlı. Şimdi altta da yazıyor bizim orada. Savaş çıktı falan diye. Oğlum Hüseyin biliyor musun, gördün mü, gelir bir şey mi değil mi? Yok. Emekli komutan, ya konuşma abi. Hocam,
0: normal şartlarda.
1: Hocam komutan bakın üzmeyeyim sizi, konuşmayın ama bilmeden lütfen konuşmayın. Bab-ı normal... mendebin, bab nedir, mendep nedir bilmiyorsun.
0: Tamam.
1: Orada uçurup anlatıyorsun.
0: Normal şartlarda sen Hüseyin'lerden belli bir kapasite bekliyorsun. Yani o kapasitenin var, üstüne çıkmaları fiili olarak mümkün değil
1: aslında
0: diyorsun.
1: Aslında sıfır
0: zaten
1: kapasite bekliyorum da onu orada örgütleyen bir güç var.
0: Destekleyen.
1: Bunu anlayın lan. Mesela atıyorum var. Mesela PKK. Bir sürü haberimiz var. Bir sürü kamptan çıktı değil mi?
0: Doğru.
1: Normal şartlar altında bir terör örgütü bir bölgede nasıl yaşayabilir? Bana anlatır mısın? Anlat abi bana.
0: Ne bileyim ben abi, terörist miyim?
1: Bak Türkiye'de bir 9 milimetre mermi 20 lira olmuş. Şu kadar mermi 20 lira. Hı. Abi adam makine tüfeğe koyuyor ve boşaltıyor onu. Yani atıyorum mesela bir anda basıyor $1,000 gidiyor.
0: Maliyeti bana yüksek bir.
1: Nen, dağın tepesindesin abi. İşte hangi kamp? Bir kamp, kamptasın. Hı. Nereden geliyor abi? Bunu kim? Lojistik diye bir şey var. Doğru malzemeyi doğru zamanda doğru yerde bulmak lazım.
0: Sen
1: onu kim verdi?
0: Söylesin.
1: Kim attı?
0: Terör örgütlerinin arkasında uluslararası istihbarat örgütleri olmaz. Olmadan hiçbir terör
1: bak, adam,
0: örgütü yaşayamaz.
1: Amerika
0: dersin.
1: Geldi oraya, etrafta evet, bir sürü base'i var. Ne yaptı orada şeyden uçak gemisinden bombaladı. Olmadı. Diyor ki ben sonra gösteririm sana diye gitti. Evet. Şimdi Hüseyin orada oturup da orayı füze yağmuru tutma imkanı ihtimali yok. Bir, Yemen bölgesinde füze teknolojisi yok.
0: Tamam.
1: İki, Yemen'de ekonomi yok. Ekonomi yok. Fabrika yok.
0: Tamam.
1: Yemen'de üretim gat var. Çiğnedikleri. Kahve var. Kahve Yemen'den gelir.
0: Tamam.
1: Ki çok küçük bir cüz. Çok küçük bir takım bal var. Çok iyi. Dünyanın en güzel sidra balı var.
0: Ne diyorsun?
1: Tabii dünyanın en kıymetli sidratil muntaha. Sidra bölgesinde dünyanın en kıymetli balı var. Ama balla malla satarak, kahve satarak füze alınmaz.
0: Yok, olmaz bu iş.
1: O yüzden kafayı çalıştırın. Tamam mı? Öteki tarafta da, öteki tarafta son 6 aydır, hatta son 1 yıldır ekonomide durağanlıktan bir anda aynen Rusya'da olduğu gibi Hürmüz vuruluna kadar diyor ki millet bak petrol ülkeleri ayva yedi, yemedi.
0: Bilakis.
1: Bir şekilde Arabistan ya oradan ya Bab-ül Mendeb'ten ya başka şeylerle karadan.
0: Yüksek fiyattan sattı.
1: Abi %200 yani şöyle adam iki kat para kazanıyor şu anda Suudi Arabistan.
0: Evet.
1: Şimdi o yüzden bu tamam haberleri aldık, sakladık. Prens saklanıyor. Yardım
0: bir
1: bekliyor.
0: De o var, bir de o var.
1: Bak,
0: prens
1: bugün... yok hocam ben
0: sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyormuş.
1: Ya
0: prens, biz haberi beğenmedik ya.
1: Ya tanımam, bak, etmem, sevmem de ya bak, adam orada El Cezire'de oraya burada açılışa gidiyor yani.
0: Şimdi evet.
1: Ayıp
0: arkadaşlarımız.
1: Ayıp, böyle yapmayın, ayıp.
0: Arkadaşlarımız biz böyle bir küçük eleştiri yapalım. Biz haberimizi beğenmedik efendim. Yani
1: hocam,
0: haberin
1: bu,
0: kaynağı nedir onu kestiremedik okuyunca ama biz
1: bu hiçbir şey,
0: haberi beğenmedik.
1: Evet, şöyle, bu hiçbir şeyin genellemesi değil Ömer Bey, yanlış anlaşılmasın. Haberi beğenip beğenmesi de tabii benim tercihim, onlar istediği gibi yapabilirler, o da sıkıntı yok. Mesele şu, bu dünden beri yani onun üzerine geldiği için biraz belki tepki gösterdim. Yani dünden beri.

öyle anlatılıyor ki olay, hadise anlatılıyor ki. Yani dünyanın haberi yok. Yani bir Türk kanalının haberi var. Ama kimse de ortada bakmıyor bile. Yani bir televizyonun, gazeten varsa bir dış muhaberat bölümü vardır. Dış haberlere bakarsın. Aynı anda

0: Tam dergi arayacaksın kardeşim. Sen bastın bunu. Adam neydi Alman? Biz dedi yazarız röportajı. Koyarız mülakatı. Röportajda yazılanları print edip göndeririz. Teyit et deriz. Teyit eder basarız. Alman o abi.
1: Tamam.
0: Aynı teşbihatı almasın. Sabit bin Numan gibi. Ya yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi. Değil mi? Demişler ki bu, çok, her şey çok garantici bir adam. Asla bir en ufak taşıya mahal vermez. Biz ne, yani şimdi atı sorsam kaç ayağı var diye düşünür mü? Düşünür demişler. Soracağım lan demiş. Ya demiş İmam-ı Azam. Sor bakalım atını kaç, şey söyle bakalım atın kaç ayağı var demiş. İmam-ı Azam tutmuş. Bir. İki. Arkaya doğru demiş. Ayağınla üç. Dört ayağı var demiş. Bir kıssa. Alman dedi ki böyle dedi. Dedi ki biz
1: Fokus
0: dergisine haber
1: Kılıçdaroğlu'nun verdiği makale.
0: Kılıçdaroğlu ülkeyi Almanya'ya kötüledi. Türkiye'de mal ve can güvenliği var diyemem.
1: Dedi.
0: Türkiye can ve mal güvenliği yok. Gelmeyin dedi.
1: Dedi.
0: Dedi.
1: Bunu haberleştirmek için Fokus dergisinden teyit aldınız.
0: Tabii Aydın abi orada, benim Hakan kardeşim orada, iş haberler. Hocam şimdi haber yani yapıyorsan.
1: O yüzden haber yapmanın bir ciddiyeti var.
0: O yüzden yani bunu, kanallarda bunun şehvetle kapılmayın. Yani reyting yapacağım. Yapın tabii ki.
1: Yani
0: hakkınız.
1: Bir Ümit Özlale olmadığınız için.
0: Tabii bravo.
1: Teyit etmeden.
0: Tabii.
1: Bilip bilmeden. Şöyle bir şeyin altına bakmadan, yani meselenin şöyle bir altından bakmadan haberleştirmeyin
0: şey
1: ya.
0: Bak,
1: vallahi şey, dost olarak söylüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bak bu onların Sinan'ın bitmez anlamına gelmez. Ben de o kadar Hazreti şey gibi, Ebu Hanife gibi konuşmuş olmayayım. Hani garanti olsun diye. Bitebilir mi? Bitebilir. Belki de yemişlerdir. Belki de füzeleri satmışlardır. Onu da bilmiyorum. Ama şu mevcut durumda öyle bir şey yok.
1: Anlaşıldı. Tamam.
0: Göründüğü kadarıyla.
1: Biz bu haberi yorumladık. Geçtik. Bir başka haber.
0: Ya bu arada Devlet Bahçeli de, bunu atlamayalım. Devlet Bahçeli de önemli bir mesaj verdi bu konuda.
1: Husilerin ben,
0: tabii. Ben benim tarafımda
1: saldırganlığı ben öyle anladım. Kabul öyle edilemez.
0: Anladım. Ben hayır, başka bir şey daha söyledi.
1: Ne dedi?
0: Türkiye müdahale etmeli dedi yani.
1: Ha.
0: Benim dediğim olay. Eğer
1: Emin Çöldaşan'a sormuş mu?
0: Mahallenin kabadayısıysan eğer. Heh. Tamam mı? İddian varsa eğer böyle büyüyorsun.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşayan en büyük uluslararası ilişkiler uzmanı.
0: Ya şaka yap.
1: Devlet diplomasisinin ya. Ve askeri diplomasinin önde gelen piri. Hocam, Emin Çöldaşan'a sormadan.
0: Çok iyi bildiği şey.
1: Sormadan. Konuşulur mu ya?
0: Hocam,
1: ya devletle de sitem şey. Edelim burada. Emin Çöleşan var. Bu heriflerle ne işimiz var
0: ya,
1: diye yazan.
0: Neyse canım,
1: ünlü
0: yani,
1: Türk düşünürü Emin Çöleşan var ya. Şimdi neyse hayır, geçtik
0: ama,
1: bunu
0: ama
1: da.
0: Ama söylediği şey önemliydi. Çünkü eğer bir hakikaten bir kolektif savunma anlaşmasıysa
1: abicim,
0: eğer.
1: Devlet haklı bu.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Kolektif savunma anlaşmasıysa eğer. Ben onun taraftarıyım. Yani, tabii ki buradan bir yönlendirme yapma imkan ve gücüm de yok. Ama ben onu öyle görüyorum. Anında hemen olan şeyin mesele. Türkiye'yi bir savaşa sokmak falan değil. Nasıl biz gerektiğinde müdahalemizi yapıyorsak, gerekli zamanlarda, en kritik yerde de yaptığımız vardır bunun, biliyorsun. Dokunmayın yani, bu zaten Batı'nın da korktuğu budur aslında. O yüzden Hürmüz şeyde, ABD İran savaşında, İsrail İran savaşında mümkün olduğu kadar burnumuzun dibinde olmasına karşın biz uzak durduk, o bizim tercihimiz. Ama bu savaşa, bu çatışmanın içerisine Türkiye'nin girmemesi için elinden gelen her şeyi yaptılar.
1: Evet.
0: Bunu unutmayalım. Ha, şu var, bir koyarsın üç kazanırsın. Bu budur. İddialı olmanın karşılığı budur yani.
1: Anlaşıldı. Peki.
0: Ben ne oldu? Ben her zaman söylüyorum. Bak Husiler göndersin orayı. Duman etsin asker. Eder mi? Çıkar dünyada çıkarsın. Türkiye'ye sahip çıktı. Savaş bitmiştir. Olay budur. Bir dahaki sefere İspanya'dan buraya Almanya'ya dönersin. Çok açık konuşuyorum ya. Ayıp değil mi? Hatta İngiliz'e dönersin. Dersin ki füze satayım mı? Çok iyi benim füzelerim. Bak Typhoon 4. Bir kalkıyor abi tak. 350 km pat diye vuruyor. Samimi söylüyorum. Roketsan. Öyle şey yap. Bak uçak yapıyorum, bak gel buraya. Anlaşma yapalım. Sana bir Kaan satayım ben. Buralar F-35. Aptal mısın? Bu ne kızıl elma satayım ben sana? Niye abi? Abi bu kalkar düşer ölür. Zaten hala 10 yıldır testler bitmedi. Bendekinde insan kaybı yok. İngiliz pilot yetiştirmenize gerek diyor. Kalkıyor düşse de problem değil. İngiliz'de para var.
1: Anlaşıldı.
0: Bunları satmaya devam edersin.
1: Bakalım, bekleyip
0: bir
1: göreceğiz.
0: Küresel güç olursun, güç.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Fazla
1: ama
0: maset,
1: bu küresel,
0: fazla maset yaptım ben
1: küresel ve bölgesel güç olma noktasında her türlü ayak altındaki engele rağmen, mahallenin veletlerine rağmen.
0: Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorum belki de, ben bilemiyorum ama öyle derler ya.
1: Şimdi,
0: cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun.
1: Ha, şimdi ona da evet bir
0: derler.
1: Güvenlik uzmanı kıymetli bir abimiz çıkıp sen beni... Suudi Arabistan'a

0: analizimi eleştirdin.
1: Kardeşim, yok, eleştirmiyorum sen niye hocam, yanlış anlaması ya. Biliyorlar da hocam, biliyorlar da, ben sadece bu biraz medyanın problemi hocam. Kişilerin değil, ben onlara kızmıyorum. Onlar akıllılar. Medya problemi yani. Hocam siz de gel, sen de gel, sen de. Geçen fotoğrafı çektim, gösteremiyorum. 5 kişi birden sahnede şu hareketleri yaparak bir şey anlatmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bir şey tamam, anlaşılmıyor. Tamam. Ben bir yabancı kanaldan bana bağlan dendiğinde kullandığım toplam dakika 6 dakika. 6 dakika bitiyor.
0: Uluslararası bir haber
1: ben
0: televizyonuna.
1: Ben uygun değilim.
0: Hayır, sen 6 dakika tabii, da başka biri şey neydi şu?
1: TRT World.
0: CHP'nin bir Rıfkin mesela bir ekonomi alanında Rıfkin'e bağlandıklarında o da 6 dakika konuşuyor.
1: O yani.
0: Ya bu işin uluslararası standardı bu. Evet, biz biraz sündürüyoruz, tamam mı? Yani dizilerde de bunu yaşıyoruz.
1: Evet,
0: onun eleştirisi vardı. Yani 45 dakika olması gereken dizinin 2 saat olması ya, bu ister istemez o bak, şeyin sündürülmesine sebep oluyor.
1: Bu sündürmek veyahut da bu şova gerek var mı yok mu meselesi bir köşeye bırak. Hı. Biz toplumda her şey böyle bakar hale geldiğimizde beni en çok o rahatsız ediyor. Yoksa Ben de yanılabilirim. Ben de yanılıyorum. Olabilir. Ben de yanlış yana bakıyor olabilirim. Tamam. Adam doğru söylüyor da olabilir. Ama mesele şu. Bir cinayet oluyor, anlatıyor. Bir apartman çöküyor. Kum tanelerinin mikroskopik analizini yapıyoruz televizyonda. Bir saat boyunca. Lan benim evde kum tanesinin bilmem bazalt ve fosfat bilmem nesi var. Kumun içerisindeki çözeltiler diye böyle dinliyorum ben de. Televizyon kaldı ediyorum. Ne o? Uzman gelmiş depremle ilgili. Deniz kumunun etkisi ve bunun da bir binanın yıkılmasıdır ve hocam bir cümle kur geç git de tamam, ki bunun harcı bozuk.
0: Tamam.
1: Yani niye ben atomik bir inceleme şimdi yapıyorum orada?
0: Bak bir şey diyeceğim.
1: Hata burada. Bak, cinayet şey oluyor, cinayetin üzerine tepiniyoruz. Onun cinayetin olan ailenin durumu var. Çıkmışlar orada. Cinayet efendim bunun hangi yoldan gitti? Tamam. Haydi be ok işaretleri falan. Bu da kızıyorum ben ya.
0: Ekrem İmamoğlu ve ekibinin israfı bitirdik ilanlarına 1.8 milyon dolar harcaması gibi meseleleri uzatılmasına eleştirin de senin hocam, 23 dakika sürdü.
1: Uzat bak ama keyifli uzat. Bak tamam, şu an izleyicinin üstü kızmaz.
0: Uzattım.
1: Niye?
0: Tamam,
1: şöyle ben gittim at ayağı saydım ama en azından bir şey anlattım.
0: Tamam.
1: Bir şey öğrendi insanlar.
0: Harika.
1: Ama sen kumun içerisinde kristallere bakıyoruz. Ayıp ya.
0: Tamam.
1: Deniz kumu.
0: En son bir dedektif title'lı bir tabii, arkadaşımızı uzmanı işte, görünce dedektif
1: ya bir çocuk,
0: uzmanı
1: bir çocuk katletmiş
0: sonra
1: orada bırak tepinmeyeyim depremde bunu da en ağırını yaptı.
0: Gecit vardı hatırlar mısın sen?
1: Biliyorum ben.
0: Gecit, evet. Çok keyifliydi o ya. Peki. Neyse. Şimdi geçiyorum ben. Konuyu tabii, geçiyorum.
1: Evet hocam. Ciddi meselelere geçelim. Burası
0: sen
1: bitti. Burası
0: az önce
1: bitti.
0: Küresel bitti. Güç olmak için
1: tabii gireceksin, dalacaksın hocam.
0: Önemli yani, adımlar atılmalı dedin. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda 25 yıldır önemli adımların atıldığının bir göstergesi de bugün akşam gazetesinde yer alan bir haber. Efendim Ukrayna Devlet Başkanı diyor ki ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla beraber gidelim Putin'le görüşelim. Ben tek gitmem. Ya da diyor Erdoğan bize bir masa kursun.
1: Ne?
0: Erdoğan bize bir masa kursun diyor. Niye diyor? Kaşı için gözü için mi Sayın Cumhurbaşkanım? Yani 25 yıldır ortaya konan bir emek var ve bu
1: tabii,
0: emeğin neticesi sen bölgesel bir aktörsün. Sen küresel bir aktörsün. Sen tüm dünyada adı geçen bir aktörsün.
1: Evet. Bir de şu var. Ben her zaman bu ifadeyi kullanıyorum. Her şeyden mağadan. Yani bütün bu gerçeklikten dışında söylüyorum. Yani Türkiye'deki iç siyasetle ilgili bağlantısının dışında söylüyorum. Dünyada Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bilinen bir lider, doğru mu? Yani git mesela Endonezya'ya,
0: doğru,
1: git Afrika'ya ki bunu gözümüzle gördük. Afrika'ya, Mali, ayıptır, bizim ayıbımızdır. Koskoca gazeteci olarak Mali'yi harita bulmaya çalışıyoruz. Gerçi hakikaten kolay değil tabii. Mali mesela Kongo nerede diye sorsam kolay bulamazsın.
0: Ben coğrafya nakısımdan
1: uzak hocam. Yani Papua Yeni Gine işte Endonezya neresi düşer diye sorsam normal. Neyse, gene uzattık. Şimdi böyle bir adam, dünya kamuoyunun tanıdığı bir insan. Dünya liderlerinin tanıdığı bir insan aynı zamanda. Bazı liderler daha çok tanıyor. Mesela iki defa yani uzun süre kalmış Macron gibi. Ya da Trump gibi ikinci dönem başkanlık yapan bir
0: Putin
1: lider gibi. Putin gibi. Dostum Putin. Canım Putin. Uzun yıllar. Merkel vardı. Değil mi? O dan diye vurunca mecliste zıplıyordu kadın. Neler vardı? Neler gördük bu? Her şeyin dışında bir tanımak. O ne demek biliyor musun? Şey diyorlar mesela. Adam diyor ki yeter artık yetti ya değişti falan filan diye başlıyor ya cümleye. Ya çaput kafalı, zındık, kıyar tuşusu. Kolay bulunmuyor. Değiştirmek kolay.

0: bulunmuyor. Bak kolay bulunmuyor. Bu adam öyle kıymetli bir adam ki dünya nezdinden bahsediyorum. Onu sevenler de bazen ondan rahatsız oluyorlar. Neden biliyor musun? Onu sevenler kendi ülkesi için onu seviyor. Ortak menfaat. Ne diyoruz diplomaside? Ortak menfaat. Diplomasi böyle bir şeydir. Mutual interest karşılıklı. Ama diğer taraftan da adam abi senin kara kaşına aşık olduğu için de adam kurallarından, ahlakından ve o söylemlerinden vazgeçmiyor. Yani adama çok iyi yanaşıyorsun diyor ki bir yanacak bir dakika abi diyor.
1: Şunu bir, sen diyor burada yanlışsın
0: dünya
1: diyor.
0: Dünya beşten mesela. Büyüktür onu bil de diyor. Ha. Gel şimdi diyor mesela. Çok öngörülebilir bir adam. Çok güvenilir bir adam. Dünya liderleri içerisinde sözünün eli bir adam. Belki de tek adam. Tek adam diyor ya bunlar. Doğru tek adam. Hakikaten tek adam. Hatta bu ülke lideri, bu ülkenin liderlik masasında da tek adam. O da doğru. Başka ben hani şöyle söyleyeyim bak bunda bu da abartı olmasın. Ona yakın bir güç göremiyorum. Yani mesela diyor ne diyorsun? Ekrem İmamoğlu hafazanallah yani adamın üzerinde birkaç yüz milyarlık hırsızlık dosyası var da şu andaki CHP başkanı, yeni parti başkanını şöyle bir koyuyorum, koymaya çalışıyorsun. Abi hocam bir dakika adamın iddiası o. Gümbür gümbür geliyor. Ya diyorsun şu adamın yani çok özür dilerim kızmayın arkadaşlar ama yani bir Baykal vardı merhum. Baykal'ın bir janti tıp duruşu vardı, bir siyasetçi duruşu vardı. Konuşurken de edebiyle de falan bir duruşu vardı adamın ya. Değil mi? Eski siyasetçilerin de öyleydi. Fakat şu adam bayağı bildiğin otobüste sırtına bir şaklaman gibi tamam mı? Yani sırtına küfe almış. Efendim bize diyor ki Erdoğan sırtta küfesi yok ki bilmem. Bak küfe var. İşte, ya da çocuğun ayağını idran ayağını aşağı. Depik.
1: Tamam. Hakikaten ya. Anıtkabir'de efendim Atatürk'ün gençle hitabesini okuyan bir gence bir de, çok sinirlenmişti Özgür Özel ondan bahsediyor.
0: Bir de söyleyeyim bakın. Adamın bak insanların hareketleriyle davranış veya biçimleriyle dal geçmek ya haddime değil. Ama adamın davranış biçimi bu. Yani şaklabanlık eşittir bu. Yani ben yakalandın. Tamam. Nerede yakalandın? Şeyde mezarlıkta kafayı çekerken yakalan olabilir bu senin tıynetindir cibilliyetin bunu gerektiriyor olabilir ben ilgilenmiyorum onu oy verenler düşünecekler Tanju Özcan'a verenler gibi düşüneceksiniz onu dön buraya bir de şadırvanda böyle yamuk yumuk bir abdest alıyor yedik mi? Yedik içinde bileyim ben adamın şimdi bu adamla Erdoğan dediğin kişi hakikaten o cümle çok önemli ya ben yaşıyorum sen ticaretli yapıyorsun diyor Erdoğan'ı ben biliyorum yani gördük dışarıda da beraber işte Suudi Arabistan'a gittiğimizde de aynı kafilede orada fotoğrafları paylaşıldı Medine-i Münevvere'de kılarken namaz. Adam kılıyor. İmamatipli normal. Yani ayet-i kerimede çok da güzel tecvid var. Kıraat muhteşem. Bir mahreci var. Harika. Ama sen şimdi bunu yapma demiyorum. Bak güzel. Hatta diyor ya kendisi ya diyor ben diyor çok diyor hoşuma gidiyor. Hevesli kılmak istemiyorum diyor. Ama ticareti sen yapıyorsun. Arada büyük fark var. Bu adam, içerideki adam şunu görmüyor. Diyemiyor ki ya bu adam Türkiye'de 25 yıldır neden beni insana tercih etmiyor? Neden ben dayak yiyorum? Neden biliyor musun? Çünkü sen yalan söylüyorsun. Çok ağır bir yalan.
1: Neden onu tercih ediyor diye de düşünüyor olabilir mi? Erdoğan, çünkü o adam da doğru söylüyor.
0: Erdoğan inandığını o andaki duruma göre söylüyor. Ha söyledi tutmadı. Şartlar tutturmaz. Yani biz haşa kimse ilah peygamber falan değil kimse. Yaptı, söz verdi. Yapabildiği kadarını yapacak. Şartlara göre bir hamle yapıyor bir adam. Sen... Biz de maval okuyoruz. Oturduğu yerden sallıyor.
1: Evet.
0: Şimdi o fark şu. Bu aynı şekilde. Bak bir adamın başarısı buradan o şey yapar. Buradan bakabilirsin. Başarısı görmek amacıyla söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi sorgulamıyor kendini. Sen nesin biliyor musun? Şusun. Bugün gücü eline geçirsen. Bugün ver Özgür Özel'e yeni partiye CHP'ye. Bugün. Yarın sabahtan itibaren okul önünde başörtülü kızların suratına tükürmeye başlarlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da AK Parti'den CHP'ye geçtiği gün sabahlara kadar o ezanların da altında alkol tükettiler. Türkiye'de alkol tüketmek serbest.
1: Ya biz Ramazan'da Üsküdar gibi bir yerde twerk gördük ya gözünü adam, sevdiğim
0: bak,
1: ya.
0: Adamın bak bu adamlar o kadar bu büyük sahtekarlık. Ben o yüzden Canan Kaftancıoğlu'na burada saygı duyulması gerekenini düşünüyorum.
1: Tamam peki.
0: O yüzden dünyada Erdoğan'ın çağırması sebebi odur. Diyor ki bu adam Zelenski, diyor ki efendim Putin, diyor ki diğerleri. Eğer Erdoğan ortada bir müzakere sürecinde bulunursa bir abi olarak, mahallenin büyük abisi olarak.
1: Hakkımızı yedirmez.
0: Yedirmez. Ne Rusya için bize göz kırpar ne bizim için başka bir şey yapar. Hiçbir şey olmaz. Anladım. O der ki arkadaşlar

0: Ben barış çerçevesinde bu iş olması lazım. Lütfen herkes kendi alanında ve söylediği şeyi de yapar.
1: Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı?
0: İkinci planı yapmaz yani.
1: Savaşın kazananı adil bir barışın da kaybedeni olmaz diyor.
0: İşte söz verdiğini de tutar yani.
1: Bu ifadesinden hareketle Zelenski'nin de bu açıklamasını aldık. Şimdi kıymetli sözcü Cumhuriyet, Bir Gün, sair CHP medyası okurları. Haberiniz yok ama biz diğer gazetelerin tamamında yer alan haberle, yani PKK inleri boşalttı haberiyle devam edelim. Güvenlik kaynaklarından elimize ulaşan bilgiye göre terör örgütü PKK'nın Irak'ın Metina Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığı, imha ettiği ve bu konuda ki oradaki yaşam malzemelerini imha ettiği bilgisi geldi. Bu konuyla ilgili görüntüler elimize ulaştı. Dün televizyonda uzun uzun konunun evet, uzmanlarının yorumlarını dinledik. Bugün gazetelerde yer alıyor. Terörsüz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserim. 25 yıldır sayısız hizmete ve esere imza atan bir ismin en büyük eserim olacak dediği Terörsüz Türkiye meselesinde sürecin ilerlediğini gösterir. Olumlu bir haber. Olumlu olduğu için de ne Sözcü'de ne Cumhuriyet'te ne Bir Gün'de ne şurada ne burada hiçbir CHP medyasında tek bir harf görememeniz normal. Arada bizi izleyin. Bu uzun yapma yorumu evet, çok başlıyorum.
0: Şunu söyleyeceğim. Ha. Şunu söyleyelim. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Bu çok Türkiye adına çok olumlu bir haber. Değil mi? Barış ve Kardeşlik Projesi'nin en önemli haberlerinden bir tanesi. Çünkü bayağı bir süreç geçti. Halihazırda oradaki sınır ötesindeki kamplarda, oradaki kamptaki lojistik merkezlerini, mağaraları, işte sığınakları imha ediyor adam. Ne dedik biraz önce? Çünkü arkasında artık hiçbir istihbarat örgütü yok. Oraya giden para yok. ABD'nin ABD kendi ordusunu Suriye ve Irak'tan çekiyor. Çekti. Para yok, silah yok, destek de yok. Hiçbir şey yok. Lojistik bir şeydir biliyorsun. Yani bak kampçıyız biz. Yani dağa çıktın mı yanında bir tane heybe olmasın, bir şey olmasın, dağın tepesinde açtın ölürsün. Maalesef. Avlanacak bir şeyin de yoksa yer elinde.
1: Maalesef.
0: O yüzden kolay değil kampta yaşamak. Kamp hayatı falan böyle bizimkiler şimdi eğlencesini yapıyor o işleri. Ama Türkiye adına çok kıymetli. Bak o sürecin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösterir bir hamledir bu.
1: Doğru.
0: Örgütten. Ve bunun bir arkası var. Ne var? Çıkartılan kanunla örgüt mensubu olup belli şartlarda Türkiye tekrar dönüşleri var. Entegrasyon süreci var. Bunlar Türk bizim geleceğimiz. Bunlar senin benim çocuklarımızın geleceği.
1: Niye sözcüde yok?
0: Neden? Neden? Çünkü Türkiye mevcut şartlarda eğer söz konusu AKP'nin gitmesi, söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa gerisi teferruattır diyen bir manyak.
1: Terörü de
0: destekler hocam. Ne diyorsun sen? Ne terörü ya? Adamlar olmadıkları şey kalmadı bu ülkede ya. Bak İngiliz oldular, Fransız oldular, FETÖ'cü oldular. FETÖ'cü oldular. Ondan sonra ne bileyim işte LGBT diyorsun şey oldular. Homoseksüel oldular ya. Yürürler. Doğru. Karşıyım de hemen hepsi olurlar yani.
1: PKK'lı da oldular.
0: Hocam her oldular. Şey olurlar. Hocam bak burada. Bak,
1: ya Kandil'deki PKK yöneticilerinin yani ben verdikleri kararı alkışladığı bir yerde durdular yani.
0: 2014'tü galiba. O seçimlerde kullandığım ve yazdığım ve gururla da hala orada duran sözümün arkasındayım hocam. Söz konusu AK Parti ve Erdoğan'dan kurtulmaksa vatan teferruattır.
1: Diyor.
0: Tabii.
1: O yüzden.
0: Bu kafa var ya.
1: Şaşırtıcı bir durum değil.
0: Zerre kadar değişmedi bu kafa. O nefret, o kin kusan zümre ve adamlar bu şekilde gelerek her zaman ne diyoruz? Kutuplaşma toplumun nötrleşmesi için şarttır. Eksi ve artı bunu kullanarak bir gazete, bir medya grubu, aynı zamanda bütün bunlar yürüdükleri bir siyasi düzenek, o da şey CHP, buraya kadar getirdi işi. Şimdi sen diyorsun ki bu ülkenin geleceği adına olumlu bir şey. Hani bu kadar işte Orta Doğu yangın yeri bilmem ne konuşuyoruz ya, olumsuzluklar var. Ülkede pozitif enerjiyi emcüklememek lazım. Ne yapmak lazım? Negatif enerjiyi emcükleyip değil mi? Evet. Negatif olmak lazım.
1: Evet. Evet,
0: bu neydi?
1: Evet.
0: Feng Shui. Öyle miydi? Shui Feng mi? Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui sistemi. Yani negatifi boşaltmak için pozitif. Bunlar tam tersi
1: pozitifi tüketiyorlar ki negatif verebilirim diye.
0: Emcükleme ters çalışıyor bunlar.
1: Arada

0: Sözcü Cumhuriyet okurları arada haberiniz detoks, olsun diye.
1: Detoks yapın, bizi okuyun.
0: Bir şeyimiz yok, bir niyetimiz yok. Size nüfuz etmek gibi bir şeyimiz de, fikrimiz de yok. Sadece hani fikriniz, haberiniz olsun ya. Böyle böyle şeyler oluyor yani. Oluyor. Terörsüz Türkiye yolunda hayırlı işler oluyor. Geçtik. Dün millete seslendi Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası. Pek çok başlık vardı. İşte kentsel dönüşümün hayati mesele olduğundan bahsetti. Bu Kartal'da çöken binadan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı. Efendime söyleyeyim, Mekke Anlaşması'nın mecliste onaylanacağına ilişkin yine bilgi verdi. Fon meselesi yine pek çok kişinin
1: çözüyor
0: merak
1: hocam,
0: ettiği
1: çözüyor.
0: Meseleydi.
1: Çok gayet iyi inşallah.
0: Haksız kazancı olan bunun bedelini öder diyor. Bugün gazetelere de yansıyan kısmı bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bizim önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesidir diyor.
1: Evet.
0: Milletimizin hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmişse spekülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka öder diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de muhalefete de bir çift lafı var. Bir dakikalık sesimiz var.
1: Tamam.
0: Onu da dinleyelim. Sonrasında oradan devam edelim. Zaten 10 küsür dakikamız kaldı. Hızlı devam ederiz. Buyurunuz efendim.
2: Fahiş getiriler elde etmiş. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı isim vermiyor ama burada doğrudan Özgür Özel ve arkadaşlarını hedef aldığı ortada. Çünkü ya, bu meseleyi itibar cellatlığına evrilten, şimdi bu meseleyi gerçekten ilk andan itibaren Hikmet abi, defalarca burada söyledik. Bütün yetkililer, Cumhurbaşkanı dahil, suç kim işlemişse bunun hesabını verecek dedik.
1: Hocam bak, Türkiye bir arınma sürecinde. Bak şimdi. Hakikaten Türkiye arınıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yapmak istediği şey aslında var ya, arınıyoruz diye önden geçiyorum her sabah. Arınıyoruz diye yazmış. Arınacağız falan filan. Hakikaten arınmak güzel bir şey. Temizlenmek değil mi? Arınmak. Güzel bir şey hocam.
0: Doğru.
1: Mesela günahlarımızdan arınmak için Ramazan-ı Şerif'te, değil mi, mübarek günlerde duamızı ediyoruz, arınıyoruz.
0: Çok kıymetli.
1: Ve çok, bu çok bebeğe hiçbir şeye bakılmıyor. Bakın, bunu tekrar altını çizelim. Sahtekar, üçkağıtçı, tecavüzcü, tacizci, parayı, kamerayı bantlayıp de pisliği kapatmaya çalışan ahlaksızlar, genç kızları, küçük çocukları, şerefsizler, orada burada 10 tane sevgili yapmış ahlaksızlar, edepsizler, ondan sonra para çalarken yakalanan rüşvetçiler, Hepsi kim olursa olsun, AK Partili, CHP'li değil. Dedi ki, insanoğlu yürüyen organizma, yürüyen parayın bebeğim diyor ya, yürüyen parayın bebeler bunlar. Hepsi. Bunu bin defa söylüyorsun adama. Sizde zerre kadar, eğer ben bir daha buradan tekrarlıyorum. Bak, biz burada var, bizim haberlerimizde var. Fonla ilgili var. AK Parti'de zamanında bakanlık yapmış, kim ne yapmış, neymiş. Hepsi var, biz yazıyoruz. Zerre kadar ahlakınız olsa, şerefiniz olsa... Zerre kadar, bak şerefin, aha da yırtıyor. Bak hocam, bak şu kadar şerefiniz olsa, şu anda kapattılar mevzuyu ama Ekrem İmamoğlu içerideyken açılan 4000 sayfadan biraz okurdunuz ya. Ya da şu kadar, gene bir kadar şerefiniz olsa Tanju Özcan'ın dosyasını okurdunuz. Bak, bir de daha da küçük.
0: Muhittin Böceği,
1: bak, Özkan hele hocam, Yalım'ı. Şu kadar şerefine bak. Çünkü her şey finansı ne yaparsın biliyor musun?
3: Ne yaparsın abi?
1: Açılan o kutunun içerisinden 110 bin euro alıp da ensene adamı sahiplenmez. Aslında o hepsi atomik şerefin olsaydı, daha da küçük şerefin olsaydı, Pekkan'ın inleri boşaltıp da Türkiye'de geleceğimiz için yapılan hamleyi görürdün lan. Sen bu kadar ahlaksızsın. Medya olarak söylüyorum.
3: Peki.
1: Şimdi Erdoğan diyor ki böyle, bunu sen bunu neye çevirmeye çalışıyorsun? Onu söylüyor aslında. Bakın Erdoğan mesajı o net. Yani ben o şimdi tabii okumuş adam. Koskoca başkan. 25 yıl çeyrek asır ülkeyi yönetiyor.
3: İncinmişsin okumuş. Dedi diyorsun yani.
1: Ben o kadar okumadım hocam. Ben bilmiyorum. Ben cahil cüvela bir adamım. Söylerim ben onu. Estağfurullah. Ama kızmayın. Teşbihte ben o Hitler teşbihini ben buldum. Yazdım yıllar önce. Doğru. Hitler'in insanlık falan filan diye. Kellik teşbihini ben buldum. Dedim ki arkadaş ben dedim kelim. Benim sırma saçlarım var demek gibi bir şey dedim ya. CHP dürüstlük. Hikmet Genç mi sırma saç? Böyle bir şeydi. Uyumaz, uyuşmuyor. Bu son buluşumdu. Ve ben tam da yerine oturdu. Çünkü olay pavyondan çıkıyor. Yani geçenlerde dedi ya şey Kılıçdaroğlu diyor ya. Ben mi diyor Kılıçdaroğlu? Ben demiyorum Kılıçdaroğlu diyor. Karacaoğlan. Ülkeyi yönetecektiniz ya. Diyor ki ben yapmadım diyor. CHP'liler kendileri yaptı diyor ya. Bizim delegeler yaptı diyor bunu. Hani bu kurultay meselesi var ya bu. Pavyon diyor ya. Onu da söyledi. Pavyon diye söyledi. Pavyondan çıktığı için bence benim belki de ben ilham kaynağı pavyon oldu benim için. Benim ilham kaynağım pavyon oldu. Neden? 40 yıllık bir konus maddesin. Ayıp olmasın diye bir daha söyleyeceğim. Fahişe demiyorum. Konus maddesi ayıp olmasın çünkü. Sana bana namus satması gibi bir şey. Bu CHP'nin bu fondan konuşması. Abicim sen kime namus satıyorsun ya?
3: Peki.
1: Yani senin bak bir şey söyleyeceğim. Namus ahlak siyasi, namus siyasi. Abi gel. Ya ilk günden itibaren bunun ya anlamı ne kadar kazuret bu adamlar ya. Bak dakika bir gol. Şuraya gittik sen şahitsin. Al Rabbim şahit. Ulan bu ne iştir diye bir bağırdık biz. Sonra programımıza devam ettik. Tak tak tak Erdoğan dedi ki bunun kim o? Efendim şunu şunu yapmış. AK Partili, AKP'li bilmem ne. Ne diyor abi? Reis ne diyor? Cümle çok basit abi. Kibarcası. Vurun kellesini alın. Yok yok yani bir fark etmiyor. O yüzden etrafta baktığın zaman 25 yıl çok büyük vakit. Etrafta bir sürü safra var. AKP safrası var. Atılmış. Safra hocam. Budanmış. Bak etrafı kaç parti çıkarttı. Doğuruyor sürekli. Pislik atıyor. Atacak tabii. Hala da vardır atılacak olanlar. Doğrudur. Bu bir şey demiyorum buna. Ama sen de vicdan... Ya arkadaş ne kadar vicdansızsın ya. Ulan dört bir tarafı sahtekarlık, üçkağıtçılık, ahlaksızlık, dolandırıcı, rüşvet, irtikap bilmem ne. Olmayan dünya aklı... Otur düşün planla. Bulamazsın bu kadar saat bizi. Adamım çıkmış diyor ki fonun hesabını verin. O foncular var ya yazıyorsun bir şey. Ha, fonu yazsana diyor. Ulan yazdık. Hıyar yazdık.
3: Defalarca yazdık.
1: Dedik ki oradan para çalan da babamın oğlu olsa ahlaksızdır. Babamın oğlu olsa tanımam. Şimdi vurun kendisi diyor. Adam hala diyor ki
3: tane tane gidelim.
1: Fonları diyor aşağı fonları. Ne fonu lan?
3: Tane tane gidelim. Bak dur.
1: Erdoğan ona kızdı.
3: Sen de kızdın.
1: Bunlar konsomatik soru. Ben, ama, sen ben, de kızdın. Ama haklı, her yazımın altında bunu yazıyorlar ya. Bu dangalak haklısın. Bunlar ya.
3: Fondan da bahset diyenler var ya.
1: Manyak
3: tamam mı güzel? Zekalı. Daha nasıl anlatabileceğimizi anlamakta zorlanıyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi dün düzeltiyorum.
1: Bak yeni işte parti. Ben de. İyi parti.
3: Yeni parti.
1: Demokratik neydi? Elektronik Demokrasi Partisi.
3: Tamam.
1: Elektronik Demokrasi. O parti vardı biliyorsun değil mi? Kimin?
3: Kimin abi?
1: Uğuz Kansılıcı.
3: Yok canım.
1: Tabii. Elektronik Demokrasi Partisi. Sonra kapattı. Açamadı galiba. Bir şey oldu. Ama tescil ettirmişti.
3: Peki.
1: Şaka yapmıyorum. Bakın yine abi.
3: Şimdi.
1: Bizde yalan haber yok.
3: Dün yeni partide parti meclisi toplandı. Bu yeni partinin en bıçkını, İyi Parti'den transferi, efendime söyleyeyim. O kılıcı çekip de haysiyet cellatlığına soyunan kişi demişti ki pazartesi gününe kadar size süre. Hatta biz de tiye almıştık. Ben Hikmet Bey'e soru soruyordum. Husiler hakikaten ya bu Suudi Arabistan'ın füzesi bitti mi? Bak ya cevap ver ya pazartesi günü ben vereceğim falan demiştim. Onu da tiye almıştık. Pazartesiye kadar cevap ver, pazartesiye kadar cevap ver. Görüntüsünü de görelim Ümit Bey'in ya. Yani Gül Cemal'ini de görelim. Pazartesiye kadar cevap veren olmadı. O zaman hadi açıkla. Açıklayan da olmadı.
1: Olmadı.
3: Ama nedenmiş? Nedenmiş? Halk TV'nin...
1: İnternet kilitlenmiş.
3: Halk TV'nin haberinde gördük efendim. Halk TV'nin haberinde diyor ki parti meclisinden herhangi bir isim çıkmadı. Veya neyse MYK'sı ya da parti meclisi. Yeni partinin. Yeni isimler fona girdiği söylüyor. Niye çıkmadı? Çünkü Fatma Betül Say

0: Bayan Kaya'nın adını unutturmamak için çıkmadı.
1: Of hocam, bana bence fazla
0: abi vardır. Ama öyle deme. Bak hocam, kamera hocam, kamera niye bantlandı? Çorba döküldüğünün tamam, görülmemesi için bantlandığı. Kitleye anlatabilen biri Halk TV'nin o haberini getirin de ekranda Hikmet'le yorumlarken dursun. Handa. Yani Halk TV'nin resmi internet sitesinde şey var. Yeni partiden neden yeni bir isim gelmedi? Nedeni belli olduğu iki nokta üst üste. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı unutulmasın diye, onun ismi üzerinden siyaset yapılacak diye.
1: Hocam şimdi ne olur, yani yurt dışında şöyle bir şey var. Ben bunu çok şaşırmıyorum hocam. Yani böyle birazcık anlattığımız şey, böyle kağıt attık, bir şovlar bir şey yaptık ya. Şimdi vicdan, insaf, ahlak hiçbir şey yoksa, şeref, haysiyet. Ben bunu özellikle altı çizerek söylüyorum. Bir herhangi bir kanal ismi vermeden, bir kanal ismi vermiyorum. Ama bir zerre kadar haysiyeti olan bir insan, buradaki 65 toplamda 60 üzerindeymiş galiba, 60'ın üzerinde il ve ilçe belediye başkanı olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili 60 taneden bir tanesi doğruluğa bakarsın, bir tane ya da suçüstü yakalanmış, yani her şey üzerinde yakalanmış adamla, yani o, içinde para baklava bekliyorduk ama para çıktı falan gibi, yani orada köşeye bırakmış ya adam, adam vicdan bu, mesela şu mu bu, ben sana bir söyleyeyim mi? Olayı çıtayı öyle bile koydular ki, merhum şeyin dediği gibi neydi, Arş-ı Ala'ya çaktın çıtayı diye.
0: Sıbrı Süreyya Önder. Yani
1: öyle bir yere taşıdılar ki hocam, bir daha söylüyorum bak. Bir daha söylüyorum. Adamın o anlatısı bir laf ola beri gele değil. Şaka değil. Yani laf olsun diyeceğim, o bir teşbih ya da bir metafor kullandı orada. Değil. Ekrem İmamoğlu göğün 7 kat üstünde, bak 7 kat üstünde göğün. 7 kat, yani şöyle bir söyleyeyim, stratosferi geçti değil mi? Oraya üstünde bizi yukarıdan seyrediyor falan. Teşbih bu. Bu kafa var ya, ben çok şey gördüm, yani kahramanlık tüysü de duydum, tamam mı? Hatta şey vardır, Antakyalıların, hiç unutma, orada yaşadığım sürede Antakya'da şeydi, bir adam efsane vardı, mitoloji. Türklerde de vardı şeyde, Gılgamış destanları gibi. Orada bir anter var. Anteri bir şey değil. Şiddetli anter. Çok yağmur yağıyor demişler antere. Anter 7 kat çıkmış yukarı doğru. Tamam. Ve ne yapmış biliyor musun? Heh. Oradaki bulutları dikmiş. Yağmur yağmasın diye.
0: Anter Ekrem.
1: Anter Ekrem. Bu anter olmaz. Anteri bir şiddet dedikleri bir şey bu. Şimdi hocam adam diyor ki, bu diyor ki,
0: abi Allah kimseyi iftirayı savunmak zorunda bırakmasının resmi şu an ekranınızda.
1: Ama hocam bak, bir daha söyleyeyim.
0: Resmi ekranınızda.
1: Tamam, yani üzerine çok bassa bunu yazsan da bir şey. Bu hocam. Halk TV akşam çıkacak diyecek ki. Bu çok özür dilerim. Yalnız bizim benim kendim. Hadi ben kendime söyleyeyim. Bu gerçek Hikmet gene konuşur hakkımızı. Yazdan gene bir daha konuşsun. Bu etkisi yok. Bizi dinleyenler anlasın diye anlatıyoruz. Ya da bazen bir mesaj, bazen adı bir sende de paylaşıyorum. Eski ne bileyim, burada ifşa, eski vekillik yapmış CHP'li. Biraz vicdanlı değil mi? Olan kişilerin de mesajlarına ben burada konuşuyorum. İnan ki bazı kitlerin bir şansı yok. Hala o Pelinus'u gel Türkiye'yi satmışlar var ya, o teyze. Pelinus'u teyze. O Pelinus diye duruyor. Balkonda duruyor o kadın. Ve bakıyor o sözcü, okuyor. Ben demiyorum. Orta Doğu Balkanların aslın yazarımız söylüyor bunu. Ve gülüyor. Aslın yazarımız diyor. Aslın yazarımıza soruyorsun, Mustafa Sandal ne yaptı diye. Ne diyor? Diyor ki, ya diyor, benim diyor bu kadına diyor karı koca olma dışında hiçbir ilişkim yok diyor. Nereden tanıyayım ben bunu diyor. Ulan karı koca lan, daha ne kadar dahil olacaksın işe.
0: Buna da artık söyleyecek şeyi kalmamış biliyor değil mi?
1: Yalnız be, yandaş medya, yani fondaş medya, Halk TV'ye soruyorsun, Sandal'ı tanımıyor. Ulan hani bu kız bana örmelik kazak örüyordu. Hani neydi, arabaya biniyorduk abi, ne oldu abi? Yok tanımıyor. Ya o iyi bir insan. Neden biliyor musun? Çünkü Türk ordusuna 750 lira vermemek için hesap kapatan bir adam. Bu kadar düşman. Aslen de İranlı biliyorsun. Problem değil benim için aslen İranlı olması. Ama damarımı diyor, baksan İran kanı akıyor diyor. Ama ona rağmen Erdoğan'a karşı ya da muhalefet yapıyor diye dünyanın en kaliteli adamı oluyor abi.
0: Abi işte mesele, yani mesele
1: bu, bak şimdi bu kafaya, az önce sen bu kafaya örnek verdin. Çok doğru örnek, bak Halk TV onu kapatmıyor. Bir ahmak var karşında, bir aptal var. Tamam mı? Bayağı bir aptal bir adam var karşında. Ahmakla, sen ahmakla kontak halindesin. Senin muhatabın o. Karşında akıllı bir adam yok. Akıl da yok zaten karşında. Abi şuradan çok özür dilerim ama ne verirsen yutturduğun bir kesim var ya. Halk TV izleyicisi budur hocam.
0: Tamam.
1: Özür dilerim bak. Sözcü okuru da budur. Son kez söylüyorum. Gene Orta ve Balkanların ve asıl liderimiz, asıl yazarımız ne diyor? Eğer bir daha tekrardı Sözcü televizyonu seyredersen, Halk TV izlersen, Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilecek kadar kapasite bir şey zannedersin diyor. Bak, diyor, ama diyor. Çıtayı aldı bir ABD koydu, doğru, görüyor musun?
0: Doğru.
1: Ben demiyorum, yıllarca o televizyon kuran adam söylüyor bunu.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi İşe yaradı mı şu anda? Yaramadı. Sadece bir sürü gülücük geliyor buraya şu anda.
0: Tamam.
1: Gülücükler sağ olsunlar.
0: Süreyi de, süreyi de bitirdik.
1: Eski CHP'liler de içiyor hem de...
0: Tamam, sen bana içeride anlat.
1: Tamam.
0: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve Yeni Parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 13 Ekim Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Fransa ile başlayacağız. Bugün Mercek'te Fransa'da 6 ve 8 Ekim tarihlerinde geniş katılımlı öğrenci gösterilerinin olduğu protesto hareketleri başlamıştı. Bugün de hala protesto hareketleri devam ediyor. Sokaklarda şiddet olayları görülüyor. Çünkü Paris'te bugün öğrencilere yine sert müdahale yapıldı. Konuşacağız. Farklı çarpıcı gelişmeler de var. 12 Ekim'de de Fransa'da yüzlerce soğutucu sistemi dışarıdan müdahale edilerek kapatıldı. Şimdi biraz artık olayın arka planında kimler var, hangi ülkeler olabilir, nasıl müdahaleler olabilir, aynı zamanda teknoloji bir tehdit haline mi geldi? Konuşacağız, tartışacağız bu konuyu. Çünkü sadece aslında Fransa'da yaşananlar değil, bu dondurucu konusuyla alakalı olarak Fransa'da yaşananlar değil, aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun veri merkezlerini vurması da çok önemli bir gelişmeydi. Çok ciddi bir aslında krize yol açtı. Şimdi ardında Avrupa'daki seçimler, aşırı sağın yükselişiyle ilgili izlenen politikalar, liderler arasındaki ilişkiler, Avrupa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, bu üçgene bir bakacağız. Diğer taraftan Macron'un Gazze ile ilgili çıkışı önemliydi. Gazze konusunda hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne değeri kalır dedi Macron. Bazıları barışın söylendiğini, sağlandığını söylüyor. Ancak insani yardım ulaştırılamadı dedi. Konuşacağız Macron'un çıkışını da. Biliyorsunuz Sanchez'in de önemli bir çıkışı vardı. Hem Gazze konusundaki politikaları aslında hem de İsrail ile ilgili söyledikleri önemliydi Sanchez'in. O da uluslararası hukuku ihlal eden tek ülkenin İsrail olduğunu söyledi. İsrail'in tüm bu Fransa'da ve İspanya'da yaşanan olaylarda perde arkasında İsrail'in de teknolojik saldırılarda dahil olmak üzere herhangi bir şekilde bir dahli var mıdır? Neyi işaret ediyor bize tüm bu olaylar? Konuşup tartışıp masaya yatıracağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Kiminle konuşacağız? Doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi Fransa ile başlayalım. 6-8 Ekim tarihlerinde geniş katılımlı öğrenci protestoları başlıyor.

0: karşıdı. Bu Fransa'da gördüğümüz ilk protesto hareketi de değil. Aslında Fransa'nın kültüründe yer alan olaylardan bir tanesi protesto hareketleri. Şimdi, ama bunun 14-15 yaşa inmesi, öğrencilerin eğitim hayatından duyduğu memnuniyetsizlik ve sonrasında sokağa dökülmesi ama beraberinde 14-15 yaşındaki çocukların polisle karşı karşıya gelmesi ve bugün hatta canlı görüntüler de vardı. O görüntülerde de yine Paris sokaklarında polisle öğrencilerin karşı karşıya geldiğini ve aslında Fransa'yı da çok da uzak olmayan bir tarihte seçimler de bekliyor. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuyla ilgili daha öncesinde de özellikle bu protesto hareketlerinden sonra Macron'un istifa söylemi çok konuşuldu. Bir iddia olarak ortaya atıldı ama resmi bir açıklama gelmedi konuyla ilgili olarak. Avrupa biraz kaynıyor hocam. Şimdi bugün de olan olay, hani bu protesto hareketleri devam ediyor ama 11-12 Ekim tarihlerinde de soğutuculara yapılan saldırı, dışarıdan müdahale. Şimdi artık bizim protesto hareketleri, sokakta gördüğümüz hareketlenmeler ve karışıklıklar, bunun dışında teknoloji de kullanılarak artık bir ülkelerde altyapıların da hedef alındığı bir sürecin içerisindeyiz. Uzun zamandır zaten savaşlarda bunu görüyoruz, altyapılar hedef alarak vuruluyor ya da çökertiliyor. Ama şimdi baktığımız zaman hangi noktaya geldik? Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumalıyız bunu? Yani yeni bir tehditle karşı karşıya mıyız? Bir film vardı, onun da adını hatırlayıp soracağım size. Çünkü sadece bu soğutuculardan değil, otomobiller üstünden, telefonlar üstünden neler yaşayacağız hocam?
1: Obama ve eşi, yani Barack Obama ve eşinin desteklediği bir filmden bahsediyorsun sanırım. Geçtiğimiz dönemde bu bir şekilde bir siber bir saldırıyla bütün dünyadaki sistemin nasıl çöktüğünü, durduğunu.
0: Arabalar yollarda duruyordu, işte, yolların ortasında.
1: Meşhur Elon Musk'ın araçlarının yollarda durması.
0: Söyleyeceğim hocam adını.
1: İşte geyik figürüyle beraber başlayan o filmi kastediyorsun. Evet, aslında biz 21. yüzyıla çok hızlı bir giriş yaptık. Bu tehditler anlamında bildiğimiz konvansiyonel, klasik saldırıların çok daha ötesine bir anda geçiverdik. İnsansız hava araçlarının artık savaşların seyrini değiştirdiği günleri çok hızlı bir şekilde yaşadık ve biz bir anda daha öncesinde bu siber saldırılarla ilgili hem de hasbelkadar 2006-2010 dönemindeki doktora dönemimde yayınladığım bir kitapta bölümlerim var. Daha o yıllarda bunlar çok ABC'si idi iken şu anda bizim hayatımızın tam da göbeğine oturdu. Evet. Özellikle satışlara baktığımız zaman elektrikli araçların satışı inanılmaz bir ivmelenmesi ile birlikte hayatımızın hemen hemen her anında, her alanında biz artık akıllı bir hayat yaşıyoruz. Siz cep telefonunuzla uzaktan buzdolabınıza bağlanıp ne eksik ne fazla bu alışverişi yönetebiliyorsunuz.
0: Tabii bu hocam bir süpürgeme bağlanıyor.
1: Aynen, ben ailemin evindeki süpürgeyi, annemin kullanımla ilgili yaşadığı sıkıntıları ben İstanbul'dan bağlanarak çözebiliyorum. Dolayısıyla bu aynı zamanda bu konfor beraberinde de bir takım kırılganlıklar getiriyor. Bunun literatürdeki tam adı kritik altyapılar. Bizim evimizde kullandığımız bu akıllı cihazların, yani içinde çip olan ve bir şekilde uzaktan erişimle yönetilebilen her türlü sistem, siz nasıl iyi niyetle ulaşıyorsanız kötü niyetli insanların da ulaşımına açık olduğu anlamına geliyor. Biz buna işte hackleme, kontrolü başkasının elinden devralma ifadesini kullanıyoruz. Tabii bu kritik altyapılarla ilgili bizim tarihte bir Estonya hikayemiz var. Rusya Federasyonu'nun Estonya Devleti'ni çökertme noktasına getirmesi hikayesi var. Biz ondan sonra zaten Kuzey Atlantik Paktı, NATO'nun bununla ilgili kritik altyapıların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çok ciddi, işte kriz yönetiminin en pik yaptığı dönemlerde bir çatışmanın olmaması sebebiyle Kuzey Atlantik Paktı'nın içinde bulunduğu coğrafyada. Ve biz şu anda bunun çok daha farklı versiyonlarını görüyoruz. Neden? Aynı sizin de ifade ettiğiniz üzere bir dünyadaki bu değişim dönüşümde sağın yükselmesine karşı var olan partilerin, iktidarda

0: olan Avrupa'daki partilerin bunu durdurmak için çok ciddi hamleleri var. Hatta evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine çok ciddi çıkışmaları var. Siz evet. bu ülkeleri, bu partilerin yükselişini gayri demokratik hamlelerle durdurmaya çalışıyorsunuz diye. Ve biz aslında son bir haftadır çok yoğun bir şekilde bu sürecin farklı bir yere evrildiğini gördük. Hatta şu anda Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya'da çok ciddi yükselen bir AfD var. Ve bu AfD'nin yükselmesi ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor ve Savunma Bakanlığı Almanya'daki NATO'nun olası bir Rusya Federasyonu'yla çatışma durumundaki tatbikat planına, saldırı planına AfD'nin iktidara gelmesi durumunda erişememesi için bir takım önlemler alıyor ve bunu çok ciddi alıyorlar. Çünkü sadece AfD'nin değil ama başka aşırı sağcı diye tanımlanan partilerin Rusya Federasyonu'yla ilgili
1: onu hocam konuşacağım detaylı olarak ama çok ciddi bir şekilde ifade ediliyor. Konuşmak istiyorum. Dolayısıyla hani bu Fransa'da olan, çünkü o olayı aslında biraz da sonrasında Fransa ve İspanya'da olan olaylarla da bağlayabileceğimiz bir altyapısı olduğu için hani onu biraz sonraya bırakalım istedim. Tamam. Daha detaylı konuşalım. Şimdi şunu sormak isterim. Ben yönetmenimden rica edeyim. Macron'un Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşma vardı. Demin de işte Gazze ile ilgili olarak sözlerini ifade etmiştik. 23 Eylül 2026'da 81. Genel Kurul'da sert sözler sarf etmişti Macron. Konuyla ilgili Macron'un hem sesi var hem de yine söylemleriyle ilgili bir lediğimiz var. Önce bir sesini dinleyelim.
2: Bundan tam bir yıl önce tam da burada Filistin'i tanıyan yaklaşık bir düzine ülkeydik. Bazılarının alaycı tavrını görebiliyorum. Kağıt üzerinde bir tanıma, gerçekler farklı dediklerini duyar gibiyim. Ancak ne gibi bir inandırıcılığımız kalır eğer Gazze'deki durum karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek? Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Oysa bu barış insani yardım yollarını bir saniye olsun yeniden açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı seyretmekle mi yetinmeliyiz? Asla. Çünkü bu durum Filistin halkının var olma yönündeki meşru haklarına saygı temelinde şekillenecek bir projenin hayata geçirilmesini her geçen gün daha da imkansız hale getiriyor.
1: Şimdi Gazze ile ilgili özellikle Macron'un çıkışları ve son dönemde Avrupa'nın özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve bunun sonucunda da aslında yaşananlara ses çıkartmak zorunda kalması Avrupa'nın. Çünkü baktığımız zaman hocam özellikle sınır tanımayan doktorlar bölgeye girdikten sonra ve fotoğrafları paylaştıktan sonra orada sadece küçücük bebeklerin silahlarla değil açlıkla da açlığın da bir silah haline gelerek küçücük bebeklerin, çocukların hayatlarını kaybetmesi ve aynı zamanda hayatını kaybetmeyenlerin ise ampute olarak bundan sonraki süreçte hayatlarına devam edecek olması, engellerle yaşamak zorunda kalması. Bütün bunların hepsi Avrupa tarafından da ama önce tabii ki Türkiye'nin baskın söylemleri ve sonrasında da Avrupa'da da bu şekilde kabul edilmesi. Şimdi hedef haline gelen de bu tür açıklamalarla liderler ve ülkeler oluyor mu? Özellikle de hani biraz da böyle seçimleri de düşünürsek, kendi nüfuslarını, lobilerini de düşünürsek, hedef haline gelen de ülkeler oluyor. Mesela Fransa Gazze'deki açıklamalarıyla işte Macron işte dedi ki Gazze konusunda hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne anlamı var? Bazıları barışın sağlandığını söylüyor ancak diyor insani yardımın ulaştırılmasının önü açılmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzara diye bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman bu tür eylemlerin, provokasyonlarında dışarıdan da etkiler olabilir mi? Mesela İsrail, İsrail'in hedefinde Macron ve Fransa olabilir mi? Bu tür provokasyonları destekleyebilir mi?
0: Tabii aslında İsrail'in bu noktada olağan şüpheli olması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bir İspanya örneği var önümüzde. Evet. Fas'tan gelen çok ciddi bir göçmen akını olmuştu ve sonrasında bu ortaya çıktı ki işte İspanya'nın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar, açık bir şekilde İsrail'e karşı duruş sergilemesi, İsrail'in uçuşlarının İspanya üzerinden Amerika uçmasının engellenmesi gibi bir takım, hava sahasını kapatması gibi bir takım fiziki olarak da verdiği kararların sonrasında biz bir anda bu Fas'la ilgili süreci görmüştük. Hı hı. Sonrasında da Fas ile İsrail arasındaki o ilişkiler bir anlamda deşifre olmuştu ve bunun bir sürecin İspanya üzerinde bir baskı yaratma hamlesi olduğunu biz görmüştük. Tabii Fransa örneği çok ilginç çünkü Avrupa'nın kalbi ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nde oynadığı bir rol var. Şu anda bir lider boşluğundan biz söz ediyoruz Avrupa'da ve Macron'un da buna soyunan bir yönelim söz konusu. Biz aslında sonucunda ne oldu ve eleştiriler nereye gittiye bakarak asıl meramı anlayabiliriz. Bu noktada da devletin güçsüz gösterilmesi, şu anki iktidarın güçsüz gösterilmesi gibi bir durum söz konusu. Yani ülkeyi yönetememe gibi bir durumla karşı karşıya Macron ve bu noktada da işte Mélenchon'un diğer kanattan şu anda ciddi bir yükseliş sergileyen kanattan bir ismin yakın dönemde çok fazla açıklamalarını biz duymaya başladık. Dolayısıyla bunların zamanlama manidar diyerek belki özetlemek gerekiyor. Ve tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'daki konuşması sonrasında böyle bir sürecin yaşanması. Evet. Ki şunu da hatırlatalım değerli izleyicilere. Özellikle biz Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattındaki yaşanan Husilerin saldırıları sonrasında yaşanan sıkıntıya işaret etmişti geçtiğimiz haftalarda Macron ve demişti ki Avrupa ülkeleri geçtiğimiz sene benzer bir sıkıntı yaşandığında elektrik enerji tüketimlerini azaltarak bu süreci biz daha hafif atlatmıştık ama şu an hiçbir Avrupa ülkesinde böyle bir azaltma hiçbir şekilde görmüyoruz. Dolayısıyla biz alternatif kaynaklara bakmamız gerekiyor ve Kanada'yı işaret etmiştik ki yine hatırlatalım. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de Kanada'ya ilk defa Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde özel ortaklık statüsünün verilebileceğini söylemişti. Bunun sonrasında Macron'un işte Kanada'nın sahip olduğu rezervleri işaret etmesi, tabii ki bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsinin böyle peş peşe gelmesi bize çok ciddi bir ilişkiler ağını gösteriyor ki bu ilişkiler ağına bir de Rusya Federasyonu eklemek gerekiyor. Hı hı. Çünkü Avrupa ülkelerinin enerjisini daha öncesinde hangi ülkeden aldıkları, şu anda neden alamadıkları ve Ukrayna ile ilgili başlayan sürecin Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmesi yönünde Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın uyarısıyla Avrupa ülkelerine bir deneme atışı, bir deneme test atışı yapabileceği, Avrupa ülkenin buna hazırlıklı olması gerektiğine dair bir açıklaması olmuştu. Ve bu anlamda da Rusya Federasyonu'nun bu noktada bundan nasıl bir kazancı olduğu, İsrail'in bundan nasıl bir kazancı olduğu ve tabii ki Donald Trump'ın Fransa ile ilgili işte Avrupa ülkeleriyle likit doğalgaz satışı anlamında ne gibi faydaları olabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu sadece bir iç siyaset malzemesi değil. Çünkü belki şu soru sormak gerekiyor. Bu sorunlar geçtiğimiz Haziran ayında yok muydu? Tabii. Mayıs ayında yok muydu? Vardı. Neden Ekim ayında, neden Eylül ayında değil de neden Ekim ayında başladı?
1: Şimdi tabii en önemli, aslında her olayda en önemli sorulması gereken soru buradan kim etkilendi, kim kazanç sağladı ve neden şimdi yapıldı? Şimdi diğer taraftan İspanya da yine aynı şekilde. Sanchez'in de yine Gazze ile ilgili açıklamaları vardı. Yönetmenim ledde verirse eğer özellikle uluslararası hukuku ihlal eden ülke olarak İsrail'i tanımladı ve uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve ihlali esas olarak bir ülke yapıyor, o da İsrail. İsrail'e karşı sesimizi yükselttiğimiz için tehdit ediliyoruz dedi Sanchez. Ben Sanchez'in özellikle hassasiyet gerektiren konulardaki söylemleri, çünkü hani uzun zamandır aslında Gazze konusunda gerçekten omurgalı bir duruş sergiliyor. Yani çeşitli baskılar ya da dengelerin değişmesiyle dünya kamuoyuna sunulan fotoğraflar Dan sonrasında fikir ya da durduğu yeri değiştirerek söylem Gazze konusundaki söylemlerini daha güçlendirmedi. En başından beri aslında Sanchez belli bir duruş sergiliyordu. Ve şimdi İsrail'in hukuku uluslararası hukuku ihlal ettiği zaten aşikar, yani savaş suçu işliyor ayrı mesele. Ama beraberinde tehdit ediliyoruz mesajı ve sonrasında da İspanya'da da yaşananlar işte o konut krizi. O krizin başlangıcındaki kadının hastanede evine dönemeden hayatını kaybetmesi, erken seçime gitmesi vesaire. Bütün bu süreç aslında hani diyoruz ya sadece Fransa'da değil aynı zamanda İspanya'da da. Ama ses yükseldikçe sanki böyle bir kaos artıyormuş gibi. Şimdi şunu soracağım hocam. Rusya'ya pencere açacağım birazdan. Detaylı olarak özellikle o veri bankalarının ortadan yani saldırıya uğramasının getirdiği sonuçları ve bunun bağlantılarını. Ama bir yandan da şunu sormadan edemiyorum. Şimdi İsrail lobisi de çok güçlü ya. Çok. Farklı ülkelerde. Hı hı. Yani hani biz direkt olarak belki Netanyahu'ya değil de lobiye de bakmanın gerekli olduğu da bir pencere açmalı mıyız? Bunu da konuşmalı mıyız? Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü, işte Avrupa'da güçlü bir lobisi var. Hı hı. Farklı ülkelerde. Dolayısıyla hani bu geliştirdiği yani Netanyahu dışında İsrail lobisinin etkisi de sonuç itibariyle bu krizlerin derinleşmesinde bir etkiye sahip olabilir mi? Onu sormak istiyorum.
0: Aslında Amerikalı akademisyen David Miller buna bir isim de veriyor. Pax Judaica diyor. Evet. Yani Pax Britannica, Pax Americana'dan sonra Pax Romana'dan başlayıp Britannica, Americana, şu anda Pax Sinoica mı? Yani Çinlilerin hakimiyeti mi olacak? Evet. Çinlilerin bir düzeni mi kurulacağın tartışıldığı bir dönemde David Miller diyor ki hayır, Pax Judaica finansal endüstriyel bir kompleks ile dünyayı çok ciddi bir şekilde bir ağ gibi sarmış durumda ve bunu giderek güçlendiriyor ifadesini kullanıyor. Ve bu noktada da aslında biz İspanya Devlet Başkanı'nın üç maymunu oynayan Avrupa liderleri arasının içinde uluslararası vicdanın sesini sesi olduğunu belki söylemek gerekiyor. Ve bu anlamda da gerçekten onurlu bir duruş, çok cesur bir duruş ve şu anda bunun da sonuçlarını önce bahsettiğim gibi Fas'tan gelen bir göçmen akını ilk hamleydi. Giderek vites yükseltiyor süreç. Evet. Şu anda bir konut kriziyle başlayan bir süreç var ama arada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bir diğer mesele daha var. İklim meselesi.
1: Tabii.
0: Çok ciddi yağış bekleniyor şu anda. 15 Ekim ile 22 Ekim arasında çok ciddi bir yağış bekleniyor İspanya'da ve bu yağış oranı işte olağan bir yağış oranı değil. Ve bununla ilgili de biz daha önce bu senaryoyu farklı ülkelerde görmüştük. Hatta İran çok uzun dönem ülkesinin yağış alamamasının altında bu iklimle ilgili oynanan oyunları söylemişti. Ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde vurulan üsler sonrasında İran'da bu yağışların başladı. Hatta Türkiye'de de bu yağışların normale döndüğüne yönelik bir takım analizler yapılmıştı. Dolayısıyla kademeli bir şekilde süreç yönetimi var ve bu süreç yönetimi içerisinde de herkes bir sonraki hamlenin ne olabileceğini tartışıyor ve bu noktada da işte bu biz saldırıları gördük, siber saldırıları gördük. Senin de biraz önce ifade ettiğin üzere gıda çok önemli bir ne yazık ki silah haline getirildi. Doğru. Biz daha önce az gelişmiş ülkelerin Rusya-Ukrayna arasındaki o süreç sebebiyle gıdaya erişememe ve açlıktan çok ciddi anlamda etkilenme sürecinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'na gelerek rica etmesi sonrasında tahıl koridorunu oluşturma gibi bir süreç yaşadık. İşte benzer bir süreci şu anda biz kış aylarına doğru ilerliyoruz. Enerjiyle ilgili bir baskı yapılıyor Avrupa ülkelerine. Halk hareketleriyle bir baskı yapılıyor ve üçüncü senaryo şu anda gıda üzerinden bir kontrol yani bir kriz çıkartılarak sürecin aslında hükümetler, var olan hükümetler üzerinde başarısız gösterilme operasyonu görüyoruz. Ve bu hükümetlerin neden hedef alındığını görüyoruz. Neden başka ülkeler değil de, neden Portekiz değil de, neden İtalya değil de, neden Çek Cumhuriyeti değil de, Fransa ve İspanya dediğimiz zaman aslında ikisinin de ortaklaştığı noktalardan bir tanesi Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar ve yine Avrupa içerisinde, Avrupa siyaseti içerisinde öne çıkan ülkeler olması. Evet. İşte turizm anlamında biz her iki ülkende turizm anlamında ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi bu durum hasıl olurken turist çekebilir mi bu iki ülke?
1: Mümkün
0: bu gelir kaynaklarını sürdürebilir mi? Hayır. Sürdüremezse

0: Medvedev ne demişti Şubat 2022'de? Cesur Yeni Dünya'ya hoş geldiniz demişti. 2000 euroluk gaz fiyatlarını göreceksiniz diye bir tehditte bulunmuştu. Dolayısıyla bu kademeli olarak vites yükseltilecek gibi görünüyor ve bizim bugüne kadar konuşmadığımız işte senin de biraz önce işaret ettin o veri merkezleri gibi bir yeni bir kavramla beraber tanıştık dün itibariyle.
1: Şimdi onu konuşalım istiyorum. Reklam olmasın diye ismini vermiyoruz nereye saldırdığının, o yüzden veri merkezi olarak ifade ediyoruz ama Rusya'nın dijital altyapısına yönelik yeni bir savaş stratejisi. Şimdi Ukrayna 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin 3 büyük veri merkezini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılar sonucunda 2 veri merkezi tamamen kapatıldı. Üçüncüsü kısmen devre dışı kaldı. Ve Rusya genelinde ödeme sistemlerinden taksi uygulamalarına, bulut bilişimden yapay zeka hizmetlerine kadar geniş çaplı aksaklıklar yaşandı. Şimdi ama asıl önemli olan teknik hasarın ötesinde herhalde Ukrayna-Rusya'nın petrol rafineleri, enerji tesisleri, lojistik hatlarının ardından dijital ekonominin de altyapısını, yani dijital ekonominin altyapısını hedef aldı.
0: Aslında biz Donald Trump'ın açıklamalarıyla biz bu sürecin geldiğini birazcık gördük. Çünkü enerji ateşkesi gibi bir ifade kullandı. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında böyle bir enerji petrol rafinerilerinin vurulmayacağı yönünde bir söz aldığını ifade etmişti. Ve biz ondan sonra Ukrayna'nın bu sefer veri merkezlerini Rusya Federasyonu vurduğunu gördük. Daha öncesinde de aslında kritik yerlere saldırı düzenlenmiştir Ukrayna tarafından ve bu noktada da hedeflerinin Rusya Federasyonu mümkün olduğunca yıpratmak olduğu uzun vadeli bir stratejiye hizmet eden daha taktik vuruşlar yapılacağını o zaman söylemişti Zelenski ve son petrol rafinerilerinin vurulmaması yönündeki bu talebi sonrasında biz Trump'tan başka bir açıklama daha öğrendik. Neydi bu? Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yaptığını ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın önce ilk olarak Ekim ayında 300 bin ton, Kasım başında 500 bin ton, Kasım seçimleri sonrasında da 1 milyon ton petrol arzını arttırma yönünde onay verdiğini söyledi. Tabii bu takvim çok önemli bir takvim. Çünkü Kasım seçimlerinden sonra asıl 1 milyon ton artışın yapılacak olması Rusya Federasyonu tarafından ve bu konuda bir müzakerenin yürütülmüş olması bize şu soruyu sorduruyor. Neden acaba Donald Trump geçtiğimiz hafta bu süreç öncesinde Kasım seçimleri sonrasında İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlayacağı yönünde açıklamayı neden yaptı? Acaba şu anda bir hazırlık mı yürütülüyor? Bu soruyu sorduruyor ve veri merkeziyle ilgili süreçte de aslında sonuçlarına biraz bakmak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ciddi bir veri akışında
1: değişiklik oldu değil mi?
0: Çok ciddi bir yön değişimi olduğuna dair bir takım açıklamalar yapılıyor. Ben de bizzat deneyimlediğimi söyleyebilirim. Sosyal medya akışımdaki karşıma çıkan paylaşımlarda bir değişim gözlemlediğimi söyleyebilirim. Buna veri akışını takip eden kurumlarda bu yönde bir değişimden yani aşırı sağ partilere yönelik ve onları destekleyen grupların paylaşımlarında ciddi bir bot hesaplarında ciddi bir düşüş olduğu iddiası var. Tabii bunun böyle olmadığını söyleyen bir takım kuruluşlar da var. Bunu belki konunun uzmanları detaylı bir şekilde daha sonra analizlerini sunacaklardır. Ama bu da öğrenci eylemleriyle, İspanya'daki konut kriziyle ve Suudi Arabistan'ın doğubatı petrol boru hattına yönelik saldırılar sonrasında Macron'un yaptığı açıklamalarla beraber değerlendirildiğinde büyük planın bir parçasıymış gibi duruyor. Tabii burada Rusya Federasyonu buna nasıl mukabele edeceği, buna nasıl karşılık vereceği asıl mevzu. Çünkü şu anda biliyorsunuz en büyük silah sosyal medyadaki paylaşımlar, savaşlar onun üzerinden çıkartılıyor. Barış masaları oradan kuruluyor. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahi ilk başkan

0: Osmanlılık döneminde ne yapmıştı? Kuzey Kore'ye yönelik çok ciddi açıklamalarda bulunmuştu. Acaba tekrar bir nükleer sınır aşılacak mı kaygısı olurken biz bir anda Donald Trump'ı Kuzey Kore Devlet Başkanı ve Güney Kore Devlet Başkanı'nın arasında tam sınırda el sıkarken gördük. Yani kriz de oradan başlatıldı artık. Barış da oradan sağlanıyor. Bütün açıklamalarını Donald Trump sosyal medya üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gücün tabii ki bir silah olarak kullanıldığı bir dönemde bunu sağlayan serverların, veri merkezlerinin de bir silah olarak kullanması. Yani tanklardan, tüfeklerden biz veri merkezlerinin, işte insansız hava araçlarının birincil hamle aracı olarak kullanıldığı bir döneme geçişi yaşıyoruz. Ve bu noktada da teknolojik anlamda çok ciddi bir gücü elinde bulunduran ülkenin de İsrail olduğunu hatırlamak gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi burada tabii şunu soracağım. Özellikle Rusya'nın misillemesi nasıl olur? Cevabı nasıl olur? Bu daha derinlemesine karşılıklı bir teknolojik saldırı haline gelir mi ki? Ama Ukrayna'ya zaten sürekli saldırıyor Rusya. Yani onu bir hani kenarda tutalım. Ama onun dışında mesela ben bir de hocam bunun baktığımız zaman şimdi derinlikli bir saldırı görüyoruz burada. Özellikle ekonomik altyapıya saldırması çok önemli. Çünkü Rusya'nın dünya ekonomisine tekrar entegre olmak, işte yeni bir uzlaşma olabilir mi? Savaş Karadeniz'e, şimdi Türkiye açısından çok, bakıyoruz. Savaş Karadeniz'e yayılıyor mu endişesiyle birlikte? Çünkü birçok aslında olay da yaşanıyor. Karadeniz güvenliğinin tekrar sağlanması, inşa edilmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın konuyla ilgili daha geçtiğimiz günlerde verdiği önemli mesajlar vardı. Macaristan mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında. Şimdi diğer taraftan ciddi bir strateji var. Çünkü tek bir veri merkezi de hedef alınmıyor. Farklı bölgelerdeki veri merkezleri hedef alınıyor ve böylelikle hani olayın toparlanması, krizin çözülmesi süreci de uzamaya başlıyor.
0: Sırada 6 tane daha var diye de açıklama yapıyor bu arada.
1: Bir de böyle bir durum var. Şimdi neler var? Çünkü ne oluyor? Farklı bölgelerdeki tesislere yönelildiği zaman yedek sistemlerin devreye girmesi de zorlaşıyor. Ve böylelikle sadece fiziksel bir
0: planlanmış bir süreç izliyoruz.
1: Kesinlikle
0: biz.
1: Evet. Hani fiziksel bir hasar vermenin ötesinde altyapı kullanan şirketlerin faaliyetlerini de durduruyor. Yani bir taşla aslında birçok kuşu vurarak çok ciddi bir zarar vermiş durumda. Şimdi bunun tabii beyni olarak Zelenski görülüyor yani bu şeyin. Ama istihbarat açısından, strateji açısından Avrupa'nın etkisi ya da işte diğer istihbarat birimlerinin, farklı ülkelerin istihbarat birimlerinin etkisi, yönlendirmesi, bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Tabii eş zamanlı başka bir gelişmeyi daha buna dahil etmek gerekir. Rusya Federasyonu bağlamında bir veba salgından söz ediliyor ve akciğerde etki eden hepimizin o travması COVID benzeri bir mekanizmanın bu sefer fareler üzerinden veba, biliyorsunuz veba da Avrupa ülkelerinin kara günleri, çünkü kara veba diye adlandırılıyor ve yine burada bir Avrupa yönelik bir hedef gösterilme söz konusu. Yani insanların bu korkuyla yönetilmesi durumu söz konusu. Çünkü yakın dönemde bir COVID-19 yaşandı. Bu travma çok taze. Bunu bir de Avrupa'nın özel travması olan veba ile pekiştirme hamlesi burada çok ciddi bir süreç yönetimi. Yani toplum mühendisliği yapıldığının çok net ifadesi. Ve bu noktada da Rusya Federasyonu orijinli olması bize yine Avrupa üzerinde etkin olmaya çalışan bir Rus siyasetini işaret ediyor. Çünkü Lavrov, hatırlayalım, ne demişti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında? Avrupa ülkeleri bizim onlara saldıracağımıza dair bir algıya sahipler, bu gerçek değil. Hı hı. Bu bir süre sonra kendini gerçekleştiren kehanete dönüşecek gibi bir ifade de kullanmıştı. Yani oldukça sert bir söylemde ve Alman mevkidaşıyla bir kapalı bir görüşme yapıldığından söz edip bu görüşmenin içeriğini ilan etmesi de aslında sizin biraz önce ifade ettiğiniz sisteme entegre edilmesiyle ilgili süreci

0: de bir açık etme durumu söz konusuydu. Bu noktada da analizler şunu söylüyordu. Bir şeylerin yapı gerçekleştiğine dair Almanya'da bir algı oluştuğunu ve bundan muaf kalma ihtimalini, riskini göze alamadıkları için uzun yıllardır görüşmekten imtina ettikleri Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'yla Birleşmiş Milletler Genel Kuruluşu şemsiyesi altında görüşmelerinin tesadüf olmadığı söylenmişti. Dolayısıyla biz şu anda büyük güç mücadelesi bağlamında Avrupa'daki siyasetin şekillendirilme hamlesini görüyoruz. Burada da araçlar artık veri merkezleri, gıda ve sokak hareketleri gibi görünüyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Efendim Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum paylaştığı kıymetli bilgilerden dolayı. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede dilimizi, Türkçemizin halini çok kıymetli bir hocamızla Dursun Ali Tökel'le konuşacağız. Kelimelerimizi, kelimelerimizin tasfiyesini, bugün nasıl anlaşıp anlaşmadığımızı ve sözlüklerimizde elbette konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Siz de biliyorsunuz ben bir vesileyle bir yazı yazmak üzere müzakere kelimesinin peşine düştüm. Sonra size müracaat ettim.
1: Estağfurullah.
0: Ve mevzu açıldı.
1: Evet.
0: Bu akşam da inşallah onun üzerinden konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Ben kendi tanıklığımı tekrar hatırlatayım.
1: Evet.
0: Ne gördüğümü. Tabii bunun gibi pek çok örnek sıralayabiliriz. Hepimizin herhalde notlarında böyle ardına düşüp
1: kaybolduğumuz evet.
0: Ve maalesef anlamı kaybolmuş,
1: evet.
0: Yok olmuş, ters düz olmuş kelimeler var. Çünkü dilimizin başına çok şey gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi müzakere kelimesi. Müzakere Türk Dil Kurumu ilk elimizi açıp baktığımız yer. Ona göre şöyle diyor ki bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma.
1: Evet.
0: Türkçesi oylaşma.
1: Oylaşma, evet.
0: Evet. Oylaşma 1935'teki Osmanlıca'dan işte Türkçe'ye geçiş, evet. Rehber sözlüğü. Tabii bir sürüsü uydurulmuş kelimeler var o sözlükte. Bazıları olduğu gibi kalmış, bazılarının aksanı kalkmış. Bazıları hala hayatta o kelimelerin.
1: Evet.
0: Yani o zaman belirlenmiş ve hayatımıza girmiş. Bir de böyle TDK'da olmakla birlikte herhalde duyunca kimsenin bilmediği bir kelime.
1: Tabii, tabii.
0: Oylaşma.
1: Evet.
0: Sonra TÜBİTAK 2022'de 4 cilt bir sözlük çıkarmış. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. Buna göre de karşılıklı iletişim yoluyla taraflar arasındaki farklılıkları en aza indirme ve sorunları çözme yöntemi.
1: Evet.
0: Temel olarak tarafların tekliflerini açık ve net bir biçimde ortaya koyduğu, bunu yaparken de bir uzlaşmaya varmayı ya da ortak amaçları hayata geçirmeyi hedefleyen süreç.
1: Evet.
0: Sonra bunu diplomasinin bir aracı olarak anlatmış. Sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisine baktım.
1: O daha vahim.
0: Oraya daha da şey baktım yani, çünkü orada hakikaten çok iyi hazırlanmış maddeler de var.
1: Evet, tabii.
0: Ama maalesef bunda en az iki kişinin bir araya gelip hadisler üzerinde mütealada bulunması anlamında terim. Sadece hadis ilmine ait bir
1: aşırı teknik bir alanda vermiştim. Evet.
0: Ele almış. Peki o zaman zikire bakayım dedim. Zikir aynı ansiklopedide bir şeyi anmak, hatırlamak anlamında anlatılmış. Çoğulunu söylemiş. Dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamında kullanılır demiş. Ama neyi hatırlamak, nedir, evet. Nasıldır onları maalesef anlatmamış. Ama biz bugün Türkçe'de fark ettim ki müzakere deyince negosiyasyon anlıyoruz. Yani
1: evet.
0: Batıdaki anlamıyla anlıyoruz. Evet. Batı'daki negosiyasyonun kökeniyle bizdeki müzakerenin halbuki kökeni içi Fransızca sözlüklerde,
1: evet.
0: Diyor ki arasındaki fark büyüleyici.
1: Değil mi? Büyüleyici.
0: Şimdi oradan bakınca tekrar bu tarafa gelip bir daha bakayım dedim. Gazali'ye müracaat ettim.
1: Evet.
0: Ondan öğrendim. Belki şimdi konuştukça, evet. Açılır. Sonra da sizi aradım.
1: Evet, evet.
0: Şimdi müzakere, evet, Gazali'yi de söyleyeyim müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Sonra lütfen siz anlatın bize. Tabii çok uzun, teferruatlı bir şekilde anlatıyor Hazret. Ama ez cümle şunu söylüyor. Müzakere bir hatırlama sürecidir. Ve bu sürecin gerçekleşebilmesi için kayıp bir deveyi arayan kişi ve kişiler gibi yardımlaşmak. Ortak hakikat karşı tarafın diliyle bile çıksa buna samimiyetle sevinmektir diyor.
1: Evet. Bambaşka bir tanım o.
0: Evet.
1: Bambaşka, evet.
0: Halbuki müzakere, münazara, biz bunların hepsini olduğundan çok farklı kavramlar gibi algılıyoruz ve öyle konuşup öyle yaşıyoruz. Buyurun. Şimdi müzakere ne demek?
1: Evet.
0: Özellikle kökenindeki zikir. Çünkü siz oradan açtınız. İnsan dinledikçe şaşakalıyor.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yani herkes şunu bilir ki, yani dil bahsine girmek demek, dipsiz bir kuyuya girmek demek. Yani okyanusa girmek demek. Hani şimdi böyle inci almak için dalanlar var ya okyanusa. Bir dalıyorlar. Eğer dalmanın usulünü, yöntemini bilmezseniz okyanus size bir vurgun vuruyor. Feş kalıyorsunuz. Yani inci çıkarmak, yani dilden anlam çıkarmak, o izini sürmek aynı bir vurgun yemeye benziyor. Okyanusa dalacaksın, oradan bir inci çıkaracaksın. Çok profesyonel olman lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Çünkü şunu ben bir edebiyat mütehassısı olarak, Türkçe konuşan, yazan insan olarak şunu anlıyorum. Dille uğraştığınız zaman siz gerçekten çok tekinsiz bir alanda yüzüyorsunuz yani. Çok tekinsiz bir alanda. Çünkü hani Nabi diyor ya, ilim lütçe-i bi sahil durur. Anda alim geçinen cahildir diyor. Diyor ki ilim denen şey okyanustur ama sahili de yoktur. Kim orada alimim diyorsa cahilin ta kendidir diyor. Bu çok güzel bir tespiti vardır. Ben şunu anladım. Yani bir şeyi ifade eden kelimenin etimolojisi ve mitolojisi bilinmiyorsa o şey bilinmiyor. Bu mutlak bir şey yani. Yani mesela bu şimdi efendim su diyeceğim. Suyun etimolojisini ve mitolojisini bileceğim. O zaman suyun hakikati üzerine bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu zikir kelimesini siz tabii size bir okyanusa dalmışsınız. Sözlüklere bakıyorsunuz. Sözlükler çok yetersiz. Bunu her zaman
0: i̇şte yeterli olsaydı bu kadar yüzmeye gerek kalmayacaktı.
1: Evet.
0: Maalesef oylaşmayla başlayınca.
1: İşte çok yetersiz çünkü çok basit bir rakamla söyleyeyim. Nasıl şu andaki coğrafyamız 23 milyon kilometre kareden 786 bin kilometre kareye düştüysek dilimiz de 23 milyon metre kareden 780 düştü farz edeceksin. Aynı şey. Yani bana göre aynı şey. Dolayısıyla o büyük okyanustan bize kala kala birkaç gölcük, birkaç ırmak kaldı. Onun üzerine müteala ediyoruz. Şimdi siz bana deyince ben şunu size söyledim. Yani her zaman da söylüyorum. Bu kelimelerin böyle bir de müteradifleri var. Yani yan kelimeleri, benzer kelimeleri falan var. Şimdi zikir kelimesini...
0: Tabii kelimelerin aileleri, sülaleleri var.
1: İşte evet, ona müştaklar deniyor. Şimdi... Bir kelimenin anlamını bilmeniz için öncelikle o kelimenin karşıtını bilmeniz gerekiyor. Yani karşıtı ne ki o kelime o olsun?
0: Çünkü işte kainatta da her şey zıttıyla.
1: Evet, eşya zıttıyla kaimdir diyoruz ya. Şimdi zikir kelimesi ya, tezekkür kelimesi, tefekkür kelimesi bunlar vezinleri aynı ama. Şimdi siz diyorsunuz ki müzakere kelimesi nereden? Zikirden geliyor. Zikir ne demek? Hatırlama, hatırlatma demek. Şimdi bir defa oradan çıkmamız lazım ki bulalım kelimeyi. Ben şimdi Arapça olduğu için tabii kelime Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesine baktım. Benim işim bir tarafı da bu tabii. Şöyle bir şey var. Yani peygamberler, müzekkirler. Allah peygamberi tanımlarken diyor ki fezekkir innema ente müzekkir. Bir defa peygamberin müzekkir. Yani hatırlat. Sen bir hatırlatıcısın. Anlat, sen bir anlatıcısın der gibi hatırlatıcısın. Bize neyi hatırlatıyor o? Şimdi peygamberin üç tane sıfatı var Kur'an'da belirgin. Mübeşşir, müjdeleyen, müzekkir, hatırlatan. Bir de ne var? Şimdi tam aklıma gelmedi. Müzekkir, mübeşşir, münezzir. Uyaran, korkutan. Tamam mı? Demek şimdi bu. Dolayısıyla buradan şu anlama geliyor. Peygamberler Allah peygamberi bir öğretmen olarak tanımlamıyor. Bir müzekkir olarak, hatırlatıcı olarak tanımlıyor. Bir insanın bir şeyi hatırlatması için karşıdakinin o şeyi bilip unutuyor olması lazım. Temel mesele bu aslında. Kaldı ki ta Eflatun'dan beri gelen bir gelenek vardır. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. Muhittin Arabi Hazretleri'nden gelen bir bilgi tarzı şudur. öğretmek diye bir şey aslında
0: yoktur.
1: Yoktan bir şeyi birine belletmek değil, o kişiye unuttuğunu hatırlatmaktır. Bak bu çok basit bir şey. Burada çok temelden bir ayrım yapılıyor. Mesela Batı düşüncesinde öğretme eylemini biz okullara bununla kabul etmişiz. Diyoruz ki tabula rasa, çocukların kafası tabula rasadır. Yani doğduğu zaman o çocuklar boş bir levha olarak doğarlar, hiçbir şey bilmezler çocuklar doğunca, bebekler. Daha sonra annesi babası eğitim filan bu çocuğa bunları öğretir.
0: Halbuki bizde tam tersi.
1: Hayır, bizde işte bakın yani tasavvufi gelenekte, irfani gelenekte diyelim tam tersi. Şöyle bir şey. Hayır efendim, insan her şeyi bilerek doğuyor, işin garibi. Fakat doğunca bu unutturuluyor buna. Peki nedir öğretme? Müzekkir şunu yapıyor peygamber. Unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatmaya geliyor. Hatırlat diyor bize bak. Mesele bu. Ben bir şey, mesela öğretmenim ben, bana göre. Bunun farkı şu. Mesela şimdi bu bir kalem. Tabula rasa'da şöyle oluyor. Çocuk bunu soruyor annesine babasına. Bu nedir? Soruyor. Baba diyor ki ya da annesi, bu bir kalemdir. Ha. Çocuk diyor ki bu bir kalemmiş. Kalemi öğrendi şimdi bak. Ama biz diyoruz ki bu, çocuk soruyor bu nedir? Bu kalemdir. Diyormuş ki ha, kalem buymuş. Çok bariz fark bu. Yani biri ha bu kalemmiş dedi, öğrendi, attı kafaya. Bizde ha kalem buymuş. Aslında kalemi biliyor. O nesneyle ilk defa karşılaştığı için öğrendi. Neyle? Hatırlatmayla öğrendi. Bu yüzden tasavvufi genetik, irfani gerekte öğretme çok munis bir şeydir. Çok sevinli bir şeydir. Ama tabula rasa tipi bir öğrenmede karşıdaki kişi ile hoca arasında müthiş bir mesafe vardır. Anlatabildik mi? Çünkü o cahil, bilmiyor, ben onu öğretmeye geldim. Hayır, ben şimdi diyorum ki siz zaten her şeyi biliyorsunuz, ben size bunu hatırlatmaya geldim. Arada çok büyük fark var. Dolayısıyla kelimelerin kökenlerine, kutsal metinlerdeki kullanımlarına baktığınız zaman insani olan boyut çok daha derinlerde. Şimdi biz bunları unuttuğumuz zaman ne oluyor? Şimdi şeyin hocam bir tabiri vardı. Cemil Meriç'in çok bir yazısında kullanıyor. Ben ona biraz baktım. Logofobi diye bir şey kullanıyor Cemil Meriç. Bir şey anlatıyor. Sosyalizm, Marksizm, imparatorluk kelimelerini anlatıyor. Sonra diyor ki bunlar menfur kelimelerdir diyor. Yani bizi işgal eden kelimelerdir. Maalesef diyor Türkiye'mizde bu menfur kelimeler çok fazla artmaya başladı. Batı'dan gelen kelimeler istilası var. Ve gençler de buna meylediyorlar. Bizim diyor bunlara, bu çocuk gençlerimize hitap etmemiz için bu kelimeleri bilmemiz lazım diyor. Bu tarafı da bilelim de. Sonra diyor ki logofobi diye bir şey vardır diyor. Kelime korkusuymuş bu. Logofobi. Ben ilk defa Cemil Meriç'in bu sosyoloji notlarında var. Logofobi. Baktım şunu söylüyor. Diyor ki gençlerde diyor bir şey dediğiniz zaman bazı kelimeleri, bize ait kelimeleri. Mesela ben ilk öğretmen olduğum zaman benimle bir konuşma istemişlerdi. Ben de öğretmenlik mukaddes bir şeydir demiştim. Ben mukaddes kelimesini kullandım, kutsalı kullanmadım diye beni yaftalamışlar. Sen bu mukaddes dedi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Diyor ki Cemil Meriç, insanlarda diyor logofobi vardır. Bunlar bazı İslami kelimeleri, tarihi kelimeleri duyunca diyor korkarlar kelimeden. Kelimeden korkuyorlar. Logofobi buymuş yani. Hakikaten şimdi bazı kelimeler şu anda bile hala bir logofobik kelimeler vardır.
0: Mesela?
1: Mesela az önce dediğiniz kelime, işte efendim sen müzakere deme, işte danışma de, konuşma, tartışma de gibi. Veya işte mukaddes deme efendim, kutsal de.
0: Ben selamun aleyküm.
1: Mesela.
0: De yaşadım yıllar önce.
1: Mesela diyorsun ki bayram mübarek olsuncular var, bayramı kutlu olsuncular var gibi. Bak şimdi bak, şimdi mübareği duyunca logofobik bir kelime bu. Korkuyor yani. Ya kardeşim kelimelerden tam korkmak lazım da. Cem Meriç diyor ki bunu aşmadan insanlarla muhatap olmanız mümkün değil. Çünkü insanla insanın muhataplığı dille oluyor. Dille oluyor. Şimdi bir defa dile karşı kendimizi böyle bir muhafaza içine alıyoruz. bazı kelimeler girmesin, bazılar girsin diye. İşte orada sıkıntı çıkıyor.
0: Nitekim demiş ki, ben de not aldım. Nurullah Ataç şöyle bir ifadede bulunmuş. Öztürkçe yazacağım diye kendimi o kadar sıktım ki,
1: evet,
0: bazen ne demek istediğimi ben bile anlamaz oldum. Dil belki sadeleşti ama o eski derinliğini, felsefi zenginliğini ne yazık ki kaybetti.
1: Evet.
0: Bir yerinde de başka bir yerde görmüştüm, şimdi bulamadım. Kilitledim diyor, dili kilitledim diyor.
1: Evet. Şimdi o zaten bu konuştuğumuz meselenin en önemli faillerden birisi Nurullah Ataç maalesef yani.
0: Evet, ama o bile
1: tabii bir yere geldi artık. Tabii şöyle bir şey yani hocam, şöyle, biz hiçbir millette olmayan bir bahtsızlık yaşadık. Yani sadece bir harf inkılabı yapmadık, dil inkılabı da yaptık.
0: Şimdi yani, zaten örneklerini sizinle inşallah verdikçe göreceğiz.
1: Evet, şimdi
0: yine Selahattin Eyüboğlu'ndan da bir şey söyleyeyim müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Milletin ağzında yaşayan her kelime Türkçedir. Halkın yüzyıllardır merhamet derken hissettiği duyguyu ona zorla kabul ettirmeye çalıştığınız kuru bir kelimeyle aynı sıcaklıkta vermeniz mümkün değildir.
1: Şimdi bakın, eskiden beri kullanılan bir tabir vardır malumunuz. Der ki, el insanı hayvanı natıkun. İnsan konuşan canlıdır. Dolayısıyla konuşma ve dil denen şey insanın diğer varlıklardan ayrılan alameti farikası. Ayrıcı vasfı yani. Dolayısıyla şimdi bizim konuşan bir varlık olmamız, konuştuğumuz şeyin insan olmamızın bir vasfı bu. Dil dediğimiz şey. Şimdi bu vasfı kullanırken insanlar, şimdi şeyin, Fuzuli'nin bir beyti vardır. Çok güzel bunu anlattığı, der ki, eylesen tutiye talimi edayı kelimat, sözü insan olur ama özü insan olmaz. Siz diyor papağana çok güzel kelimeleri öğretseniz o da insan gibi konuşur. Fakat diyor sözü insan olur ama özü insan olmaz. Yani dil konuşmak sadece bir ayrıcı vasıf değil. O dili kullanmak. Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nden bir şey hatırlıyorum. Bakın dille ilgili müthiş bir şeydir bu. Diyor ki, dil tencerenin kapağına benzer. Bakın teşbihe bak, benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu ne pişiyor anlarsın diyor. Şimdi tencerede bir şey pişiyor. Buhar yukarı çıkıyor. Kapağı böyle oynatıyor yerinden. Ha, oradan bir koku çıkıyor. Ha, ben tencerede ne koktuğunu anlıyorum. Ne piştiğini anlıyorum. Dolayısıyla insanın kelimeleri de içindeki dünyanın dışa vurumudur. İçinde ne piştiğini anlıyorum. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla bu kelimeleri kullandığımız zaman biz başka bir dünyadan sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor. Nedir o? Herkes kendi dünyasının, kendi irfanının, kendi kapasitesinin, kendi bilgisinin, kendi inançlar aleminin dünyasının kelimeleri konuşuyor. Bu demektir yani. Hala ben şimdi onu ne yapacağım? Bir şekilde ayırmam gerekiyor. Şimdi şunu bir örnek vereyim. Bir şey söylemiştim. Bu Paul Valéry'nin bir şiiri var. Modern zamanların, hatta modern şiirin babası derler. O şiiri okurken şiir sanatı diye orada bir beyte denk gelmiştim. Bir dörtlük var. 9 dörtlüktür Paul Valéry'nin şiiri, şiir sanatı diye. Orada bir dörtlüğe denk gelmiştim ben. Orada şöyle söyledi. Musiki, her şeyden önce musiki, onun için tekli mısradan şaşma. Şiir böyle başlıyor. Sonra beşinci dörtlükte diyor ki, nükte belasından kurtulmaya bak, acı zeka, sulu gülüş neyine? İşe karıştığın bu cins sarımsak, maviliğin yaş dolar gözlerine. Böyle çevirmiş Selahattin Eyüboğlu beyti, bu dörtlüğü.
0: Melih Cevdet Anday'la Sabahattin Eyüboğlu
1: çevirmişler. Evet, böyle çevirmişler. Şimdi bu şiiri okuyunca ya dedim, şiiri anlatırken sarımsaktan bahsediyor Paul Valéry. Diyor ki, nükte yapmayı bırak şiirde, konuşmada. Bu diyor sarımsak kokusu gibi bir şeydir. Acı sarımsağa benzer diyor. Bu yap, bunu yapma. Şimdi ben bunu okudum, dedim ya ne işi var sarımsakla şiirin, nasıl bir teşbih bu diye merak ettim. Aklıma Sultan Veled Hazretleri'nin bir beyti geldi. O şeyi soruyorlar. Diyorlar ki, babanız Mevlana Hazretleri'nin şiiri nasıl bir şiirdi diye. bir ayrımda bulunuyor hocam. O bir ayrımda bulunuyor. Diyor ki şiiri şair tef'isirest, şiiri aşık tefsirest, şiiri şair hestiyest, şiiri şair aşık mestiyest. Diyor ki bir şairlerin şiiri vardır, bir de aşıkların şiiri vardır. Şairlerin şiiri sarımsak kokusu gibidir, sarımsak buharı gibidir böyle. Ama aşıkların şiirleri yekpare tefsirdir. Aşıkların şiirleri varlıktan gelir, hestiden, işte imgeler, benzetmeler, teşbihler falan.
0: Tıpkı Mesnevi'de olduğu gibi.
1: Olduğu gibi, evet. Ama aşıkların şiirleri diyor mestidir. Yani sarhoşluktan, esriklikten, ilahi meslikten gelir diyor. Böyle bir ayrım yapmış.
0: 5-6 asır önce.
1: Tabii 17-18 asır önce.
0: Daha fazla.
1: Tabii evet. Yani 1200
0: i̇şte
1: yıllar.
0: 1800'ler herhalde.
1: Evet, Paul Valéry 1900.
0: 1900.
1: Evet, 1900. Yani 1800'lerin sonunda Paul Valéry. Bu da 1200'ler ya yani 700 sene evvel bir sarımsağa benzetmiş şiiri. İşte bu şiirleri böyle karşılaştırdığın zaman yani orada bir şeye fark ediyorsun. Ya bu şiirle sarımsağın nasıl...
0: Yani ilahi Cenab-ı Allah'tan gelen ne yazanı başka bir yere koyuyor. Kulun kendi ne diyelim ona süsleyip püsleyip sunduğu sarımsakla.
1: Evet. Şimdi bizim yani
0: bu anlatılıyor.
1: İşte bu bizim kokusuyla. Sentetik dediğimiz şiir. Yani tasavvufu şiirin bir ilham tarafı var, bir meslek tarafı var. Mesela Mevlana Hazretleri şimdi Mesnevi'yi söylerken kendi söylüğü Hüsamettin Çelebi yazıyor malumunuz. Ama bazen mesela şöyle bir şey oluyor. Mesnevi içerisinde bu var. Diyor ki, efendim diyor bugün diyor, şiir yazmadık. Niye yazmadık? Ne oldu falan? Diyor ki Mevlana Hazretleri, 3 gün önce diyor biraz fazla ekmek yemiştim diyor. Ondan diyor şiir gelmedi diyor. Veya diyor ki işte ben suyu çok içmiştim ondan şiir gelmedi diyor. Böyle bir ayrımda bulunuyor. Yani diyorsun ki ekmek de şiirle ne alakası? Ekmek de suyla şiirin ne alakası var? Demek ki bilgisi var. Şimdi şöyle bir şey kastettiğimiz şu. Yani kelimelerin peşine düştüğünüz zaman bir etimolojik ve mitolojik gezi yapmanız lazım. Şimdi bu yapılmayınca durum çok komik oluyor. Bakın bir örnek vereyim.
0: Buyurun.
1: Örnek vereyim. Mesela şu an bizim geçen şimdi birisi yazmış bir tweet'te gördüm de. Şimdi bizim bu damat kelimesi var ya, damat kelimesi. Bunun Türkçesi eskiden güdegü. Şimdi güvey diyoruz ya, güvey damat yerine. Şimdi bu kelimeyi nereden geliyor bu kelime? Gütmekten geliyormuş kelime. Gütmekten geliyor. Güden kişi yani. Şimdi benim damadım benim kızımı güden kişi gibi bir anlam var. Şimdi bazen bunu sınıfta söylüyorum. Diyorum ki kızlar diyorum böyle bir şey kabul eder misiniz? Yani siz kocanızı sizi güden kişi olarak deyince müthiş bir infial oluyor. Hocam öyle şey mi olur? Gütmek hayvan güdülür affedersiniz. İnsan güdülür mü? Biz hayvan mıyız da güden kişi demiş. Ya arkadaş iyi de bir millet bir insana bu sıfatı niye versin? Peki sen güden kelimesinin ne olduğunu biliyor musun? Nereden geliyor? O da gümek fiilinden geliyor. Bak etimolojinin faydasını söylüyorum. O da gümekten geliyor. Gümek ne demek? Güvenmek demek. Yani güvenmenin kökü yani o. Dolayısıyla şimdi damat kim oluyor hocam? Güden benim kızımı verdiğim kişi, güvendiğim kişi oluyor işte. Mesela çoban kimdir? Affedersiniz hayvanlarınızı güvenerek kendine teslim ettiğin kişidir yani. Dolayısıyla ne oluyor? Güvendiğim kişi. Şimdi siz bunu köke yani etimolojiye inmezseniz kelimelerin kök anlamlarına inmezseniz mevcut kelimeyle, mevcut durumu konuşursanız çok berbat bir durum ortaya çıkıyor. Efendim işte Türkler böyle diyor. Mesela geçen birisi yazmış. Efendim işte şu lafa bak. Kızını döven bir yan dizini döver. Bu nasıl bir söz ya? Ne kadar kaba bir söz. Ne kadar affedersin adice bir söz. Burada bir cinsiyet ayrımcılığı var. Niye oğlunu döven demiyor da kızını döven diyor. Buradan yürümüş. Böyle bir dünya oluşturmuş. Demediği hakaret kalmamış. Ya kardeşim, adam zaten oğlunu dövüyor. Onda garanti. Onda bir sorun yok ki. Zaten onu dövüyor. Ama insan kızını dövmeye, bırak dövmeye, ya bakmaya kıyamıyorsun ya. Diyor ki adam, lan zaten bu oğlunu dövüyor. Niye dövüyorsun? Terbiye için dövüyor ya. Aklını eriyor. Daha üst bir akıl olsa onu da yapmayacak. Ama kızını da terbiye etmek gibi bir gaileden kendini uzak tutma ya. Ona da bir şey ver. Derdi bu. Şimdi bunlar... Bakın etimolojiye, mitolojiye gitmediğiniz zaman mevcut kelimelerin anlamlarını veya deyimlerin anlamlarını. Mesela şimdi diyor ki işte kadını diyor aşağılıyor. İşte eksik etek, işte efendim bilmem ne, karısı için saçı kısa, o da adam için herif, herif diyor. Ya bunlar niye deniyor? Yani adam karısına eşim, karın demiyor. Şimdi o da kocasına kocam demiyor. Herif diyor, adam diyor, bizimki diyor. O da diyor evdeki diyor hanım için, çocukların annesi bir şey diyor, demiyor. Çünkü varlık düşüncesine karşı bizim tavrımız şöyledir. Varlık buradadır, ben buradayımdır. Batı düşüncesinde durum şudur. Varlık da kişi iç içe geçmiştir, tamam mı? Siz daha iyi bilirsiniz. Fransızcasında İngilizce diyor ya, I have got, var demek. I have got two child, iki çocuğum var. Benim sahibim diyor. Sahiplik bir. Bizde var. İki çocuk var abi. Ellerinizden öper. Elinden niye öptürüyorsun? Biz şöyle geliyor. Benim bir varlık içerisinde olduğumu iddia etmem, benim bir kibir alanına sanki benimmiş gibi anlamına geldiği için bizim kültür buna uzak duruyor, tamam mı? Uzak durmaya çalışıyor. Mesela oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi vardır. İstanbul'da malumunuz. Buna niye oğlan şeyh demişler diye soruyor. Kendi anlatıyor. Diyor ki dedem efendi hazretleri diyor. Bir gün bir şiir okuyordu diyor. Şeyhinden. Şeyhi diyormuş ki mısra şu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Okumuş. Ben de dedim ki diyor, daha 5-6 yaşlarındayım o zaman. Dedim ki dedeciğim, bunu diyor efendi hazretleri mi buyurmuş? Evet. Demiş ki dedeciğim, onun muymuştu hakka vermiş? Kimin nesini neye vermişti? Varım kalmadı dedi deyince dedem dedi ki ha bu çocuk şeyhtir, buna dikkat edin dedi. Ha bu oğlan şeyhtir dedi. Çok müthiş bir laf bu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Abo lafa bakın. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki size verdiklerimden verin diyor. Demiyor ki malınızdan verin. E bunu Şeyh Efendi de biliyor. Müslüman insan bunu bilir. Kur'an'da Allah malınızdan, mülkünüzden verin demez. Size verdiklerimden verin der. Ne demek bu? Ya zaten benim malımı sen veriyorsun. Sen, emanet sende. Aha. Türkler bu ayeti yeryüzünde en iyi anlayan millettir. Emanet diyorsun. Ya kaç çocuk var? İki tane ellerinden öper. E bu dükkan sizin mi? Emanet diyor. Abi ne emaneti? İşte nasılsınız, iyiyiz elhamdülillah demez. Fena değil. Yuvarlanıp gidiyoruz.

0: İç güveyden beri halliyiz. Yağımızda kavruluyoruz. Nesin sen? Demez bunu. Çünkü varlık iddiası asıl varlığa karşı, var edene karşı bir varlık iddiası taşımak gibidir. Ben ne varım, benim de var. Sen kimsin ya falan.
1: İmtina ediyor.
0: İmtina, bundan çekinir. Mümkün olduğu kadar, şimdi ne oldu? Demin de konuştuk. Şimdi Newsweek dergisinin kapağında bir kapak gördüm. Newsweek'in biliyorsun dünyaca ünlü bir dergi bu. Bir tane genç kız kapakta resme yatmış, bir eline telefon almış. Kapakta şey yazıyor. Moi, moi, moi, üç tane beğen, beğen, beğen yazmış. Diyor ki artık insanlık beğen çağına girdi diye zamirleri kullanmıyoruz.
1: 8 milyar ben var.
0: Evet, yani artık mesela şimdi Beykıs Hanım şöyle bir şey. Zamirler yapılırken bile dikkat edin, önce ben vardır, sonra sen vardır, bir de köşede bir o vardır yani. Zamirleri kişi kendinden yola çıkarak yapmış. Bütün biz dillerde siz. Böyledir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sadece Arapçada o ile başlar zamirler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entime. Arapçada şöyledir.
1: O'ya nispetle mi?
0: İşte ilahi bir taraf var. Şu, Arapçada zamirler o ile başlar. Senle devam eder, benle biter. Arapçada ben zamiri en alttadır.
1: Halbuki?
0: Bütün dillere birincidir zamir. Şimdi ne oldu? Yani bu şu demektir. İnsanın egosu ve beni başka varlıklar karşısında en altta olması lazım. Mantıken düşünelim. Şimdi ne oldu? Tesir oldu. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben bunu, şu an bir dili konuşuyoruz ya, dilden de fark edebiliyoruz. Mesela, şimdi hoş geldin diyoruz, hoş buldum diyor.
1: Ha, o yeni çıktı.
0: Ya kardeşim, kızım, oğlum işte edebiyat bölümünde okuyor. Siz bari demeyin bunu ya, ne yapıyorsun? Hoş buldum olur mu? Yani bu hoş geldin tekil olarak söylenir veya daha da hoş geldiniz denir. O da hoş bulduk der. Ama bilinç tekil şahıs kullanılmazdı şimdiye kadar.
1: Şimdi geçti.
0: Ama şimdi ne oldu? Bilinç tekil şahsa düştük. Niye? Çünkü ben ve ego o kadar arttı ki. Yani siz de biliyorsunuz şimdi çocuklarımız. Mesela biz, hocam biz 12 kardeşiz. Yani ben 12 kardeşim. Zavallı annem, ben hayatta ne beni kucağına aldı, ne öptü, öyle bir şey yok yani. Hangisini alıp öpsün? Dolayısıyla ama bize çok hürmetli davranırdı. Ya, büyük bir insan gibi davranırdı. Niye biliyor musun? Bak işte şu, saygıyla davranırdı. Şunu bilirdi annem. Müzakereden geldik ya, zikirden. Annem şunu bilirdi. Bu çocuklarımız bize emanetler, tamam bilir. Ve bunlar her şeyi biliyorlar. Ben ona göre muamele ediyorum. Mesela bize böyle bir evliyamışın gibi muamele ederdi sana. Aşırı saygı duyardı. Ama sevgi o kadar hoyratça kullanılmaya başladı ki artık insanlar sevgiyle zehirleniyorlar. Eskiden sevgiyi esirgiyorlardı. Diyorlar ya. Ya işte baba kızını sevmez, anne işte oğlunu almaz, sevmez. Hep mesafeli dururdu, işte sevgisini gizlerdi. Tamam kardeşim, öyleydi. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de o kadar sevgi boca ediyor ki çocuk boğuluyor ya sevgiden. Ne oldu? Gene aksi oldu şimdi. İfrat ve tefrit oldu yani. O zamanki, şimdi ben bakıyorum hala, o dili kullanan insan, o zaman dili kullanan insan bir saygı dilini oluşturmuştu. Saygı dili çok değerli bir dildir. Çünkü saygı dilinde sen de varsın, ben de varım. Ama sevgide ben varım, sen yoksun. Sen yoksun. Bak bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden ne oldu? Bu sevgi dili ben dilini doğurdu. Sen değerlisin.
1: Şimdi niye biraz...
0: Bir tane çocuğu, iki tane çocuğu var. Sen değerlisin. Evet. Prensessin.
1: En değerlisin.
0: İşte sen benim değerlimsin falan diye diye çocuklarımız da artık hoş buldum demeye başladılar.
1: Şimdi niçin konuştuğumuzu biraz kelimelerden de sıralayıp örnek vermek istiyorum ama sonra teker teker sizden bazı kelimeler üzerinden mütalaa, evet, rica edeceğim. Şimdi 1935 sözlüğüne bakıp birkaçını not aldım.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz de isterlerse Google'dan, evet, evet, girip görebilirler. Var çünkü. İmtina etmek biraz evvel kullandım. Evet. Abamak.
0: Abamak.
1: Evet. 35'te sözlükte Türkçeleştirilmiş böyle. Facia. Acık.
0: Acık, evet. Trajedi gibi.
1: Vaat etmek. Adamak. Hmm. Temkinli, ağırbaşlı. Ahlak, aksansız ahlak. Nasıl söylemek lazım? Ahlak.
0: Ahlak, evet.
1: Ahlak. Cereyan etmek, akmak, zeka anlayış, mütareke bırakışma.
0: Bırakışma, evet.
1: Evet. Marifet bilgi, malumatlı bilgin, hakiki candan, cumhuriyet ve cumhurluk. Bu yaşamamış Allah'tan.
0: Evet.
1: Tahlil, okuyamadım. La dini, dış dinsel. terbiye, eğitim. Bu yerleşti galiba. Göre gitmek, ziyaret etmek. Beste, müzik. İntihar, ölünç. Cenaze, evet. Ölük. Şefaat etmek, ötünmek. Ölük, bugün de TDK sözlüğünde var. Bir ikisine baktım TDK'da. Canlılığı azalmış olmuş.
0: Evet.
1: Yani cenazeye ölük demişler, tutmamış. Ama bir şekilde TTK'da varlığını, evet, korumuş. En sonunda canlılığı azalmış. Biz bunları Allah'tan konuşmuyoruz, yaşamıyor. Ama evet, isterseniz kenarda var. Çünkü bir de yaşayan tuhaf kelimeler var ve tuhaf anlamlar var. Onlarla devam etmek istiyorum. Şundan başlayalım hocam. Ehil olmak,
0: evet,
1: ehliyet. Çünkü bunun yerine İngilizcesi çok kullanılıyor. Kompetan, kompetans. Hatta bir hocamız bana demişti ki, kusura bakma habire İngilizce söylüyorum. Evet. Çünkü Türkçesi yok. Halbuki Türkçesi var.
0: ben bilmiyorum demiyor da yok diyor. Değil mi?
1: İşte söyleyince bazıları, ama evet, evet haklısınız dedi.
0: Evet evet.
1: Şeyde TDK'da nasıl geçiyor ama? Bir sürü insan haklı yoktur demekte. Çünkü diyor ki ehil olmak ve ehliyet TDK'da. Sürücü belgesi. evet. İki, uzluk. Hmm. Üç, yeterlilik.
0: Evet. Şimdi
1: oluyor mu şimdi bu saydıklarımla?
0: Evet.
1: Yani ehliyet, sürücü belgesi, iki, uzluk, üç, yeterlilik.
0: Tamam, şöyle bir şey oldu. Yani bir derler ya, bir dil katliamı oldu. Şöyle bir şey var. Geçen bir İngiliz 5-6 dil bilen delikanlının bir sayfası var. Orada Türkçe'yi niye seviyorum diyor. Böyle videolar çekiyor. Çok güzel. Bir sürü diller biliyor. Onları mukayese ediyor. Mesela İngilizce cümleler kuruyor. Bu İngilizce cümlede kurduğun cümlede bir tane kelime İngilizce değil diyor.
1: İngilizce'de kalalım hocam. Tam o cümlede düşünelim, bir araya gidip gelelim.
0: Evet evet, tamam inşallah.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Evet, araya gitmeden önce pek çok dil bilen birisinden bahsettiniz.
3: Evet.
2: Birkaç dil bilen ve Türkçe ile alakalı sözlerini aktarıyordunuz.
3: Şöyle çok güzel Bekse Hanım. Yani bu Instagram'ın da çok faydaları da var. Hep zararlı demeyeyim de. Mesela Instagram'da Türkçe sayfaları var. Ukraynalı, Rusyalı, Alman, işte İngiliz, Fransız, delikanlılar, gençler Türkçe öğrenmişler. Türkçenin güzelliklerini üzerine videolar çekiyorlar. İnanın şöyle bir şey var, hani içeride olan göremez diyoruz ya, içeride olan göremez, biz göremiyoruz ama onlar o kadar ince şeyleri fark etmişler ki. Mesela geçen de siz hatırlarsınız, Fransız Büyükelçisi hanımefendi Türkiye'de Türkçe öğrenmiş, ona sordular, dediler ki en beğendiğiniz kelime nedir diye sordular, dedi ki kolay gelsin. Yani hanımefendi bayılmış kelimeye, ya ne güzel bir kelime diyor, ya başkasının yapmadığı işe sen gönülde ortak oluyorsun. Diyorsun ki ben diyor Fransa'ya gittim bunu diyeceğim diyor. Bana bakacaklar bu ne demek. Fransızca çeviremiyorum diyor. Bu ne güzel bir şey diyor. Bakın dilin doğasına bakın.